Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık Kanunu kapsamında da 3 yatırım bankası ile 2 faktöring şirketi yönetimleri TMSF'ye devredildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı Belediye Başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Sarı, hiçbir belediye başkanı CHP'nin üstünde değildir dedi. İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan 6 üye CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldığı bildirildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdidin söz konusu olmadığını söyledi. Ancak ittifakın olası bir tehditle baş etmeye hazır olduğunu belirtti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'da iletişim merkezi, enerji tesisleri ve liman altyapısına yoğun saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle biri çocuk 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya, Kaliningrad bölgesine yönelik bir NATO ablukası girişimi halinde nükleer güç kullanma uyarısını yineledi. Ayrıca Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı da 31 Ekim'e kadar uzattı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'li işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Sevgimi toprağa gömdüm. 5. ve son bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş.

bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ebe Hanım Ümit Sergen, gardiyan Ayşe Akınsal, ev sahibi Ahmet Türkoğlu, Hasan Çavuş Bülent Türkmen, Gülperi Serpil Çağran.

Ahmet Fatma ile yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahıyla evlenir. Kısa bir süre sonra da İstanbul'a çalışmaya gider. Orada yeni bir hayat kuran Ahmet'in beğendiği bir kızla evlendiğini duyan Fatma yıkılır. Kandırıldığını anlamıştır. Ne yapacağını bilmez bir haldeyken köyün ebesi onu kardeşinin yeni doğan çocuğuna bakması için İstanbul'a gönderir. Fatma dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kendini kabul ettirir. İkinci işi aynı apartmanda kapıcılığa başlamak olur. Ahmet ise İstanbul'da düzenli bir iş sahibi olamamış, birikmiş parası olduğunu öğrendiği Fatma'nın peşine düşmüştür. Türlü yalanlarla Fatma'yı kandıran Ahmet, onun yıllarca biriktirdiği paralarıyla bir ev alıp birlikte yaşamaya başlar. Ancak eve içkili gelmekte ve Fatma'ya kötü davranmaktadır. 6-7 ay sonra Fatma'yı eskiden kapıcılık yaptığı apartmanda ziyarete gelen Ebe Hanım ise Fatma'nın hapishaneye düştüğünü öğrenir.

0: Ebe annem.
1: Benim kızım. Başına gelenleri duydum, seni görmek istedim.
0: Ay çok şaşırdım, çok da sevindim.
1: Birkaç gün önce geldim İstanbul'a.
0: Nasıl öğrendin burada olduğumu?
1: Apartmana uğradım. Şimdi anlat bana kızım, neler oldu?
0: Ne sen sor ne ben söyleyeyim Ebe Hanım.
1: Ahmet mi?
0: O ya Ebe Hanım, kim olacak? Nereden duymuşsa duymuş 3-5 kuruş paramın olduğunu, düşmüş peşime.
1: Ben senin kulağını bükmüştüm.
0: Evet, sen bilmiştin.
1: Neden yaklaştırdın kızım yanına? Neden uzak durmadın?
0: Oldu bir kere. Yalanlarla kandırdı beni. Ben de inanmak istedim. Yalnızlık tak etmişti canıma.
1: Ah benim kadersiz kızım. Hiç inanılır mı?
0: İnandım. Ne bileyim, belki yola gelmiştir diye düşündüm. Çocuğum olur, başımda erkek olur diye düşündüm.
1: Sen onu unutamadın değil mi?
0: Ne yalan söyleyeyim. Yüzünü gördüm, içim bir tuhaf oldu. Bütün yaptıkları aklımdan silinip gitti.
1: O da biliyor senin onu ne kadar sevdiğini.
0: Biliyordu. Ben senelerce sevgimi yüreğime gömmüşüm. Çıkarıp atamamışım içimden. İşte yüzünü görünce.
1: Sonra?
0: Sonra geldi o.

0: Oturdu evime. İlk günler çok iyiydi. Bana çok iyi davranıyordu. Yeniden doğmuş gibiydim. İnan Ebe Hanım, bastığım yeri görmüyordum.
1: Sonra da her istediğini yapmaya başladın.
0: Tutturdu bir ev alalım, kirayla uğraşmayalım diye.
1: Senin ev alacak kadar paran var mıydı?
0: 3-5 kuruşum vardı ama öyle ev alacak kadar değil. Çok ucuz bir ev bulduğunu söyledi. Sözde ev sahibi hemen satmak zorundaymış. Bu fırsat kaçmaz dedi. Elimdekini, avucumdakini aldı.
1: Sonra?
0: Sonrası çıktık apartmandan. Aldığını söylediği eve taşındık. Ben de memnundum başlarda. O da dediğim gibi çok iyi davranıyordu. Nihayet yüzüm gülecek diye düşünürken
1: gerçek yüzünü göstermeye başladı, değil mi?
0: Eve içkili geldi, bağırıp çağırmaya başladı. Ben önceleri iş bulamadı, ondandır. Sıkıntısı geçer diye düşündüm. Sonra bir gün... Kimi aradın?
2: Beyin yok mu?
0: Yok. Ne vardı?
2: 3 aydır kirayı vermedi. Oyalayıp duruyor.
0: Ne kirası?
2: Sen benimle alay mı ediyorsun bacım? Evimde oturuyorsun, 3 aydır bir kuruş ödemiyorsun. Bir de karşıma geçmiş ne kirası diye soruyorsun.
0: Bak, ben seni tanımam bilmem. Bildiğim bu ev benim kendi evim.
2: Sen ne diyorsun? Nereden senin evin oluyormuş? Ben böyle utanmazlık görmedim.
0: Lafını bil de konuş. Bu ev benim tapulu malım.
2: Ha? Görelim şu tapuyu.
0: Dur, bekle.
2: Ah. Ver bakayım. Sen buna tapu mu diyorsun? Sahte bu. Ya, sahte de değil. Bir kağıdın üzerine senin resmini yapıştırmış. Altına da 2 satır yazı yazmış. Olmuş tapu.
0: Sahte mi?
2: Bunun tapuyla filan ilgisi yok. Üstünde senin resmin olan bir kağıt parçası. Anlamadın mı?
0: Şimdi bayılacağım.
2: Aman kendine gel. Başıma iş açma. Anlaşılan beyin sana kötü bir oyun oynamış. Benim anlamadığım, böyle bir kağıt parçasına nasıl tapu dersin?
0: Nereden bilecektim? Ömrümde tapu mu gördüm ben? Allah'ım, Allah'ım sen aklımı koru.
2: Ben şimdi gidiyorum. Yarın yine geleceğim. Beyine söyle ödesin borcunu.
0: Rüya görüyorum galiba. Yo, bunlar gerçek olamaz. Bunca aydır yalan mı söyledi bana? Başımı hangi taşlara vurayım? Başımı hangi taşlara vurayım? Başımı hangi taşlara? İşte böyle Ebe Hanım. Evi satın aldım diye kandırmış beni.
1: Ne oldu sonra?
0: Adam yine geldi kapıma. Nereden haber almışsa almış. Ahmet o günden sonra yok oldu. Nerede arayacağım? Nerede bulacağım? Kaldım mı tek başıma?
1: Vah kızım, vah.
0: Ya, evi boşalttım. Eşyamı bir depoya koydum. Bir pansiyona yerleştim. Çocuklarına baktığım hanım da Allah razı olsun her şeyime koşturdu. İyi kötü para kazanıyordum. Karnım doyuyordu çok şükür.
1: İyi insanlar da var kızım.
0: Ya öyle. Ama bana yapılanı bir türlü içime sindiremiyordum. Kulağımdaki küpelere kadar her şeyimi almıştı. Ay o küpelere çok yandım Ebe Hanım. Hani diyeceksin ki altı üstü bir küpe. Ama öyle değildi onlar benim için. Kardeşinin hatırasıydı.
1: Can sağlığı olsun kızım, üzülme.
0: Aradan 5-6 ay geçti. Bir gün pansiyona dönerken köyden Hasan Çavuş'a rastladım. Hasan Çavuş!
3: Fatma, sen misin? Ne kadar değişmişsin.
0: Değiştim ya Hasan Çavuş.
3: Ne yapıyorsun? Nasılsın?
0: Nasıl olayım? İşte iyi diyelim, iyi olalım.
3: Başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Çok kadersizmişsin kızım.
0: Ya, yapacak bir şey yok. Olan oldu.
3: Senin gibi bir garibin 3-5 kuruşuna insan tamah eder mi? Bir de utanmadan sağda solda anlatıyor yaptıklarını.
0: Sen Ahmet'in nerede olduğunu biliyor musun Hasan Çavuş?
3: Bilmez miyim kızım? Senden aldığı paralarla bakkal dükkanı açtı. Keyfi yerinde.
0: Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Hasan Çavuş'tan adresi aldım. Ertesi günü doğru verdiği adrese gittim.
4: Ne? Nereden çıktın sen?
0: Beklemiyordun değil mi? Yaptıkların yanına kar kalacak sandın ha?
4: Ne yapmışım ben sana?
0: Bir de utanmadan soruyorsun. Soydun soğana çevirdim beni. İşimden gücümden...

0: ettin? Ne istedin benden ha?
1: Çek git kadın başımdan.
0: Hani
1: çek.
0: Beni seviyordun. Hani bensiz yapamazdın. Hepsi yalandı değil mi?
1: Yalandı ya. Yalandı.
0: Neden? Neden yaptın peki?
1: Fazla uzattın ama. Hadi çıksana. Özüm görmesin seni. Hadi çık git buradan. Çık.
0: Tuttu kolumdan dışarı sürüklüyor. Bir taraftan da hakaretler ediyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim, yine bir ümitle gitmiştim.
2: Ah ne ümidi kızım. Sen akıllanmayacak mısın?
0: O birkaç ay vardı ya Ebe Hanım. Bana iyi davrandı. İşte o birkaç ay yaşadığımı anlamıştım. Öyle mutlu olmuştum ki.
2: Yavrum hepsi yalan dolan.
0: Bütün yaptıklarından sonra bile içimde bir yerlerde bir ümit vardı. Bana hakaret etmeye başlayınca o kadar kötü oldum ki inan Ebe Hanım, kesseler bir yanımı bir damla kan akmazdı. İşte tam o sırada.
3: Ne oluyor burada?
1: Çabuk kaç Gülperi.
0: Dur. Gülperi mi? Hani sen onu boşamıştın ha?
1: Hala konuşuyor kadın, sen laf anlamaz mısın ya?
3: Fatma bu mu?
1: Bu ya bu. Şimdi inandın mı bana? Senin elinle su dökemez demiyor muydum ben? Aylarca başımın etini yedin. Sen kim? Şu kara kuru kadın kim be?
0: O an anladım ki bunlar karı koca beraber oynamışlar oyunu. Kadının her şeyden haberi varmış. Birden kadının kulağında küpelerimi gördüm Ebe Hanım. Gözüm karardı. Benden aldığı küpeleri karısına vermişti. O da utanmadan takmıştı. Sonrasını hatırlamıyorum. Nasıl dükkana daldım, tezgahtaki bıçağı nasıl aldım, hiçbirini hatırlamıyorum.
2: Ah kızım, ah. Olacak şey mi yaptın?
0: Öyle Ebe Hanım. Ama yaptık bir cahillik işte.
2: Kaç yıl verdiler?
0: 2. Birkaç gün hastanede yattı, iyileşti. Sonra da duruşmaya geldi, öyle başı önde.
2: Ah, sen yanlış adama sevdalanmışsın kızım.
0: Burada çok düşündüm. Neydi beni ona bağlayan? Hadi ilkinde gençlik. Ya sonra? Sonrasında da yalnızlık. Çok yalnızdım Ebe Hanım. Gündüz çalışırken anlamazdım da. Gece olup evime çekildiğimde yalnızlık karabasan gibi çökerdi. Kimsem yoktu ki hayırsız bir abiden başka.
2: Anasız babasız da büyümüşsün.
0: Kimse benim saçımı okşamadı. Kimse tatlı bir söz söylemedi evleninceye kadar.
2: Olan olmuş artık. Bundan sonra aklını başına topla. Unut artık Ahmet'i.
0: Ben sevgimi toprağa gömdüm Ebe Hanım.
2: Ne yaptın ne yaptın?
0: Sevgimi toprağa gömdüm. İlk ayrıldıktan sonra yüreğime gömmüştüm. Hep oralarda bir yerlerde duruyordu. Ama bu kez yüreğimden söküp attım. Toprağa gömdüm. Orada rahat rahat uyusun artık. Benimle bir ilgisi kalmadı.
2: Her işte bir hayır vardır.
0: Evet, artık yaşamanın savaşmak olduğunu anladım. Biliyor musun Ebe Hanım? Dikiş dikmeyi öğrendim burada.
2: Kızım sen ekmeğini taştan çıkartırsın. Senin sırtın yere gelmez.
0: Dikiş kursundaki öğretmen de aynı şeyi söylüyor.
4: Ziyaret saati doldu.
2: Hadi kızım bana müsaade. Geçmiş olsun, Allah kurtarsın. Bu kağıda adresimi yazdım. Bana mektup yaz, habersiz bırakma.
0: Sağ ol Ebe Hanım, yazarım.
2: Yalnız olmadığını, seni seven insanların olduğunu unutma yavrum.
0: Unutmam Ebe Hanım, unutmam.

Zerrin Tığlıoğlu'nun yazdığı Sevgimi Toprağa Gömdüm adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere milattan önce 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri. Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın. Her nuri nigahınla benim gönlümü yaktın. Lakin güzelim, söyle niçin benden uzaktın? Her nuri nigahınla benim gönlümü yaktın. Zühtü Paşa damadı İhsan Bey'in şiirine, Yesari Asım Arsoy'un Nihavend makamındaki eseriydi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik bu eseri. Bu eserle, bu yorumla Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Hüzzam makamında eserler sunacağız size. Güftesi Kemal Şakir Yakar'a, bestesi Osman Nihat Akın'a ait ikinci Nihavend şarkımızı Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz hep birlikte. Sensiz geçen her gün gecelerden de siyahtır. Bilmem ki neden kısmetim hep gözyaşı ahtır. Güldür beni artık yeter, ağlatma günahtır. Bilmem ki neden kısmetim hep gözyaşı ahtır.

Gönüllüdür bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşığı her gün göresim gelir. Cengiz Han Sönmez'den dinledik. Güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait bu Nihavend eseri. Sıradaki Nihavend şarkımızın güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e, bestesi yine Saadet'in Kaynağı'na ait Kutlu Payaslı'dan dinliyoruz. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş, Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

dağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden. Ömrün bana mehtabı ve yıldızları sendin. Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden. Mehmet Derya'dan dinledik Cenap Şahabettin'in güftesini yazdığı Erol Sayan'ın bu Nihavend şarkısını. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Nihavend eser var sırada. Tuğçe Pala'dan sunuyoruz. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım. Kararan gönlüme güneş de doğmayacak sanırım. Mehtaba yalvarır, semadan geleceksin sanırım. Sana bin can ile bağlıyım, seni canım sanırım.

Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini. Aşkına muhtacım, anla beni. Ne olur, bırakma ellerimi. Güfte ve bestesi Mustafa Günay'a ait Bunyavend eserinde Melihat Gülses'ten dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımız hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk hüzzam şarkı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait şarkıyı Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var.

Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın? Seni Leyla diye sevdimdi, siyah gözlü kadın. Ahmet Erdoğdular söyledi, Mustafa Nafi Zırmağ'ın güftesini yazdığı Kaptan Zadi Ali Rıza Bey'in bu hüzzam eserini. Sıradaki hüzzam eserimizin güfte ve bestesi Şerif İçli'ye ait. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. İstemem geceyi, onda mehtap gam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye.

her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Güfte ve bestesi Kasım İnaltekin'e ait bu hüzzam eseri Kemal Caner'den dinledik hep birlikte. Güftesi Mehmet Çınarlı'ya, bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait hüzzam eser var sırada. Murat Irkılata'dan dinliyoruz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici, sararan dallarının çizdiği dünya geçici. Ellerin böyle sokulgan, nefesin böyle yakın, bana dünyaları vaat etse de içten bakışın, o ışık kaynağı gözlerdeki mana geçici, sararan dallarının çizdiği dünya geçici.

Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede. Nerede saki, ehli dil yok meclisi meyhanede. Meral Uğurlu'dan dinledik. Cahit Öney'in sözlerini yazdığı Avni Anıl'ın hüzzam şarkısıydı. Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son eser hüzzam makamında bir türkü. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Deli gönlü bir dilbere bağladım, düşündükçe için için ağladım. Ne dediysem kâr etmedi anladım, cihan da bilir benim ona yandığım, ellerin koynunda garip kaldığım. Hoşça kalın.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa glüteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 30 Eylül çarşamba bugün. Eylül ayını noktalıyoruz ve programımız başlıyor. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Gürlek. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün kitaplardan bahsedeceğiz ve özellikle de çocukların karakter gelişiminde kitap okumanın yeri ve öneminden bahsedeceğiz. Çocuklar için biliyorsunuz kitap okumak aslında onları farklı dünyaları da tanımaya yönlendiren, aynı zamanda duyguları anlamaya da ileten çok önemli yollardan biri. Hiç göremeyecekleri yerleri görüyorlar, şahit olamayacakları hikayelerin içerisinde yaşıyorlar, eşsiz maceralara atılıyorlar ve işte bunun da ilk adı erken çocukluk dönemi diye nitelendirdiğimiz ilk çocukluk yıllarında başlıyor. Biz de dediğimiz gibi hem karakter gelişiminde çocukların kitap okumasının öneminden bahsedeceğiz, hem bu kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır

0: bunlardan konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz olacak. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Profesör Doktor Bülent Yılmaz stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kitap okumanın önemini hepimiz biliyoruz aslında. Yine bundan bahsedeceğiz ama şimdi kitap okumanın en önemli aslında etkilerinden biri karakter gelişimine olan desteği. Önce o yüzden bir karakterle ilgili konuşalım istiyorum.

0: karakter aslında özelliklerimiz demektir. Ve insan bu özellikleriyle yaşar aslında. Dolayısıyla hani karakter dediğimiz ve doğduğumuz andan itibaren oluşturmaya başladığımız bir bina gibi düşünün. Yani hı hı. temelini atıyoruz, sonra üst katları çıkıyoruz ve onun içinde yaşıyoruz. Yani karakter aslında bize böyle bir mekan sağlayan, yol açan, işte yürümemize destek olan, aslında bütün hayatımızı belirleyen bir özellikler bütünüdür. Hani bazı insan sakindir, bazısı öfkelidir, karamsardır, iyimserdir, işte iyilikseverdir, kötülük yapandır. Yani farklı karakterde insanlar vardır. Dolayısıyla karakterlerimiz farklıdır. Her birimiz farklı özelliklere sahibiz çünkü. Ama tabii burada iyi karakter ve kötü karakter diyebileceğimiz karakter özellikleri de vardır. İnsan hani acımasızsa, merhametsizse, sevgisizse, saygısızsa, hoşgörüsü yoksa, empati yeteneği yoksa, işte kötülük yapabiliyorsa, vicdansız dediğimiz nitelikleri varsa, bunlar aslında hep bir karakterin dile getirilmesidir. O yüzden karakter aslında dediğim gibi bizi biz yapan, diğer insanlardan ayıran ve bizim yaşamımızda nasıl yaşayacağımızı belirleyen, verdiğimiz bütün kararlarda arkada olan, aslında bir içsel hakem, bir hani yol gösterici, davranışlarımızı şekillendiren, tutumlarımız, alışkanlıklarımız, duygularımız, düşüncelerimiz, değerlerimiz, değer yargılarımız, işte inançlarımız, bütün bunların işin içinde olduğu, yani insanın kişiliği, kimliği demektir aslında karakter.
1: Hı hı. Ve en önemli karakter özelliklerinden biri de galiba empati. Evet. Yapabilen insan olması, bencil olmaması çağımızın en önemli sorunlarından biri. Bu bireycilik, işte sen en önemlisin, bir tek sen değerlisin vesaire gibi düşünceler, pompalanan düşünceler aslında belki çıkış noktası son derece güzel bir noktaydı. Tabii ki insanın değerli olması lazım. Kendine değer vermeyen tabii ki başkasına veremez, ama bu biraz işlerin çığırından çıkmasına da sebep oldu. Sadece ben değerliyim, kimse benim gözümde o kadar değerli değil ve ben iyiysem gerisi önemli değil gibi bir bakış açısı ortaya çıkmaya başladı. Aslında kitaplar bu noktada devreye giriyor sanki biraz da, değil mi hocam?
0: Evet, şimdi tabii burada hani çocuklarımız açısından özellikle toplumun geleceği olduklarını düşünecek olursak, hem hı hı. çocuklar hem gençler açısından iyi karakterli bir çocuk yetiştirmek, çocuklar yetiştirmek, gençler yetiştirmek aslında iyi karakterli bir toplum, yani iyi bir toplum. İyiden, doğrudan, güzelden yana öyle yaşamaya çalışan, etik değerlerle yaşamaya hı hı. çalışan, işte kötülük yapmamaya çalışan, iyilik yapmaya çalışan, iyi özelliklere sahip, hani birbirini seven, sayan, merhametli bir toplum yaratmak aslında iyi karakterli çocuklar yaratmaktan geçiyor ve karakter oluşturulan bir şey. Şimdi hani yapılan araştırmalar, geçmişte karakter nasıl kazanılır, nasıl kazandırılır diye sorulduğunda, aslında böyle psikologların 10-12 tür karakter, belli kişilik türleri olduğunu söylerler ama çok ayrıntıya girmeyelim. Ancak karakterin iki kaynağı var aslında bir insanda doğduktan sonra o bizi biz yapan özellikleri kazanmasında. İki şey var, unsur var. Biri genetik özellikler, yani getirdiğimiz bazı genetik karakter özelliklerimiz de var gerçekten. Diğeri de çevresel koşullarla kazandığımız karakter özellikleri. Geçmişte bu neredeyse %50-%50 oranında deniyordu. Yani genetik özelliklerimiz, getirdiğimiz genetik yapımız karakterimizin %50'sini belirliyor. Kalan %50 de işte çevresel koşullar, yetişme tarzımız, aile yapımız, sosyoekonomik koşullar, çevremiz vesaire. Ancak bugün genellikle bu oranı neredeyse %20-%80'e dönüştüğünü ileri sürüyor bilim insanları. Yani genetik özelliklerimizin karakterimizdeki etkisi, kaynağı %20 düzeyinde, %80 doğduktan sonraki eğitim süreçlerinde kazanılan bir şey. Yani nasıl kazanılıyor? İşte doğduğumuz anda

0: anne ve babanın eğitimi, anne ve babanın davranışları, yaklaşımları, yetiştirme tarzı, işte ailenin içinde bulunduğu koşullar, ondan sonra yakın çevre, işte toplum, okula başladığında okul öncesi ya da okul sıralarında öğretmen, diğer arkadaşlar, çevre ve günümüzde bence asıl sorunun da kaynağı belki de bu karakter meselesinde medya, yani
1: Evet.
0: sosyal medya.
1: Evet.
0: Bugün karakter oluşumunda anne baba, arkadaş, öğretmen, çevre etkisinden belki daha fazla çocukların karakterini belirleyen şey sosyal medya. Çünkü sosyal medya bütün dünya demek. İşte bütün dünyada olan her şeye erişebiliyor çocuk. Eğer bunu bir de kontrollü yapamıyorsak, işte daha 6 aylık bir bebeği cep telefonuyla, bilgisayarla tanıştırıyorsak, o sosyal medya dediğimiz hani tehlikelerle dolu, zararlı içeriklerle dolu, kötü karakter kazandırabilecek unsurlarla dolu bir dünyanın içine girmesine izin veriyorsak eğer, işte orada o karakter oluşumunda olumsuz anlamda sosyal medyanın daha belirleyici olduğunu görüyoruz. Tabii burada sosyal medyayı tümüyle kötüdür, hiçbir şekilde kullanılmaz, hani bunu demiyoruz, ancak yaşa göre, ölçüsünde, doğru içeriklerle, zararlı olmayacak biçimde, ebeveyn kontrolünde, belli bir yaşa kadar vesaire, bunun kuralları var. Şimdi burada tabii işte kitap peki bu işin neresinde? Nasıl ki sosyal medya karakter oluşumunda genel olarak olumsuz karakter özellikleri kazandırma gibi, örneğin acımasızlık, vahşet, işte o demin söylediğiniz bencillik, kendini
1: Evet,
0: düşünme,
1: duygusuzluk.
0: gösteriş düşkünlüğü, sürekli kendi yaşamını öne çıkarma,
1: Evet.
0: daha haza dayalı yaşam biçimlerini önerme, işte başkasını düşünmeme gibi, o sosyal medyadaki paylaşımlar, içerik aslında bizde bir karakter oluşumuna neden olabiliyor. Burada doğru kitaplar, nitelikli kitaplar tam tersine çocukların karakter oluşumunda olumlu özellikler kazanmasına neden olur. Çünkü iyi bir kitap okuduğunda çocuk orada, zaten hani özellikle edebiyat kitaplarında bilirsiniz, karakterler denir. İşte bir edebiyat eseri kurgu ve karakterler diye iki ana unsura ayrılır. O kurguda geçen bütün kişiler aslında birer karakterdir. Kötü karakter vardır, iyi karakter vardır, bencil karakter vardır, kıskanç karakter vardır, ne bileyim işte cömert, empatik karakter vardır. Çocuk aslında bir kitabı okurken bütün bu karakterlerin analizini aslında anlamadan, ve yani anlamadan derken bir ders gibi
1: Evet.
0: olmadan içselleştirir ve çocuklar aslında dünyaya iyi gelirler, ya da diyelim ki hani nötr gelirler. Eğer siz onları iyi karakterlerle karşılaştırırsanız, bu hani ailedeki iyi karakter de olabilir, çevredeki iyi karakter de olabilir, ama bir kitaptaki iyi karakter de olabilir. Eğer çocuk o iyi karakteri okursa, emin olun o iyi karakterle kendisini özdeşleştirir. Onun gibi olmaya çalışır, onun gibi yaşamaya çalışır, onun davranışlarını taklit etmeye çalışır. Zaten çocuk, hani karakter oluşumu da dahil, bütün alışkanlıklarımız, tutumlarımız taklitle başlar. Çocuk
1: Evet.
0: taklitle öğrenir, model alır, örnek alır. İşte siz ona edebiyat eserleri aracılığıyla güzel örnekler sunarsanız, sağlam karakterle, işte yardım eden, cesur, adaletli, eşitlikçi, hani o temel etik değerlere sahip iyi insan karakterleriyle tabii ki karşılaştırırsanız, çocuk iyi karakter özelliklerini
1: Evet.
0: edinir. Tabii o kitaplarda hani kötü karakterler de var, ama bunu da işte çocuğa "kötü karakter de budur, hani böyle
1: diye bir
0: olma"
1: örnekleme.
0: diye aslında kitap çaktırmadan, tırnak içinde söyler.
1: Bazen
0: Dolayısıyla
1: hocam şöyle bir düşünce ortaya çıkabiliyor bazı velilerde, özellikle çocukların yaşı da ilerledikçe, ya bunları niye okuyor ki? İşte burada macera kitabı var, burada işte bir eğlenceli kitap var. Bilgi verici bir kitap okusun, buna hiç gerek yok. O bilgi versin, onun işte değerler eğitimiyle ilgili örneğin bir kitap okusun ya da şu konuda bilgi veren bir kitap okusun ki iyi bir şeyler olsun hayatında. Bunlar çok gereksiz gibi düşünülebiliyor ama aslında işte bu kitapların içerisinde
0: tabii,
1: bunlar
0: tabii,
1: tam
0: tabii,
1: olarak da ele
0: tabii, tabii.
1: alındığı için yine karakter
0: Tabii
1: gelişiyor.
0: ki, yani örneğin masallar,
1: Evet.
0: bilmeceler, tekerlemeler, Örneğin yani özellikle masallar, iyi masallar çocuğu, yani masalın temel özelliği iyi ve kötü karakter vardır, hı hı, ve sonunda iyi kazanır.
1: Evet.
0: Yani orada iyilik kötülük kavramını eğer çocuğa bir kitap verebiliyorsa ve iyiliğin iyi olduğunu öğretiyorsa işte o karakteri alıyor çocuk. Yani o yüzden her türlü macera kitabı. Tabii burada hani şunun altını özellikle de çizmek lazım. Özellikle çocuklar açısından her kitap iyi değildir.
1: Evet.
0: Yani iyi kitap ve kötü kitap vardır. İçeriği zararlı kitap vardır.
1: Tabii
0: hani yetişkinler için
1: lazım.
0: Bu çok söz konusu değildir. Hı-hı. Yetişkin hani anlayabilir iyi kötü kitabı ama çocuk anlayamaz. O yüzden hani bütün kitaplar iyi karakter kazandırır diyemeyiz. O yüzden anne ve babaların, öğretmenlerin çok dikkatli olması, çocukları iyi kitaplarla, nitelikli kitaplarla, yani o karakter gelişimine olumsuz etkisi olacak kitaplarla buluşturmamaları lazım. Örneğin ayrımcılığı içeren, şiddeti
1: tabii
0: öven, işte doğa sevgisinin tersine şeyler söyleyen, hani çocuğa o kötü karakteri kazandıracak kitaplardan uzak durmak lazım. Hani bu yaz çok küçük bir gözlemimi anlatmak isterim. Çocuklar bir küçük parkta oynuyorlar. O 8-10 yaşında ve bazı ağaç dallarını böyle hani büyük bir kinle aşağıya asılıp kopardılar gözümün önünde. Şimdi diyorum yani bu çocuğun karakterinde doğaya saygı özelliği,
1: evet,
0: verilememiş.
1: Bu çocuktur yapar diye düşünülecek bir şey değil.
0: Evet. Düşünemeyiz. Çünkü karakterin temeli %70'i bakın 0-7 yaştır. 0-6
1: evet
0: yaştır. Hani
1: evet,
0: 7'sinde neyse 70'inde o dediğimiz şey aslında bilimsel bir gerçektir.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla biz çocuğa 0-6 yaş aralığında temel karakter özelliklerini, iyi karakter özelliklerini kitaplar aracılığıyla da, tabii ki tek kaynak kitap değildir ama çok iyi bir karakter kazandırıcıdır kitap.
1: Evet.
0: Parmak sallamaz, kızmaz, küsmez, hep arkadaştır. Örneğin 3 ay bir kitabı okumasa çocuk tekrar eline aldığında kitap ona kızmaz, küsmez. Ama bir arkadaşı 3 ay onu aramadığında küser.
1: Güzel,
0: yani
1: evet,
0: o yüzden
1: doğru,
0: kitaplar çok iyi arkadaştır. Hı. Böyle ders verir gibi öğretmez, söylemez. Bu nedenle yani bu 0-6 yaşı nitelikli çocuk kitaplarıyla, resimli kitaplar, hikayeler, romanlar, tabii ki roman henüz çok erken ama yaşa göre,
1: hı hı,
0: bir de ergenlik dönemi aynı şekilde kişiliğin daha da oturduğu, o kimliğin kazanılmaya çalışıldığı, işte isyankar dönem, herkese itiraz edilen dönem, anne babayla çatışmaların arttığı dönem, aslında bütün o çatışmaların temelinde bir kişilik arayışı vardır, bir kimlik arayışı vardır.
1: Ve çok
0: o dönem,
1: riskli hareketler
0: çok
1: de yapabiliyorlar.
0: Ve çok,
1: evet,
0: hani tehlikeli bir dönem çocuklar,
1: hı hı,
0: için görüyoruz. Yani 13-14 yaşında çocuklar ellerine silah alıp arkadaşlarını öldürebiliyor. Yani bu bir karakter boşluğudur. Ya da karakterinde insana saygı özelliğinin hani verilememiş olmasıdır. O yüzden karakter her şeydir diyoruz. Yani bir çocuğun karakteri bir başkasına zarar vermeye izin vermeyecek biçimde oluşturulmalı. Hani çok idealistçe konuştuğumu düşünebilir belki bazı dinleyicilerimiz ama gerçekten böyle ergenlik dönemindeki o kimlik arayışında da doğru kitaplarla buluşturabilirsek gençlerimizi, hı hı, kendilerini özdeşleştirecekleri olumlu modeller olur ve karakterleri, evet, orada daha sağlam hale gelebilir.
1: Evet, masallardan da bahsetmişken şimdi hele ki bir babanın, bir annenin masal anlatması ne kadar güzeldir. Şimdi o çok sevdiğimiz şarkıyla devam edelim o zaman. Sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz hocam.

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Hocam, dediğiniz gibi sosyal öğrenme çok önemli. Elbette evde okuyan varsa çocuk da daha fazla okumaya yöneliyor. İşte öğretmeninden görüyorsa, öğretmeni onun için idolse, yine okumak onun için önemli bir aktivite haline geliyor. Onun haricinde kitap okumak nasıl sevdirilir? Dediğiniz gibi bu kadar hızlı akan bir dünyada, bu kadar sosyal medyanın etkin olduğu ve ne yazık ki rol modellerin de çok iyi olmadığı bir dünyada nasıl sevdirilir kitap okumak?
1: Burada tabii en önemli unsur, en başta söyleyeyim, bunu genellikle en sonda söylüyordum ama yeterince zaman kalmıyor sona bırakınca, bu sosyal medya, internet, bilgisayar, cep telefonuyla çocuğun ilişkilerini düzenlemek zorundayız. Biraz. Yani bunun hiç hani argo deyimiyle kaçarı göçeri yok. Yani aileler diyebilir, hocam söylemesi kolay, konuşması kolay ama bu çok zor. Evet, çok zor ama bunu bir şekilde yapmalıyız. Yani burada anne babaların yanlış bir takım tutumları da var. Bir kere bu konunun öneminin çok farkında değiller. Yani bir çocuğu daha 6 aylıkken bu tür cep telefonuyla, bilgisayarla, internetle tanıştırmanın ne kadar yanlış olduğunun çok farkında değiller. Çok masumane yaptıklarını düşünüyorlar. Örneğin 6 aylık çocuğun eline ağladığı anda cep telefonunu verip oyun olarak, biz eskiden hani yalancı meme derdik, işte emzik derdik, yalancı emzik, o verilirdi. Şimdi bir dijital emzik oldu yani bu teknoloji. Evet. Ağlayan çocuğa veriyorlar ve anne baba rahat ediyor. Yani bunu yapmayacağız. Ve çocuğu hiçbir biçimde 6 ay ve 1 yaşından önce, hatta 2 yaşından önce cep telefonuyla tanıştırmayacağız. Eline cep telefonu vermeyeceğiz. Hatta televizyonu bile mümkünse 2 yıl izlettirmeyeceğiz. Yani diyebilir dinleyenler, hani bu imkansız. Bunu bir şekilde başarmak zorundayız. Başaran aileler var. Evet, yani
0: ya da çok
1: bir yaşından sonra
0: birlikte. Evet,
1: belli bir süre ve birlikte. Yani yarım saatle başlar, yaş büyüdükçe bir saat, iki saat olabilir. Ama burada bir de içerik çok önemli.
0: Çok.
1: Anne babanın çocuğun baktığı içeriği mutlaka kontrol etmesi gerekir. Çocukla anlaşma yapabilirler. Yani bak, sen internete girmek istiyorsan, bilgisayar kullanmak istiyorsan, cep telefonu, işte bunu günde bir saat kullanabilirsin, iki saat yaşa göre. Ama aynı zamanda kitap da okuyacaksın, biraz spor da yapacaksın, gezeceksin de, gezeceğiz de. Yani bunu dengeli biçimde yapmaya çalışmak zorundayız. Ve bu konuda biraz disiplin gerekir. Hani ben şimdi son yıllarda bunu da hep söylemeye başladım. Eskiden hani erkek egemen bir aile vardı. Şimdi çocuk egemen bir aile var. Yani anne babaları çocuk yönetiyor.
0: Evet.
1: Ve o disiplin dediğimiz, otorite dediğimiz şey, tabii ki hani baskıcı bir aileyi burada kastetmiyorum ama belli bir otorite, belli bir disiplinin de olması gerekir. Onun dışında tabii en önemli nokta anne babanın model olması, örnek olması. Demin de söyledim, taklit eder çocuk. Okuyan bir anne baba görürse emin olun, hemen taklit etmese bile hani 15 yaşında bile taklit edebilir. Mutlaka zihnine, bu belleğine geçer, kalır. Benim babam okuyordu, benim annem okuyordu. O belleğe yerleşir. O yüzden o bir gün çıkar. Hatta bu tabii hemen çıkar aslında ama iyi modeller olmak zorundayız. Yani biz elimize cep telefonunu ebeveyn olarak bırakmıyorsak, sürekli televizyon izliyorsak, sosyal medyadaysak, çocuğumuza sen işte sosyal medyaya girme, cep telefonuyla oynama dememiz gerçekçi ve doğru
0: olmuyor.
1: Değil.
0: Evet.
1: Dolayısıyla iyi modeller olacağız. Çocuk doğmadan küçücük bir kitaplık, mümkünse 5-10 kitap, çocuğun oyuncakları arasında
0: görünür
1: kitap,
0: yerde olacak,
1: görünür
0: erişebileceği
1: yerde, varsa
0: yerde
1: kendi
0: olacak.
1: Odası çocuğun, bu koşulları olan aileler mutlaka odasında bir kitaplık, ama evde bir kitaplık. Onun dışında doğduğu andan itibaren ve belki de anne baba, anneler hamileyken, anne karnındayken okumanın bile etkilediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla okudukları andan okuma yazmayı öğrenene kadar mutlaka onlara kitap okuma, kitap hakkında konuşma, onları kitap evlerine, kitap fuarlarına götürme, kitap hediye etme, kitap okudukları için onları övme, onlara doğru kitaplar seçme, okudukları kitap hakkında çocuklarla mutlaka konuşma, yapabilecekleri basit şeyler ama en önemlisi model olma ve sosyal medyayla, internetle ilişkilerini, bilgisayar cep telefonuyla ilişkilerini düzenleme. Yani bu konuda günümüzdeki, çünkü en büyük rakip okumaya maalesef teknoloji.
0: Ve en kolay ulaşılabilir.
1: Tabii şunu da ekleyeyim, hani sesli kitap var. Çocuk sosyal medya aracılığıyla da okuyabilir. Yani sesli kitap dediğimiz çok güzel seslendirilmiş kitaplar var. Yani çocuklarımız bunları da dinleyerek okumuş olur. Hatta yetişkinler de bunu lütfen yapsın.
0: Ama yine de
1: yapsın.
0: Bir eline almaları da güzel.
1: Tabii,
0: değil mi hocam?
1: Onu da yapalım. Hani sadece sesli kitap olmaz ama örneğin işte biz hani mutfakta bir şey yaparken pekala sesli kitap okuyabiliriz, dinleyebiliriz.
0: Ya da yolda işte
1: çocuklarımız internet, yani cep telefondan da kitap okuyabilir. İlle de teknolojiyle ilişki kurmak istiyorsak ya da tabletlerinden kitap okuyabilir. Çok güzel tasarlanmış teknolojik kitaplar var. Dolayısıyla teknolojiyi bu amaçla da kullanabiliriz aslında.
0: Evet, aslında iyi kullanıldığında da tabii çok ki fayda sağlayacak bir yöntem olabilir dediğiniz gibi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Var mı son olarak söyleyeceğiniz çok kısa vaktimiz?
1: Şunu söyleyeyim
0: kaldı.
1: Yani kitap okuyan farklıdır. Yani kitap okuyan insan karşıdan anlaşılır.
0: Çocuk da anlaşılır.
1: Çocuk da anlaşılır. Kitap okumak karakterimizi değiştirir. Hani der ya, bir kitap okudum hayatım değişti. Hani onu öyle söyleyebiliriz. Bir kitap okudum karakterim değiştidir aslında o. Dolayısıyla iyi karakterli çocuklar, gençler yetiştirmek istiyorsak mutlaka okuyan çocuklar ve gençler yetiştirmemiz gerekir. Bu öyle sadece okumak bir boş zaman, hobi etkinliği falan değildir.
0: Olmazsa olmazdır.
1: Bunun öneminin farkında olmamız gerekir.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Adem Gürlek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Güzel bir gün diliyoruz size. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım 'Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah' sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. "Daha sonraki günlerde 'Ümitsiz bir aşka düştüm'ü okudum. Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki hangisine inanacağımı şaşırdım.
3: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
6: Sporun unutulmayanları.
7: Efsaneleri izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Ustaların ustası namıyla Ünsalan Pehlivan, Kel Aliço. 1844 yılında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Plevne'de doğan Aliço, güreşe genç yaşta başladı. Deli Orman bölgesinde düzenlenen müsabakalarda rakiplerini bir bir devirince dikkatleri üzerine çekti. Sultan Abdülaziz'in pehlivanı Kavasoğlu İbrahim'e rakip bulunması amacıyla başlatılan çalışmayla saraya gitti ve saray baş pehlivanlığı yaptı. Ustaların ustası namıyla bilinen Kel Aliço, kırılması güç bir rekora imza attı ve 27 kez üst üste Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Saçının azlığından dolayı kel, güreşteki sertliği sebebiyle gaddar olarak anılan efsane pehlivan, müsabakalarda uyguladığı ense ve tırpan tekniğiyle ün saldı. 1885'te Koca Yusuf'la Er Meydanı'na çıktı. İki efsane sabahtan akşama kadar güreşse de yenişemedi. Müsabaka berabere bitti. 70 yaşındayken kendisinden 25 yaş küçük olan Adalı Halil'i yenerek halen ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Edirne'nin İpsala ilçesinin Aliço Pehlivan köyünde yaşayan efsane güreşçi 1919 yılında 75 yaşındayken hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
6: Sporun unutulmayanları.
8: Radyo 1.
9: Saat 5.
10: Haberler.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık Kanunu kapsamında da 3 Yatırım Bankası ile 2 Faktöring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ebubekir Halil Muhammed Zeyn ve 12 kişilik ailesi

Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ebu Bekir Halil Muhammed Zeyn ve 12 kişilik ailesi vatanlarına gönüllü olarak döndü. Giderken geride "Kalpten teşekkürler Türkiye" başlıklı bir mektup bıraktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi o mektubu paylaştı. "Dün nasıl Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduysak, bugün de vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerinde yanlarındayız" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık sisteminin 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla günde 3 milyon insana dokunduğunu söyledi. "Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde veriyoruz" dedi. Bakan Memişoğlu, tıp fakültelerine dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Alem Güvende soruşturması kapsamında T24 internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı verildi. Kapatma kararının gerekçesinin T24 yayınlarında LGBT propagandası yapılması olduğu ifade edildi. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Son oturumda özel hastane sahip ve yetkilisi olan sanıklar, İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldığını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Bakay ise savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verdiğini öne sürdü. Sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ile 10 pay istendiğini söyledi. Spor. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz bugün 11.15'teki antrenmanın ardından 15.30'da Lige hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. Tümasan Konya Spor'la Filistin milli futbol takımı dostluk ve kardeşlik mesajları için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 biterken maçın son düdüğü 89 dakika 59 saniyede çaldı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den eski ve yeni 448 yönetici bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Söz konusu 448 isim 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış kişilerden oluşuyor. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. BGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Konya, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı ile Tümosen Konya Spor, aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiş ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Konya'da konuşan Osman Aşkın Bak, Orta Doğu'da uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise kazanan insanlık oldu dedi. Burhanettin Duran, sahada futboldan çok daha fazlası vardı, gönüllerimiz Filistin'leydi ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi futbol takımları Lefkoşa'da dostluk maçı yaptı. Milletvekilleri yeşil sahada ter döktü. Karşılaşmayla KKTC'ye uygulanan spor ambargosuna da dikkat çekildi. Maç Türkiye Büyük Millet Meclisi futbol takımının 3-2 galibiyetiyle sonuçlansa da kazanan dostluk oldu. Milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz bugün 11.15'teki antrenmanın ardından 15.30'da Lige hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık Kanunu kapsamında 3 yatırım bankası ile 2 factoring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında, oyuncu Afra Saracoğlu'nun saçında uyuşturucu madde tespit edildi. Sinop açıklarında bir tekne alobarı oldu. Teknede bulunan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken diğeri için arama çalışması başlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzey Doğu'dan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzey Batı'dan, doğusu Güney Batı'dan 3 ila 5, doğusu gece saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, gece saatlerine kadar yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, kuzeyi 3 ila 4 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Alper Bilgili. Alper Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Alper Hocam, sizinle bu sabah modern bilimin dini kökenlerini konuşalım. Böyle bir şey var mı? Modern bilim denildiği vakit aklımıza gelen şey dini ve dini inancı tamamen dışlamak, yeni bir şey inşa etmek. Hatta yani teosantrik o anlayıştan uzaklaşarak insan, yani homosantrik, insan merkezi bir yapı sanki. Dini köken nasıl bir etki, yani modern bilimde nasıl etkisi var dinin? Uzattım, kusura bakmayın.
3: Estağfurullah. Çok doğru bir gözlem hocam. Şöyle açabilirim belki. Şimdi bahsettiğiniz naturalist bilim. Yani naturalist bir bilim dili var. Nedir o? Tanrı'ya hiç referans vermeyen, herhangi bir şekilde dinle ilişkili olmayan. Hatta mümkünse Tanrı yokmuş gibi davranan. Hani referans vermemenin ötesinde sanki Tanrı yokmuşçasına bir konuşan bir bilim dili. Aslında bilim tarihine baktığımızda bu dilin çok yeni olduğunu görürüz. Yani 19. yüzyılın ortasından itibaren geliştirilen bir dil bu. Halbuki daha eskilere gittiğimizde, yani 19. yüzyılın başında bile bu dilin korunmadığını görürüz. Mesela çok ünlü İngiltere'de bilim tarihinin en önemli eserlerinden birisi Bridgewater yazıları. Bu ciltlerce kitap her alanda o dönem İngiltere'nin, İskoçya'nın, işte yakın coğrafyanın bilimdeki en önemli isimleri kendi disiplinlerinde tanrıyı ve dini görmeye çalışıyorlar. Hatta çalışmıyorlar, onlar kolay buluyorlar. Bugün biz bakınca çalışmışlar diye düşünüyoruz. Örneğin Buckland, modern jeolojinin kurucusu, jeolojinin verdiği imkanlarla tanrıyı ve kutsal kitapların doğruluğunu ispatlamaya çalışıyor. İşte Charles Babbage gibi, Hubble gibi, bunlar o dönem İngiltere biliminin ve dünya biliminin zirve isimleri. Hepsi kendi disiplinlerinde, anatomide, matematikte, işte farklı disiplinlerde Tanrı'nın varlığı ile ilgili işaretler arıyorlar. Bu o kadar etkili bir kitap ki, 1830'larda yazılan kitaplar bunlar. Darwin daha sonraları diyecek ki, benim bilim insanı olmamda önemli ilhamlardan bir tanesi bu kitaptır diyecek. Şimdi biraz daha geriye gidersek, modern bilimin herhalde en önemli ismi, modern bilimin kurucusu Bacon'dır. Francis Bacon. Francis Bacon işte doğaya gidip doğayı, yani ampirik verileri önemseyen bir bilim tarzı. Zaten modern bilimi önemli kılan da artık ampiriye yönelmesi. Ne demek istiyoruz? Evet.

0: Şimdi Aristo zamanında da insanlar doğa üzerine düşünüyor ama bu daha çok spekülasyona dayalı, masa başında tabiri caizse bilim üzerine düşünme. Modern bilime özel kılan doğaya yönelmesi, somut olana yönelmesi, evet, deney yapması.
1: İçine girerek doğun.
0: Evet, bu anlamda Francis Bacon'ın aslında aynı zamanda dini bir amaçla hareket ettiğini görüyoruz. Ya da Isaac Newton düşünelim, muhtemelen tek başına bilime, modern bilime en büyük katkıyı sunmuş isim Isaac Newton. İşte optikten kütle çekimine, matematiğin önemli kuramlarına kadar birçok alanda çok etkili olan bir isim. Isaac Newton eserlerinde sürekli Tanrı'nın yarattığı evreni anlarsak Tanrı hakkında daha çok fikir ediniriz, daha iyi dindarlar oluruz.
1: Hocam çok özür dilerim, sözünüzü keseceğim bir şeyle. Science kelimesinin Latince kökeni Scientia, yanlış telaffuz edebilirim Latince bir kelime, bir şeyi anlama çabası, anlamak gibi. Yani bizim arefe, bildi, arif beni ona götürdü. Yani fehm de var işin içerisinde. Yani bir anlama, anlamlandırma çabası aslına bakarsınız. Kelimenin etimolojisi böyle. Dolayısıyla bize tercüme edilen bilim kelimesi tercüme mantalitesiyle beraber dinin karşısına oturtulmuş adeta. Yoksa kelimenin aslı da böyle bir arefelik var. Bir ariflik, arif olma çabası var aslına bakarsanız. Ben öyle yordum, bilmiyorum yani.
0: Şöyle dersiniz. Doğru hocam. Hatta optik kitabından Newton, optik kitabının sonunda uzunca böyle teknik çalışma, biliyorsunuz optik, yani bizim optikle ilgili bugün bildiğimizi kökten değiştiren bir kitap, eser. Dünyanın belki en önemli 10-20 kitabı arasında, bilimsel kitabı arasında. Kitabın sonunda Isaac Newton diyor ki işte bu doğayı anlamamız sonucunda Hazreti Nuh ve oğulları gibi iyi dindarlar olabilmemiz mümkün olacaktır. Bakın çok enteresan. Evet. Doğayı daha iyi anladıkça doğayı yaratanı anlıyoruz. Doğayı yaratanı anladıkça da aslında Tanrı'nın büyüklüğünü ve sanatını yakından tecrübe ediyoruz, yaşıyoruz, hissediyoruz. Ve bize diyor ki bu, daha iyi kullar olmalıyız. Bu kadar muhteşem evreni yaratan bir Rabbimiz var. Yani o ihtişam, o etkilenme, o kulluğun beraberinde getirdiği bir şeye dönüştürüyor, bir araca dönüştürüyor doğa bilimini. Tabii Isaac Newton tek başına bir insan değil bu anlamda. O dönem doğa filozofları denilen, Tanrı'yı daha iyi tanımak için sadece kutsal kitaplara değil, ama onu çok önemsiyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Yani Isaac Newton'un İncil hakkında çok uzunca yazıları var. Yani özellikle üçleme karşıtı, bununla ilgili de çok büyük bir uzman. Ama sadece o da değil. Örneğin Boyle, modern kimyanın kurucusu, aynı şekilde hem modern kimyanın kurucusu, aynı zamanda diyor ki İncil'i daha iyi anlamam lazım benim. Bakın o dönem İngiltere'sinde, 1600'lerden bahsediyorum, Süryanice, İbranice öğreniyor ki antik Yunanca zaten biliyor ki İncil'i daha iyi anlasın. Yani bu insanlar Tanrı'yı anlamaya çalışıyorlar. Önemli bir motivasyon onlar için. Yani bugünkü din mi bilim mi gibi bir soru bu insanlara çok absürt gelecektir.
1: Evet hocam, çünkü bizim gibi bu tartışmanın içinde değiller. Onlar başka bir şey peşindeler anlaşıldığı kadarıyla. Yani bahsettiniz, tabiatı fark etmek, anlamak, böylece Tanrı'yı daha iyi anlamak. Fikir bu. O bakımdan istikamet doğru.
0: Doğru.
1: Az önce söyledim ki bu çatışma anlamsız çatışma bizde. Çünkü transfer etmişiz. Transfer ederken de o kelimenin hakiki manasını dışlamışız, değiştirmişiz. Evet. Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz, devam edelim. Konu gerçekten çok güzel ve heyecan verici ama müzik de güzel. Franz Liszt'in 1 numaralı piyano konçertosunun 2. bölümünü dinleyelim. Budapeşte Festival Orkestrası seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Evet Akbil Hocam, bu güzel eserden sonra modern bilimin dini köklerini konuşuyorduk. Tekrar size bırakayım sözü, buyurunuz.
1: Hocam bir de şunu görmek lazım. Şimdi Isaac Newton durup dururken ya da Biruni durup dururken doğayı...
0: İbn Heysem, önce optikten bahsettiniz ki optiğin kurucusudur aslında.
1: Heysem batıda da hocam çokça referans verilen bir figür. Çünkü
0: hocam sözünüzü yine kestim, biraz malumat fırışlık olacak, çok özür dilerim ama mesela Kopernik'in eserinin Papa'ya onaylatmak üzere adeta verdiği eserinin girişinde optikten bahseder. Yani İbn Heysem demez, muhtemelen İbn Heysem dese belki Müslümanlara olan hasetten ya da düşmanlıktan dolayı reddedilme ihtimali var. Optiğin kurucusu, optiğin müellifi falan gibi bahsediyor Kopernik.
1: Yani şöyle, Heysem'in önemi de şu, eskiden daha eski optik görüşlerinde gözden çıkan bir ışının görmeyi sağladığı düşünülüyordu. Heysem'le beraber maddeden yansıyan ışığın gözümüze geldiği öğrenildi. Yani bu o kadar devrimsel bir dönüşüm ki, hatta bazı Avrupalı böyle resimler vardı, denk gelmişsinizdir, 1600'lerden. İşte bir yandan...

0: Galilei'yi koyuyor. Karşısına Heysem'i koyuyor. Karşısına değil de yanına diyeyim, iki figür olarak. Galilei'nin altına gözü koymuş. İşte algılar, gözlem. Heysem'in altına da beyin koymuş. İşte reason, yani akletme. Yani bunlar gerçekten de. Tabii buradan hocam başka şeyler de var ama çok konumuz değil. Belki bir cümleyle bahsedeyim.
1: Tabii.
0: Aslında hani bugün Avrupa Birliği ile ilgili tartışmalarda da bu gündem oldu. Avrupa medeniyeti nedir? Avrupalılık nedir tartışmalarında? Hristiyan Yahudi geleneği diye bir laf kullanılır. Aslında bu kasıtlı olarak İslam geleneğini dışarıda bırakan bir laf. Vicdanlı tarihçiler derler ki, yani bu cümle biraz da saçma bir cümle. Çünkü iki tarafında azizlerini alırsak, Yahudi ve Hristiyan azizleri, diyelim ahirette bunları görme imkanımız oldu. Derler ki kardeşim neden bahsediyorsunuz, bu iki grup birbiriyle sürekli savaş halindeydi. Yani bir Yahudi Avrupa'da yaşayamazken, yaşam hakkı bile verilmezken, İslam coğrafyasında rahatlıkla yaşıyordu. Bir Müslüman coğrafyasında Hristiyanlar rahatlıkla yaşıyordu. Elbette bugün anladığımız gibi bir vatandaşlık bilinci yok. Tabii ki çeşitli ayrımcılıklar vardır. Ama prensip olarak onların yaşaması, onlara özgürlük tanınması, biliyorsunuz Kanuni hocam, Kanuni zamanında sarayda birçok Yahudi doktor var ve bunların aileleri de tabii, çok tabii, saygı tabii, görüyor. Tabii. Siyaseten de önemli figürler haline gelmeye başlıyorlar. Çünkü ilimlerinden ötürü önemli isimler haline gelmeye başlıyorlar.
1: Neye bağlayacağım? Üçüncü tambur hocası Yahudi.
0: Tabii tamam, sanatta
1: bir adam yani.
0: Doğru.
1: Çok var.
0: Yani bunu şuna bağlayacağım hocam. Aslında İslam ve Hristiyan geleneğin birbiriyle böyle çok zaman zaman paslaştığı, tabiri caizse birbirine katkı sunduğu dönemler var. Özellikle o dönemde bugünkü referans kültürü olmadığı için biz bu büyüklüğü tam tespit edemiyoruz tabii. Yani birisi geliyor, doğudan bir kitabı alıyor, tamamen tercüme ediyor. Bir yazara atıf bile yok. Kendi adını koyuyor ve basıyor. Bu çokça gördüğümüz bir şey. Yani o dönemin etik kuralları içerisinde çok problem görülmemiş. Bu anlamda tabii tam etkiyi tespit edemiyoruz ama tespit ettiğimiz etki bile çok büyük. Yani İslam dünyasının, Batı biliminin gelişiminde, öte yandan antik Yunan'ın, antik Yunan düşüncesinin İslam dünyasındaki düşünce kültürü üzerindeki etkisinde çok büyük böyle geçişler görüyoruz. Örneğin benim kitaplarımda ele aldığım bir örnek var. Abbasi halifeleri bazı antik Yunan metinlerini Arapçaya çevirtiyorlar. Evet, bir tanesi de Aristo'nun metinleri. Doğru. Neden? Çünkü mesela bir tanesi argüman kurma ile ilgili bir metin. Yani diyor ki Abbasi halifesi, benim Müslümanlar, benim ülkemde yaşayan Müslümanlar Hristiyanlarla muhataplar. Ülkede Hristiyanlar var, başkaları var, paganlar var. Bunlarla tartışmada üstün gelmeleri için iyi argüman kurmaları lazım. O yüzden de hatta Hristiyan tercümanlara Aristo'nun metnini tercüme ettiriyorlar ki Müslümanlar daha iyi tartışabilsinler. Bakın bu çok kıymetli hocam.
1: Ne diyorsunuz? Halife Me'mun döneminde, tabii, o 8'inin Beytül Hikme döneminde yapılan tercümeler. Doğru. Harikulade zaten İslam düşüncesine ve medeniyete sınıf atlatmış, sıçratmış.
0: Çok doğru. Ve hocam hiçbir kompleks yok. Bakın evet, bir paganın evet, metnini bir Hristiyan'a tercüme evet, ettirtiyor.
1: Evet, aynen.
0: Hatta sonra o tercüme ettirdiği metinle halife çalışıyor ve tercümanı alt etmeye çalışıyor.
1: En önemli tercümlerinden bir tanesi Yahudi.
0: Tabii.
1: İbranice'den bir sürü eser, kitap tercüme edilmiş evet, hakikaten.
0: Yani hocam bu vizyon muazzam bir vizyon.
1: Bence de kesinlikle.
0: Kitapta zaman zaman kitaplarımda değindiğim bir örnek var. Oflu bir alim var. Osmanlı son döneminde. Bu alimin Osmanlı son dönemindeki buluşlarla ilgili bir çekincesi var. Önce şunu söylemek lazım belki. Genel olarak Osmanlı uleması bilimsel gelişmelere kategorik karşı çıkmıyor. Onu söylemek lazım. Ama daha küçük camilerdeki vaizler, öğrenciler arasında böyle muhafazakar tepkiler gelişmiş. Bunlardan bir tanesi diyor ki bu buluşların şöyle bir sakıncası var. Müslümanlar Hristiyanlara hayranlık duyar. Batı'daki gelişmeleri bu araçları aldığımız zaman Batı'dan evet, işte vapur gibi mesela. Böylece onlara özeniriz gibi bir endişesi var. Aslında bakın bundan çok binlerce yıl önce, yani bir İslam halifesinin vizyonuna bakın. Diyor ki biz bütün bilgiyi tercüme edelim, bize faydalı olanı alalım. Öte yandan işte 19. yüzyıldaki bu tutuculuğa bakalım.
1: Bu da önemli bir mevzu aslında bakarsanız ama süremizin sonuna geldik Alper Hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok istifade ettim. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Sağ olun hocam.
1: Efendim, doçent doktor Alper Bilgili hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne, sonbaharın o tatlı esintisi ve dökülen sarı yaprakların huzuruyla TRT Erzurum Radyosu mikrofonlarından merhaba diyoruz. Yurdumuzun dört bir köşesinden hazan mevsiminin büyüleyici renkleriyle yeni güne merhaba diyen sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Gününüz aydın, umudunuz daim, gülümsemeniz bol, sevinciniz çok olsun. Sabahın bu güzel saatlerinde türkülerin, şarkıların ve sıcak sohbetlerin eşliğinde sizinle olacağız. Gününüzün huzurlu, bereketli ve güzel geçmesini diliyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programı başlıyor. Hepinize güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Günaydın Türkiye programını sizin için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Erzurum yöresine ait sevilen bir türküyle programımıza başlayalım. Mine Yalçın seslendiriyor. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Gel sarıl boynuma, almazsan alma.

Sevgili dinleyiciler, bugün Günaydın Türkiye programında hangi konu ve konuklara yer vereceğimizi paylaşalım sizinle. İlk olarak tarım diyeceğiz. Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Sözer Ak Yıldırım'la Türkiye'de

kırsal kalkınmada sürü yönetimi ve çobanlığın stratejik önemi üzerine bir röportajımız olacak. Sonrasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Osman Samancı ile okul başarılarında ailenin rolü üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu güzel sohbetlere şarkılar ve türküler de eşlik edecek. Şimdi onlardan birini Hakan Ünal seslendiriyor. Bir kız gördüm bedende.

0: Değerli dinleyenlerimizi Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim görevlisi Sayın Sözer Ak Yıldırım telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Ak Yıldırım, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Sayın Ak Yıldırım, Türkiye'de kırsal kalkınmada sürü yönetimi ve çobanlığın stratejik önemi üzerine sizden bilgiler alacağız. Öncelikle kırsal kalkınma vizyonu açısından baktığımızda sürü yönetimi ve çobanlık mesleği Türkiye ekonomisi için neden stratejik bir öneme sahiptir?
1: Şöyle ilk önce soruyu kırsal kalkınma nedirle cevaplandırmak gerekiyor. Kırsal kalkınma kavramı çoğu zaman köylere yol, su, elektrik, sağlık hizmeti veya tarımsal destek götürmek şeklinde anlaşılmakta. Bunların tamamı önemlidir ancak kırsal kalkınma bunlardan ibaret değildir. Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam koşullarının iyileştirilmesini, kırsal ekonominin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesini amaçlayan bütüncül bir dönüşüm süreçtir. Bu nedenle kırsal kalkınma

0: Kalkınmanın temel amacı insanın köyden gitmek zorunda kalmayacağı bir ekonomik ve sosyal ortam oluşturmaktır. Yani bu açıdan hayvancılık yalnızca bir tarımsal faaliyet değildir. Hayvancılık aynı zamanda kırsal kalkınmanın temel araçlarından birisidir. Yıldıray Bey, Türkiye'de köylerden kentlere ciddi anlamda göç olduğunu, köylerin boşaldığını hepimiz biliyoruz. Bunu basın yayın organlarında sürekli görüyoruz. Türkiye'de bu konuya mutlaka devletimizin, Tarım Bakanlığı'nın, ilgili kuruluşların ciddi bir şekilde el atması gerekiyor. Türkiye'nin kırsal alanlarında yaşanan en önemli sorunlardan biri nüfus kaybıdır. Kırsaldan kente göç yalnızca nüfusun azalması anlamına gelmemektedir. Peki o zaman sorun nedir? Genç nüfus köylerden ayrılmıştır. Üretici nüfus yaşlanmıştır. Aile işletmeleri küçülmüştür. Hayvancılık gerilemiştir. İş gücü açığı ortaya çıkmıştır. Ve köylerde sosyal hayat zayıflanmıştır.
1: Sayın Ak Yıldırım, geleneksel olarak yürütülen çobanlık faaliyetiyle günümüzde modern anlamda tanımladığımız profesyonel sürü yöneticiliği arasındaki temel fark nedir efendim?
0: Şimdi Türkiye'de çobanlık uzun yıllar boyunca geleneksel bir meslek olarak değerlendirilmiştir. Çoban denildiğinde çoğu zaman elinde değneğiyle sürünün arkasına yürüyen veya kaval çalan bir kişi akla gelir. Bu kültürel bir imgenin Anadolu'nun tarihsel ve folklorik hayatında önemli bir yeri vardır. Ama modern hayvancılık açısından bu tanım yetersizdir. Modern sürü yöneticiliğinde iyi bir çobanın, iyi bir sürü yöneticisinin hayvan davranışlarını bilmesi, hayvan besleme konusunda bilgi sahibi olmalı, hayvan doğumlarını takip etmeli, hayvan hastalıklar belirtilerini erken fark etmeli, kuzu ve oğlak kayıplarını azaltmalı, merak kullanımını planlamalı, hayvan refah kurallarını bilmeli, kayıt tutmalı, veteriner hekim ve diğer uzmanlarla çalışmalı ve dijital teknolojileri kullanabilmelidir. Dolayısıyla 21. yüzyılın çobanı, tekrar ediyorum, 21. yüzyılın çobanı Türkiye'mizde hayvan güden kişi değil, bir çobanın biyolojik ve ekonomik bir üretim sistemini yürüten bir profesyonel olması gerekiyor. Bunu söylemek gerekiyor.
1: Evet. Sayın Ak Yıldırım, Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan biri çoban bulma zorluğu. Ve bu mesleğe olan ilgisizliğin temel nedenleri sizce nedir diye soracağım.
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin hayvancılığında bugün yaşanan en önemli sorunlardan biri nitelikli insan, personel bulmakta ciddi anlamda bir sıkıntı vardır. Bunun temel nedenlerinden biri de mesleğin düşük bir sosyal statüyle algılanmasıdır. Yani çoban denilince küçümsenen. Fakat benim düşüncem şu, bu mesleğin gençler arasından cazip olabilmesi gerekiyor. Bunun için de yalnızca gelir değil, yani sosyal statünün, çalışma koşullarının, eğitim imkanlarının, sosyal güvenliğin, geleceğe ilişkin kariyer olanaklarının da yeterli olması gerekir. Bu nedenle çobanlık vasıfsız işçilik olarak değil, mesleki uzmanlık olarak görülmelidir. Tekrar ediyorum, çobanlık vasıfsız bir işçilik olarak algılanmamalı, mesleki uzmanlık olarak görülmelidir. Gençlere çoban ol demek yerine sürü yönetimi alanında uzmanlaş, meslek sahibi ol, kendi işletmeni kur ve kırsalda kariyer yap denilmelidir. Bu yaklaşım Türkiye'nin kırsal kalkınma politikasında önemli bir zihniyet değişimi sağlayacaktır diyorum.
1: Evet. Sayın Ak Yıldırım, biraz önce göçten bahsettiniz siz de sohbetimiz içinde. Kırsal alandan kentlere yaşanan göç, sürü yönetimi sürdürülebilirliğini ve hayvancılık üretimini doğrudan nasıl etkiliyor?
0: Şimdi şöyle bir şey, kentlerden, köylerden kentlere yapılan göçler, özellikle 1950'li yıllardan itibaren ardı ardına gelen göçler, özellikle İstanbul'un 20 milyonluk mega bir kent olması, mega kentlerin Ankara'nın, Bursa'nın, Adana'nın, Diyarbakır'ın dolayısıyla kırsal adeta bir itici güç konumuna geldi. Dolayısıyla köylerde bir nüfus kalabalıktı. Şimdi bu arada nüfusun da azalması, gençlerin kendine gelecek arayabilmesi için büyük şehirlere göç etmesi, yurt dışına gitmeleri, ülke içinde başka bölgelere aktarılması, Türkiye'de kırsal kesimde hayvancılığı ve tarım sektörünü ciddi biçimde ne yapmıştır? Zorlamıştır. Ciddi bir sıkıntı vardır. Yani dikkat ederseniz Türkiye'de her yıl kırmızı et ithalatı yapıyoruz biz. Ciddi anlamda bir köyler boşalmış, nüfus azalmış, Türkiye nüfusu da zaten ciddi anlamda yaşlı.

0: yaşlanıyor ve köylerdeki nüfus da yaşlanıyor. Yıldıray Bey, buna dikkat çekmek lazım.
1: Sayın Ak Yıldırım, son dönemlerde çobanlık ve sürü yöneticiliği için düzenlenen eğitim ve sertifika programları mevcut, duyuyoruz, biliyoruz. Bu eğitimlerin içeriği ve sektöre katkısı ne düzeydedir?
0: Şimdi şöyle bir şey, özellikle üniversitelerin köyler ve üreticilerle işbirliği yapması gerekiyor. Yani üniversiteler çok önemli bir iş düşüyor. Ziraat fakülteleri, veteriner fakülteleri ve meslek yüksekokulları belirli köylerle eşleştirilerek uygulamalı eğitim programları oluşturulabilir. Öğrenciler, özellikle gençler, sürü yönetimi, hayvan sağlığı, hayvan beslenme, mera yönetimi, işletme ekonomisi ve kooperatiflik konularında sahada eğitim almalıdır. Aynı zamanda kırsalda bir yaşam standardı da yükseltilmelidir. Yani gençlerin köye dönmesini yalnızca ekonomik teşviklerle sağlamak mümkün değildir. Genç insan, ben bu köyde ne para kazanacağım diye düşünmemeli, ben burada nasıl yaşayacağım sorusunu sormalıdır. Bu neden kırsal kalkınma politikaları, yani devletimize, üniversitelerimize, ilgili kurumlara düşen görev, kırsal kalkınma politikalarını gözden geçirmeleri. Dolayısıyla köyde hızlı internet, sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor alanları, çocuk bakım hizmetleri gibi yaşam kalitesini artıracak unsurlarda olmalı, kapsamalıdır diyoruz. Köy yalnızca üretim yapılan bir yer değil, yaşanabilir bir mekan olmalıdır.
1: Sayın Ak Yıldırım, çobanlık mesleğinin sosyal güvenlik, çalışma koşulları ve sosyal statü anlamında iyileştirilmesi için ne tür adımlar atılmalı?
0: Şimdi bu genel bir değerlendirme yapalım bu konuda. Türkiye'nin hayvancılık sorununa baktığımız zaman Türkiye'de bir et fiyatı sorunu söz konusu. Evet, et fiyatları artıyor. Türkiye'de bir yem sorunu vardır. İthalat sorunu vardır. Hayvan sorunu vardır. Ama şunu iyi düşünmek lazım. Türkiye'nin geniş meraları, önemli hayvan varlığı, köklü hayvancılık kültürü ve üretim tecrübesi bulunmaktadır. Eksik olan şey bu potansiyeli birbirine bağlayan bütüncül bir sistem oluşturabilmek. Bütüncül sistemde bunun en önemli halkalarından biri de insandır. Dolayısıyla Türkiye'nin hayvancılık politikasında önemli bir zihniyet değişmeye ihtiyaç vardır. Hayvan sayısından verimliliği artırmak, ithalattan sürdürülebilir üretime geçmek, geleneksel çobanlıktan profesyonel sürü yöneticiliğine, köyden kente, göçten kırsalda bir kariyer yapmaya, geleneksel ahırdan modern işletmeye, bireysel üretimden örgütlü üretime geçirmelidir. Türkiye'nin gelecekteki hayvancılık politikası gençlere yalnızca çobanlık yapacak mısın diye sorulmamalıdır. Onlara kırsalda kendi geleceğini kurmak ister misin? Yani o gençlere bir şey tekrar ediyorum. Siz kırsalda kendi geleceğinizi kurmak ister misiniz? Yoksa büyük şehirlere gidip inşaatlarda veya da diğer sektörlerde mi çalışacaksınız? Mesele çoban bulmak meselesi değil. Mesele çobanlık mesleğini yeniden inşa edebilmektir. Bir genç köyünde çalışarak ailesini geçindirebilir, sosyal güvenliğe sahip olabiliyorsa, teknolojiyi kullanıyorsa, kendi sürüsünü kurabiliyor ve mesleğinde ilerleyebiliyorsa artık o genç için köy bir mecburiyet değil, bir kariyer alanıdır. Türkiye'nin de ihtiyacı tam olarak da budur diyorum.
1: Sayın Ak Yıldırım, gelişmiş ülkelerdeki kırsal kalkınma ve sürü yönetimi modelleriyle Türkiye'deki mevcut yapı kıyaslandığında öne çıkan iyi uygulama örnekleri nelerdir?
0: Şimdi ben bu konuyla ilgili çok sayıda araştırma yaptım. Yani Avrupalı bir köylünün, bir İngiliz köylüsünün, bir Alman köylüsünün, bir Yeni Zelanda köylüsünün standartlarıyla bizim Türk köylüsünün içinde yaşadığı standartlar arasında dağlar kadar ve 100 yıllık bir zaman uçurumu var. Dolayısıyla Türkiye'de bu köy planlamaları gerçekten köylerimizin modernize edilmesi lazım. Yani bir İngiliz köylüsünün standartıyla bir Türk köylüsü arasında ciddi anlamda bir standart farklılığı var. Türk köylüsünün yaşam standartı oldukça düşük. Türk köylüsünün ortalama ömrüne baktığımız zaman beslenme sorunlarının, hastalıklarla uğraştıklarını, belirli bir yaştan sonra çöktüğünü görüyorsunuz. Bir İngiliz köylüsü 70-75 yaşında halen sahada çalışıyor olabilir. Dolayısıyla devletin bu konuda defalarca üzerinde tekrar ettiğimiz Tarım Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ciddi bir şekilde yatırım yapmaları, kamuoyu oluşturmaları gerekiyor ve devletin

0: iyi bir planlamasıyla biz de kırsal kalkınmayı bütüncül bir şekilde büyütmemiz ve ülke vizyonuna yakışır bir şekilde 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışır bir yere getirmek zorundayız. Türkiye çok büyük bir ülke Yıldıray Bey. Yani gayri safi milli hasılası yaklaşık 2 trilyon dolara yaklaşık olan bir ülke. Milli geliri 18-20 bin dolara çıkan bir ülke. Ama kırsal alanla şehirler arasında ciddi anlamda bir yapısal çarpık durum ortaya mı? Yapısal dualizm dediğimiz yani bir köylerde feodal bir yaşam tarzıyla batıda veyahut da İstanbul'da daha farklı bir dünyayı görüyoruz. Dolayısıyla bizim köylülerimizin de bir Alman köylüsü gibi yaşamaya hakları var diye düşünüyorum. Son olarak Türkiye'nin hedefi şu olmalı: çoban bulmak değil, sürü yöneticisi yetiştirmek, köyleri ayakta tutmak değil, köylerde gelecek kurmak, hayvan sayısını artırmak değil, hayvan başına verimi yükseltmek olmalıdır. Kırsal kalkınmanın geleceği profesyonel sürü yöneticisinin geleceğinden bağımsız değildir diyorum. Bana zaman ayırdığınız için, yayında yapım demeye geçen bütün arkadaşlara en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Sözer Ak Yıldırım bizlerle birlikte oldu. Türkiye'de kırsal kalkınmada sürü yönetimi ve çobanlığın stratejik önemi üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Programımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor. Eliz Avaroğlu sizin için seslendiriyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Acem Kürdi bir eser var. Uğur Çınar'ın sesinden dinliyoruz. Fikrimin İnce Gülü.

0: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Osman Samancı ile konuşacağız. Sayın Samancı, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Okul başarısında ailenin rolü efendim bugün konumuz.
1: Evet.
0: Ve tabii ki aslında başarı dediğimizde okul döneminde özellikle evet. Ben hep ifade ediyorum. Üçlü sac ayağı gibi görüyorum efendim. Öğrenci, okul ve aile.
1: Aile.
0: Bugün biz aileyi konuşacağız. Sözü size bırakayım.
1: Evet, buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi hem başarıda hem başarısızlıkta her ikisinde de ailenin rolü var. Yani çocuk başarılı olursa da ailenin katkısı var, başarısızlığında da ailenin katkısı var. Bu nedenle biz eğitimciler iki yönlü bakarız. Bir çocuk okulda başarılı olursa mutlak onun arkasında onu destekleyen, ona destek veren, çocukla iyi iletişim kuran mutlaka bir aile vardır. Başarısızlık da varsa orada da mutlaka ailenin yapması gereken bazı konularda büyük ihtimalle ihmalleri vardır diye düşünüyoruz. Peki aileden ne bekliyoruz? Çocuğun başarısında ailenin yapması gereken temel noktalar neler? Bazen de hatta yapmaması gereken noktalar da var. Biz önce yapması gerekenlerden konuşalım isterseniz. Öncelikle okul dediğimiz kurum belli bir kuralları olan, sistemi olan bir kurum. Yani çocuk okula gitmeden ailenin yanında bazı kuralları kazanması lazım. Anne babaların çocuklara öncelikle bazı kuralları özellikle kazandırdıktan sonra okula yönlendirmeleri gerekiyor. Örneğin bir çocuk okulda zil çaldığında sınıfa giriyor.

0: girecek. Öğretmen istediğinde bir soruya cevap verecek veya sınıfta belli bir yerde oturacak diyelim. Bakın bu ilkokul çocukları veya okul öncesi çocuklar için konuşuyoruz. Şimdi düşünün ki ailede hiçbir kural tanımayan, bir kuraldan habersiz bir çocuk okula gittiğinde bu tür kurallarla karşılaşıyor. Ve bu kurallarla karşılaştığında eğer çocuk ailede bazı kuralları görmüşse, anne babası tarafından o kurallar benimsetilmişse o çocuğa, o çocuk okula daha kolay uyum sağlayacak. En önemli kavramlardan birisi bu. Ailenin yapması gereken şeylerden birisi bu. Bir başka konu da şu, çocuklara evde, ailede sorumluluk kazandırma. Yine okul dediğimiz kurum, okulda başarı kavramının altında yatan en önemli noktalardan birisi sorumluluklarını yerine getirme. Öğretmenin verdiği ödevleri, çalışmaları veya becerileri yapabilme. Peki bu becerileri aile nasıl destekleyebilir? İşte ailede de anne baba olarak bizler çocuklarımıza okulla ilgili veya hayatla ilgili bazı sorumlulukları kazandırmamız lazım. Düşünün ki bir çocuğu ailede hiçbir sorumluluk almamış ve bu çocuk okulda da aynı şekilde davranıyor ve okulda verilen, öğretmen tarafından verilen sorumlulukları reddediyor, kabul etmiyor. İşte biz anne babalara eğitimlerde, aile eğitimlerinde hep bunu diyoruz. Çocuklarınıza mutlaka bazı sorumluluklar kazandırın. Bu sorumluluklar ne olabilir? Tabii çok üst düzey sorumluluklar değil, çocukların seviyesine göre olan sorumluluklar. Örneğin, ilkokul çocuğunun evdeki sorumlulukları farklı, ortaokul farklı, lise farklı. Lise çocuğunun yapabileceği, bir gencin yapabileceği bir sorumluluğu tabii ki ilkokul çocuğu yapsın demiyoruz. Örneğin, çocuk sabah kalktığında kendi yatağını kendisi toplayabilir. Bakın bu bir sorumluluk, değil mi? İnanın evde kendi işini kendisi yapması çocuğun, kendi sorumluluklarını yerine getirmesiyle okuldaki sorumlulukları birbirine çok benzer. Bu nedenle işte bu tür konularda biz ailelerden destek bekliyoruz, eğitimciler olarak, öğretmenler olarak.
1: Efendim, özellikle kurallara uymak ve sorumluluk bilincinin aşılanması temel yaşlarda ailede başlıyor efendim.
0: Evet.
1: Söyleşimizden özellikle bunu anladık. Tabii yaşlara göre efendim bunlar değişkenlik gösteriyor.
0: Evet.
1: Biz aslında temel olarak yapılması gerekenleri bir anlamda okul öncesini konuştuk.
0: Veya ilkokulu.
1: Veya ilkokulu konuşmuş olduk. Sonrasında tabii ders hayatıyla birlikte aileler, kimi aileler çok yoğunlaşıyor efendim. Kimi aileler de tam tersi.
0: Biraz
1: çocukların ödevlerini dahi yapan aileler var. Yani bir anlamda yeniden ilkokul, ortaokul, lise okuyan aileler var. Bunlarla ilgili ne ifade edersiniz
0: evet.
1: efendim, ne anlatırsınız?
0: Sihirli cümle şu. Aslında herkesin kendi görevini yapması gerekiyor. Okulda öğretmenler kendi görevini yapacak, ailede anne babalar kendi görevini yapacak. Örneğin anne baba çocuğa akademik bilgi vermeyecek, vermeye çalışmayacak. Veya onun yapması gereken ödevleri, çalışmaları onun yerine yapmayacak. Peki ne yapacak? Aslında anne babaların yapması gereken çok önemli noktalar var. Mesela ne bunlar? Birincisi, anne babaların evde uygun ortam hazırlamaları gerekiyor. Çocuğun çalışabileceği uygun ortamı hazırlamaları ve çocuğu bu anlamda desteklemeleri gerekiyor. Şimdi bu görev yerine çocuğa bilgi verme görevini eğer üstlenirse anne baba veya onun ödevini yapma görevini üstlenirse aslında ona zarar verir. Aslında onun hem akademik başarısını engeller hem de yaşamda diğer becerilerinin zayıflamasına sebep olur. Nereye kadar yapabilir ki bir anne baba çocuğun ödevini, çalışmalarını? İşte kendi alanında eğer bir uzmanlık alanı varsa o hariç, onun dışında anne babalar ilkokuldan sonra zaten çocukların akademik ödevlerini yapamazlar. Bunu hiçbirimiz yapamayız.
1: Evet.
0: Çünkü her alana sahip olması mümkün değil. Ama bir anne baba çocuğuna ödev yapma alışkanlığı, ders çalışma alışkanlığı, kitap okuma alışkanlığı kazandırabilir. Bunu nasıl yapabilir? Tabii burada öncelikle en önemli şeyler model olabilmek.
1: Rol model.
0: Rol model olabilmek. Şimdi sizin evinizde kütüphane, kitaplık, kitap yoksa veya bu tür kavramlardan hiç söz edilmiyorsa yani kusura bakmayın, sizin çocuğunuzun buna yönlenmesi biraz zor olacaktır. Asla olmaz demiyorum ama birazcık zor olacaktır. Çünkü çocuklar büyükleri takip ediyorlar, model alıyorlar. İkincisi, çocuk okuldan eve geldiğinde onun çalışabileceği ortamı

0: hazırlamak. Şimdi televizyonu, diğer sosyal medyayı, teknolojik araç gereçlerin kullanılmasında çocuklara bir alışkanlık kazandırması gerekiyor. Veya anne babanın bu konuda disipline etmesi gerekiyor çocukları. İşte bu tür sorumluluğu alması gerekiyor ki çocuk evde o ortamı bulduğunda inanın uygun ortamlarda insanlar daha uygun davranırlar. Ders çalışan bir çocuğa anne babanın gidip bir ikramda bulunması, ödevlerini, çalışmalarını, okulla iletişim ilişkilerini sorması aslında anne babanın çocuğa vermiş olduğu örtük mesaj dediğimiz en etkili mesajlardan birisidir. Bazen üzülerek söyleyeyim ki anne babalar, aileler birçok şeye zaman ayırıyorlar ama çocuklarının geleceğine, eğitimine bu kadar zaman ayırmıyorlar. Bir kitapta okumuştum. Aile eğitimi ve çocuk eğitimiyle ilgili bir konu olduğunda bunu söylemeden edemiyorum. Ünlü bir psikolog diyor ki, yaşamları süresince birçok hastam oldu. Ve bunların içerisinde en fazla beni etkileyen, beni üzen hastalar, psikolojik olarak psikoloğa giden, ruh sağlığı bozulan hastalar şunlardı. Ömürleri süresince hep mal mülk edinmek için uğraşan, çocuklarını ihmal eden insanlar gördüm. Bunlar iyi bir evlat yetiştiremedikleri için yaşamlarının sonunda onlara ilgi ve şefkat gösteren bir evlatları olmadığı için psikolojik yardıma muhtaç oldular. İnanın bu aslında örnek olay çok önemli. Hepimizin bunu zaman zaman hatırlaması lazım. Yaşam sürecinde bazen çok ciddi bir şekilde o sürece dalıp gidiyoruz. Belki birçok şeyi ihmal ediyoruz ama inanın evlat, çocuk ihmale gelmez. Çünkü yaşamımızın sonuna kadar onların iyilikleri de bizimle birlikte, yanlışları da, eksikleri de bizimle birlikte. Bu nedenle anne babaların gerçekten çocuk eğitimi üzerine çok dikkat etmeleri lazım. Her açıdan baktığımızda bu ülkeye, bu dünyaya iyi bir insan ve eğitimli bir çocuk bırakmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Sayın Samancı, tabii konuyla ilgili mutlaka araştırmalar yapıyorsunuz. Öğrencilerinize de zaman zaman eminim ki konularla ilgili bilgiler veriyorsunuz. Fakat bizim toplumumuzda efendim evleniyoruz eş olmayı bilmeden. Çocuk sahibi oluyoruz baba ya da anne olmayı bilmeden. Kavramların içeriğini bilmeden. Önceden eskiden daha büyük aileler vardı. Önümüzde rol modeller oluyordu. Babaanneler, anneanneler bir anlamda yanımızda oluyordu.
0: Evet.
1: Ve çocuklar yetişirken en azından onlardan destek alabiliyorduk. Şimdi çekirdek ailelerle birlikte bu özelliği de kaybetmiş olduk maalesef.
0: Evet.
1: Bunun da olumsuz etkileri yaşanıyor değil mi efendim şu an?
0: Mutlaka, mutlaka. Çünkü tecrübe çok önemli bir şey. Ve işte dedelerin, ninelerin aslında çocuk yetiştirmede en önemli rollerinden birisi aslında duygusal destek vermek bana göre. Çünkü her bireyin yetişkinin olduğu gibi çocukların da en önemli ihtiyaçları duygusal destek. Yani bazen evde büyüklerimiz çocuklar için sığınacak bir liman olabiliyorlar. Bu çok önemli. Veya anne babanın aile yaşamında bazı hatalarını, eksiklerini büyükler telafi edebiliyor. Olaya daha geniş bir çerçeveden bakabiliyorlar. Bu açıdan tabii ki o da çok önemli. Geniş ailelerde yetişen çocuklar bu açıdan belki daha kendilerini geliştirebiliyorlar. İletişimleri daha iyi olabiliyor. Veya sosyal ilişkilerde bizim olumsuz olarak gördüğümüz işte kıskançlık, bencillik gibi duygular ve tutumlar geniş ailelerde daha az görülüyor. Çünkü çocuk o süreci bir şekilde yaşıyor. Biz bunu şimdi şöyle diyoruz aile eğitimlerinde anne babalara. Hani çocuklarınızı mutlaka işte komşularla, diğer sosyal ortamlardan kısıtlamayın. Bazen şunu görüyoruz. Sınavı var, sınava hazırlanıyor. Eve komşu geliyor veya bir akraba geliyor. Yani çocuklar onların karşısına geçip onlarla iletişim kurmuyorlar veya sadece bir hoş geldin deyip tekrar odasına çekiliyor.
1: Hayattan soyutluyoruz
0: Soğutluyoruz
1: aslında, değil mi?
0: Tabii ki. Yani aslında o da bir eğitim. O da bir eğitim. Yani eğitim, öğretim sadece akademik bilgi değil ve insan ruhunda bu daha önemli. Özellikle teknik konularda çok ileri olabilir bir çocuk. Birçok bilgiyi zihninde tutabilir ama eğer sosyal ilişkileri iyi değilse, sosyal becerileri zayıfsa ki bunlar nasıl gelişir? Bunlar yaşadıkça, yaptıkça gelişen bir şey. Küçük gruplarda, sosyal ilişkilerde bulunmayan çocukların bu ilişkileri zayıflıyor. Hele hele günümüzde işte hepimizin şikayetçi olduğu nokta

0: sosyal medya, teknoloji çocukları aslında bir şekilde yalnızlaştırıyor. Gerçek sosyal ilişkiye giremiyor çocuklar. Onun için dediğiniz gibi o konular da çok önemli. Ama bazen de bu şartlar gereği öyle olabiliyor. Hani büyük aile olarak yaşayamıyoruz. O zaman da biz bunu telafi etmenin yoluna gitmemiz lazım.
1: Zannediyorum bu durumda da evet, kaliteli zaman geçireceğiz.
0: Zaman geçirme. Hem biz anne baba olarak bizler. Bakın bazen görüyorum ben. Çocuk haftanın 5 günü okula gidiyor. 2 günü de kurslara, şuralara, buralara gidiyor. Tamam gitsin. Mutlaka kurslar önemli. Destek vermek önemli. Ama Allah aşkına yani haftanın 7 gününün bir gününde, yarım gününde, 2 saatinde anneyle babayla da vakit geçirip
1: aile olarak bir,
0: aile
1: araya,
0: olarak bir araya gelip konuşup onun duygularını dinlemek, onun duygularını ifade etmek, kendi duygularımızı ona aktarmak. Yani çocuğumuz bizim gibi olsun istiyoruz ama peki biz ona ne veriyoruz? Biraz da bunu düşünmemiz lazım.
1: Evet, bunu düşünerek efendim dilerseniz söyleşimizi noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, okul başarısında ailenin rolünü Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Osman Samancı ile konuştuk ve yayınımız müzikle sürüyor.

saygıyı, hoşgörüyü. Çocukların şen sesini bütün güne dağıtmak gerekir. Yeni gün umuttur çünkü. Geçmişten ders alıp geleceğe yeni bir kapı aralamaktır. Mutluluğu çoğaltmak için yeni bir fırsattır. Sevgiyi kalplere yerleştirmek için tam zamanıdır. Öyleyse yüreğimizden geçen güzellikleri sözlere dökerek sevdiklerinizin gönlüne dokunun. Dokunun ki çoğalsın yüzlerdeki gülümseme, kalplerdeki hoşgörü, yeryüzünde iyi olan, güzel olan her şey. Şimdi de enerjik ritmi ve yaşama sevinciyle insanın içini açan bir eserle Ahmet Günday sizinle. Sevda olmasaydı.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırladığımız Günaydın Türkiye programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu sabah bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gününüzün geri kalanının sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyoruz. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Biz programı hazırlayan Cihat Kalpar, teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklamlar.

benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde kurulacak izleme komisyonu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Yeni yasama yılında gündemin önemli maddelerinden biri de 13. yargı paketi olacak. Bu kapsamda aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda bölgede yaşanan gelişmeler de değerlendirildi. Bölgenin güvenliği için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi. Suriye'de devlet otoritesinin ülke saltını kapsamasıyla entegrasyon sürecindeki olumlu gelişmeler ele alındı. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden de memnuniyet duyulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta ise taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde uluslararası toplumda İsrail yönetimine karşı somut adımlar atmaya davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. Görüşmede İzmir'le ilgili projeler görüşüldü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Cemil Tugay, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay daha sonra da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından kabul edildi. Görüşmede şehir içi ulaşımda koordinasyon olanaklarının değerlendirildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 56'ya çıktı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Gürlek açıklamasında piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Akın Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında mevcut fonlar ve şüphelilerin yanı sıra spekülatif, manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelenmeye alındığını duyurdu. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı belirlenen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarına da araştırılacağını belirtti. Öte yandan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. Aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp İner'in de bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya ilişkin bir açıklama da BDDK'dan geldi. Kurul, 5 finans kuruluşunun yönetiminin TMSF'ye devredildiğini duyurdu. Devredilen kuruluşlar, Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankalarıyla, Destek ve Tera Faktöring şirketleri olarak açıklandı. Bu bankaların sektördeki ağırlığının sadece %0,22, finans kuruluşlarının payı ise %1,45 olduğu belirtildi. Bu arada SPK, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Soruşturma kapsamında

bazı şüphelilerle ilgili tedbir kararları da alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süzçürup Sandal'la babası Cihan Süzçürup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkisinin de tüm mal varlıklarına el konuldu. Pusula Portföy'ün tutuklu iki yöneticisi Muhammed Yarız da Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen üçüncü kişiler adına kayıtlı ve toplam değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konulmasına karar verildi. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şarkıcı Nil Özalp de Pusula Portföy'ün tutuklu yöneticisi Muhammed Yarız'a ait belgeler olduğuna dair bilgiye ulaşıldı. Özalp, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Nil Özalp'in ikametinde arama yapıldığı öğrenildi.

soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde de arama yapılarak 125 klasöre el konuldu. Müşteki ve tanıkların da dinlendiği soruşturmada HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun çağrısında bulundu. Tanık olarak ifade veren eski hakem Deniz Ateş Bitnel de sosyal medyada açıklama yaptı. VAR odası yakınlarında dolaşıp hakemlere müdahale edenler var mı? Bazı maçlardan sonra hakemlere fırça atan başka hakemler var mı? Hepsi açığa çıkmalı dedi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disipline verilenlerden TFF Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm görevinden istifa etti. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, Ağustos'ta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü. Benzinde Eşel Mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle benzinin pompa fiyatının 4,15 lira artması ve 8,32 lira olan daha az artış yapılması sağlanmış oldu. LPG'de ise Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. ÖTV düzenlemesiyle LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1,48 lira artış oldu. İşsizlik Ağustos ayında 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı son 40 aydır %10'un altında seyretmeye devam etti. Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 136 bin artarak 32 milyon 507 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0,1 puan artışla %48,4 oldu. Yılın 8. ayında 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13'e geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu belirterek istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medyada yaptığı açıklamada, hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek dedi. İhracattaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 203 milyon dolar tutarındaki ihracatla da İngiltere takip etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu,

0: Bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışına binlerce teknoloji meraklısı akın etti. Standlar dolup taştı, yerli ve milli hava araçlarına ilgi büyüktü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Mehmet Fatih Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi.
1: Milli teknoloji hamlesi, gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız bayraktardır, Akıncı'dır, Kızıl Elma'dır, Hürjet, Anka, Gökbey, Kaan'dır. Bir dönem hayal olarak görülen nice projeyi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, girişimcilerimizin alın teriyle, akıl teriyle gerçek kıldık. İnsanlı uzay bilim misyonumuzla Ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdi ufkumuz çok daha uzaklarda. Ay'a erişmeye hazırlanıyoruz. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı 2027'de Ay'a ulaştıracağız. Türkiye yüzyılını hep beraber bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık sisteminin 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla günde 3 milyon insana dokunduğunu söyledi. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde veriyoruz dedi. Bakan Memişoğlu, tıp fakültelerine dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'de internet abone sayısı 100 milyonun üzerine çıktı. Mobil abone sayısı da 102 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci çeyrekte elektronik haberleşme sektörüne yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 arttığını açıkladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı belediye başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. CHP'nin kurumsal kimliğinin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Sarı, hiçbir belediye başkanı CHP'nin üstünde değildir dedi. Yeni partide isim değişikliği tartışması devam ediyor. Özgür Özel milletvekilleriyle yeni yasama dönemi öncesi hazırlık kampında bir araya geldi. Toplantılarda isim değişikliği konusunda milletvekillerinin önerileri dinlendi. Özgür Özel ve yeni partili 91 milletvekili 1 Ekim'de mecliste olacak. Genel kurulu çalışmalarının ardından genel merkeze merkez yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Mehmetçiğin yeni beylik tabancası SAR-9 MTC olacak. Yeni nesil yerli ve milli görev tabancası yüksek performansı ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayacak subay ve assubaylara devlet tarafından istihkak olarak verilen tabanca olacak. SAR-9 MTC NATO standartlarında performans ve dayanıklılık sunuyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Kafkasya bölgesinin en büyük askeri ve teknolojik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. 46 ülkeden 270'i aşkın savunma sanayi şirketi fuarda bir araya geldi. Türkiye 6.sı düzenlenen ADEX Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na en geniş katılım sağlayan ülke. ADEX'te Türkiye ile Azerbaycan arasında 500 milyon dolarlık mutabakat imzalandı. Bu kapsamda Hürkuş 2'nin ilk ihracatı Azerbaycan'a yapılacak. Aselsan'da Nahçıvan'da fabrika kuracak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de fuarın açılışına katıldı. Türk firmaların standlarını ziyaret etti. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer adımları içeren planda ana anlaşmazlığın adımların sıralaması olduğu belirtildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara ve Doğu Karadeniz

0: ve deniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Yağışlara yer yer gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla fırtına eşlik ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün aralarında Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin'in bulunduğu 15 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Bu kentlerde yaşayanların ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 217'ye çıktı. 56 şüpheli tutuklandı. CHP'de 5 belediye başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Spor. Tümosan Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı dostluk ve kardeşlik mesajları için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 biterken maçın son düdüğü 89 dakika 59 saniyede çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Konya'da konuşan Osman Aşkınbak, Orta Doğu'da uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının sporun sınırları aşan gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti. Kazanan insanlık oldu dedi. Burhanettin Duran, sahada futboldan çok daha fazlası vardı, gönüllerimiz Filistin'deydi ifadesini kullandı. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz bugün 11.15'teki antrenmanın ardından 15.30'da ligi hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. Beşiktaş 13 sene sonra döndü, Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi. Euro Cup'ın favorilerinden Bahçeşehir Koleji açılış haftasında Roma basketbolu ağırladı. Temsilcimiz karşılaşmadan 91-78 galip ayrıldı. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Sivas, Kars 17, İstanbul, Bursa, Sakarya 21, İzmir, Mersin, Şanlıurfa 25, Muğla, Diyarbakır 23, Trabzon, Ordu, Rize 19, Aydın, Antalya 28, Çanakkale 22, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep 24, Kütahya, Nevşehir, Tokat, Artvin, Erzincan 16, Malatya, Van, Muş 20, Erzurum 13 derece. Yol durumu. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılmış olup ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Alacazile yolunun 8 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar. Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL'ye indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Dogo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Defansif sürüş prensiplerini uygulayanlar hareket halindeyken önlerindeki araç ile her zaman en az 2 saniye takip mesafesi bulundurur. Sürücünün önünde yarattığı bu tampon bölge onun tehlikeleri görmesine ve önlem almasına zaman tanır. Peki defansif sürücü yoğun dur kalk trafik içerisinde nasıl bir takip mesafesi uygular? Trafik içinde araçlar sürekli durup kalktığı için saniye sistemini uygulamak zordur. Bu gibi durumlarda sürücünün önündeki araç ile arasında bir otomobil kadar alan bırakmalıdır. Bunu da öndeki aracın arka lastiklerinin yol ile temas ettiği noktayı görerek yapabiliriz. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin asfalt ile temas ettiği noktayı görebilmek 3 avantaj sağlar. 1. Takip ettiğiniz araç yolda kalırsa geri vites kullanmadan arkasından çıkış yapabilirsiniz. 2. Sizi arkadan çarparlarsa sürüklenip öndeki araca çarpma ihtimaliniz düşer. Ve 3. Yokuşlarda kalkarken geri kayan araçların size çarpma ihtimali azalır. Tekrar edelim. Dur kalk trafiğinde takip mesafenizi nasıl belirleyeceğiz? Öndeki aracın arka lastiklerinin yol ile buluştuğu yeri görerek dur kalk trafiğinde her zaman öndeki araç ile bu aralığı sabit tutun. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 1 Ekim Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Son Arabacı, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım.

0: Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için atılan adımlar değerlendirildi. Ülkemizin ve komşularımızın refahı için gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Irak'taki ABD güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon 12 yılın ardından ülkeden çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Irak'tan onurlu ve saygın bir şekilde ayrıldık diye konuştu. İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da saldırılarını sürdürürken bir yandan da bu ay yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Diğer yandan Mahmud Abbas, Filistin'de 28 Kasım'da genel seçimlerin yapılacağını duyurdu. Teknofest dün Şanlıurfa'da başladı. Meteorolojik kuraklığın yol açtığı tarımsal kuraklık tüm dünyada gıda fiyatlarını da etkiliyor.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Bin kat artışı o başkana sorduk manşeti Hürriyet'te. Fon soruşturmasında yürüten savcılık eski SPK başkanı Gönül Üşbel ifadesiyle ifadeye çağırdı. Gönül, ifadeye gitmeden önce Hürriyet'in bir hissedeki bin kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusuna yanıt verdi. İbrahim Ömer Gönül 2002 Nisan 2026 arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Gönül, fonların yaptığı manipülasyonları neden fark etmedikleri sorusunu yanıtlarken, halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır ifadesini kullandı. Erdoğan bütün isimleri istedi. Edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı ve çok kızgın. Krizden önce fonlardan çıkanların bulunmasını istedi. Kim olursa olsun kanun uygulanacak. Ayrıca 1 milyon liraya kadar olan ana paralar öncelikli ödenebilecek. Oluşacak havuzda birikecek tutara göre diğer ödemeler de yapılacak. Henüz son nokta konulmadı. Krizin faturası küçük yatırımcıya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan fon krizinin 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcıyı ezdiğini söyledi. Tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden biri, sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Vatandaşın yatırımlarına çöküldü. Devlet güvencesindeki fonlar

milletin birikimleri çalındı. 800 milyar liralık vurgun çarkı 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcının üzerine devrildi diye konuştu. Kat edilen mesafe görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada PKK, FETÖ, DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci Suriye, Irak, Yemen'de yaşananlarla birlikte ABD, İsrail, İran savaşı ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş konuşuldu. Ateşkes ve itidal çağrılarında bulunuldu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ele alındı. Kremlin S-400 kanalını açtı. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına engel gösterdiği S-400 bataryaları ile ilgili Türk tarafıyla gerekli temas kanalları sağlanmış durumda. Türkiye'deki S-400'ün Suriye'ye, Rusya'ya dost bir ülkeye nakledilmesi şeklinde çözüm bulunabilir dedi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. İstifa dilekçeniz başkan manşeti Milliyet'te. Futbolda MHK'ya uzanan temiz eller operasyonu ilginç bir hal aldı. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'yı göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Gündoğdu taahhütte bulunmadı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun eli kolu bağlı. Gündoğdu ancak kendisi isterse ayrılabilecek. Milli Güvenlik Kurulu'ndan terörsüz Türkiye vurgusu gayretler kararlılıkla sürecek. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Yayınlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşın bir kısır döngüye evrildiği belirtilen bildiride taraflara müzakerelere dönme ve ihtilafa son verme çağrısında bulunuldu. Havada görsel şölen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin ilk gününde T-70, Bayraktar Akıncı ve paramotor gösteri uçuşları gerçekleştirildi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Teknofest bir özgüven devrimidir, biz yapamayız" diyen anlayışa başkaldırıdır dedi. Netanyahu Hafter'in oğluyla da görüşmüş. İtalyan gazetesi Il Foglio, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı gizli ziyarette Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'le de görüştüğünü yazdı. Hafter'in eski siyasi danışmanlarından Buzye'nin X'teki paylaşımında Hafter'in Cumhurbaşkanlığı hedefleri için siyasi destek sağlamak için Netanyahu'yla görüştüğünü ifade etti. İsrail seçimlerinde Arap oyunu, İsrail'de Merkez Seçim Komitesi'nin apar topar Filistinleri temsil eden Arap partilerinin 27 Ekim seçimlerine katılmasını yasaklaması tartışılıyor. Son kararı aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin kontrolündeki bir organ olan Yüksek Mahkeme'nin vermesi bekleniyor. Arap partilerinin olmadığı seçimler sonrasında koalisyon pazarlıklarının uzaması, hükümetin kurulamaması ve tekrar seçimlere gidilmesi ise Netanyahu'ya yarıyor. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Bana vermeden alamazlar manşeti. Akşam gazetesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanı 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu anlattı. Milli Güvenlik Kurulu'nda süreç mesaisi, Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar masaya yatırıldı. Meclis açılıyor. Mecliste yeni yasama yılı bugün Başkan Erdoğan'ın da konuşma yapacağı özel oturumla başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş mecliste resepsiyon verecek. Genel Kurul 6 Ekim'de mesaiye başlayacak. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Devlet Denetleme Kurulu hesapları didik didik ediyor. Fonda çember daralıyor manşeti. Türkiye'de Devlet Denetleme Kurulu incelemelerine başladı. Savcılık yeni dalga operasyon için düğmeye bastı. Gözaltı sayısı 217'ye ulaştı. Fon vurgunu soruşturmasında 34 kişi daha gözaltına alındı. Eski SPK Başkanı Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Devlet Denetleme Kurulu hesapları didik didik ediyor. Soruşturma fonlarla sınırlı kalmadı. 26 hisse senedi de incelemeye alındı. Tera, destek ve hedef yatırım TMSF'ye devredildi. Adalet Bakanı Gürlek haksız kazancın izini sonuna kadar süreceklerini bildirdi. Irak'ta yeni sayfa. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te işgal ettiği Irak'tan tamamen çekildi. Ülke siyaset ve güvenliğinde radikal değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor. ABD ordusu Irak'taki son askerlerini de çekti. Eş zamanlı DAEŞ

0: saldırıları başladı. Yeni dönemde Irak'ın yine huzura hasret kalacağı tahmin ediliyor. ABD'nin çekilmesinin DAEŞ bahanesiyle 15 yıl geciktiğini belirten Iraklı milletvekili Erşad Salihi, ülke güvenliğiyle ilgili bazı kirli hesapların yapıldığını ve ülkenin bir çete savaşına sürüklenmek istediğini söyledi. Yeni Şafak'a geçtik. İmamoğlu'ndan poşetle para aldım manşeti Yeni Şafak'ta. İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında Boğaziçi İmar'daki rüşvete aracılık eden harita mühendisi Yakup Öner dinlendi. Öner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden resmi maaşına ek olarak İmamoğlu'ndan elden yıllık 100 bin dolar para aldığını söyledi. Hakimin cebinde 100 bin dolar mı taşıyordu sorusuna ise Öner, poşette alıyordum karşılığını verdi. Siyaset rant kapısı değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günkü genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde ağırlıklı olarak fon vurgununa değindi. Erdoğan, siyaset kariyer veya rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz. Gerekeni yapacağız, arkadaşlarımız çalıştı. Önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. İsrail uçağından seçim manevrası, dün Dubai-Tel Aviv seferi yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağında 11 Eylül'ü hatırlatan bir olay yaşandı. Çoğu İsrailli 174 yolcunun bulunduğu uçakta acil durum yaşanınca önce kaçırılma ihbarı verildi, ardından pilotların kavga ettiği açıklandı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrasında yaşanan olay için İsrail muhalefeti Netanyahu'nun seçim manevrası dedi. Sabah gazetesine geçtik. VIP Yakup rüşveti anlattı. İmamoğlu sus pus oldu. İmamoğlu suç örgütü davasında Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damga vurdu. Danışmanın her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendini savunamadı. Tarihin sıfır noktasında teknoloji bayramı, Türkiye'nin yerli ve milli savunma araçları kapılarını açan Teknofest Güneydoğu'da adeta şov yaptı. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz değerli dinleyiciler. Tera'da likit %5 satışa çıkıyor manşeti Ekonomi'de. Tasfiyeye alınan yatırım fonlarının nakde çevrilmesine yönelik ilk adım Tera portföyde atılıyor. SPK'ya yakın kaynaklara göre Tera'nın 5 fonunun portföyündeki hazine tahvillerinde satış hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. 21,9 milyar liralık bölümü para piyasası fonlarında bulunan toplam 23,5 milyar liralık tutarındaki satışın hafta bitmeden başlatılması bekleniyor. İngiltere Avrupa Birliği'ne yeniden üyeliği tartışıyor. İngiltere Başbakanı Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği ile daha verimli ilişki biçimi oluşturma çabasında birliğe yeniden katılmanın da seçenekler arasında değerlendirilebileceğini söyledi. Mevcut Brexit düzenlemesinin İngiltere'ye faydadan çok zarar verdiğini ifade eden Burnham, yıl sonunda Avrupa Birliği ile yapılması planlanan zirvede uzun vadeli ilişkiler için farklı seçenekleri masaya yatıracaklarını bildirdi. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 21

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: çorba aşmış. Kreması su taşmış. Kreması su taşmış.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: taşıyın.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.14 dakika geçiyor. Değerli dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı. Düzeltiyorum, özür diliyorum değerli dinleyiciler. Mehmet Alaca, Sayın Alaca, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Şimdi dış politik gelişmeleri değerlendireceğiz ama Irak'ta önemli bir gelişme var. Uzun bir aradan sonra 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinden sonra önemli bir gelişme oldu. Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki askeri varlığının bir şekilde sona erdirdi. Birlikler Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyecek açıklaması yapıldı. Aslında biz buna benzer bir durumu 2011 yılında da görmüştük. Amerika Birleşik Devletleri güçlerini Irak'tan çekme kararı almıştı. Hatta bunu gerçekleştirmeye yakındı ama bir DAEŞ tehdidi ortaya çıkmıştı ve Amerika Birleşik Devletleri yeniden mevcudunu arttırmıştı Irak'ta. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan çekilmesi bugün ne ifade ediyor? Bugün sahada eğer bir güç boşluğu olacaksa bunu kim dolduracak? Türkiye açısından tehditler neler olabilir? Fırsatlar neler olabilir? Nasıl bir Irak öngöreceğiz önümüzdeki süreçte? Çünkü bugün geldiğimiz noktada uzun yıllar Irak istikrarsızlıkla ve başarısız bir devlet olarak tarif edildi, tanımlandı. Bu gelişme Irak'ın siyasi geleceğini nasıl etkiler? Bunları merak ederiz.
2: Çok teşekkürler. Ya şimdi en baştan belirtmek lazım. Bu ABD'nin Irak'tan geri çekilmesi stratejik yeniden bir konumlanma biçimi. Evet, Irak'tan askerlerini tamamen çekti. Ama sizin de bahsettiğiniz üzere 2011'dekine benzer bir konjonktürde çekmedi askerlerini. Yani 7 Ekim 2023 Gazze saldırılarından bu yana bölgede yeniden bir yapılanma gelişiyor. Bir biz bölgesel reset hali diyorum ben bu hale. Bu çerçevede Amerika artık eskisi gibi içinde olduğu devletlere ya da hani askeri olarak varlık gösterdiği devletlere yönelik müdahaleci tavrından vazgeçip biraz daha geri çekiliyor. Bunu Suriye'de gördük. Şu an bunu Irak'ta yaşıyoruz. Ancak Irak'ta olmasının hikayesi biraz daha geçmişe uzanıyor. Evet, 2011'de çekildi ama 2011'de hem Irak'ın kendi iç kamuoyu, hem siyasal dinamikleri, hem bölgesel dinamikler bugünden çok farklıydı. Irak hala toparlanamamış bir ülkeydi 2011'de. Hı hı. Irak'ta mezhep çatışmaları sürüyordu. El-Kaide Irak'tan yeni çekilmişti. Ancak Şii Başbakan Nuri el-Maliki'nin Sünnilere yönelik baskıları o süreçte yoğun biçimde devam ediyordu. Tekrar bu süreçte bütün bölgeyi alt üst eden siyasal ve kamusal dinamiklerini dönüştüren Arap Baharı sürecinin de başlangıcıydı. Tabii. Bu nedenle ABD'nin 2011'deki Irak'tan çekilmesi Irak'a hakikaten kanlı bir senaryoyu da miras bıraktı. Ardından IŞİD geldi, Irak'ın topraklarının üçte birini kontrol etti. Ancak şimdi daha güçlü bir Irak var, daha düzenli bir bölgesel düzen var, daha düzenli bir Suriye var. Evet, yanı başında iki tane büyük savaş var, Gazze Savaşı ve İran Savaşı var.

0: Ancak Irak hem siyasal olarak hem askeri dinamikler açısından 2011 ile kıyaslanamayacak kadar güçlü durumda. Ha, bunun çok hızlı bir şekilde değişme imkanı ihtimali de var. Ancak hani biz 2023'ten bu yana bölgede yeni bir fenomene şahit oluyoruz. ABD de bu fenomene yatırım yapıyor. Bu fenomeni ben şöyle tanımlıyorum. İşte merkezlere bir yatırım yapılıyor. Merkezler güçlendiriliyor. Merkezlerle ilişkili askeri yapılar güçlendiriliyor. İşte Ahmet Şara'ya bu kadar desteğin sonucu bununla ilişkili. Keza işte dün Trump açıklama yaptı. Irak'tan çekiliyoruz ama güçlü bir liderle çekiliyoruz. Başbakan Ali Zeydi ile birlikte çekiliyoruz. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile birlikte. Şimdi 2011'den farklı olarak böyle bir konjonktür var. İkincisi, 2011'de bölgede devlet altı gruplar, terör örgütleri çok etkindi. Son birkaç yılda devlet altı gruplar elimine edilmeye başladı. DAEŞ tehdidi ortadan kalktı. Türkiye'nin yürüttüğü terörist Türkiye süreciyle birlikte PKK ve ilintili yapıları da artık yavaş yavaş tasfiye oluyor ya da kendi bulundukları devletlere entegre olmaya başladılar ki SDG örneğini Suriye'de gördük. Şimdi böyle bir konjonktürde hani Irak açısından çok korkacağımız bir senaryo ortaya çıkmayabilir. Ancak bu İran Savaşı'nın gidişatıyla
1: Tabii.
0: ilgili bir şey. Bu Irak'ı harika bir devlet yapmıyor. Bu Irak'ı çok güçlü bir devlet yapmıyor şu anki söylediklerim. Irak hala çok zayıf bir ülke. Irak hala askeri dinamikleri, askeri güvenlik sektöründe parçalı bir ülke. İşte Haşşabi denen bir paralel yapı var. Resmi bir yapı ancak Haşşabi işte İran yanlısı milis gruplarının içerisinde yer aldığı büyük bir organizma ve çoğu zaman siyasetle, devletle kavgalı bir yapı. Haşşabi'nin sınırlarının ne olacağını kestiremiyoruz. ABD bir şekilde dengeleyiciydi Irak'ta bu tip gruplara karşı. Ancak bu tip grupların bu savaşla birlikte, çünkü İran'ın genelde ajandasını Irak'ta ve Orta Doğu'da yürüten aktörler, bizim proxy grup, vekil aktör dediğimiz yapılardan bir tanesi. Bu nedenle evet, fırsatlar var Irak açısından, bölge açısından, ama çok fazla sınırlılıklar da ortaya çıkıyor. İkincisi, her zaman şeyi konuşuyoruz, yani 2011'deki çekilmeden sonra sahada güç boşluğunu en hızlı dolduran yapı İran'dı. Halihazırda Irak'ta siyasal nüfuz olarak da, askeri nüfuz olarak da, hatta ekonomik nüfuz olarak da en güçlü yapı bölgede İran. Şu an Irak'ta hükümetin oluşmasında önemli güç dinamiklerinden bir Haşşabi'ydi. Önemli oranda İran yanlısı bir grup. Hala Ali Zeydi, evet, bağımsız bir başbakan, bir uzlaşı adayı. Ancak Ali Zeydi'yi var eden, Ali Zeydi'yi destekleyen koalisyonun içinde de İran yanlısı aktörler var. Bu açıdan biz Irak'ı konuştuğumuzda her zaman iki dinamikten bahsediyoruz. ABD ve İran dengesi. Başbakanlar bile bu denge üzerinden belirlenir. Şimdi bu boşluğu İran bundan sonra nasıl doldurmak isteyecek? Irak'taki aktörler ya da Irak'taki hükümet buna nasıl bir direniş, nasıl bir resistance sergileyecek? Onu da zamanla göreceğiz. Ancak hani ben daha ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyorum. Kesinlikle bir 2011 senaryosu gelişmeyebilir. Ancak burada aktörlerin 2011'den ne ders çıkardığı da önemli. Örneğin işte Kürtler, İKB'ye Erbil yönetimi bu meseleye daha endişeli yaklaşıyor. Endişeli yaklaşmalarının sebebi işte Şubat ayından beridir devam eden İran Savaşı'nda İKB'ye topraklarına bine yakın saldırı düzenlendi. Bu saldırıların bir kısmı Tahran'dan, bir kısmı Iraklı milis güçlerden, İran yanlısı milis güçler tarafından yapıldı. Bunlar önemli oranda ABD'nin savunma mekanizmasıyla elimine edildi. Ancak bunlar artık yok. Bundan sonra Erbil, Bağdat'la nasıl bir ilişki kuracak? Bağdat'la siyasi ilişkisi

0: üzerinden Haçlı Şabi ya da İran yanlısı milis güçler bir kaldıraç olarak kullanılacak mı, onu göreceğiz.
1: Şimdi bölgesel yönetimin statüsünde tabii anayasal olarak ne kadar mümkün, o ayrı bir tartışma konusu, ama Peşmerge'nin Irak ordusuna dahil edilme olasılığı var mı sizce?
0: Peşmerge zaten yasal bir güç. Bölgede yasal bir güç. Evet, yani bunu SDG'nin Şam'a entegrasyonundan beridir tartışıyoruz bir şekilde. Evet, kesinlikle merkeze yatırım yapılıyor. Bağdat daha da güçlendirilmek isteniyor. Ancak orada bir denge de isteniyor. Çünkü hani İKB'ye anayasal bir yapı, yani 40 civarında konsolosluğa, başkonsolosluğa ev sahipliği yapıyor ki bizimle başkonsolosluğumuz var Erbil'de. O açıdan bir statü sorunu olacağı kanaatinde değilim. Evet, hani Bağdat'ta belli Şii aktörler İKB'nin alanlarının daraltılmasını istiyor olabilir ki isteyen aktörler de var. Ancak henüz yasal olarak bir statü sorununa dönüşmedi. Bu, ben hani dönüşeceği kanaatinde de değilim kısa vadede. Yani Irak'ta ciddi bir savaşa neden olabilir bu. Irak'ta ciddi bir kırılma yaşanmadığı sürece hali hazırda hani düzenli bir siyasal iklim, düzenli bir ekonomik iklim var Irak'ta son birkaç yıldır. Buna halel getirecek bir eylem içine girecekleri kanaatinde değilim. Peşmerge konusuna gelince, şimdi bu biliyorsunuz bu 30 Eylül meselesi, ABD'nin çekilme meselesi, aynı zamanda milis güçlerin Irak'taki, özellikle İran yanlısı milis güçlerin, kontrolsüz silahların devlet tekeline alınması konusunda bir şart vardı. O döneme kadar ABD'nin de Irak'tan beklentisi, Ali Zeydi'den beklentisi, bu silahların devlet eline toplanmasıydı. Milis güçlerin bir şekilde sisteme daha doğru entegre edilmesiydi. Ancak bunda başarı sağlanamadı. Bazı milis güçler bunu kabul etti, ancak İran yanlısı, işte Ketayip Hizbullah, Hareket-i Nücaba, Ketayip Seyit Şüeda gibi daha benim Şahin diye tanımladığım milis güçler reddetti. Ki bu milis güçler iki önceki başbakanın evine drone'la saldırmıştı. Hatta kulaklarını keçiler gibi keseriz gibi tehditler savuran güçler. Hani artık en başa geleceksek, ABD'nin beklentisi meşru şiddet tekelinin tekelde toplanması, merkezde toplanması. ABD'de de böyle şey, Irak'ta da böyle bir beklenti var. Ama hani Peşmerge zaten yasal bir güç. Zaten hani bu tartışmaları izale etmek için Peşmerge'nin şey, KDP peşmergeleriyle KYB peşmergeleri 10 gün önce birleştirildi. En azından söylemsel bazda, evet, biz milis güç değiliz, biz partizan yapılar değiliz. Peşmerge Bakanlığı'nın çatısı altında iki ayrıksı güç birleşti gibi bir açıklama yapıldı. Taraflar da, Batı kamuoyu da, ABD de bunu olumlu karşıladığını söyledi. Evet, bana göre bu oldukça sembolik bir mesele. Ancak şu an bu bir tartışma konusu da değil zaten yani.
1: Peki bu bahsettiğimiz, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, çok kısa bu konudaki fikrinizi de merak ediyorum. Şimdi merkeze yatırım yapmak gibi anlayışı, şimdi Irak özelinde tabii konuşalım. Bu önceki dönem, yani Irak'ın işgalinden bugüne geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak politikasında taban tabana zıt bir eylem biçimi diyebileceğimiz bir yaklaşım mı? Yani çünkü bu hale bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, yani işte kuzeyde farklı bir yapı, işte Sünni Şii olarak tarif edilen ayrı bir yapı, ama şimdi güçlü bir merkez vurgusu.
0: Yani evet, zaten Trump dün konuşmasında da söyledi bunu. Obama döneminde, Bush döneminde bayağı topa tutan bir konuşma yaptı. Onların yanlışları nedeniyle biz Irak bataklığına saplandık dedi. Ya Trump daha pratik biri. Daha meselelere tüccar gibi yaklaşıyor. Yani ne koydum ne kazanırım gibi yaklaşıyor. Bu açıdan belki biraz da ilerleyen dakikalarda İran'ı konuşuruz. Hani bu ticareti İran savaşında çalışmadı ama. Şimdi Irak'ta ya ABD...

0: Irak'ta devasa bir finansman kaybetti. Onun karşılığında beklentilerini alamadı. Yani sistemik arızalara yol açan sonuçlar oldu Irak Savaşı ABD'de. Irak'ta bütün dinamiği alt üst etti. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ve kendi inşa ettiği bugün işte biliyorsunuz Irak'ta başbakan Şiilerden seçilir, Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçilir, Meclis Başkanı Sünnilerden seçilir. Bir Lübnan modeli aslında. Bu da Irak'ta bütün toplumsal hatları siyasallaştırıyor ve maalesef bozuyor. Şimdi biz hani Türkiye'de de dünyada da batıda da siyaseti konuşurken siyaset siyasal kimlikler üzerinden ilerliyor. Bu coğrafyada, bu taraflarda en azından. Batıda, Türkiye'de. Ama Orta Doğu'da siyaset çok sosyolojik kimlikler üzerinden yürüyor. Yani Irak'ta Kürt'e oy verir. Kürt Partisi'ne oy verir. Türkmen Türkmen Partisi'ne oy verir. Şii Partisi'ne oy verir. Bu ABD'nin bu yaklaşımı sosyolojik kimlikleri çok politize etti. Çok siyasallaştırdı. Onun üzerine işte yıllarca Sünni bir iktidar vardı Irak'ta, Saddam yönetimi. Doğal olarak hani Şiilere yönelik daha bir baskı kültürü de vardı. Bu sefer 2003 sonrası 2005'te kurulan düzen Sünnilere dönmeye başladı. İşte Kürtler nispeten burada siyasal olarak daha hızlı bir kazanım elde ettiler. Ancak hani son 4-5 yıldır bu da sorgulanan bir şey. Bir önceki konuşmamızda hani Kürtlerin kendi siyasal alanı 2017'den beridir kademeli olarak dönüşüyor. Ya ABD'nin şeyine geleceksek, ABD siyasal manevra kapasitesi güçlü bir ülke. Yani eylemlerinin sonuçlarının genelde hani yüzleşmiyor, yüzleşmekten kaçınıyor. Bir de coğrafi olarak çok uzakta olduğu için zaten hani maksimum maddi kayıplar yaşıyor. Ama hani son bir süredir ABD eğer Asya'ya yönelecekse ki uzun süredir ABD'nin ulusal güvenlik strateji metinlerinde Asya'ya dönme konusunda bir çaba var, bir yaklaşım var. Asya'ya dönecekse Orta Doğu'da bir düzen inşasına girmek zorunda. Bu düzenle ancak güçlü merkezlerle sağlayacağını, devlet altı grupların, terör örgütlerinin olmadığı ya da kontrol edebildiği bir
1: Edebilir
0: resimde başarabileceğini düşünüyor. Aslında temel hikaye bu. Irak'tan çekilme
1: Peki.
0: hikayelerinin faktörlerinden bir tanesi de bu.
1: Devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında De'Longhi Magnifica Evonex Ekam 310 80SB tam otomatik espresso makinesi 27.999 liraya. Arnica Aroma IH 3250 fil

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Arnay Kaç bizimle birlikte. Arnay Kaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimindeki son duruma bir bakalım. Arnay Kaç, bir öneri vardı İran tarafından, Katar'la Amerika Birleşik Devletleri tarafına iletilmişti. Buna bir cevabı oldu mu Amerika Birleşik Devletleri'nin? Son gelişmeleri, ayrıntıları senden alalım.
2: Evet, yani özellikle pazartesi akşamı Abbas Arakçı ekibiyle beraber Doha'ya gitmişti ve Doha'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerinin 7 günlük ateşkesle ilgili verdiği öneriye adeta geri bildirimi alarak Tahran'a döndü ve Tahran'da yetkili kurumlara bu bilgi iletildi. Yetkili kurumlar şu anda o bilgiyi, işin doğrusu, tartışıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması, işte İran'ın mal varlıklarının iadesi, ambargoların kaldırılması, nükleer meseleyle ilgili çok şey konuşulmasa da özellikle Trump'ın işte İran nükleer silah sahibi olmayacak, İran'dan da açıklama, bizim aslında öyle bir talebimiz zaten yok, onlar da biliyor, biz nükleer silah peşinde koşmuyoruz, ama onların amacı bunu bahane ederek İran topraklarına saldırarak yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yiyip aynı zamanda İran'ı parçalamak şeklinde bir yanıt olduğu anlamda. Öte taraftan Fatma Muhacerani Arakçı'nın New York'ta yapmış olduğu görüşmeler neticesinde elde ettiği bulgularla
1: evet, bağlantımızda bir problem oldu değerli dinleyicilerimiz. Yeniden bağlamayı deneyeceğiz. Harun Aykaç'ı malum zaman zaman İran'a bağlantılarımızda bu tarz problemler yaşanıyor. Ama deniyoruz. Bakalım ulaşabilecek miyiz, ama evet. Birazdan yeniden Harun Aykaç'la birlikte olmayı deneyeceğiz değerli dinleyiciler. Biz yorumcu konuğumuzla devam edelim. Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Mehmet Alaca ile zaten bu vesileyle İran konusuna geçecektik. Biraz hızlı oldu Sayın Alaca. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki bu gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Ama siz ilk bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikasına ilişkin değerlendirmenizde İran'a bir parantez açmıştınız. Orada dikkat çekici bir ifadeniz vardı. Evet, Trump'ın tarzı pragmatik, daha çok tüccar refleksiyle hareket ediyor, davranıyor ve hızlı sonuç almak istiyor şeklinde, ama bu Venezuela konusunda belki bu şekilde işlemiş oldu. Belki bu konu Trump'a İran konusunda da cesaret vermiş gibi göründü, ama her ne kadar Trump İran'ı çökmüş bir ülke olarak tarif etse de savaşın bir şekilde kazanılacağını ve bir başarı tablosu ortaya çıkacağını tariflese de durum sanki pek öyle değil gibi görünüyor.
3: Yani durum kesinlikle öyle değil. Yani ABD, ABD'nin bu savaşı hiçbir zaman bir stratejisi yoktu. Evet, ABD operasyonel olarak kapasitesi

0: bir ülke. Saldırılarda da zaten bunu, İran'a yönelik saldırılarda da o kapasitesini gördük. Ama ABD'nin bir stratejisi yok. ABD'nin bir day after planı, ertesi gün planı da yok. Tamamen muhtemelen hep şey tartışılıyordu. Ya bu savaş bir İsrail'in İran'a karşı savaşı olarak başladı. Ancak çok uzun süredir İsrail'in adını bile duymuyoruz. İsrail bu savaşla ilgili doğru düzgün bir açıklama bile yapmıyor. Belki hani saldırılarda İsrail uçakları katılıyordur. Ancak bu savaş artık İran-ABD savaşına dönüşmüş vaziyette. Daha da bölgeselleşti de. Ya İran'ın ama hani şeyi de kaçırmamamız lazım. ABD stratejik olarak üstünlüğü elinde tutuyor. Askeri açıdan üstünlüğü elinde tutuyor. İran'da psikolojik olarak üstünlüğü elinde tutuyor. Çünkü ABD'ye karşı yenilmeyen bir ülke imajı tabii oluştu. Biz bunu 2006'da Hizbullah Savaşı'nda İsrail'in Hizbullah'a karşı saldırılarında görmüştük. Aslında Hizbullah Lübnan'ı yerle bir etti. Hizbullah'ı yerle bir etti. Ancak Hizbullah'ı yok edemediği için çekildikten sonra savaşın galibi doğal olarak Hizbullah oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi aynı süreç Trump'ın aslında bu savaştan geri çekilmek istememesinin temel motivasyonlarından bir tanesi bu. Ne olursa olsun çökmeyen bir İran var karşınızda. Ya siz binlerce saldırı yaptınız, onlarca liderini öldürdünüz, en sembolik ismini öldürdünüz ama rejim sallanmadı bile. Toplumsal olarak bir çözülme beklentisi vardı İsrail'in de, hatta hani tartışılan konulardan bir tanesi bu. Eğer liderliğe yönelik ciddi saldırılar yapılırsa toplumda zamanla bir çözülme, bir hareketlenme başlar. Yani devlet kendi, devletle toplum arasında o ayrışma, o makas arttıkça da rejimin riski artar. Hı hı. Düşme riski artar gibi bir beklenti vardı ama bu da olmadı. İran toplumu bu bilinçle hareket etti. Velhasıl günün sonunda evet, stratejik kazanım açısından ABD önde, psikolojik kazanım açısından İran önde. Hem stratejik hem psikolojik kayıplar açısından da hem dünya ekonomisi hem bölge bayağı geride kaldı yani. Hı hı. Bugün şey, Brent petrolün rakamları korkunç vaziyetlere ulaşmış. Dünya genelinde, yani ben en son Erbil'deydim birkaç hafta önce. Erbil'de bile yani petrol 2,5 dolarlara varmış vaziyette ki şey ortada yani, hani petrol denizinin evet üzerine evet oturan bir ülkeden bahsediyorsunuz. İşte İran bu savaşta bir yatay yıpratma metodolojisi, bir doktrini denedi aslında. Bunu da iki ayakla yaptı. İlk ayak savaşı yaydı. Savaşı coğrafyaya yaydı. Hı. Körfez ülkelerine saldırdı, İsrail'e saldırdı. Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırdı. İkinci ayakta ise işte ilk bölümde konuştuğumuz o proxy ağlar, o vekil ağlar üzerinden savaş alanını daha da vekiller üzerinden yaymaya, terörize etmeye başladı. İşte Husiler en son Babil Mendebi kapatıyor. İşte Kızıldeniz jeopolitiğini epey riske soktu. İşte Haşşabi hem Suriye'ye saldırılar düzenledi, hem İsrail'e kadar saldırılar düzenledi. Keza Suudi Arabistan'a saldırılar düzenledi ki Suudi Arabistan ilk kez Irak'a, sanırım geçen ay ya da önceki ay, Irak'ın 6 vilayetine Haşşabi'ye saldırılar düzenledi ABD ile ortak. Şimdi savaş artık çok bölgeselleşti. Ama İran şunu kaçırıyor. İran evet psikolojik olarak üstünlüğü elinde tutuyor. Ancak stratejik kayıp açısından da bayağı geriye düşmeye başladı. Evet, şu an Hürmüz'de bir blokaj var. Körfez ülkeleri petrolünü çıkaramıyor, gazını çıkaramıyor. Ancak aynı oranda İran da etkileniyor. Nitekim yani İran'ın bir haftadır bu şeye, Katar aracılığıyla ABD'ye şart sunmasının motiflerinden, motivasyonlarından bir tanesi de bu. Yani Hürmüz blokajı nedeniyle İran da petrolünü istediği gibi çıkaramıyor. Şeye, ve biliyorsunuz İran çok petrol bağımlı bir ülke. Zaten 40 yıldır yaptırımların altında bir ülke. Petrol ve

0: Ya milyarlarca dolar altyapı sorunu yaşayan, altyapısı harap edilmiş bir ülke. Ve bunların yanı sıra aynı zamanda beslemesi gereken, desteklemesi gereken bir vekil ağı da var. İran bu petrolünü satamamaya devam ettikçe bu ağları, bu yatay yıpratmayı yürüttüğü ağlar da zamanla çözülmeye başlayacak, ilişkiler kopmaya başlayacak. O açıdan ben İran'ın hali hazırda yıkılmadım dediği o psikolojik üstünlüğüyle bu stratejik kayıpları arasında makas derinleşiyor. Bu nedenle işte Harun Bey'in bahsettiği dün Axios medya grubunun da Amerika'da Axios isimli web sitenin de duyurduğu anlaşma başarısız şeyinde de temel motivasyonlardan bir tanesi bu. İran bu savaşı artık sürdüremeyecek bir seviyeye gelmeye başladı. Ancak bu savaş ABD açısından devam edebilir.
1: Peki. Devam edeceğiz Sayın Alacak Efendim. Yine kısa bir reklam aramız var. Yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz bu bölümde. Akademisyen Doktor Abdullah Erboğa konuğumuz. Sayın Erboğa, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hayırlı sabahlar.
1: Çok teşekkür ederiz. İsrail Gazze ve Batı Şeria'da saldırılarını sürdürürken bir yandan da bu ay yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Tabii diğer taraftan Mahmud Abbas da Filistin'de 28 Kasım'da genel seçimlerin yapılacağını duyurdu. Şimdi İsrail'deki seçimlerle başlayalım Abdullah Erboğa. Şimdi İsrail muhalefeti Başbakan Netanyahu'yu bu askeri gelişmeleri, güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek bunların bir iç siyasi malzeme olarak kullanıldığını ifade etti. Bir eleştiri getirdi Netanyahu'ya ilişkin. Şimdi uluslararası basında da herhalde acaba İsrail bu seçime giderken Netanyahu yine provokasyona imza atar mı? Yine beklenmedik olaylar yaşanır mı? Böyle adımlar, tehlikeli adımlar atılır mı şeklinde tabii bazı yorumlar, değerlendirmeler de var. Sizin yaklaşımınız nasıl olur bu sürece ilişkin?
2: Evet, aslında bu şeyleri, bu provokasyonlara başladığını Netanyahu çok önceden söyleyebilir. Bu provokasyonun çeşitli aşamaları olduğunu görüyoruz. İsrail içerisindeki seçimlerin müdahale olma yolunda bir tasarruf var. Bir de uluslararası anlamda bir küresel kriz bağlamında bir İsrail seçimlerini manipüle edecek bir krizin peşinde olduğunu görüyoruz. İç boyutu baktığımızda Netanyahu hükümetinin iki aşamalı bir

0: manipülasyonu yaptığını görüyoruz. Birinci aşamada toplumu güvenlik korkusuyla ve terör korkusuyla kendi anlamlandırdığı şeklinde bir korku pompalayarak korku körükleri seçmenleri kendi kitlesini konsolide etmeye çalıştığını görüyoruz. İkinci seçmen müdahalesi ise seçimlerin içeriğine yönelik, Arap partilerine yönelik seçim yasakları veya seçimlere katılımın yasaklamasıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. İsrail Merkezi Seçim Komitesi'nin İsrail'de olan yaklaşık 2 milyon bir Arap nüfusu var biliyorsunuz. Bunların siyasi temsili bağlamında belirli Arap partileri var. Bunların önemli olanları işte Ram gibi, Hadaş gibi, Tar gibi önemli şeyler var. Balat gibi önemli Arap partiler var. Bu partilerin seçimlere katılımını biliyorsunuz Merkezi Seçim Komitesi yasakladı. Dolayısıyla oradaki yaklaşık 5 ile 12 milletvekilliği arasında bir temsili olan Arap partiler seçimlere katılamayacak. Yalnız bugün yani Perşembe günü Yüksek Mahkeme, İsrail Yüksek Mahkemesi bir karar alacak bu konuyla ilgili ve seçime katılıp katılmayacakları netleşecek. İsrail Yüksek Mahkemesi'nin önceki yıllardaki tasarruflarına baktığımızda hem 2019'da hem 2022'de Balad'ın ve Ram'ın özellikle seçimlere katılmasını izin verdiğini görüyoruz. Ama 2022'den sonra yani 2023'ten sonra biliyorsunuz İsrail'deki siyasi atmosfer ve özellikle siyasetin yargıya müdahalesi bağlamında ve Netanyahu hükümetinin içeriye olan baskısı bağlamında ciddi bir baskı var. Ve bu anlamda Yüksek Mahkeme'nin nasıl bir karar çıkacağını bugün göreceğiz. Ama beklentiler büyük oranda yani İsrail içerisindeki beklentiler, Siyonist kesimin beklentisi bu partilerin yasağın devam etmesi. Çünkü bu son derece Netanyahu'nun işine yarayan bir gelişme. Oradaki biliyorsunuz ana eksen Netanyahu ve kendi etrafında konuşulan partilerin 50 civarında milletvekili olduğu seçimlerde alacağı, muhalefet partilerinin ise 54 oranında bir sandalye kazanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla burada Arap partilerinin yaklaşık 5 ile 12 arasındaki milletvekili sayısı son derece belirleyici olacak. Çünkü biliyorsunuz İsrail'de bir hükümet kurabilmek için 61 milletvekili gerekiyor 120 sandalyeden. Bu anlamda çok belirleyici bir unsur olmaları hasebiyle de Netanyahu hükümetinden böyle bir adım geldi. Ve bu adım eğer bugün de Yüksek Mahkeme tarafından onaylanırsa Arap partileri seçime katılamayacak. Bu da Netanyahu'nun elini çok çok çok kolaylaştıracak bir hamle olarak karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Filistin'deki seçimlere bakalım. Şimdi 28 Kasım'da yerel seçimlerin yapılacağını Mahmud Abbas duyurdu. Ama şimdi bu fiziken nasıl mümkün olacak? Ne kadar mümkün olacak? Sadece Batı Şeria ile mi sınırlı olacak bu seçimler? Evet. Yoksa yani Gazze nasıl dahil edilecek? Bu mümkün mü? İsrail buna nasıl engel olabilir mi gibi riskler de elbette söz konusu. Nasıl bir durum bekliyor Filistin?
0: Evet, aslında biliyorsunuz 9 Temmuz'da Mahmud Abbas bir kararname yayınladı ve bu kararname doğrultusunda Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de seçimlerin genel seçimlerin yapılmasına karar verdi. Bildiğiniz üzere 2006 yılından beri aslında Filistin'de seçimler yapılmıyor, genel seçimler. Dolayısıyla bu seçimin yapılması elbette ki bu anlamda yani bir 20 yıl sonra yapılması elbette ki önemli. Ama biliyorsunuz başkanlık seçimleri de önümüzdeki yıl yapılmasına karar verildi. 20 yıl sonra yapılacak ama işte hepimizin malumu aslında Gazze'de, Doğu Kudüs'te veya Batı Şeria'daki en son şey Filistinlilerin bölünmüş olması. En son görmek istediğimiz şey o Filistinlilerin bir türlü sağlanamayan siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanamaması ve istikrarın olmaması. Bu İsrail karşısında Filistin'i bayklatan bir durum. Elbette ki burada temel motivasyon artık Hamas'ın da İslami cihazında hatta biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne danışman olan Dahlan da artık Mahmud Abbas'a karşı bir koalisyon oluşturma haberleri geliyor. Ve bu koalisyonun Mahmud Abbas karşısında işte Filistin muhalefetinin güçlendirilmesi bağlamında birlikte hareket edeceklerine dair bir koalisyon kurdukları haberleri geliyor. Ama burada önemli olan şu, elbette ki 28 Kasım'da yapılması planlanıyor seçimler. Ama bu seçimler hem Gazze'deki duruma baktığımızda hem Batı Şeria'da özellikle İsrail tecavüzlerine baktığımızda aslında burada insanlar

0: Bunların çok çok çok acil ihtiyaçları var, insani ihtiyaçları var. Bunların karşılanması gerekiyor. Ve şu anda İsrail Filistin siyasetindeki bölünmüş ve parçalanmışlık bir anlamda Gazze'deki ve işte Batı Şeria Kudüs'teki İsrail'in tecavüzünün devam etmesini sağlayan unsurlardan bir tanesi. Biliyorsunuz son bir aydır özellikle Gazze'de bu Netanyahu'nun seçim çalışını, yani seçimin manipüle etme tasarruflarından bir tanesi de bu. Özellikle Gazze'de El Kassam subayları komutanlarına yönelik son bir ayda neredeyse 6-7 tane büyük suikast gerçekleştirdi. Dolayısıyla aslında evet, Filistinlilerin liderlik anlamında bir hükümet kurma anlamında evet bir seçimlere ihtiyaç var. Ama Filistin davasının ve Gazze'lilerin ihtiyaçları göz önünde alındığında aslında seçimlerle harcanacak motivasyonla birlikte Gazze'lilerin bu sesinin dünyaya duyurulması ve Gazze'lilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması anlamında motivasyonun buraya aktarılması gerektiği kanaatindeyim ben. Hı. Elbette ki seçimlerin yapılması son derece önemli ama bunun bir çok büyük bir bölünmeye ve ayrışmaya yol açacak bir kırılma yaratacaksa bu da dikkat edilmesi gereken bir husus olarak belirtmemiz gerekiyor.
1: Sayın Erbağ, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Akademisyen Doktor Abdullah Erbağ bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, hem İsrail'de hem Filistin'de önümüzdeki süreçte seçimler var. Şimdi yorumcu konuğumuz Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Mehmet Alaca ile devam ediyoruz. Şimdi bunu birçok basın kuruluşu da dile getirdi. Aslında İsrail'de de Netanyahu'nun sıkça dile getirdiği bir husus bu. Seçime kadar acaba işte Netanyahu hükümeti radikal bir adım atar mı, yine bir provokasyona imza atar mı gibi sorular sorulmaya başlandı ki kendisi zaten bu anlamda seçimler öncesinde İsrail'e yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu, bu yönde işaretler aldıklarını ifade eden açıklamalarına da tanıklık etmiştik. Şimdi tabii tartışılıyor bu konu ama hani bir sahte bayrak operasyonunda olabilir mi, gerçekleşebilir mi gibi olasılıklar değerlendiriliyor. Siz neler söylersiniz?
2: Yani Netanyahu bunu yapabilecek kapasitede biri. Geçmiş deneyimlere baktığımızda ki yani kamuoyunda belli şeyleri tüketti Netanyahu. İşte İran tehdidi yıllarca kullanılan bir tehditti. En azından siyasal malzeme olarak. Bugün o tehdit önemli oranda en azından şu oldu. Hizbullah meselesi devam ediyor bir bölgesel dış tehdit olarak. Hamas meselesinin zaten hani Gazze'de Abdullah Bey de bahsetti, inanılmaz bir insanlık dramı var. Artık Gazze Netanyahu açısından bir tehdit değil. En azından bunu siyasal malzemeye dönüştüremeyecek kadar orada bir şey hali var, bir insanlık dramı var ama bunun üzerine bile devam ediyor. Şimdi yeni şeyler, yeni dosyalar açmaya başladı Netanyahu. Bir tanesi Türkiye dosyası. İşte hatırlarsanız Ebu Zuhur saldırısından bu yana biz bunu yoğun bir şekilde konuşmaya başladık. Suriye'deki Ebu Zuhur bölgesine İsrail'in saldırısından bu yana ve kamuoyunda belli bağlamlarda Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya geleceği, Türkiye'nin bir bölgesel tehdide dönüştüğü, hatta bazı siyasi aktörlerin, Netanyahu yandaşlarının Türkiye yeni İran'dır yönünde ki açıklamalarını dikkate aldığımızda Netanyahu bütün siyasal kaderini, siyasal geleceğini açıkçası hani güvenlikçi, saldırgan bir beka tehdidi üzerinden tanımlamaya çalışıyor. Ama şeyler de azaldı. Hani kullanacağı malzemeler de oldukça azaldı. Bunun için hem Türkiye'ye yönelik söylemsel saldırılar sürüyor. İşte Akdeniz'de bir şekilde Türkiye karşıtı ittifaklara giriliyor. Hem Kıbrıs'ta yani Rum yönetimiyle, hem Yunanistan'la bir takım meselelere, ittifaklara giriliyor. Ancak hani anketler, biz geçen bizim kurumda bir çalışmamız için son 10 anketin ortalamasını aldık. Netanyahu bayağı geride görünüyor. Evet, karşısındaki ittifak, Eisenkotların ittifakı daha ehven bir ittifak değil. Ancak en

0: azından Netanyahu gibi bütün siyasal geleceğini kendi kişiliği üzerinden, kendi kişisel geleceğine tahvil etmiş insanlar da değil. Daha zemin yakalanabilecek insanlar. Çünkü biliyorsunuz Netanyahu'nun uzun süren bir yargı süreci de var. Hem yolsuzluk meselesinden, hem şimdi son Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle Netanyahu uyardığına dair şeyler de sızdı, açıklamalar da sızdı. Netanyahu şu an bu anlamda da ciddi baskı altında. Yani Hamas'ın saldırmasına göz yumulduğuna dair bir şey var. Bunu daha önce istihbarat kaynaklarının da söylediğim. Velhasıl 27 Ekim'e giderken Netanyahu ağır bir baskı ile gidiyor. Evet, Netanyahu son anda kendi toplumunu şey yapabilecek, yani terörizm üzerinden, güvenlikçilik üzerinden tahkim edecek. Çünkü İsrail toplumu, ben bu savaş sürecinde bir 45 gün Kudüs'te kaldım. Bütün İsrail'i ve Filistin'i dolaşma, gezme, takip etme, gözlemleme imkanını da buldum. İsrail toplumu çok inanılmaz sıkışmış da bir toplum. Hem coğrafi anlamda sıkışmış. Bu güvenlikçilik meselesi ve bu siyasi siyonizm meselesi açıkçası toplumu çok zehirlemiş de vaziyette. Yani düşünün, yani bir kafede oturuyorsunuz ve yanınızda oturan bir sivil devasa uzun namlulu bir silahla oturuyor. Bu sağlıklı bir toplum
1: Tabii.
0: üretmez maalesef ve Netanyahu bu sağlıksızlığı siyasal eylemleriyle, o siyasi hırslarıyla bu toplumu daha da sağlıksızlaştıran, daha da zehirleyen bir siyaset gücü maalesef.
1: Ve İsrail vatandaşlarını sadece İsrail'de güvensiz kılmadı. Aynı zamanda tüm dünyada da, yani bir bunu neredeyse Yahudi karşıtlığına dönüştürecek eylemlere imza attı.
0: Evet, zaten biz bu savaşa kadar yani Siyonizmle Yahudi toplumu ayrıştırıyorduk.
1: Tabii.
0: Ancak şu an maalesef dünyada da çok iç içe geçmiş vaziyette. Yani Batı toplumu da biliyorsunuz, Avrupa ülkeleri ilk zamanlar Netanyahu'nun arkasında sıralandı. Şimdi hepsi teker teker şeye, yaptırım listeleri açıklamaya başlıyor. Ve bu zamanla toplumsal bağlamda da bir karşılığa neden olacak maalesef dünya genelinde.
1: Peki Sayın Alaca efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli
0: Ben
1: katkılarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar
0: Teşekkürler,
1: diliyoruz. Sağ olun. Efendim, bugün yorumcu konuğumuz Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Alaca bizimle birlikteydi. Dış politik gelişmeleri değerlendirdik. Irak'la başladık, İran'la devam ettik. İsrail'deki önümüzdeki dönemdeki seçim ve yine Filistin'deki seçim üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi 9 haberleri.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evin ve bir evimin satın alınması için Rekabet Kurumu'na başvurdu. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimi devreye aldı. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji bugün Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin dahil 15 il içinde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Spor. Konya, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı ile Tümosan Konya Spor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz bugün 11-15'teki antrenmanın ardından 15-30'da ligi hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
4: Reklamlar.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: makinesi deyince vatan.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9-10 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde havacılık yazarı Tolga Özbek konuğumuz. Sayın Özbek, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Teknofest dün Şanlıurfa'da başladı. Bu yıl 15.si düzenleniyor. Tabii Güneydoğu kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen binlerce takım ve 1 milyon 600 bine aşkın yarışmacı başvuruda bulunmuştu. Başvuran 730 binden fazla takımdansa 2000'i finale kaldı. Başarılı yarışmacılara da 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak. Sayın Özbek, şimdi şunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi bu Teknofest'te neler var? Öncekilerden daha farklı neler var? Ve şimdi 15.si düzenleniyor dedik. Hani her geçen gün ilgi artıyor mu? Çünkü uluslararası katılımcıların da ve hatta büyük teknoloji devleri diyebileceğimiz işte Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu ülkelerden ciddi sayılarda başvuruların olduğu bilgisi de paylaşılıyor. Şimdi nasıl bir seyir halinde Teknofest?
2: Teknofest dediğiniz gibi 15. ve artık giderek yelpaze genişliyor. Örneğin bu yıl ikincisi yapıldı. Gölcük'teki Mavi Vatan Teknofest'te de denizcilik konusundaki yarışmalar odaklandı. Çünkü odak büyüyor bunlarla ilgili. Sadece konu havacılık, uzay veya bir teknoloji yazılım geliştirmenin dronların üzerine doğru çıkmaya başladı. Birincisi bu çok sevindirici. İkincisi gençlerin ilgisi. Bir uygulama alanı aslında Teknofest. Takımlar oluşturuluyor, bir teknoloji geliştiriyor. Gençlerimizin okulda gördüğü teorik bilgilerin hayata geçmesi, pratik anlama gelmesi açısından da büyük önem arz ediyor. Mesela bu yıl bazı özel kategoriler konulmuş. Dediğim gibi sadece konu havacılık, denizcilik dedik.

0: bağımlılıklarla mücadele teknolojileri, blok zincir gibi hackmasters, siber güvenlik, maden teknolojileri, mimari ve görsel tasarım gibi de konular ekleniyor. İşin yelpazesinin genişlemesi de teknoloji katkısı sağlaması açısından çok önemli. Türkiye'nin ilerlemesi, ekonomik anlamda daha büyük olması için teknoloji geliştirmemiz, bunları ihraç etmemiz büyük önem arz ediyor. Ve tabii bunun için de genç girişimciler, mucitler, bu sektöre altyapısını, üretimi sağlayacak gençler lazım. Bu açıdan Teknofest'te daha lise çağlarında bu yarışmaların, hatta liseden de biraz aşağıya çekelim çünkü ilkokul seviyesine kadar inen takımlar var. Bunları görmek çok sevindirici. Bir başka önemli noktada ilk defa Güneydoğu Anadolu'da bu böyle bir organizasyonun yapılması, ilgi çok yoğun bölgeden. İnsanlar bir taraftan gençlerimiz yarışırken halkı da buraya davet etmek, çeşitli gösterileri, havacılık sistemlerini, savunma sanayini anlatmak açısından büyük önem arz ediyor. Bu yıl yaklaşık 1.2 milyon ziyaretçi bekleniyor ki pazar gününe kadar Şanlıurfa'da halkla buluşuyor. Giriş ücretsiz. İnsanlarımız çok güzel bir sözü vardır Selçuk Bayraktar'ın, onun da babasının sözüdür rahmetli Özdemir Bayraktar'ın, insanlar bir uçağa dokunsun ve hayatları değişsin. İşte havacılık, bu teknoloji adeta bir virüs gibidir. Kanınıza bir yerde girdikten sonra o bir daha hiç çıkmaz. Oraya iyi bir şekilde bakarsınız. Tabii olayın da bir başka yönü var. 8. yılı 15. organizasyon Teknofest'te artık ilk yarışmalara katılan gençler, üniversiteyi bitirdiler, hayata atıldılar ve buradaki yaptıkları girişimciliğin ürünlerini görmeye başladık biz burada. Bu süreç ilerledikçe, bu organizasyonlar devam ettikçe burada oluşmuş malzemelerin, teknolojilerin hayatımıza katkılarını, ülkemize katkılarını daha fazla görmeye başlayacağız. Ben en azından işin savunma sanayi kısmından, orada yetişen gençlerin istihdamı savunma sanayinde oluyor ve şirketler gençlerimizden, hayata bakışlarından çok çok memnun olduklarını söylemem lazım.
1: Şimdi tabii Teknofest'in Şanlıurfa'da yapılıyor oluşu da çok önemli. Siz de dikkat çektiniz. Şimdi tarihin sıfır noktası olarak tarif edilen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada ileri düzeyde, üst düzeyde teknolojilerden bahsediyoruz. Bu tarihsel süreç içerisindeki bu insanlık tarihinin, insanlığın yolculuğunun da aslında böyle simgesel bir gösterisi gibi de anlamlı bir seçim olmuş gibi geldi bana Sayın Özbek.
0: Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. İşte son yıllarda Şanlıurfa bu tür tarihin başlangıcıyla ilgili turizm konusunda çok önemli atılımlar yapıyor. Bir şehre baktığımız zaman bir yandan da birçok insanın orayı hem bu organizasyon hem turizm açısından ilk defa görmesi ve tabii ki turizmin gelişmesi için iyi otelinden, iyi ulaşımına, iyi bir altyapı sunulması, tamam tarihi bölgeler ama güzel bir yolla gitmeniz lazım oraya. Altyapı çok önemli. Aslında Teknofest de biraz bunları ortaya koyuyor. Biraz da bunların gelişmesine katkı sağlıyor. Çünkü bir anda bakıyorsunuz binlerce gencin, binlerce takım hayatlarında ilk defa Şanlıurfa'yı görüyorlar, orayı geziyorlar, dolaşıyorlar. Onların ağırlanması, ulaşımı, organizasyonu aslında bu açıdan da Şanlıurfa bir altyapı kazanıyor. Bu da çok önemli bir nokta. Teknofestler çift yıllarda Anadolu'nun farklı şehirlerinde, işte daha önceden Samsun'da yapıldı, bir önceki yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı, Azerbaycan'da yapıldı. Tek yıllarda da İstanbul'da gerçekleştiriyor. Tabii İstanbul'un altyapısı bunu kaldırmaya daha müsait ama Anadolu'ya da bir şekilde böyle organizasyonların düşünülüp bir altyapı kazanılmasını ben çok önemli buluyorum.
1: Peki Teknofest'i bir savunma sanayi fuarı olarak da tarif edebilir miyiz? Bu uluslararası şimdi Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayi atılımını zaten uzunca bir süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Veriler de ortada. Böyle bir imkan da sağlıyor mu Sayın Özbek?
0: Savunma sanayini tanıtmak açısından, halka tanıtmak açısından bunu görebiliriz. Çünkü fuar dediğiniz zaman fuar biraz daha ticari, bir malı tanıtıp ihraç etmek, satabilmek, yeni müşterilerle farklı fikirleri buluşturabilmek fuarın ana özelliklerinden bir tanesi. Ama günün sonunda birer vergi veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak verdiğimiz vergilerde savunma sanayine gitmesi gereken bir pay var. Ve tabii ki etrafımıza baktığımız zaman istihdam nedeniyle bunun da savunma bütçelerinde bir artış var. Bunu halka anlatmak,

0: bakın siz vergilerinizle bu katkıda bulunuyorsunuz ve bu teknoloji geliştiriliyor, şöyle bir istihdam oluşturuluyor, gençlerimiz burada bir iş imkanına sahip oluyorlar, ülke ekonomisine yapılan ihracatla şöyle bir katkısı var ve tabii ki Türkiye'nin dış politikasına etkileri tarzında insanlarımıza bunu göstermek açısından da çok önemli bir gurur duyacakları, belki oradaki vatandaşın savunma sanayiyle bir ilgisi alakası olmayacak ama onlara dokunmak, görmek, o konuya en azından daha olumlu bir gözle bakmak açısından da çok önemli bir katkıya sahip olduğunu düşünüyorum ben. Halka dokunması çok önemli.
1: Şimdi bir gelişme daha var. O da yeni nesil Hürkuş'un hava kuvvetlerine teslim edilmiş olması. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de bu konuda açıklaması oldu. Bu Hürkuş'un hava kuvvetleri komutanlığına teslim edildiğini duyurdu ve %80'e varan yerlilik oranına dikkat çekti Sayın Görgün. Şimdi yeni nesil Hürkuş ne vaat ediyor? Hangi amaçla hava kuvvetlerine teslim edildi? Nasıl kullanılacak?
0: Bugün aynı zamanda Şanlıurfa'da Teknofest yapılırken Bakü'de de Azerbaycan'da da ADEX 2026 fuarı var. Hı-hı. Ve fuarın ilk günün Türk savunma sanayi şirketleri $500 milyon bir ihracat başarısına imza attı. Bunlardan da bir payı dediğiniz gibi Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş 2 teslim edildi. Ve ayın son günüydü, 30'uydu. Azerbaycan'a da 14 adet Hürkuş 2 eğitim uçağı ihracatı TUSAŞ tarafından imzalandı. İlk uçakları da yıl sonuna verecek TUSAŞ. Orada da Haluk Görgün'ün, Savunma Sanayi Başkanımızın güzel sözlerini söylediniz. Bir de tabii TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun çok güzel sözleri var. Bu ay dedi Hürkuş ayı oldu. Askeri sertifikasını aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturduğu Savunma Sanayi Başkanlığı'yla birlikte bir otorite oluşturuldu. Bundan sonra tasarlanan uçaklar buradaki askeri sertifikasyondan geçecek ve uluslararası standartlarda. Arkasından Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri'ne teslimat ve Azerbaycan'a da 14 adet sipariş. Bunlar sevindirici gelişmeler. Hürkuş TUSAŞ'ın geliştirdiği ve teslim ettiği ilk insanlı uçak sistemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Şimdi pilotlarımız temel başlangıç eğitiminin arkasından Hürkuş'la tecrübe kazanacaklar. 2027'de Hürkuş'un büyük abi Hürjet envantere girecek. Jet motoruyla devam edecekler. Sonrasında 2028 hedef milli muharip uçak Kaan'ın envantere girmesi. Yani eğitim sistemi de yerli ve milli hale getiriliyor. Bu da çok önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Hürkuş uzun bir proje. Türk TUSAŞ'ın bir ARGE projesi olarak verildi. 2005 yılında başladı. 21 yıllık bir süreç. Tasarımı tekrar bir daha revize edildi. Bu süreçler içerisinde talepler değişiyor tabii kuvvetten. İhtiyaçlar farklılaşabiliyor her geçen gün. Bunlara cevap vermek için çok zarif, çok güzel bir uçak, çok yüksek performanslı bir uçak oldu. Ben eminim ki kapıyı ihracatla hep önemli diyoruz. İhracat çok önemli. Azerbaycan ile açtık. Afrika ve Orta Doğu pazarında Hürkuş'un yeri olacak. Bu arada tabii parantez de açıyorum. İlk üretilen uçaklardan 15 adet vardı. Hava Kuvvetleri bir revizyon talep etti. Bu uçaklardan da bir kısmı Nijer ve Çat'a ihraç edildi. Yani envantere girmeden bir uçağı da ihraç etmek önemli bir faktör. Bu açıdan Hürkuş'la başladığı iş Hürjet'le devam ediyor. Kaan'la devam ediyor. Helikopterde işte Atak'la başladı. Gökbey'le devam ediyor. İnsansız hava araçlarında Anka'da Anka'yla başladı. TB2 devam ediyor. Sonrasında işte Kızılelma Anka 3'e doğru giden bir ürün portföyü var. Bunları her geçen gün daha geliştiğini görmek, envantere girdiğini de görmek gerçekten mutluluk verici. Farklı bir eğitim uçağı oldu. Bu konuda da ben dünyada satış başarısı yakalayacağını da inanıyorum açıkçası.
1: Peki. Sayın Özbek çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Efendim havacılık yazarı Tolga Özbek bizimle birlikteydi. Teknofest dün Şanlıurfa'da başladı. Bu yıl 15.si düzenleniyor. Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Bu Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 4 Ekim'e kadar devam edecek. Girişler de ücretsiz. Tabii birçok etkinlik de var. Türk Yıldızları ve Savaş Uçakları gösteri uçuşu yapacak. Yine festivalde Atak helikopterleri, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ile kara ve deniz araçlarının da yer alacağını ve ziyaretçiler tarafından görülebileceğini de ifade etmiş olalım. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde tarım gündemine bakacağız. Tarım yazarı Mine Ataman konuğumuz. Sayın Ataman, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın.
2: Şimdi meteorolojik kuraklığın yol açtığı tarımsal kuraklık tüm dünyada gıda fiyatlarını etkiliyor. Tabii biz bunu geçtiğimiz yıl derinden hissetmiştik. Bu yıl pek hissetmedik. Rekolte konusunda da epey iyi bir noktadayız ama bu tabii sadece bu yılı ilgilendiren bir husus olarak bu verileri versek de paylaşsak da aslında hala tehdidin devam ettiğini, havaların yağışlı geçiyor olmasına rağmen hala kuraklık riskinin devam ettiğini de belirtmiş olalım. Şimdi Su Politikaları Derneği bir makale yayınladı. Daha kurak bir dünyaya doğru su politikaları şeklinde bir rapor, daha doğrusu bu. Şimdi önemli veriler var bu raporun içerisinde. Bahsettiğimiz olgular da tam olarak aslında bu raporda net olarak ifade edilmiş. Her ne kadar işte gündelik yaşamda ya da doğada gördüklerimiz bizi umutlandırsa da aslında riskin hala artarak devam ettiğine yönelik dikkat çekici veriler de vardı. Ayrıntıları sizden alalım.
3: Veriler aslında Türkiye için bu sene çevremize baktığımızda pek de bir sıkıntı yokmuş. Hani küresel sıcaklık vardı dedirten türden Türkiye yağmur aldı bu yıl ama dünya pek de öyle bir yılı yaşamıyor. El Niño'nun etkisi 2027'de daha da artacak. Avrupa bu sene gerçekten de kavruldu. Afrika'nın bazı ülkeleri, Asya Pasifik'te de bir takım ülkeler çok ciddi anlamda kuraklık etkisi. Sadece Avrupa'da bile 10 milyon tona yakın buğday rekoltesi düştü. Uzmanlara göre Avrupa'nın bu yılki yaşadığı bu rekolte kaybı 2 milyar dolarlık bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde hatta İspanya'ya biliyorsunuz Afrika bölgesinden bir takım göçler vardı. Bunun arkasında da ciddi anlamda kuraklık var. Yine Afrika'daki bazı ülkelerde insanlar kuraklık sebebiyle çatışmalar çıktı. Marketteki bir takım problemler sebebiyle, gıda fiyatları sebebiyle orada ciddi anlamda çatışmalar çıkıyor. Şimdi dünyada bunlar yaşanıyor. Su Politikaları Derneği de diyor ki 1900-2020 yılları arasında diyor kuraklığa maruz kalan küresel arazi alanı iki katına çıktı. Yani toprağın nem düzeyi yine %37'sinde dünyanın kritik seviyenin altına inmiş durumda. Şimdi bütün bunları topladığınızda aslında Türkiye'de yağmurlar yağdı, pek de sıkıntı yokmuş gibi diyemiyoruz. Bir de işin kötü tarafı, yine uzmanlar diyor ki Dünya Bankası, IMF, şurası burası belki işin ticaret tarafı yönetebilir ama tarladaki kuraklığı yönetemiyor ve bu tarladaki kuraklık aslında gün sonunda sofraya gıda enflasyonu olarak yansıyor. Türkiye'de yağmur yağması, rekoltenin yüksek olması, ki bu sene 25 milyon tonluk bir buğday rekoltemiz var, pek de bir şey değiştirmiyor. Çünkü küresel ticarete entegre olduğunuzda dünyanın farklı yerlerindeki fiyat değişiklikleri mutlaka bizi de gelip etkiliyor. Yine Oxford Economics bir rapor yayınladı ve o da diyor ki 2027'de iklim kaynaklı problemler diyor enflasyonu muhtemel %3 düzeyinde artıracak diyor. Böyle bir etkisi olacak diyor. Yine Dünya Bankası'nın yayınladığı bir rapor var. O da diyor ki biz artık diyor kuraklığı biliyoruz ama öngöremiyoruz. Yani bu belirsizlik hali.
2: Ani kuraklık olarak mı?
3: Evet, ani kuraklık. Evet, bunu öngöremiyoruz diyor. Sıklığı ve şiddeti artan hava olaylarını öngörememe hali aslında tarımdaki faturası çok büyüyor. Bir araştırma yine yapılmış, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde, deniliyor ki çiftçiler aslında son 10 yılda kuraklığa ve çeşitli afetlere karşı, iklim kaynaklı afetlere karşı önlem aldılar. Erken uyarı sistemleri, işte ne bileyim ilaç kullandılar, hava bilmem işte perdeleri kullandılar. Ama kuraklık ve diğer sel kaynaklı afetlerin sadece belli bir bölümünü tolere edebildi.

0: Yani hani hep bizde bir şey vardır ya, Allah istemezse yaprak kımıldamazmış gibi. Gerçekten hani iklim müsaade etmediği sürece şu anda tarımda tarımı yönetebilme kabiliyeti çok zor, ta ki örtü altı tarıma geçmediğimiz sürece. Bu anlamda da ilk defa yine Dünya Bankası yayınladığı bir raporda şunu söyledi, diyor ki erken uyarı sistemleri bile diyor şu anda diyor çok fazla durumu yönetemiyor. O yüzden de aslında bütün bunları topladığımızda biz genelde hani gıda enflasyonunun ya da tarım ticaretindeki problemlerin sonucuna bakıp hep marketteki fiyatlar niye yükseldi diye konuşuyoruz. Bugün de hatta Türkiye Ziraat Odaları Birliği de yine aylık olarak fiyat değişimlerini açıkladı. Şimdi sonuca baktığınız zaman aslında hep bir suçlunun peşine düşmüş oluyoruz. Halbuki kök sebep değişen yani iklim değişikliği, Hürmüz Boğazı'ndaki işte yaşananlar, Panama Kanalı geçit vermiyor. Bunun gibi pek çok aslında küresel olay tarımsal faaliyetlerin yapılabilirliğini, yapılsa bile fiyatını çok yükseltiyor, maliyetini çok yükseltiyor ve bu da sonuçta gıda enflasyonuna ve en sonunda da aslında kötü beslenmeye varabilecek bir sonuca erişmiş oluyor. Bu da tabii toplumlar için, hem toplum halk sağlığı hem üretkenlik için de ciddi bir risk.
1: Şimdi tabii tarımı genel olarak tarif ettiğimiz olgu, işte meteorolojik kuraklık diyoruz, iklim değişiklikleri diyoruz, içinde bulunduğumuz iklim krizinden bahsediyoruz ama öyle hassas ve önemli bir sektör haline geldi ki, şimdi hem bahsettiğimiz doğal koşullar, tabii insan eliyle bunlar perçinleştirilmiş doğal koşullar belki büyük oranda. Bunun ötesinde işte bahsettiğimiz jeopolitik çatışmalardan bahsediyoruz. İşte geçtiğimiz dönemde tahıl konuşmuştuk. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın buna nasıl etkili olduğunu. İşte bugün İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaştan bahsediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulmasından kaynaklı işte petrol fiyatlarındaki artış. Hemen her gün enflasyon verilerinin, yıl sonu beklentilerinin güncellendiği dönemlerden bahsediyoruz ama geldiğimiz noktada tarımsal üretim faaliyetinin hem tarım üreticileri hem nihai olarak tüketiciler açısından iki tarafında memnun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani tarımsal üretici de bu ürettiği ürünü nihai olarak sattığında işte memnun bir fiyatla buradan ayrılmıyor. İşte girdi maliyetlerinin çok yüksek oluşundan kaynaklı ya da tüketici bunlar hangi koşullarda nasıl üretildi? İşte sağlıklı mıyız, değil miyiz? Tarımsal üretim noktasında çıktı da hani sağlıklı beslenebiliyor muyuz şeklindeki sorular soruluyor. Yani bugün geldiğimiz hususta aslında tarımsal faaliyetin ne kadar önemli olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da ne kadar hayati olduğunu anlayacağımız, daha çok içselleştireceğimiz bir döneme doğru ilerliyoruz gibi görünüyor.
0: Öyle, uzmanlar bunu şöyle tanımlıyor, deniliyor ki çoklu krizler yüzyılı. Yani aynı anda, hem düşünsenize, dünyadaki şu anda tarımsal üretimi belli kıtalar ve belli ülkeler yapıyor ve belli kuşaklar yapıyor. Uzmanlar diyor ki biz mesela geçen sene 2025'te Türkiye 16-17 milyon ton bitkisel ürün kaybettik. Düşünsenize, Türkiye gibi 10 tane daha ülke aynı anda kaybetseydi ya da Türkiye sadece bitkisel ürünlerini değil farklı ürünlerini de kaybetseydi, işte buna çoklu krizler yüzyılı deniyor. Yani aynı anda tahıl ambarları çökerse gibi, işte bunlar ihtimali de çok yüksek. Çünkü biz 2026'ya evet diyoruz, iklim iyi olacak gibi gözükürken bir bakıyorsunuz ki işte El Nino bir yerden patlak veriyor. Şimdi sorun aslında tarımsal üretimdeki fabrikanın üstünün açık olması. Yani bu geçmiş yıllarda görece nüfusumuz azdı, üretim fena değildi, iklim de çok rayında gidiyordu aslında, müsaade ediyordu bizim üretmemize. Şimdi gelinen noktada iklim müsaade etmiyor, fabrikanın üstü açık ve böyle bir dönemde aslında, ve bir de çiftçi dağınık tabii. Yani bugün diyelim ki toplamda ayakkabı üreticisi belki 1000 tane fabrika vardır. Ama sadece Türkiye'de milyonlarca çiftçi var. Yani hepsi ayrı ayrı yerlerde üretim kararı veriyor. Üretiyor, farklı üretim maliyetleriyle üretim yapıyor, pazara geliyor, iklimden etkileniyor, dünyadaki jeopolitik gelişmelerden, problemlerden etkileniyor ve en sonunda da biz istiyoruz ki her gün biz tabağımızdaki yemeği aynı fiyattan erişebilelim ve gün boyu da erişebilelim. Şimdi bu tabii

çok kolay değil. Ama bu en sonunda aslına bakarsanız hem istihdam kaybına neden olurken bir taraftan da okullar açıldı. Bugün ne konuşuyoruz? Günde bir öğün çocuklara beslenme çantası desteği veriyor.

0: kadar da yönetilebilir bir alan değil. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde yeni bir kanun çıkardı. Dedi ki çiftçi önceliğimiz bundan sonra. Bütün her şeyde dedi çiftçiyi önce koyacağız dedi, çiftçiyi önceleyeceğiz. Bankadan kredi alırken bir çiftçi sağlık kurumlarına başvurduğunda, bir çiftçi oğlunu evlendirmeye karar verdiğinde, bir çiftçinin herhangi bir problemi olduğunda dedi, bizim bir kural getirdi, çiftçi hep öncelikli bir vatandaş olacak dedi. Yani bunlar tabii aslında şunu gösteriyor, niye durup dururken Amerika böyle bir şey yapıyor? Mecbur olduğu için. Çünkü çiftçi üretemediğinde aslında tüketemiyoruz. Tüketemeyince de aslında ülke için hiçbir şey yapamıyoruz. Yani eğitim bile ona bağımlı. Sağlık harcamalarımız artıyor. Yoksa esasen böyle hani kimse pastoral bir dünya, ya işte tarımda çok keyifli bir iş gibi bir durum değil bu. Hep biz böyle lafta diyoruz ya, bir güvenlik sorunudur, işte stratejik bir konudur filan. Yani o işin hikaye ve slogan tarafı. Gerçek, eğer bir ülke açsa isyan olur, üretemez, eğitimde sıkıntı yaşar.
1: Peki. Binat Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, tarım yazarı Binat Hanım bizimle birlikteydi. Son olarak tarım gündemine baktık ve veda ediyoruz. Bugün programı Feruh Bakır sizler için hazırladı. Teknik yapımda Soner Abacı vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Burant. Yarın aynı saatte gündemle buluşmak ümidiyle. Mutlu kalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1977-78 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Topun ağlarla 7 kez buluştuğu Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu, Galatasaray, Adana Demirspor ve Zonguldak Spor, Ordu Spor maçları en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 42 puanla zirvede tamamladı. Trabzonspor 41 puanla ikinci, Galatasaray 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Tomislav Kaloperović yönetimindeki Sarı Lacivertliler 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 48 kez havalandırdı. Kalesinde 24 gol gördü. Fenerbahçe 48 golle sezonun en skorer takımı olurken topu rakip kaleye 42 kez gönderen Trabzonspor ikinci sırada yer aldı. 22 puanlı Ankara gücüyle sezonu 21 puanla tamamlayan Mersin İdman Yurdu alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1977-78 sezonunda 240 maçta toplam 474 gol atıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe'den Cemil Turan gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life

0: 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Reklamlar.
11: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
12: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.
13: Neden Evans'a sormadılar? Birinci bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel, teknik yapım Alican Deniz. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Doktor Thomas Fikret Ergin, Roger Bessington, Atsız Karaduman, Müfettiş İhsan Sanıvar, Amelia Cayman, Ayça Önal, Bay Cayman, Orhan Aral, Baba Adnan Başer, Bir Adam, Cankurt Ünal, Hoparlördeki Ses, Zafer Çankaya.

0: Hadi bakalım, sıra sende babi.
1: Evet. İşte şimdi topu deliğin tam ortasına yollayacağım.
0: Görelim bakalım.
1: Şimdi göreceksiniz Doktor Thomas. Yine ıskaladım. Neler oluyor bana? Golf'te aşama kaydettiğimi sanıyordum. Oysa bugünkü oyunum berbat.
0: Olur böyle şeyler. Formda değilsin dostum. Sanırım bugün seni yeneceğim. Umarım bir sakıncası yoktur.
1: Hakkınız doktor. Bileğinizin hakkı. Ben şimdi topumu bulmayı umuyorum. Kuş gibi uçup kayboldu.
0: Şu yöne gitti. Arayalım.
1: Sanki bir çığlık duydum. Efendim? Birine çarpmış

0: olmasın?
1: Çığlık mı? Ben bir şey duymadım. Emin misin?
0: Yanılmış olabilirim. Bugün golf sahası çok tenha. Çevrede çarpacak kimse yok sanırım.
1: Aa, biraz yavaş yürü. Senden yaşlı olduğumu unutuyorsun Bobby.
2: Özür dilerim Doktor Thomas. Bu kadar uzağa attığımı sanmıyordum.
0: Ah, nerede bu top?
1: Şu kayalardan aşağıya uçmuş olmasın. Aslında iyi bir golf sahasında böyle uçurumlar olmamalı.
2: Uçurum mu?
1: Evet.
2: Aa, yok canım. Yalnızca geniş bir hendek orası.
1: Ama topu oradan çıkarmak mesele oluyor.
2: Ben o yana gidip bir bakayım. İsterseniz beni burada bekleyin. Golf oynamaktan çok toparladım bugün. Bu nasıl iş anlamadım.
1: Oralarda mı?
2: Göremiyorum. Özür dilerim doktor. Sizin oyununuzu da berbat ettim.
1: Önemi yok. Topu bul da devam ederiz.
3: Doktor Thomas, kayaların dibinde bir şey var. Bir adam. Doktor Thomas, buraya gelin lütfen.
1: Geliyorum. Ne oldu?
3: Yaklaşın, aşağıya bakın.
1: Aman Allah'ım. Aşağıya bir adam düşmüş.
3: Evet, ama insan buradan düşüp ölmez. Yaralanmış olmalı. Yanına girip bakmalıyız.
1: Evet, hadi inelim.
3: Gelin doktor, buradan gelin. Verin elinizi bana. Tamam.
1: Yavaş.
3: Evet. Tamam, dikkat edin.
1: Göründüğü kadarıyla bu adam pek iyi değil.
3: Ölmüş olabilir mi?
1: Hiç kıpırdamıyor, baksana.
3: Hey, bayım. Bayım. Kıpırdamıyor.
1: Şimdi anlarız. Yüzünü çevirmeliyiz. Bana yardım et Bobby.
3: Tamam doktor.
1: Evet. Durumu hiç de parlak değil.
3: Ölmüş mü?
1: Hayır ama işi bir tık zavallının. Acaba akşam siste yolunu kaybedip buradan aşağıya mı düştü?
3: İnsan bu yükseklikten düşüp ölebilir mi doktor?
1: Mümkündür. Ters bir harekette bel kemiği kırılmış olabilir.
3: Ay, yapacak bir şey yok o zaman.
1: Sanmıyorum. Hemen yardım çağırmalıyız ama kurtulabileceğini sanmam. Nabzı gitgide yavaşlıyor. Ben gidip hastaneye telefon edeyim. Sen burada bekle Bobby.
3: Kayalardan çıkabilecek misiniz?
1: Çıkmak zorundayım.
3: Dikkat edin.
1: Birazdan dönelim. Yavaş.
3: Allah'ım. Berbat görünüyor. Acaba gerçekten doktorun dediği kadar kötü mü durumu? Bayım. Bayım açın gözlerinizi. Açıyor işte. Kurtulacaksınız. Kurtulacaksınız bayım, güvenin bana. Ne kadar mavi gözleri var. Masmavi. Doktor yardım getirmeye gitti. Sizi hastaneye götüreceğiz. Kurtulacaksınız. Bakın gözlerinizi açtınız. Bu iyi alamet.
4: Ne oldu, kayalardan mı düşmüş?
2: Ne yazık ki öyle. Siz kimsiniz?
5: Adım Roger Besant'ın. Doktoru gördüm. Birinin kayalardan düştüğünü söyledi. Yardıma geldim.
2: Artık ona yardım edemeyiz. Ne yazık ki öldü.

0: Londra'ya gidecek olan tren 3 numaralı perondan kalkmak üzeredir. Londra'ya gidecek olan tren 3 numaralı perondan kalkmak üzeredir.
1: Oh, atladım. Neredeyse kaçırıyordum. İkinci sınıf kompartmanlar arka tarafta olmalı. İpice yürüyeceğim anlaşılan.
2: Bobby! Nereye gidiyorsun? Gelsene.
1: Frankie, görüşmeyeli yıllar oldu.
2: Evet, seni gördüğüme çok sevindim. Gelsene içeri.
1: Benim biletim... İkinci sınıf için.
2: Önemli değil, farkını ben öderim.
1: Yo. Bir bayanın benim için para ödemesinden hoşlanmam. Kendim öderim ben.
2: Seni buraya davet eden benim değil mi? Bana bırak lütfen. Şimdi ben ona tatlı bir gülümsemeyle senin buraya beni ziyarete geldiğini söyleyeceğim. Hiçbir şey ödememize gerek kalmayacak. Gel hadi.
1: Bir tatlı gülüşün bu kadar etkili olacağından emin misin?
2: Mesele gülüşte değil sevgili Bobby. Bu trenlerde beni tanıyorlar.
1: Öyle ya. Sen Lady Frances Derwent'sin. Baban bu çevrenin en ünlü zengini.
2: Doğru. Bu adamları da bol bahşiş dağıtır.
1: Artık Londra'da oturduğunu sanıyordum.
2: Evet, babamı görmeye gelmiştim.
1: Çocukluğumuzda sizin şatoda oynadığımız oyunları anımsıyor musun? Ne çok eğlenirdik.
2: O günleri öyle çok arıyorum ki. Her şey değişik artık. Günler nasıl sıkıcı geliyor anlatamam.
1: Senin kadar varlıklı birine de yaşam sıkıcı gelebilir.

0: biliyor demek.
1: İnan ki yaşamaktan bıktım. Ya sen? Sen bıkmadın mı?
0: Yok, hiç sanmıyorum. Askerden yeni döndüm.
1: Bu sıralarda heyecanlı günler yaşadığını gazetede okudum. Cinayete kurban giden bir adamı bulmuşsun.
0: Yok, o yalnızca bir rastlantı. Doktor Thomas'la golf oynuyorduk. Hem cinayet olduğunu da nereden çıkarıyorsun?
1: Bundan eminim. Çok heyecanlı. Bak, gazete yanımda. Cinayetten söz etmiyorum ama ben kokusunu alıyorum. Okumak ister misin?
0: Evet, ver bakayım. Ölen adamın kimliği cebinde bulunan fotoğraf sayesinde belirlenmiş. Fotoğraftaki bayan Amelia Cayman kardeşinin cesedini teşhis etti. Kardeşi Alex Pritchard kısa süre önce Tayland'dan dönmüştü. Biliyor musun? O fotoğrafı gördüm.
1: Öyle mi?
0: Evet. Zavallı adamın cebinde mendil arıyordum. Yüzünü örtmek için fotoğrafı buldum. Çok güzel genç bir bayanın resmiydi. Kız kardeş olduğunu sanmamıştım.
1: Ay, ne kadar heyecanlı. Kimin öldürdüğü belli mi?
0: Bunda bir esrar arama. Bugün ifademi alacaklar. Şimdi oraya gidiyorum.
1: Mutlaka gelip seni dinlemeliyim. İzin verir misin?
0: Benim için bir sakıncası yok ama polisler neden bilmem.
1: Sen onları bana bırak. Şimdi söyle, adamı bulduğunuzda ölmüş müydü?
0: Hayır, yanımda öldü. Of, çok üzüldüm.
1: Zavallı adam.
0: Evet, ama yaşam sürüp gidiyor. Ben de yeni işim için uğraşıyorum. Araba tamir işi filan. Elden düşme araba pazarlayacağız. Badger Beedon'la birlikte. Onu anımsıyor musun?
1: Hayal meyal. Umarım paranın sonu gelmeyecek bir işe yatırmıyorsundur.
0: Yatıracak param yok ki. Sermayeyi Badger buldu. Biraz kalmış. Ben yalnızca emek ortağı olacağım.
1: Yine de dikkatli ol Bobby. Bence Badger'a fazla güvenilmez.

0: Evet, Doktor Thomas da bu anlattıklarınızı yineledi. Ama bize daha fazlası gerekiyor. Gözünüzden kaçan bazı şeyler var mıydı acaba? Biraz düşünün.
1: Hayır. Başka bir şey anımsamıyorum müfettiş bey. Yoksa cinayetten mi kuşkulanıyorsunuz?
0: Olabilir ama kavga izi yok. Belki de arkadan itilmiştir.
1: Topumu ararken bir çığlık duyar gibi olduğumu söylemiştim.
0: Evet, bu da beni düşündürüyor.
1: Artık çıkabilir miyim efendim?
0: Şimdilik gidebilirsiniz. Sıra adamın kız kardeşinde. Bayan Cayman'la görüşeceğim. Dışarıda bekliyor olmalı. Yanıma gelmesini söyler misiniz lütfen?
1: Elbette. İyi günler efendim.
2: Ne oldu? Ne oldu Bobby?
1: Anlatacağım Frankie. Önce Bayan Cayman'ı müfettişin yanına gönderelim. Nerede o?
3: Buradayım.
1: Siz Bayan Cayman mısınız?
3: Evet. Kardeşi öldürülen talihsiz kadın benim.
1: Müfettiş sizi bekliyor.
3: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu Bobby? Neden şaşırdın böyle?
1: Bu kadın o resmini gördüğüm kadın mı? Hı? Ama o çok güzel bir kızdı. İnsanlar yaşlanınca ne hale geliyor?
2: Yoksa o bir başkasının fotoğrafı mıydı?
1: Yok. Bu kadının gençliği olsa gerek. Belki de gördüğüm fotoğraf adamın kız arkadaşının fotoğrafıydı.
2: Ama kız kardeşi o fotoğraf sayesinde bulunmuş. Gazetede öyle yazıyordu değil mi?
1: Evet. Demek ki yıllarla birlikte çok değişmiş. Hayret. Hadi çıkalım buradan.
2: Peki. Sana bir kakao ısmarlayayım, ne dersin? Bu arada bana müfettişle konuştuklarını anlatırsın.

0: Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu saatte kim gelebilir? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Özür dilerim. Bu saatte uyuyacağınızı düşünmemiştim.
0: Saat kaç?
1: 11'e geliyor.
0: Oh, inanamıyorum buna. Nasıl bu kadar çok uyuyabildim? Babam da beni uyandırmadan çıkmış. Şey, affedersiniz, kabalık ettim galiba. Kimi aramıştınız?
1: Sizi. Adınız Bobby Jones değil mi? Benim adım Ken. Bu da eşim Amelia.
0: Özür dilerim. Buyurun içeriye, buyurun.

0: Buyurun buyurun, şöyle buyurun oturun. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biliyorsunuz Alex karımın tek kardeşiydi. Bu yüzden karım çok üzgün.
2: Zavallı Alex. Zavallı Alex.
0: Evet evet evet, görüyorum.
1: Öğrenmek istediğimiz şu: acaba Alex ölmeden önce size herhangi bir şey söyledi mi?
2: Yani benim için bir mesaj filan?
0: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
1: Emin misiniz?
0: Evet. Çok üzgünüm zavallı adam. Ama doktor acı çekmeden öldüğünü söyledi.
2: Evet, size minnettarız. Yani onunla ilgilendiğiniz için.
0: Kim olsa yardıma koşardı. Ne yazık ki fazla bir şey yapamadık.
1: Peki, sizi daha fazla rahatsız etmeyelim.
2: Evet, gitmeliyiz. Evet. Teşekkürler Bay Jones.
0: Rica ederim, rica ederim. Gittiler. Sabah sersemliğiyle bir kahve bile ikram edemedim. Her neyse, gidip yüzümü yıkayayım. Aptal kafam. O adam bana bir şey söylemişti. Ablasına söylemeyi unuttum. Hay Allah. Ne yapsam acaba? Küçük bir not yazıp göndereyim. En iyisi bu. Ama adreslerini bilmiyorum. Ne yapsam? Tamam. Polislerden öğrenebilirim. Evet, evet işte tamam. Sayın Bay Cayman, kayınbiraderinizin bana söylemiş olduğu bir cümleyi anımsadım. Neden Evans'a sormadılar demişti. Bir anlam veremediğim için aklımdan uçup gitmiş. Özür dilerim. Saygılarımla.

0: Baba? Baba? Orada mısın?
1: Evet Bobby. Ne var?
0: Bir mektup aldım. Buna inanamayacaksın. Buenos Aires'ten geliyor. Oldukça ünlü bir firmadan. Bana iş öneriyorlar.
1: Senin iş aradığını nereden biliyorlarmış?
0: Dediklerine göre askerden yeni dönmüş kişileri tercih ediyorlarmış. Benim adımı da böyle bulmuşlar.
1: Garip.
0: Daha da garibi, bana yılda 1000 sterlin öneriyorlar.
1: Ne? Bu çok yüksek bir miktar.
0: Deli bunlar.
1: İngiliz olmak güzel bir şey oğlum. Bütün dünyada itibarımız var bizim.
0: Ama neden ben baba? Benden başka askerden dönmüş birçok İngiliz var.
1: Evet. Doğrusu şaşırtıcı.
0: Zaten bu işi kabul edemem. Badger'la anlaştık biliyorsun.
1: Deli misin sen? O şaşkın Badger'la anlaştın diye böyle cazip bir öneriyi geri mi çevireceksin? Hem Badger'a güvenilmeyeceğini bilmiyor musun?
0: O iyi bir çocuktur. Yalnızca şanssız.
1: Hadi canım. Beceriksizin biri. Ben senin yerinde olsam geleceği olan işi yeğlerim.
0: Badger'ı ortada bırakamam. Yakında çalışmaya başlayacağız.
1: Saçma. Çok saçma. Aslında ben senin kilisemde görev almanı isterdim.
0: Affedersin baba. Sen iyi bir rahipsin ama ben öyle olamam. Bu konuda daha önce çok konuştuk. Şimdi kusura bakma, dışarı çıkıyorum.
1: Nereye gidiyorsun? Daha sözümü bitirmedim.
0: Önce verilen telefon numarasını arayıp Güney Amerika'dan gelen iş teklifini geri çevireceğim. Sonra parkta biraz oturacağım. Salim kafayla düşünmek istiyorum. Hoşça kal.

0: Bobby. Bobby, uyuyor musun?
1: Frankie, sen misin?
0: Benim. Sana ne oldu Bobby? Hastanede olduğunu haber alınca meraktan ölecektim.
1: Aa, of, saçma sapan bir olay.
0: Ne oldu, anlat bana.
1: Parka gitmiştim. Hı-hı. Kafam biraz karışıktı. Banka uzanıp gökyüzüne bakarak biraz düşünmek istedim. O arada uyumuşum. Sonra uyandım. Sandviçimi yiyip sonra yine uyudum. Ama bu kez öyle uzun uyumuşum ki çevrede...

0: Ben merak edip uyandırmak istemişler ve o zaman da durumu anlamışlar. Doktorlar içinde morfin buldular.
1: Aa, nasıl olabilir? Kim koymuş?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Evet. Demek kuşkularımda haklıymışım.
0: Hangi kuşkular?
1: O adamı öldürdüler.
0: Benimle ne ilgisi var?
1: Tatlım, seni yok etmek istiyorlar, anlamıyor musun?
0: Aa, saçma. Doktor Thomas da oradaydı. Kimse onu zehirlemeye kalkmadı.
1: Belki de yakında onu da öldürmeyi düşünüyorlardır, kim bilir.
0: Hiç sanmıyorum Frankie, anlamsız bunlar.
1: Hani Güney Amerika'dan bir iş teklifi aldığını söylemiştin ya. Hı. Bence bunun amacı da seni uzaklaştırmaktı. Ben askerden dönenlerin özellikle tercih edildiği bir firma olacağını hiç sanmıyorum.
0: Ya o iş bitti. Daha o gün telefon edip öneriyi geri çevirdim, biliyorsun.
1: İyi ya, bu kez başka bir yolu denediler. Sen görmemen gereken bir şey gördün tatlım.
0: Görmemem gereken şey neydi sence?
1: Sorun da bu ya, bilmiyorum. Ama bulacağız. Bak, sana bugünün gazetelerini getirdim.
0: Alex Pritchard'la ilgili haber var mı?
1: Bilmem, henüz bakmadım, birlikte bakalım. Ha, evet. Bak, adamın cebinde bulunan fotoğrafı da basmışlar. Bayan Cayman'ın fotoğrafı yani.
0: Ver bakayım, ver, ver. Yardım et de biraz doğrulayayım.
1: Şu yastıkları tamam, arkana
0: tamam,
1: yerleştirin.
0: Tamam, tamam, oldu, oldu.
1: İyi mi?
0: Tamam, çok iyi, sağ ol. Şu gazeteyi ver bakayım bana.
1: Al.
0: Hı? Ama bu fotoğraf da ne böyle?
1: Ne? Bayan Cayman'ın fotoğrafı değil mi bu?
0: Evet, ama benim adamın cebinde bulduğum fotoğraf bu değildi ki. Evet, değildi.
1: İşte bu yüzden onu Bayan Cayman'a benzetememiştin. Bu işte bir sır olduğuna şimdi inandın artık, değil mi tatlım?

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık kanunu kapsamında da 3 yatırım bankası ile 2 faktöring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonları için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Burs ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından

0: Kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla 2N ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Suriye'de doğal gaz hattındaki patlama nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Suriye Elektrik Şirketi, elektrik santrallerinin Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi. Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi. Mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Ekim ayının ilk gününde bir araya geldik. 2026 1 Ekim Perşembe günü içerisindeyiz. Bir saat boyunca birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz.

0: bir saatlik birlikteliğimiz boyunca bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Güncel bilgileri paylaşacağız yine. Önce iki ayrı merkezden alacağız hava tahmin raporlarını sevgili dinleyicilerimiz. Ardından karayollarındaki son durum diyeceğiz, bilgileri aktaracağız. Para piyasalarına göz atacağız sevgili dinleyiciler. Uzman isimlerden alıyoruz para piyasalarına ilişkin son bilgileri. Haber turu deyip muhabir arkadaşlarımızdan alacağımız bilgilerle devam ettikten sonra gazete başlıklarımızı okuyacağız. Söyleşilerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güncel konulara ilişkin yine bilgiler alacağız bugün konuklarımızdan. Ve son olarak spor başlıklarıyla bölge gündemine bugün noktayı koymayı planlıyoruz. Seher Evren hazırladı bugünkü programı. Rıza Kaan Yıldırım teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, önce hava tahmin raporları demiştik. İki ayrı merkezden alacağımız hava tahmin raporlarında önce meteoroloji 11. bölge Trabzon Müdürlüğü'nden alacağız bilgileri. İlter İşçi bilgileri aktarmak üzere telefon hattımızın ucunda olan isim şu anda. Sayın İşçi, hoş geldiniz, günaydın, sizi dinliyoruz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu, aralıklı ve lokal olmak üzere sağanak ve gökyüzlü sağanak yağış geçişleri etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 19 derece, Artvin 15 derece, Giresun 18 derece, Gümüşhane 15 derece ve Rize 19 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizdeki yağışların cuma, cumartesi ve pazarda devam edeceğini tahmin ediyoruz. Pazartesi günü parçalı bulutlu ve hava hakim olacak, bölgemiz genelinde yağış beklemiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz Sayın İşçi.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık şimdi de. Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz. Evren Bakılan'dan alacağız bilgileri. Sayın Bakılan, hoş geldiniz, günaydın.
3: Tutuş Bey merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sizi dinliyoruz, buyurun.
3: Hemen aktaralım, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Samsun, Ordu, Sinop ve Kastamonu çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif yerler orta kuvvetli esecek. Bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları Samsun ve Ordu'da 19 derece, Kastamonu ve Tokat'ta 16 derece, Sinop'ta 21, Amasya ve Çorum'da ise 18 derece Celsius efendim.
0: Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
3: İyi yayınlar dilerim.
0: Alaca Zile yolunun 8 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Ünye Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanacaktır. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Fatsa-Aybastı-Reşadiye yolunun 53 ile 63. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Sinop-Erfelek yolunun 19 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam edecek. Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 21 ile 34. kilometreleri arasında bulunan Esenkıyı-Kopmuş-Liman-Kemalpaşa-Kardeşler 1 tünellerinde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 2 Ekim 2026 tarihine kadar 8 ile 17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Keşap-Esbiye ayrımı Yağlıdere-Alucra yolunun 13 ile 23. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Of-Çaykara-Karaçam yolunun 20 ile 26. kilometreleri arasında Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Piyasalarda bugün.
0: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Abdülmuttalip Platin'le para piyasalarındaki son duruma şöyle bir göz atacağız sevgili dinleyicilerimiz. Sayın Platin, hoş geldiniz. Günaydın efendim.
4: Hoş bulduk Tutuş Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Platin. Yeni bir aydayız. Bugün 1 Ekim. Yeni ay hangi yeni haberlere gebe efendim, ekonomide neler yaşanıyor? Son tablo hakkında neler söylersiniz? Buyurunuz.
4: Evet, geçtiğimiz ayda çok iyi haberler almadığımız herkesin malumu. İnşallah bu ay daha güzel bir ay olur ekonomi piyasaları için, hem küresel ölçekte hem de ülkemiz açısından diyerek başlayalım. Şimdi ons altın tarafına baktığımız zaman, yani ons altınla başlayalım isterseniz, sonra en son sona doğru borsayla ilgili gelişmeleri de değerlendiririz.
0: Lütfen.
4: Küresel çapta FED ve Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda faiz arttırımı yaptı. Dolayısıyla bu arttırım piyasaların özellikle de ons altında bir gevşemeye sebep oldu. Bunu küresel ölçekte artan enerji maliyetleri ve enflasyon nedeniyle hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla şu an itibariyle altının ons fiyatına baktığımız zaman da hafif gevşeme ile beraber, evet, 4188 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
0: Yani bir bunda, altında baskılanma durumu mu söz konusu aslında Sayın Platin?
4: Evet, evet, faiz, evet, arttırımı sebebiyle altında bir baskılanma durumu söz konusu. Ayrıca, evet, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu savaş durumunun Hürmüz Boğazı'nın kapalı oluyor olması hasebiyle yine altındaki baskı devam ediyor. Dolayısıyla bu durumların ortadan kaldırılması halinde bu baskının ortadan kalkacağını ve altında yukarı yönlü bir hareketlerin ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
4: Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısında faiz oranlarını %37'de sabit bırakmıştı. FED ve Avrupa Merkez Bankası tarafında bir faiz artırımı olmasaydı, önümüzdeki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bir faiz indirimi yapma olasılığı daha yüksekti. Şimdi bunu yaparken Merkez Bankası iki defa, üç defa düşünmesi gerekiyor. Ve yapacaksa da daha düşük montanlı bir faiz indirimi bekliyoruz diye yorumlayabiliriz. Gram altın tarafına baktığımız zaman kur hareketliliğinden ve ons altındaki harekete bağlı olarak şu an itibariyle 6605 Türk lirası seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altına baktığımız zaman 10.780 liralardan işlem görüyor. Bu noktada tabii ki asıl etken ons altındaki aşağı yönlü hareket olduğunu söyleyebiliriz. Döviz tarafına baktığımız zaman döviz piyasalarında da hafif yukarı yönlü bir eğilimin devam ettiğini görüyoruz ve dolar kurunun 49,04 seviyelerinden işlem gördüğünü, euro kurunun ise 55,65 seviyelerinden yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz.
0: Evet.
4: Yani bu noktada ons altınla ve gram altınla kurla ilgili beklentilere dönecek olursak,
0: lütfen,
4: ons altının 4100-4300 dolar aralığında dalgalanması bekleniyor. Fakat başta söylediğim bu iki durumun, yani özellikle Amerika ile İran arasındaki savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumu ve bu durumun ortadan kalkması halinde faiz oranlarındaki gevşeme altında yukarı yönlü bir hareket eğilimi çıkartabilir. Diğer taraftan döviz tarafında ise yine yukarı yönlü fakat pasif bir eğimde bir hareket ortaya çıkmasını önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman, Borsa İstanbul'da biliyorsunuz bu fon ve portföylerle ilgili sıkıntılar borsanın geneline yayıldı ve borsa dün itibariyle 11.947 seviyesinden kapattı. Evet. Haftalık olarak %7'lik bir düşüş ortaya çıktı Borsa İstanbul'da. Fakat şöyle bir gelişme oldu. Borsa İstanbul bugün itibariyle 27 tane BIST yüzde yer alan şirket aşağı indirildi. 27 tane şirket ise BIST tüm endeksinden BIST 100 endeksine çıkarıldı. İndirilen hisseler daha spekülatif, manipülatif ve bu söz konusu 7 tane fonun toplattığı, şişirdiği hisselerden oluşuyordu. Şimdi onlar aşağı geldi. Onlar zaten bu olayın patlamasından beri -10 taban taban gidiyordu ve endeksi aşağı doğru çekiyordular. Şimdi daha temettü ödeyen aktif büyüklüğü olan ve daha az volatil olan hisse senetleri BIST 100 endeksine çıkarılınca
0: evet.
4: Borsa İstanbul'un da endeksin volatilitesi ve aşağı doğru hareket etmesinin önüne geçti.
0: Yani genel görünüm daha iyi hale gelmiş oldu bu şekilde. BIST 100'de.
4: Evet. Bu yapay bir şey değil. Bu tam olarak içi boş ve bu 7 tane fon şirketinin şişirdiği hisselerin BIST 100'den aşağıya çekilmesi sonucu ortaya çıkan bir durum ve doğru bir gelişme. Olması gereken bir gelişmeydi. Ve şu an itibariyle de BIST 100 endeksine baktığımız zaman %0,6 değer kazanarak 12.026 seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Tabii henüz bu fonlarla ilgili tasfiyenin nasıl olacağı filan bunlar tam olarak netleşmedi. Ama bu sabah bir haber geldi işte. 1 milyon liraya kadar bu fonlara, bu portföylere para yatıran yatırımcının 1 milyona kadar olan kısmı verilecek. Buna ara ödeme diyorlar. 1 milyondan daha yukarıda bir tutarda ana para anlamında yatırım yapanların ise 1 milyonu şimdi kalan tutarı daha sonraki aşamalarda verileceğine dair bir SPK'dan açıklama geldi. Bu da çok önemli. Niye? Çünkü 455 bin kişinin parası bu fonlarda şu an kapalı kalmıştı. Dolayısıyla bunlara bir nefes aldıracak bir nakit akışı olarak yapılacağını söyleyebiliriz. Evet,
0: bu haber piyasalara olumlu yansıdı mı peki Sayın Platin?
4: Tabii ki bu haber piyasalara olumlu yansıdı. Hem bireysel yatırımcılar için hem de kurumsal anlamda Borsa İstanbul ve diğer kurumlar açısından bunun nakit akışlarını harekete geçirme anlamında ödemelerin bu müşterilerin bir kısmının ödemesi var, bir kısmının borcu var gibi durumlar var. Dolayısıyla piyasaya olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Son olarak da Bitcoin'in 84.200 dolar seviyelerinden şu an itibariyle işlem gördüğünü söylemek istiyorum. Bugünlük özetle piyasadaki durumlar bu şekilde.
0: Sayın Platin çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz size.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Haber Turu. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını alacağız bu dakikalarda. TRT muhabiri Gökhan Beşikçioğlu bizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Gökhan Beşikçioğlu, hoş geldin, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydınlar Tutuş Bey.
1: Dinliyoruz gelişmeleri, buyur lütfen.
2: Çok teşekkürler, ilk haberim Ordu'yla başlıyorum. Ünye'de kartlı sisteme geçiş 10 Ekim ertelendi. Ünye'de toplu taşımada 1 Ekim'de hayata geçirmesi planlanan kartlı ödeme ve kamera sistemi teknik altyapıdaki bazı eksikler nedeniyle 10 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Altınordu ilçesinin ardından kamera ve kartlı ödeme sistemine geçmeye hazırlanan Ünye'de toplu taşıma araçları yenilendi. Toplam 118 araca kamera ve kartlı ödeme sistemiyle donatıldığı süreçte yeni

sistemle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Ancak teknik altyapıdaki bazı eksiklikler dolayısıyla geçiş süreci 10 gün bir erteleme yaşanacağı belirtildi. Vatandaşların kart dolum noktasında mağduriyet yaşamamaları için ilçe genelinde geniş bir ağ oluşturuldu. Bu kapsamda pek çok farklı noktalarda kart dolum merkezleri hizmet vermeye başlayacak. Yeni dönemle birlikte 65 üstü vatandaşların şehit yakınları ve gazi aralarında bulunduğu 22 farklı gruptaki vatandaşlar da toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek. Ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların bünye şoförler ve otomobilciler odasının yanında bulunan Avcılar Otoparkı'nda bulunan kimlikleriyle başvurmalarında gerektiği belirtildi. Esnaf odası öncülüğünde yürütülen çalışmaların sonucunda bünyenin daha etkili, kaliteli, konforlu ve güvenli bir toplu taşıma altyapısına kavuşacağı da belirtildi. Ordu ile devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık hizmeti. Ordu Büyükşehir Belediyesi, aile destek merkezi ile yaşamının farklı dönemlerinde psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında oluyor. Uzman psikologların eşliğinde tamamen ücretsiz sunulan danışmanlık hizmetinde her gün ortalama 15 kişi yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doktor Mehmet Hürmi Yüzel'in öncülüğünde hayata geçirilen aile destek merkezi psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara uzmanlar aracıyla tamamen ücretsiz ve profesyonel danışmanlık hizmetini sunmaya devam ediyor. Randevu sistemiyle hizmet veren aile destek merkezinde her gün ortalama 15 danışmanını ağırlıyor. Merkeze başvuran vatandaşların yaşadığı sorunlar uzmanlar tarafından değerlendirilerek ihtiyaçlarına uygun danışmanlık süreci planlanıyor. İki klinik, psikolog ve bir aile danışmanı olmak üzere 3 uzmanla hizmet sunulan merkez hafta içi her gün sabah 8 ve akşam 17 saatleri arasında vatandaşlarını ağırlıyor. Aile Destek Yaşam Merkezi'nden yararlanmak isteyen vatandaşların Ordu Büyükşehir Belediyesi 444 10 52 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevu oluşturabileceği belirtildi. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Giresun'da kokarca düşmanları doğaya salındı. Giresun'un Trevoli ilçesinde yaban hayatının korunması ve doğal popülasyonun güçlendirilmesi amacıyla doğaya sürünler salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretim istasyonlarında yetiştirilen sürünler, yaşam şartına uygun olarak belirlenen alanlarda düzenli şekilde doğaya salınıyor. Bu kapsamda Trevoli, Şirinköy, Örenkaya ve Karademir köylerindeki Trebolu Kaymakamı Tuncay Kaldırım ile Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz'ın katılımlarıyla 400 adet sürün doğaya bırakıldı. Sürünlerin doğaya yerleştirme çalışmalarının temel amacı, sürünün doğal yaşama alanlarındaki varlığını güçlendirmek, yaban hayatı çeşitliliğinin devamını sağlamak ve ekolojik dengenin korunmasına katkı bulunmaktır denildi. Giresun'dan Samsun'a geçiyoruz. Bafra'da sahil erozyonuna karşı tarihi adım. Samsun Bafra'da sahil erozyonunu önlemek ve tarım arazilerini korumak amacıyla hazırlanan 1 milyar TL'lik kıyı tahkikat projesi çalışmalarına başlandı. Proje, Karadeniz'in şiddetli dalgalarının sahil şeridinde yarattığı aşınmayı, kum kaybını ve tarım alanlarında doğru ilerleyen erozyonu kalıcı olarak engellemeyi hedefliyor. 1 milyar liralık yatırım kapsamında sahil boyunca dalga kıranlar, mahmuz yapılar ve taş tahkikat dolgularıyla koruyucu bir hat oluşturulacak. Kıyı bandının güçlendirilmesiyle birlikte hem Bafra Deltası'nın ekolojik dengesi hem de yerleşim alanlarının güvence altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda başlayan çalışmalar yerinde görmek üzere bölgeye üst düzey bir heyet çıkarma yaptı. Saha inceleme programını Samsun Valisi Orhan Pamuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve teknik heyet katıldı. Yetkililer şantiye alanında yürütülen mendirek ve dolgu çalışmaları ilerleyişine dair mühendislerden briefing aldı. Yetkililer projenin tamamlanması ile birlikte yalnızca erozyonun durdurulmakla kalınmayacağını, aynı zamanda kıyı çizgisini rehabilite edilerek Bafra sahili sürdürülebilir turizm, rekreasyon alanlarında kavuşturulacağını vurguladı. Çalışmaları belirlenen takvimler doğrultusunda hız kesmeden de sürdürülmesi hedefleniyor denildi. Samsun'da devam ediyoruz. Samsun'da Türkiye şampiyonu Kerem Yiğit Zirve'de. Samsun Büyükşehir Belediyesi Tekne FES First Person with Drone takım kategorisinde mücadele eden Kerem Yiğit Türkiye şampiyonu olduğunu duyurdu. Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Samsun şampiyonunu omuzunda yükseliyor ifadesini kullandı. Belediye Kerem Yiğit'i tebrik ederek başarında devamını diledi. Türkiye şampiyonu elde eden Kerem Yiğit'in başarısı Samsun'da ve okulunda büyük gurur yaşattı. Samsun'dan Sinop'a geçiyoruz. Sinop'ta 9

0: ayda 182 ton midye hasat edildi. Sinop'ta su ürünlerinin yetiştiriciliğinin önemli alanlarından biri olan midye üretiminde 2026 yılının ilk 9 ayında 182 ton hasat gerçekleştirildi. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada Karadeniz'de yürütülen midye yetiştiriciliği çalışmalarının sürdürüldüğü ve kentin su ürünleri yetiştirdiğince potansiyelin artırılmasının hedeflendiği de belirtildi. Açıklamada Sinop'un Karadeniz'de midye yetiştiriciliğinin gerçekleştirildiği ilk ve tek üretim merkezi olduğu da belirtildi. Kentteki üretimin hem sektörde hem de ülkenin su ürünlerinde katkı sunduğunda ifade edildi. Samsun İl Tarım Orman Müdürü Murat Genç ise su ürünleri yetiştirince modern yöntemlerle geliştirildiği üretimde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettiği de belirtti. Sinop'ta devam ediyoruz. Sinop'ta Alabora ve teknede kaybolan polis arama çalışmaları sürüyor. Sinop'un Yalıköy açıklarında dün akşam teknenin Alabora olması sonucunu hayatını kaybeden polis Orhan Gazi Yetiş'in ardından kayıp polis Numan Şirin de arama çalışmaları sürüyor. Sinop Valiliği Kongresi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Su Ürünleri Kooperatif üyesi balıkçıların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları denizde ve karada aralıksız devam ederken Sinop Valisi Mustafa Özarslan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Orhan Gazi Yetiş için de başsağlığı diledi. Özarslan kayıp polis Numan Şirin'in de arama çalışmanın tüm hızıyla ekiplerin sürdürdüğünü belirtti. Hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için de saat 11'de polis evinde cenaze töreni düzenleyeceği bilgisi de verildi. Bugünkü derlediğimiz haber başlıklarımız bu kadardır. Tekrar söz sizde Tutuş Bey.
1: Gökhan Beşikçioğlu, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar efendim. Sağ olun.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Artvin Merkez 94.4, Ardanuç 95.5, Arhavi 91.2, Borçka 89.5, Hopa 107.9, Murgul 95.1, Şavşat 107.9, Yusufeli 92.3.
3: TRT Trabzon Radyosu.
1: Rize, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Başlıkları gazeteci Zeynep Akyıldız Tayland'dan alacağız. Zeynep Akyıldız Tayland, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş bulduk. Bölge gündemini aktarmaya isterseniz illerin ortak gündemiyle başlayayım.
1: Lütfen.
4: Doğu Karadeniz'de son günlerin gündeminde bölge illerin ortak başlığı hava koşulları oldu. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı Rize, Trabzon ve Artvin'de tedbir çağrılarını beraberinde getirirken illerde hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altına düştü. Önce Trabzon'a bakacak olursak Trabzon'da hafta sonundan bu yana kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı vardı. Meteoroloji hafta geneli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgar saatte 40 ila 70 km hızla yer yer bölgelerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde kendini gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanılabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı. Trabzon'da gastronomi turizmi için yeni çalışma başlıyor. Trabzon'un yöresel ürünleri turizm rotasına taşınmaya hazırlanıyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile DOKA işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında coğrafi işaret tescili 9 yöresel ürünün gastronomi turizminde daha etkin kullanılması hedefleniyor. Proje kapsamında gastronomi rotaları ve deneyim noktalarının oluşturulması planlanıyor. Trabzon mutfağı ömrü uzatır mottosuyla ilki gerçekleştirilecek olan Trabzon Gastronomi Festivali şehrin eşsiz lezzetlerini 4 gün boyunca aynı sofrada buluşturacak. Trabzon'da Avrupa Sinema Günleri de başladı. 4. Avrupa Sinema Günleri 30 Eylül'de kapılarını açtı. Trabzon'daki etkinlikte 16 Avrupa filmi ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Festival 4 Ekim'e kadar devam edecek. Ve spor gündeminde Trabzonspor var. Bordo Maviler Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor

bize çevreler için kuvvetli sağanak uyarısı yapmış. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olması ve metrekareye 21 ila 50 kilo yağış düşmesi gündeme gelmişti. Haftaya yağışta başlayan şehirde yer yer sağanak yağmurlar da etkili oluyor. Bunun yanı sıra Rize'de sel bölgesindeki çalışmalar da sürüyor. 19 Eylül'de yaşanan sel ve heyelanların ardından bölgede bütün ekipler sahaya inmiş, hayatı normale döndürmek için çalışmalara başlamıştı. Rize siyaseti ve yöneticilerinin de yakından takip ettiği çalışmalar sonucunda yaklaşık 1 milyar 42 milyon liralık maddi hasar tespit edildiği aktarılmıştı. Rize'de 120 kişilik TYP kurası. Rize'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 6 ay süreyle başlatılacak, çalıştırılacak 120 kişi için noter kurası 30 Eylül'de gerçekleştirildi. İşkur toplum yararına programı kapsamındaki personel kent merkezi ve ilçelerde temizlik çalışmalarında görev yapacak. Çalışma döneminin 12 Ekim 2026'da başlayıp 10 Nisan 2027'de sona ermesi planlanıyor. Rize'de bir diğer gündemse Rize Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 7 Ekim Çarşamba günü sandık başına gidecek üyeler yeni meclis üyelerini seçecek. Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim organlarının belirleneceği ikinci aşama ise 14 Ekim oylamayla tamamlanacak. Çaykur'da kurasız kadro imkanına rağmen hedeflenen işçi sayısına ulaşılamadı. Çaykur bünyesinde 90 gün süreyle yaşça yükleme işinde çalışanlara kurasız mevsimlik işçi olma hakkı tanıyan düzenleme Rize'de beklenmeyen bir tabloyu ortaya çıkardı. AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, 1.000 kişilik kadro hedefine rağmen başvuru ve devamlılıkta 800 sayısına dahi ulaşılamadığını açıkladı. Kaçkarların hafızası Rize'de kayıt altına alındı. 95 coğrafi unsur için isim önerisi Rize Valiliğine sunuldu. Kaçkar Dağları'nın somut ve somut olmayan kültürel mirasını korumak, bölgedeki mekansal hafızayı geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen Kaçkar Coğrafi Miras Çalıştayı, mekansal hafıza, yer adları ve haritaların sonuç raporu tamamlanarak Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a takdim edildi. Ve Artvin'le devam ediyorum. Artvin'de 30 yıllık cinayet dosyası aydınlatıldı. Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Jasat ekiplerinin çalışmaları sonucunda Bilgin'e ait kemiklerin bir mağarada bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi soruşturma kapsamında Bilgin'in eşinin tutuklandığını, diğer iki kardeş hakkında ise farklı adli tedbirler uygulandığını açıkladı. Bu gelişme Artvin'in gündemindeki en dikkat çekici adli haber olarak öne çıktı. Artvin'de kültür sanat gündeminde ise 4. Artvin Kitap Günleri var. 29 Eylül'de başlayan etkinlik 4 Ekim'e kadar devam edecek. Etkinlikte 9 yazar ve farklı yayın evlerinden binlerce kitap okuyucuyla buluşuyor. Bölgesel ekonomi ve gayrimenkul gündeminde de Artvin bulunuyor. TOKİ'nin 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği açık arttırmada satışa çıkarılan 383 arsa arasında Artvin'de var. Satış kapsamındaki taşınmazlar farklı kullanım alanlarını içeriyor. Artvin'de mesleki ve teknik eğitim alanında görev yapan öğretmenlere yönelik mesleki ve teknik eğitimde Türkiye Yüzyılı Muhalif Modeli öğretmen eğitimi semineri başladı. Seminerin ilki 28 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Eğitime Artvin merkezinin yanı sıra Şavşat, Yusufeli, Ardanuç, Borçka ve Murgul ilçelerinde görev yapan mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri de katılıyor. Ve son olarak Gümüşhane diyeceğiz. Gümüşhane'nin son günlerdeki en önemli yerel gündemlerinden biri Harşit Çayı'ndaki su kalitesi ve debi sorunu. Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerin hazırladığı bilimsel rapor, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizliger'le DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Baltay'a sunuldu. Raporda Harşit Çayı'ndaki debi düşüşü, yosunlaşma ve kirlilik sorunlarına ilişkin çözüm önerileri yer alıyor. Gümüşhane'de afetlere hazırlık çalışmaları da gündemde. UMKE ekipleri yağış altında heyelan ve trafik kazası senaryolarını içeren bir medikal kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatla ekiplerin olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin test edilmesi amaçlandı. Kentte spor alanında ise amatör futbol kulüplerinin yaşadığı ekonomik sorunlar gündeme geldi. Kulüpler artan lisans, katılım, ulaşım ve ekipman giderleri nedeniyle yeni sezona hazırlanırken
zorluklarla karşı karşıya

0: olduklarını da belirtiyor. Gümüşhane'de yaklaşık 700 genç sporcunun amatör futbol organizasyonlarından etkilendiği ifade ediliyor. Kentte üzücü gelişmelerden biri de Karayolları 101. Şube Şefi Osman Sarıgün'ün hayatını kaybetmesi oldu. Sarıgün geçirdiği ani rahatsızlığın ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ve son olarak Gümüşhane'de kadınlar erkekleri geride bıraktı. Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025 yılında 16.8 yıl olarak hesaplandı. Gümüşhane'de ise bu süre 16.5 yıl olurken kentte eğitim süresinde kadınlar erkeklerin önüne geçti. Kentte erkekler için muhtemel eğitim süresi 16.4 yıl, kadınlarda ise 16.6 yıl olarak hesaplandı. Toplam muhtemel eğitim süresi ise 16.5 yıl oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz
0: ediyorum.
1: Zeynep Akyıldız'la.
0: Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
3: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
2: Sirke, yağ yakar ve zayıflatır.
3: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
2: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
3: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda, yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda, size özel, ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TRT Trabzon Radyosu.
1: Rize'nin Çayeli ilçesinin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri kayıt altına almak, gelecek nesillere aktarmak ve ilçenin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir çalışma başladı sevgili dinleyicilerimiz. Çayeli Kaymakamlığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen projenin ayrıntılarını alacağız bu dakikalarda. Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi, proje yürütücüsü, doçent doktor Gülsün Yıldırım bizlerle birlikte. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz programımıza. Günaydın.
5: Günaydın, iyi yayınlar, hoş buldum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Sağ olun. Sizi sormalı Sayın Yıldırım.
5: Ben
1: ne var
5: iyiyim.
1: Ne yok efendim?
5: Çok teşekkür ederim, çok sağ olasınız.
1: Şimdi proje için de hayırlı olsun diyelim bu arada.
5: Çok
1: ama bir süredir de zaten devam eden bir
5: evet,
1: proje olduğunu
5: evet.
1: biliyoruz. Neler söylersiniz efendim, projeye ilişkin nasıl başladı? Şu
5: evet.
1: anda proje hangi aşamada? Buyurun.
5: Teşekkür ederim Tutuş Bey. Öncelikle projemiz Çayeli Kültürel Miras Atlası, yani kültür envanterini tutmaya çalışıyoruz. Şöyle ki artık zamanla birlikte geçmişteki eskilerimizin yaptığı birçok şey unutulup gidiyor. Hatta bu proje için geç kaldığımızı da fark ettik. Alan gezilerine başladık. Çayeli'nin bütün köylerini, yaylalarını gezerek, özellikle yaşlı insanlarla görüşerek eskiye dair kültür unsurlarını kayıt altına almaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de sadece kayıt alıp kitap haline dönüştürmekten ziyade projemizin dijital platformlarda da sayfalarını açtık. Tuttuğumuz kayıtları bir şekilde dijital platformlarda da tanıtmaya çalışıyoruz ki bu farkındalık ve gelecek nesile aktarım sürecinde de etkili olsun.
1: Ulaşılabilecek bir dijital platform var mı şu anda bu kayıtlara?
5: Yani sosyal medya hesaplarımız var evet. projenin.
1: İsmi
5: yani
1: nedir efendim?
5: Söylemem, uygun olur mu bilmiyorum ama.
1: Lütfen, sonuçta bir proje bu.
5: Kültür izinde, evet kültür izinde
1: kültür
5: Rize.
1: İzinde.
5: Belki kültür izinde Rize, U harfiyle.
1: Evet, uygun yani, olmaz mı efendim? Ne kadar sevindirirsiniz şimdi biliyor musunuz Rizelileri, Çayeli
5: evet.
1: yöresindeki vatandaşlarımızı?
5: Şöyle,
1: evet.
5: Zaten şöyle, biz 4 üniversite toplam 20 akademisyenle bu projeye başladık. Şöyle ki her alanın uzmanı hoca olması gerekiyor alanda.
1: Evet.
5: Bizim 8 alt başlığımız var kültür envanteri tutarken. İlk başlığımız mutfak kültürü, yine bu alanda uzman hocamız bu ekibin başında. Yine halk edebiyatı ve sözlü kültür, ikinci alt temamız. Bunun da yine halk bilimci hocalarımız var. Yine tarım

0: kültürü ve biyokültürel miras konusunda da bu alanın uzmanı hocamız ve kendi ekibi var. Sanat tarihi, mimari miras, diğer alt başlığımız halk müziği ve gösteri sanatları, el sanatları, geleneksel meslekler, gelenek görenek, sosyal hayat ve aynı zamanda da yerleşim tarihi, kültürel peyzaj ve toplumsal hafıza alt başlıklarımız var. 8 alt temada uzmanlıklarına göre hocalarımız bu temalar içerisinde ekiple birlikte köy köy yayla yayla dolaşarak her alandaki uzmanlığı olan hocalarımız kendi alanı ile ilgili veriyi topluyor alanda. Aslında alana çıktığımızda sadece tarihi, turistik ya da kültürel unsurlar dediğimizde hani çok daha geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Geniş bir ekibimiz var. Üniversitenin yürüttüğü bir proje. Ancak şöyle ki hem kaymakamlığımız hem de Çayeli ilçesinin önde gelen isimleri, en başta yine Çayeli Kuzey Gücü Spor Kulüp Başkanı'nın destekleri var. Kaymakamlığımız zaten destekliyor. Onun haricinde yine Çayeli'nin önde gelen isimlerinden Özcan Beyaz Bey arkamızda ve aynı zamanda tüm köy muhtarlarımız
1: Evet, yani
0: sosyal
1: yöre halkından da destek
0: platformlarda.
1: var bu projeye.
0: Acayip bir destek var. Köy muhtarlarımız,
1: Evet.
0: köylülerimiz, halkımız acayip derecede hani sahiplendiler. Çünkü bizim ne yapmaya çalıştığımızı ciddi manada fark ettiler ve projeyi sahiplendiler. Dolayısıyla bu süreçte gerçekten çok güzel veriler topluyoruz. Hatta şöyle ki bize sosyal platformlar
1: Tam da
0: üzerinden
1: onu
0: de
1: soracaktım.
0: hani
1: Oradan
0: geleneksel
1: ulaşabilirler mi size şu anda bizi dinleyen Çayeli taraflarını iyi bilen vatandaşlarımız? Belki onlarda da böyle kadim bilgiler, güzel bilgiler vardır. Hem
0: Yani
1: tarihiyle ilgili hem kültürüyle
0: şöyle
1: ilgili
0: ki
1: ulaşsınlar mı size efendim?
0: evet, ulaşabilirler. Dediğim gibi dijital platformlarda zaten bir şekilde hani şurada şu da vardı lütfen kayıda bunu da alın diye bizimle iletişime geçiyorlar. Dolayısıyla ciddi bir bilgi aktarımı söz konusu.
1: Evet.
0: Bu da bu sayede ne olacak? Hani ciddi anlamda güzel bir kaynağın oluşmasını sağlayacak. Bir de tutuş ve hani özellikle bu proje aslında her bölge için çok önemli. İlk aşamada her bölge yerel yönetimlerinin aslında yaptırması gereken bir şey. Şöyle ki hani her ilçenin planlı gelişim stratejileri geliştirmesi gerekiyor. Bunun için hani elimizde ne varı görmeleri gerekiyor. Yani dediğim gibi burada kültür envanteri tutuyoruz. Burada hem tarihi turistik yerler hem geleneksel el sanatları, sanat tarihi, ata tohum kültürü, halk edebiyatı, efsaneler, masallar. Öncelikle bu envanterin tutularak ona yönelik ilerleyen süreçte turizm gelişim stratejilerinin belirlenmesi için de aslında ilk aşamada yapılması gereken bir şey. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Rize Çayeli özelinde değil. Aslında her ilçe bu çalışmayı yapması gerekiyor. Ve bu geleneksel kültür maalesef ki unutulup gidiyor. Mesela bir köye gidiyoruz. Diyorlar ki eskide burada sepetçilik yapılıyordu. Var mı usta diyoruz. Maalesef vefat etti
1: Evet.
0: diyorlar. Kaybolmaya yüz tutmuş o kadar çok şey
1: Ve
0: var ki
1: kaybolanlar
0: biraz geç
1: belki de.
0: kaldık ve
1: Evet.
0: kaybolmaya da devam edecek. Dolayısıyla tüm yerel yönetimlerin bu çalışmayı kendi ilçelerinde bir an önce yapması gerekiyor. Maalesef o insanlarımızla birlikte bu kültür de maalesef unutulup gidecek.
1: Evet. Peki şu anda proje hangi aşamada?
0: Şu
1: Evet,
0: an
1: bir
0: Çayeli'nde
1: büyük bir bilgi
0: yaklaşık
1: havuzu var
0: 7.000
1: anladığımız kadarıyla ve bunlar da paylaşılıyor bir yandan. İlerleyen
0: dijital
1: günlerde
0: platformda
1: ayrıca
0: paylaşıyoruz.
1: neler yapılacak proje içerisinde? Evet.
0: Evet. Şimdi şöyle projeyi yarıladık. Yani yaklaşık
1: Evet.
0: 59 tane köy belde var. Tüm yayla ve köylere gitmeye çalışıyoruz. Neredeyse yarı köy ve
1: Ama
0: yaylaları
1: şimdi kış ayları da
0: tamamladık.
1: geldi, gitmek de pek kolay olmaz oralara. Aman
0: Evet,
1: dikkatli
0: maalesef
1: olun.
0: zaten Rize tutuş ve sürekli yağmurlu olduğu için bizim için çok da şey olmuyor.
1: Evet.
0: Biz alışkınız yağmura. O konuda sıkıntımız yok. Bayağı bir envanter topladık. Onları zaten kayıt alıyoruz. Şimdi önce literatür taramasıyla başlıyoruz. Sadece alanda topladığımız veriler değil, mevcutta alanda yazılmış tüm kaynakları şu an hocalarımız aynı zamanda masa başında tarama yapıyor. Çayeli ile ilgili geleneksel el sanatlarından yemek kültürüne kadar mevcuttaki literatürü tarıyorlar. Alandaki topladığımız verileri de birleştirerek bir kitap haline getireceğiz. Allah izin verirse 2027 girmeden kitabı tamamlayacağız. Kitap tamamlandıktan sonraki süreçte de bir lansman toplantısıyla çünkü güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Çevre ilçelerde bu proje çalışması tanıtım yapmak istiyoruz. Şöyle ki biz projede ne yaptık? Elde ettiğimiz veriler nelerdi? Hatta yerelde o geleneksel el sanatlarından tutun da eskiye dair kültür unsurların da kısa videolarıyla tüm ilçe yerel yönetimleri, turizm paydaşları

0: üzerine de bir sunum yapacağız. Ve ilerleyen süreçte de yerel yönetimlerle diyalog içerisinde kalarak il ilçenin gelişim, master planları ve stratejik eylem planlarının oluşturulması için de bu yaptığımız çalışma güzel bir kaynak oluşturacak.
1: Sayın Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel
0: Ben
1: bilgiler için ve
0: teşekkür ederim.
1: çalışma için tabii ki ayrıca size ve ekipteki herkese teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür
1: İnşallah
0: ederim.
1: çalışmalar bu şekilde devam eder ve diğer ilçelere de
0: İnşallah.
1: örnek olur. Oralarda da başlar
0: İnşallah.
1: bu çalışma diyelim.
0: İnşallah.
1: Kolaylıklar
0: İnşallah.
1: diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Görüşmek dileğiyle. Basında bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Kuzey Ekspres gazetesinin ilk sayfasında yer alan haberler. Görelinin trafik ve park sorunları masaya yatırıldı demiş sevgili dinleyicilerimiz Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasından verdiği haberde. Giresun'un Göreli ilçesinde trafik karmaşasına son vermek, cadde ve sokaklardaki yoğunluğu azaltmak ve ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. Harşit Çayı için çözüm dosyası bakanlıkta. Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından Harşit Çayı'ndaki debi düşüşü, yosunlaşma ve kirlilik sorunlarına yönelik hazırlanan bilimsel rapor, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Baltay'a sunuldu. Faroz'a 21 tonluk kalkan, Karadeniz'in güçlü dalgalarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla Faroz Balıkçı Barınağı'nda başlatılan güçlendirme çalışmaları sürüyor. Barınakta çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor denmiş Kuzey Ekspres gazetesinde sevgili dinleyicilerimiz. 10:50 saatimiz, bölge gündemi devam ediyor.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Trabzon Devlet Tiyatrosu bu sezonun yeni oyunu olan Töre için perdelerini açmaya hazırlanıyor sevgili dinleyicilerimiz. 2013 yılında vefat eden ünlü yazar, merhum Turgut Özakman'ın yazdığı oyun bu akşam gerçekleştirilecek premierle sanatseverlerle buluşturulacak. Ayrıntıları Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner'den alacağız. Sayın Uzuner, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, hoş buldum. Sağ olun, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sizi sormalı, ne var ne yok.
2: Biz de iyiyiz, sağ olun. Sezonumuzu açıyoruz. Yeni sezonumuz için heyecanlıyız. Bu akşam seyircilerimizi bekliyoruz.
1: Töre için artık hazırlıklar tamam diyebilir miyiz?
2: Hazırlıklarımız tamam. Bu akşam saat 8'de sezonumuzun ilk oyunu, Turgut Özakman'ın yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği Töre. Seyircilerimizle, hepimizle buluşacak.
1: Peki törenin konusundan biraz bahsedebilir misiniz bize? Rahmetli Turgut Özakman'ı da anıyoruz tabii ki,
2: evet,
1: bu
2: evet,
1: vesileyle.
2: Çok değerli.
1: Çok değerli, ruhu şad olsun diyelim efendim. Töre ne anlatıyor bize, nedir konusu?
2: Töre, Anadolu'da töre ve namus kavramının insanlar üstünde bıraktığı yıkıcı etkileri. Karar aşamasındaki insanların verdiği tepkileri, onların değişimlerini, dönüşümlerini anlatıyor. Hikayemiz Anadolu'da geçiyor.
1: Hı hı.
2: Bir zaman daha Anadolu'da. Ve aslında hepimizin bildiği bir öykü, bir masal, bir destan, bir gerçeklik. Birçok şey söylenebilir.
1: Evet. Peki ekip kaç kişiden oluşuyor? Törede kaç oyuncu var?
2: Töre oyunumuzda 11 oyuncumuz var.
1: Hı hı.
2: 8 kadın, 3 erkek olmak üzere. Tabii ki dev bir ekip var bununla beraber. Teknik ekiple yaklaşık 30 kişilik bir kadro bu oyunu değerli seyircilerimiz için hazırladı.
1: Hazırladı. Şimdi
2: evet.
1: Tabii bu metni sahnelemek istemenizdeki en büyük etken neydi? Bir duygu mu vardı sizi çeken, sizi yönlendiren bu oyun için?
2: Bu yıl mottomuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün belirlediği motto, tarihimizi birlikte yazalım. Geçmişte oynanan, büyük beğeni kazanan ve Anadolu'yu anlatan efsanevi, güçlü oyunlarımızı tekrar
1: evet,
2: seyircilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu mottoyla yola çıktık ve biz de töre oyunuyla buluştuk. Yönetimimizi buluşturduk, projelendirdik ve şimdi 1 Ekim seyircimizi bekliyoruz. Çok heyecanlıyız.
1: Seyirci bekleniyor artık. Peki sizi de görecek miyiz efendim oyun içerisinde?
2: Oyunda ben oynamıyorum.
1: Evet.
2: Evet,
1: çünkü
2: bu oyunda ben yokum.
1: Yani başka oyunlarda görüyoruz, çok da beğenerek izliyoruz sizi.
2: Teşekkür ederim. Tabii ki, tabii ki.
1: Görmeyi umut ediyoruz yine başka oyunlarda.
2: Teşekkür ederim. Bir planlama çerçevesinde. Ben de Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. 15 yıldır burada ve birçok oyunda rol aldım. Yine rol almaya devam edeceğim. Planlama çerçevesinde bu oyunda arkadaşlarım oynuyor. Ben de diğer oyunlarda oynayacağım.
1: Evet. Peki dekor, ışık ve müzik kullanımında bir değişikliğe gidildi mi? Orijinallik korundu mu? Nasıl
2: evet,
1: bir plan, program çerçevesinde ilerlendi?
2: Dekorumuzu aynı zamanda sanat teknik müdür yardımcımız olan Bekir Beğen tasarladı. Ankara'dan geldi. Töre adlı oyunumuzun dekoru klasik üslupla tasarlandı. Klasik üslupla tasarlandı ve burada tabii ki bir evin içinde geçiyor ve bu evin bir avlusu var ve burada ve burada bir gerçeklik ve bu gerçeklikle beraber orada bir derinlik, büyük duygular, yüce duygular ve töre ve namus konularını işleyebilmek için de ona göre bir ışık atmosferi oluşturacak, seyirciyi içine çekecek, ona göre bir ışık tasarlandı. Işık tasarımını da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun tasarımcılarından Nihat Bahar yaptı. Yine döneme uygun klasik üslupla yaklaştığımız kostümlerimizi Tuğçe Özdemir tasarladı. Bu tasarımcılarımız üçü de bir araya gelerek koordineli olarak projeyi yürüttüler Ve ortaya bence çok güzel bir sonuç çıktı. Takdir tabii ki seyircilerin.
1: Seyircilerin. Şimdi tabii ilk okuma provasından premier gecesine kadar nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz onu da merak ediyoruz. Neler yaşandı o provalarda hazırlanırken oyuna neler söylersiniz? Siz gözlemleme fırsatı buldunuz tabii.
2: Tabii ki bizim provalarımız Ağustos ayında başladı. Her yıl biz Ağustos'un 15'inde start veririz ve Ekim'in ilk Perşembe günü sezonumuzu açarız. O günden bugüne yavaş yavaş hani bir tohum, daha sonra o tohumu ilk provalarda suladık, koruduk. Daha sonra tohum filizlendi, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Oyuncular ayaklandı, sahne provalarına geçildi ve yavaş yavaş kostümler, aksesuarlar, dekorlar geldi derken hayat buldu, vücut buldu, büyüdü. Kocaman bir ağaç ve meyvesini veriyor bu hafta.
1: Meyvesini bu akşam verecek. O halde dinleyicilerimiz için oyunun takvimiyle ilgili tekrar bilgileri rica edelim. Bu akşam
2: Tabii
1: dedik
2: ki.
1: sahne alacak.
2: Bu akşam başlıyoruz.
1: Evet.
2: 1, 2, 3 Ekim ve haftaya 8, 9, 10 Ekim'de Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan sahnesinde olacağız. Perşembe, Cuma saat 8'de, Cumartesi günleri 3'te ve 8'de seyircilerimizi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Uzuner. Ağzınıza sağlık efendim.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Ekibe de selamlar, kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
2: Sizden de selamlar, kolaylıklar. Sağ olun, sağ olun. İyi günler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Devlet Tiyatrosu bu sezonun yeni oyunu olan Töre için perdelerini açmaya hazırlanıyor dedik. Artık sezon başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bilgileri Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner'den aldık.
0: Spor.

Ve spor başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Trabzonspor kardeş kulüp Drogheda United'la karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta dostluk rüzgarı. Trabzonspor Drogheda United maçı saat 19'da sevgili dinleyicilerimiz A Spor'da canlı

0: oynanacak Samsun öncesi prova. Milli takımlara giden 13 oyuncusundan mahrum olarak Drogheda United maçına çıkacak olan Bordo Mavili ekipte Alman teknik adam Thomas Reis, Samsun Spor maçı öncesi takımdaki eksiklikleri görüp ona göre önlemlerini almaya çalışacak. Thomas Reis'in Drogheda United maçında Onana, Ozan, Mendy, Cenk, Cihan, Fabinho, Buhari, Metehan, Saviolo, Umut Nayır, Onuachu 11'ini tercih etmesi bekleniyor demiş sevgili dinleyicilerimiz. Taka gazetesi. Başlıklarla devam ediyoruz. Yine Taka gazetesinden bir başlık. Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları galibiyet umuduyla sürüyor. 3 puan gelecek, hasret bitecek. Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve toplam 10 puan toplayan Çaykur Rizespor bu puanların tamamını deplasmanda elde ederken 2 yenilgiyi ise evinde çıktığı Samsun Spor ve Alanya Spor maçlarında yaşadı. Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Yeşil Mavililer hazırlıklarını teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Mehmet Cengiz tesislerinde sürdürüyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündeminin bugün de sonuna geldik. Az sonra birlikteliğimiz Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Seher Evren, Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugün 1 Ekim, Perşembe günü yeni bir aya başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Volkan Konak'tan bir türkü dinledik. Aleni, Aleni. Şimdi de Grup Şarabes bizlerle. Çiçekler açsın.

Dopdolu bir gündemle sizlerle birlikteyiz bugün sevgili dinleyicilerimiz. Peki program içerisinde neler var? Yapımcımız sizler için neler hazırlamış? Hemen paylaşalım sizlerle. Trabzonspor bugün İrlanda'nın Drogheda United takımıyla bir dostluk maçı oynayacak. Bu maçın futbol karşılaşması olmasının yanında tarihi bir dostluk ve gurur öyküsü de var. Müsabakayı özel kılan şey ise iki şehrin tarihi bağı. Osmanlı'nın kıtlık dönemindeki insani yardımlarının merkezine alan bu bağ ve özel bir belgesel projesiyle ekranlara taşınacak. Ayrıntıları yapımcı yönetmen Hayriye Savaşçıoğlu'yla konuşacağız. Sonrasında toprak kokusu köşemiz var. Özellikle kahverengi Kokarcı'da kışlak mücadelesini konuşacağız. Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Engin Pehlivan bizlerle olacak. İsrail'in insanlık dışı saldırılarının üzerinden tam 3 yıl geçti sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında Gazze, eğitim ve uluslararası toplum üzerine konuşacağız. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümünden doktor öğretim üyesi Yücel Bulut bizlerle olacak. 1-7 Ekim emzirme ve normal doğum haftası dolayısıyla anne sütünün önemi ve emzirme üzerine konuşacağız. Uzman hemşire Nigar Bağdatlıoğlu bizlerle olacak. Sonrasında Gümüşhane'ye uzanacağız. Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından Harşit Çayı'ndaki debi düşüşü, yosunlaşma ve kirlilik sorunlarına yönelik bilimsel bir rapor hazırlandı. Bu çalışmanın önemi ve ayrıntılarını Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oktay Yıldız'dan öğreneceğiz. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle yolculuğumuza devam edelim. Göksel radyolarımızda. Sevil, neşelen.

0: karşı karşıya geliyor. Ancak bu buluşmanın futbolun çok ötesinde geçen tarihsel ve insani bir anlamı var. Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda'daki büyük kıtlık döneminde yaptığı yardımlar ve iki toplum arasında oluşan bu tarihsel bağ özel bir belgesel projesiyle yeniden gündeme taşınıyor. Bu önemli projenin ayrıntılarını yapımcı yönetmen Hayriye Savaşoğlu'ndan öğreneceğiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Savaşoğlu.
1: Merhabalar Özgür Hanım, hoş bulduk.
0: Evet Sayın Savaşçıoğlu, şimdi bir futbol oyunu var ama bunun ötesinde tarihsel bir bağ var. Bu hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında bu hikayenin temelleri yaklaşık 180 yıl önceye dayanıyor. 1845'li yıllarda İrlanda'da bir kıtlık yaşanıyor. Bu kıtlık sürecinde yaklaşık 1 milyon İrlandalı hayatını kaybediyor ve 2 milyon İrlandalı da memleketlerinden göç etmek zorunda kalıyorlar. O dönemde Sultan Abdülmecit bu durumdan haberdar olunca hem maddi hem de erzak yardımında bulunuyor. Ve İrlanda halkı bunu hiç unutmuyorlar. Aslında bugün oynanacak Trabzon'da Drogheda United'la Trabzonspor arasında oynanacak dostluk maçının temelleri de o günlere dayanıyor.
0: Evet, siz bir belgesel hazırlamaya karar verdiniz. Burada arşivlerden, belgelerden nasıl yararlandınız, nasıl bir çalışma yürüttünüz?
1: Şöyle ki biz yaklaşık bir yıldır altyapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Arşiv taraması yapıyoruz. Hem İngiltere tarafında hem İrlanda tarafında hem de Osmanlı arşivlerinde araştırma sürecimiz devam ediyor. Fakat biz bu belgeseli aslında 2027 yılında çekeceğiz. Bugün sadece maç 1 Ekim'de oynanan maçı çekeceğiz. Diğer çekimlerimiz 2027 yılında devam edecek. Hem Drogheda'da çekimler yapacağız hem Türkiye'de çekimler yapacağız. Şu ana kadar aslında hiçbir yüzüne çıkmamış belgeler olacak belgeselde. Tabii bu da bizi çok heyecanlandırıyor.
0: Evet, ne kadar bir zamanda bu projeyi tamamlamayı düşünüyorsunuz?
1: 2027 yılında çekmeyi planlıyoruz. Kurgusunu da tahmin ediyorum Kasım-Aralık aylarında bitirebiliriz 2027'de. 2028 yılında da festival yolculuğuna ve seyircisiyle buluşmasını planlıyoruz.
0: Evet, şimdi dostluk maçı bu Trabzonspor'la birlikte. Bugünkü dostluk maçının bu geçmişi hatırlatması sizce belgeselin anlatısı açısından nasıl bir anlam taşıyor?
1: Bence çok önemli, hafıza açısından çok önemli, iki ülkenin dostluğunun gelişmesi açısından çok önemli ve futbol hem kültürel hem de evrensel bir dil olarak aslında bu dostluğun pekişmesinde güçlü bir araç oluşturacak diye düşünüyorum. Ben bu fırsatla da hem Drogheda United takımı yetkililerine hem de Trabzonspor yetkililerine bize verdikleri destek için çok teşekkür etmek istiyorum bu arada.
0: Evet, çok fazla bilinen bir haber değildi bu. Ben de dün yerel gazetelerde bu haberi dinleyicilerimizle paylaşmıştım. Sizin bu hikayeyi ortaya koymanız, bu fikri paylaşmanız gerçekten çok önemli. Ve maça da denk gelmesi enteresan olmuş. Nasıl bir bağ kurdunuz?
1: Şöyle oldu, aslında ben bu hikayeyle 2010 yılında karşılaşmıştım. İrlanda Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti sırasında İrlanda Cumhurbaşkanı bu konudan bahsetmişti. Ben de o zaman konudan haberdar olmuştum. Fakat tabii başka belgesel konuları vardı, onların çekimini yapıyordum. Açıkçası bir kara kaplı defterim var, oraya bunu not ettim. Geçen yıl üniversiteden okul arkadaşım var, Ülkü Uzun. Aynı zamanda şu an ortak yapımcım benim. Onunla paylaştım hikayeyi ve onu çok etkiledi. Hadi buna başlayalım dedi. Çalışmaya başlayalım dedi ve biz geçen yıl altyapıyı oluşturmaya başladık. Öncelikle Drogheda tarafıyla iletişime geçtik. Drogheda United Futbol Kulübü ile. Onlar da daha önce aslında Trabzonspor'la aralarında bir maç organizasyonu yapılmak istendiğini, fakat Drogheda'daki Trabzonspor aslında Drogheda'ya gitmiş 2013 yılında maç yapmak için. Ve orada hava koşulları uygun olmadığı için bu maç gerçekleşememiş, dostluk maçı. Biz dedik ki bu dostluk maçını tekrar gündeme getirmek istesek sizin için uygun mu olur? Drogheda tarafı çok memnun oldular. Trabzon tarafına döndüğümüzde de Trabzonspor tarafına onlar da aslında hani gündemlerinde olduğunu söylediler. Ve bir gün belirlemeye öngördük ve bugün buradayız. Drogheda takımı Trabzon'a geldi ilk defa. Trabzon'a geldiler. İlk defa yaklaşık 180 yıl sonra, temelleri 180 yıl önce atılan bu dostluk, iki ülke arasındaki dostluk, bugün bir futbol karşılaşmasıyla tekrar seyirciyle buluşacak. Tabii evet. Bu çok heyecanlı hepimiz için.
0: Gerçekten öyle. Neredeyse iki asırdan bahsediyoruz. Evet. Bu kadar zaman geçmiş ve bu hikayenin, bu yardım hikayesinin İrlanda'da hala hatırlanması çok güzel bir duygu. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Ben aslında gerçekten çok etkilendim bundan. Daha çok aslında daha yaşlılar biliyordur diye düşündüm ilk başta ben bu konuyu. Fakat sonra fark ettim ki gençler tarafından da bilinen bir konu İrlanda tarafında. İnanın bizim tarafta bilinmiyor diyebiliriz. İrlanda tarafı bizden daha hakim konuya. O kadar biliyorlar ki en son deprem olduğunda, Şubat depreminde 2023'te İrlanda ilk defa, yani en büyük yardımı Türkiye'ye yaptı. Onlar hatırlıyorlar evet. Çünkü çok kötü günler yaşamışlar, hafızalarında hala o günlerin izleri var ve zor dönemde kendilerine uzanan bir dostluk elini unutmamışlar. Bugünkü maç da bu anlamda çok önemli gerçekten. Her iki ülkenin de ilişkilerinin gelişmesi adına, dünyaya verilecek bir mesaj adına bence çok önemli. Bir de ben burada şeyi de ön plana çıkarmak istiyorum tabii. Anadolu'nun paylaşım kültürünü, komşun açken tok yatılmaz inancını dünyayı anlatmak için bence iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu belgeselinde.
0: Evet, bu belgesel tamamlandıktan sonra İrlanda'da da izleyiciyle buluşturmayı düşünüyor musunuz?
1: Çok istiyoruz. Evet. Hem İrlanda tarafında hem Türkiye tarafında olabildiğince çok insanla buluşsun istiyoruz. Özellikle gençlerle buluşmasını çok arzu ediyorum. Çünkü gençlerin bu konuyu bilmesi daha uzun vadede aktarılmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Her iki tarafta da, hem televizyon kanallarında hem festivallerde, fakat sadece iki ülkede değil, tüm dünyada gösterilmesini sağlamak üzere elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem ortak yapımcım Ülkü Uzun hem de ben. Her iki ülkede gösterilmesinde çok arzu ediyoruz. Tüm dünyada da ayrıca.
0: Evet. Güzel bir dostluk maçı olsun diyelim öyleyse. Sayın Savaşçıoğlu, son sözleriniz var mı?
1: Ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Çok mutluyuz bugün. Bu iki ülkenin bir araya gelecek ve bir dostluk maçı olacağı için. Ben Trabzonlulara seslenmek istiyorum bu varsayla. Hepsini dostluk maçına bekliyorum. Çok heyecanla geldiler çünkü Drogheda'lılar. O kadar heyecanlılar ki gerçekten. Ve indiklerinde de çok güzel karşılandılar havalimanında. Bugünkü statta da o coşkunun devam etmesini umut ediyorum. Ve umarım dolu bir statta oynarlar diye düşünüyorum.
0: Evet. Sayın Savaşçıoğlu, çok teşekkür ederiz biz de katkılarınız ve çalışmalarınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Yapımcı yönetmen Hayriye Savaşçıoğlu bizlerle oldu. Celal Abacı'dan güzel bir şarkı dinleyelim şimdi de.

Özlediğim şarkısın kulaklarımda, Celal Abacı'dan dinledik. Şimdi de Nazlı Kanaat radyolarımızda. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, İsrail'in insanlık dışı saldırıların üzerinden 3 yıl geçti. Bu süreçte binlerce insan hayatını kaybetti, büyük bir insani kriz yaşandı ve Gazze'nin eğitim sistemi de ağır biçimde etkilendi. Okulların kullanılamaz hale gelmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin yerinden edilmesi ve eğitime erişimde yaşanan sorunlar krizin gelecek kuşaklar üzerindeki etkisini de gündeme getiriyor. Bugün özellikle Gazze'de eğitimin geldiği noktayı ve uluslararası toplumun bu tablo karşısındaki yaklaşımını konuşacağız. Telefon attığımızda Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Yücel Bulut var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim sevgili hanım. Nasılsınız? İyisinizdir umuyorum.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz.
3: Sağ olun. Sizi ve dinleyicilerinizi selamlıyorum efendim.
2: Sağ olun. Evet, 3 yıl

0: geçti dedik. Gazze'deki genel tabloya baktığımızda eğitim sistemi açısından nasıl bir durumla karşı karşıya kalıyoruz?
1: Efendim, öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Siyonist ideolojinin, dünyanın eğitim ya da başkaları için eğitim, sağlık vesaire herhangi bir alanda insani bir kaygı duymadıkları gibi üniversiteleri, okulları

0: seçici davrandılar. Özellikle buralar vuruldu. Ülkenin geleceğini şekillendirecek olan çocuklar, eğitimciler özellikle hedef seçildiler. Ülkenin geleceğini kurtaracak olan üniversiteler özellikle yerle bir edildi. Bu onların aslında hesaplı kitaplı yaptığı bir şey. Onlar için bir okul bazen bir askeri üsten daha tehlikeli olabilir. Çünkü orada bilinçli nesiller yetişecek. Oradan yetişen çocuklar kendi ülkelerini iyi niyetle beraber yaşayabilecekleri komşularıyla, beraber yaşayabilecekleri Yahudilerle de kurmayı hedeflemekteydiler. Çünkü şöyle bir şeye dikkat çekmek lazımdır. Siyonizm ile antisemitizm bir değildir. Onlar sürekli insanların kendilerini eleştirmemeleri için Siyonizme karşı söylenen her şeyi antisemitizm gibi yansıtmaya çalışmaktadırlar. Ancak Yahudilerin içinde de kendi halkları içerisinde de bu zulme karşı sesini yükseltenler vardır. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu yönüyle okulların, üniversitelerin ve tüm eğitim sahasının onların Siyonizmin hedefinde olduğunu son 3 yıldır yakından ve kendilerinin kayıt altına almasıyla bile bile videolarını çekip okulları havaya uçurmalarıyla ve bununla övünmeleriyle maalesef karşı karşıyayız yaklaşık 3 yıl aşkın bir süredir.
1: Evet, burada sadece eğitim kurumlarının fiziksel olarak zarar görmesinin ötesinde çok farklı sonuçlardan da söz edebiliriz, öyle değil mi? Şimdi eğitimden uzun süre uzak kalan öğrenciler, çocuklar var, gençler var. Bunun kısa veya uzun vadeli sonuçları neler olabilir?
0: Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Dediğiniz gibi pek çok öğrenci ve akademisyen de kaybetti bu kurumlar. Onları yetiştirmek gerçekten büyük zaman alıyor, meşakkatli işler ve maalesef yeri doldurulması çok zor şeyler. Bunlar uzun vadede dediğimiz gibi ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak kuşaklardı. Sadece kişiler ve kurumlar vurulmadı. Aslında planlı bir şekilde ülkenin eğitim geleceği yok edilmeye çalışılıyor. Buna rağmen çok büyük zorluklar içerisinde elde kalan birkaç küçük kurumun, ki bunların da çoğu vurulmuş olmasına rağmen tamamen yıkılmayan ama işte bodrum katlarında ders görülen, hocaların hayatlarını tehlikeye attığı, derse giderken aileleriyle helalleştikleri, bir daha geri gelip gelemeyeceklerini bilmedikleri, gelseler belki ailelerini bulamayacakları ortamlarda dersler yapılmaya çalışılıyor. Aslında bu sadece bir eğitim değil, aynı zamanda onlar için bir direniş faaliyetidir. Yani düşmanlarının onları bastırması, sindirmesine izin vermemek için hala mühendislik dersleri alan, hala tıp dersleri almaya çalışan öğrenciler var. Uluslararası toplum bu hususta çok sessiz kalsa da Karadeniz Teknik Üniversitesi başta olmak üzere pek çok dünyada pek çok üniversite bu öğrencilere değişim imkanı sunmaya çalışıyor. Bu öğrencilere online eğitimler vermeye çalışıyor. Hocalarıyla iletişimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Ancak sizlerin de bahsettiği gibi çok fazla öğrenci ve hoca kaybettik ve bu okulların değil aynı zamanda ülkenin geleceği için çok büyük bir kayıp maalesef.
1: Evet, burada sadece eğitim, akademik başarı değil, aynı zamanda bir neslin psikolojik olarak da etkilendiğini, toplumsal olarak da etkilendiğini, sosyal olarak da çocukların etkilendiğini görüyoruz. Bu açıdan nasıl bir etkiden söz etmek gerekir?
0: Bombalar arasında yaşayan çocukların, bombaların gölgesinde yaşayan insanların psikolojisi nasıl olabilir ki? Yani açıkçası her an bir sevdiğini kaybetme ya da kendisi ölme psikolojisiyle okula gidip gelen öğrencilerin ne ölçüde başarı elde ettikleri, ne ölçüde eğitim alabilecekleri de tartışmalıdır. Maalesef gördüğünüz videolarda, rastladığınız yerlerde sürekli olarak çeşitli psikolojik sıkıntılar yaşayan insanlara da rastlıyorsunuz. Saçı beyazlayan çocuklar küçük yaşta ya da korkudan geceleri uyuyamayan, herhangi bir sese çok ani tepkiler veren, aşırı derecede anksiyete, panik atak ve panik bozuklukların geliştiği bir toplumdan bahsediyoruz. Maalesef gelecek kuşakların bunu atlatması, Filistin'in özelinde, özellikle Gazze'de halkın bu anlamda da çok büyük desteğe ihtiyacı

0: açı olacaktır. Hem psikolojik anlamda, hem eğitim, hem akademik anlamda. Ancak bu ortamda doğal olarak gördüğümüz videolarda anladığımız kadarıyla doğal olarak tüm halk çok etkilenmiştir. Ancak eğitim yaşındaki çocuklar, gençler çok daha fazla etkileniyor denilebilir.
1: Evet, yine diğer taraftan uluslararası açıdan baktığımızda toplumun Gazze konusunda aldığı kararlar ve belki de yaptığı açıklamalarla sahadaki gerçeklik arasında çok büyük mesafeler olabiliyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi efendim bu hususta uluslararası toplumun tepkisini ikiye ayırmak lazım. Uluslararası kurum ve kuruluşlar, uluslararası örgütler ve devletler ile toplum farklı davranıyor. Yani siz bugün Amerika'ya gittiğinizde ya da İngiltere'ye, Avrupa'ya, herhangi bir dünyanın bir büyük devletine gittiğinizde çok ciddi oranda halk içerisinde Filistin taraftarı insanlar bulabiliyorsunuz. Çok ciddi büyük protestolarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ancak yönetme yetkisi, yönetme erki elinde olanlar, uluslararası toplumun yöneticileri ikiyüzlülükte ısrar ediyorlar. Örneğin Ukrayna hususunda gösterdikleri nazik tutumu, yardımcı olma taleplerini ya da Rusya'ya karşı gösterdikleri sert tutumu aynı şekilde İsrail'e gösteremiyorlar. Fakat orada bazı korku duvarlarının yıkıldığını görüyoruz. Eskiden halk antisemitizmle damgalanmak korkusuyla çok fazla konuşamazdı. Çok fazla protestolar yapılmazdı. Ancak 2023 7 Ekim'den itibaren insanlara yaptıkları zulümleri tüm dünyaya 4K videolarla öyle gösterdiler ki insanlar artık bu korku duvarlarını vicdanlarıyla aştılar. Ve hepsi sokaklara çıkmaya, bunun protestolarını yapmaya başladılar. Fakat uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler aldıkları kararlarda özellikle Amerika'nın karşı çıkmasıyla aslında yetersiz kalıyor. Her ne kadar eskisi kadar %100 konsensusla İsrail'in arkasında durulmasa da çeşitli ülkeler, başta Hindistan olmak üzere, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hala İsrail'in uygulamalarının arkasında durabiliyorlar. Bu yüzsüzlüğü yapabiliyorlar. Ancak halk ve gençler, gelecek neslin Filistin meselesi hususundaki uyanışı İsrailliler için büyük bir kahroluş sebebidir. Büyük bir PR rezaletidir. Zira kendileri 7 Ekim'i başlattıklarında şöyle düşündüler. 7 Ekim saldırılarını önceden öğrendikleri artık malum. Yani 7 Ekim'de yapılacak olan saldırıyı isteseydiler durdurabilirlerdi. Fakat muhtemelen şöyle bir fikre kapılmışlardı. Eğer bu saldırıyı yapılırsa ve biz kendi halkımızı daha çok öldürürsek, Hannibal doktrini çerçevesinde, böylece uluslararası toplum bizden taraf olur ve biz bugün küçük sokakları ele geçirmeye çalışırken şehirleri ele geçirdiğimizde kimse bize sesini çıkarmaz dedi. Yani aslında uluslararası toplumu yanlarına çekmek, herkesi İsrail destekçisi yapmak istediler. Ancak yaptıkları planlar onların istediği gibi yürümedi. Onlar insanları İsrailli yapmak isterken dünya Filistinli oldu. Bu yönüyle her ne kadar halkı kazanmış olsak da, her ne kadar dünya halkları ve hatta İsrailli Yahudiler, önemli bir kesim var Batı'da, İsrailli olup ya da Yahudi olup Batı'da yaşayan. Onlar dahi bu zulme artık karşı çıkıyorlar. Ancak uluslararası müesses nizam henüz belli duvarları aşamıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği üzere dünya beşten büyüktür derken aslında bir ülkenin 180 ülkenin aldığı kararı durdurabilmesi yetkisi aslında dünyanın bulunduğu aciz konumu gösteriyor. Bu yönüyle düşündüğümüzde uluslararası toplumda gençler ve üniversiteler ve halklar Filistinlidir. Ancak henüz diplomatik kanallar tam olarak bu anlamda gerekli çabayı gösteremiyor. İkiyüzlülüklerini Ukrayna ile Filistin'i karşılaştırdığımızda özellikle ikiyüzlülüklerini sürdürdüklerini görüyoruz efendim.
1: Evet. Hocam son olarak özellikle eğitim noktasında ve bütün bu tabloya rağmen eğitim neden hala Gazze'nin geleceği açısından en önemli başlıklardan biri? Bu şekilde de tamamlamış olalım.
0: Efendim, öncelikle şunu düşünmekte fayda var.

0: Yani Almanya yıkıldığında herkes İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle artık ülkenin kendini toparlanmasının çok zor olduğunu düşünmüştü. Ancak şimdi şu anda hatırlayamadığım bir politikacı ordusunu yıktınız. Ancak eğitim kurumları ve fabrikaları, üniversiteleri hala duruyor demişti. Onların ayağa kalkma noktası burasıydı. Yani eğitimle kalkınmışlardı. Filistin'de de her yeri yıksanız bile bir okul ayağa kalktığında, bir okul, bir üniversite dik durduğunda, durabildiğinde uluslararası toplumun da desteğiyle ülkeyi hızlıca kalkındırabilecektir. Para, ekonomik kaynak, eminim ki İslam dünyası ya da vicdan sahibi ülkeler, İslamiyet'le tek alakalandırmak yanlış olur. Vicdan sahibi ülkeler bir araya geldiğinde onların ekonomik ihtiyaçlarını giderecektir. Ancak gerekli insan gücü, gerekli eğitim kapasitesine sahip olunması zaman alınan bir şey. Bunun da ülkenin geleceğini inşa etmek için belki de tek etkili yöntem, tek etkili silah olduğunu söylemek mümkündür. Zira Filistinlilerin ya da vicdan sahibi insanların tek savaşabildiği nokta sadece ayakta durabildiği silahları, eğitimleridir, kalemleridir. Umuyoruz ki kısa vadede toparlanırlar. Ancak bunun için hem uluslararası eğitim kurumlarının hem üniversitelerimizin bu anlamda ciddi anlamda destek vermeleri gerekmektedir.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Sizi ve dinleyenlerinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Yücel Bulut bizlerle oldu.

Birol Topaloğlu'ndan Giresun karşılaması dinledik. Şimdi de Turan Şahin bizlerle. Evvelden sevdam iken.

0: toprak kokusu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'de, bölgemizde sonbaharla birlikte tarım açısından önemli bir mücadele dönemi de başlıyor. Özellikle son yıllarda fındık başta olmak üzere birçok üründe ciddi tehdit oluşturan kahverengi kokarcaya karşı mücadelede artık kışlak dönemi gündemde. Detayları konuşacağız. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Engin Pehlivan bizlerle. Sayın Pehlivan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün itibariyle Ekim ayına girdik. Kahverengi kokarcı açısından şu anda nasıl bir dönemdeyiz? Özellikle bu dönemde böceğin hayatında nasıl değişiklikler oluyor? Dinleyelim sizden.
2: Tabii. Evet, kahverengi kokarcı Türk tarımının, Trabzon tarımının en önemli zararlısı haline geldi. Şu anda içinde bulunduğumuz ay itibariyle hava sıcaklıkları 16-17 dereceleri, yer yer 13-14 dereceleri görmeye başladı artık. Ve kahverengi kokarca bu hava sıcaklıklarında artık kışlak olarak tabir ettiğimiz, kışı geçirecek olduğu boş bina, mesken gibi yapılara geçmeye başladı. Onu aralara istila etmeye başladı. Artık tarım alanlarından, fındık bahçelerinden, tarlalardan buralara geçmeye başladı. Fizyolojisi gereği kışı geçirecek, sakin, kuru, güneş ışığı alabilen ve yüksek alanlar, yüksek mekanlar aramak için şu anda insanların yaşadığı alanlar, hayvan ahılları veya boş metruk binalara yönelmeye başladı. Şu andaki kahverengi kokarcanın bu ay itibariyle yönelimi ve davranışı bu şekilde.
1: Evet, burada üreticilerimiz sık sık kışlak mücadelesi ifadesini duyuyorlar. Bunu çok konuşuyoruz.
2: Evet.
1: Kahverengi kokarcıda kışlak tam olarak ne anlama geliyor böcek için?
2: Evet, evet. Şimdi kahverengi kokarca istilacı bir böcek türü. Bundan önceki yayınlarımızda ve çiftçilerle yaptığımız bizim saha çalışmalarında, toplantılarda altını çizerek vurguladığımız şey istilacı böcek türü. Ne demek bu? İstilacı böcek türleri özellikle popülasyonlarının sayılarını arttırmada çok yetenekliler. Tarım alanlarını veya kışlak olarak tabir ettiğimiz işte bu boş bina, mesken yapılara yönelme noktasında yetenekliler. Onları arayıp bulma noktasında yetenekliler. Şu anda tabii geçen yıl Eylül ayı gibi kışlaklara bir geçme söz konusu olmuştu.
1: Evet.
2: Bu yıl hava sıcaklıkları daha erkenden soğumaya başladı. Dolayısıyla hava sıcaklıklarının bu soğumasına müteakip bahçede bazen kahverengi kokarcalar şu anda tuzaklarda var. Orada da yine yüksek popülasyon var. Özellikle sahil koldan yukarıda kışlaklara geçmeye başladılar. Bu durum tabii üreticiler açısından bir problemdi üretim sezonunda. Şu anda da mesken sahipleri için yani toplum genel kesimi için bir problem haline gelmeye başladı. Geçmiş yıllardaki uyarılarımızı biz tekrarlamak istiyoruz. Kışlak olarak tabir edilen bina yapı meskenlerde özellikle kahverengi kokarcanın tercih ettiği bazı özel noktalar var. Nedir bunlar? Bahsettiğim gibi kuru, yüksek, hafif ışık alabilen özellikle pencere, pervaz, evlerin içerisindeki perdelerin asıldığı kornişlerin araları veya ahşap yapılı binaların iç kısımlardaki ahşap yapılar. Bu kahverengi kokarcanın tercih ettiği, tünediği alanları oluşturuyor. Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi biz de

0: yine müsaade ederseniz mücadelesine de
1: Buyurun,
0: değinmek istiyorum.
1: elbette
0: Süreyi de verimli kullanmak
1: vatandaşlarımız ve
0: istiyorum.
1: üreticilerimizin bunu bilmesi çok önemli gerçekten.
0: Evet, süreyi de verimli kullanmak istiyorum. Büyükşehir Belediye'miz ilaçlama ekipleri ve bizim koordinasyonumuzda ilçe müdürlüğündeki teknik personel arkadaşlarımız yine mahalle muhtarlıklarının koordinasyonunda özellikle kırsal mahallelerdeki bu yapıları, bunların içerisinde boş okul binaları, sağlık ocakları, camiler var. Bu noktaların ilaçlamaya başlandığını zaten üreticilerimiz biliyorlar. Aynı programı biz bu yıl içerisinde de uygulayacağız. Geçen yıl yaklaşık 50 binden fazla konutu, yapıyı, boş mesken binayı bu şekilde ilaçladık. Biyosidal ürün kullanarak. Bu yıl yine aynı programı hedefimizi daha da arttırarak kahverengi kokarcanın bu alanlarda toplanmasını da fırsat bilerek zararlının kışlamasına müsaade etmeden imha etme yoluna gideceğiz. Böyle bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Bakanlığımızın bu noktada 2026-2030 mücadele eylem planı var. Burada tabii Tarım Orman Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerinin haricinde paydaş kurumlara, sektör paydaşlarına da görev ve sorumluluk yükledi bakanlığımız. İşte, sağlık il müdürlükleri, belediyeler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları gibi onlar da yine üreticilerimizi bilgilendirme, onların bu mücadeleye katkı sunmaları için yapması gerekenleri, gerekli olanları onlar da yine saha çalışmalarıyla, çiftçi toplantılarıyla dile getirmeye çalışıyorlar bizlerin koordinasyonunda.
1: Evet, şimdi evimizde de artık görmeye başladık tülde, perdede, pencerenin pervazlarında. Böyle durumlarda onları yok etmek, evden uzaklaştırmak, elle ezmek gibi bir takım çalışmalar da yapılabiliyor. Kışlak mücadelesinde özellikle yapılmaması gereken uygulamalar var mı?
0: İşte az önce sizin bahsettiğiniz gibi ezmeyi yapmamamız gerekiyor. Zararlıyı imha noktasında onu pasif hale getirmek daha güvenilir ve kullanılabilir yöntem. Özellikle bazı hassas ciltlerde bazı alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bazı hassas ciltlerde insan yapısı gereği. Dolayısıyla elimize bir eldiven takarak zararlıyı duvarda veya pencere pervazında veya kapı eşiğinde gördüğümüz zaman onu elimizle alıp içi su dolu bulaşık deterjanıyla köpürttüğümüz içi su dolu bir kovaya attığımız zaman zaten etkisiz hale gelecektir. Dolayısıyla onu ezerek vücudunda zararlının vücudunda bulunan o pis koku yayan hücreleri de aktif ettiğimiz için bu zararlının diğer zararları çağırmasına o lokasyonda o bölgede daha fazla yoğunluk oluşmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bu uyguladığımız veya tercih ettiğimiz bir yöntem değil, tavsiye ettiğimiz bir yöntem de değil. Elimize eldiven takarak zararlıyı bulunduğu noktadan alıp içi su dolu bulaşık deterjanıyla köpürtülen su dolu kovaya atıp orada imhasını sağlayabiliriz. Bu gayet pratik ve kolay bir yöntem. Tabii bu bir böcek için, 10 böcek için olabilir ama binalara böcekler koloniler halinde 100, 200 hatta 1000 adete kadar şeklinde istila, saldırı halinde bulunabiliyorlar. Bu durumda da binanın dış cephesini biyosidal ürünlerle ilaçlanması gerekiyor. Orada işte bizlerin koordinasyonunda belediye ekiplerimizle beraber bu binaları ilaçlamaya gayret gösteriyoruz. Tabii mahalle muhtarlıklarının bize katkıları, onların refakati de burada önemli. Ama bir önemli olan şey de şu, müsaadenizle ifade etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Üreticilerimiz özellikle bizler Trabzon'da fındık kurutmak için bazı çatı yapılarını binadan biraz yukarıda inşa ediliyor. Meskenlerde, özellikle kırsal mahalledeki meskenlerde yapım mimarimiz bu şekilde şekillenmeye başladı. Dolayısıyla bu noktaların özellikle Aralık, Ocak, Şubat ayları içerisinde üreticilerimiz evet şehirde ikamet ediyorlar. Fındık toplama zamanında köylere, mahallelere geçiyorlar. Bu da bizim bir sosyal yapımız gereği. Ama bu dönemde özellikle eski fındık çuvallarını, fındık naylonlarını kaldırdıklarında şunu görecekler. Kışı geçirmek için oraya saklanmış olan kahverengi kokarcaları. Onları bu bahsetmiş olduğum aylar içerisinde yani bahar temizliğini erkene alırsalar evlerinde çok büyük bir mücadele yapmış olacaklar. Bizler dışarıda kimyasal mücadele, biyosidal ürünlerle ilaçlama yapıyoruz ama mesken içlerinde üreticilerin de artık mücadeleye katkı sunmaları ve katılmaları gerekiyor. Geçen yıl olduğu gibi biz bu yılda yine üreticilere destek olmak için mesken sahiplerine kolaylık olsun diye 35 bin biyosidal spreyi direkt kullanıcıya ücretsiz olarak dağıtımını planlıyoruz. Ekim ayının ilk haftası gibi bu dağıtımı da gerçekleştireceğiz. Geçen yıl bu rakamı 15 bindi, bu yıl 35 bine çıkardık. Doğrudan hane

0: içinde insanların biyosidal ürün kullanarak zararlı, etkisiz hale getirmesini hedefliyoruz. Ama üreticilerimiz tabii bu noktada hanelerinde bulunmaları gerekiyor. Bizler nüfusumuz hareketli. Trabzon'da özellikle şehirde ve köy hayatında devamlı hareket halinde olan bir nüfusumuz var. Fındık toplandıktan ve kurutulduktan sonra üretici şehirdeki Trabzon'daki meskenine, ikametgahına dönüyor. Dolayısıyla kırsal mahallelerde haneler boş. Köylere gittiğimiz zaman 3 hane, 4 hane ancak insan görebiliyor, bulabiliyoruz. Bu mücadeleyi zorlaştırıyor. Çünkü bizlerin evin içine girip ilaçlama gibi bir kanuni bir yetkisi de yok zaten. Ve bu noktada da zorluk da yaşıyoruz. Yani bu mücadeleye üreticilerin destek olması noktasında. Geçmiş yayınlarımızda da söyledim. Bunu çiftçilere de söylüyoruz. İnsanlara da ifade etmek istiyorum. Zirai mücadelede çiftçi desteği çok önemli. Çünkü çiftçinin destek vermediği bir zirai mücadeleyi bizler kazanamayız. Bunun altını ben tekrar çizmek istiyorum. Bugünkü kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşın desteğiyle üstesinden gelebileceğimiz bir problem.
1: Evet, yani kahverengi kokarcayla mücadelede vatandaş

0: açısından da çok
1: Evet.
0: önemli.
1: Evet.
0: Belki bu yılki mücadele bir sonraki popülasyonda azalmasını sağlayacaktır. Son
1: Kesinlikle,
0: sözlerinizi alalım.
1: kesinlikle. Evet, kesinlikle. Çünkü mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Mücadelede bizden daha tecrübe olan ülkeler var. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri bu zararıyla tanıştı. 2007 yılında Avrupa'ya bulaştı. Biz aslında en son bulaştığı ülkelerden biriyiz. Tabii orada yapılan mücadeleleri yanlışlarıyla, doğrularıyla biz hepimiz bir süzgeçten geçirip burada uygulamaya çalışıyoruz. Daha tecrübeliyiz. Ama bizim eksik yanlarımız şu, hareketli bir nüfus yapımız, yani üretici yapımız var. Şehirle köy arasında devamlı hareket halinde olan, ama mücadelede de aslında olması gereken doğru zamanda doğru yerde olmak. Yani kışlak mücadelesinde insanların hanelerinde olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Mücadelede, biyoteknik mücadelede cezbet öldür mesela, sıklıkla bunu kamuoyunda da bizler dile getiriyoruz, üreticilerimize söylüyoruz. Daha az kimyasal kullanmak adına cezbet öldür, zararlıyı feromon tuzaklarla bir noktaya toplayıp orayı sadece ilaçlamak ve tabii ki samuray arıcı, biyolojik mücadele. İki ana mücadele yöntemi bu ikisi, yani biyolojik ve biyoteknik mücadele. Bunlarda mesafe alıp zararlıyı ekonomik zarar seviyesini aşağıya indirmenin yolu da bu biyolojik ve biyoteknik mücadeledeki biraz da başarımıza bağlı, başarıya bağlı, çiftçinin başarısına da bağlı. Tabii kışlak mücadelesi, evet, kışlak mücadelesi de ya kışlakta imha edeceğiz veya çıkmadan imha edeceğiz. Burada da tabii üretici desteği, üreticinin meskeninde, hanesinde bulunması gerekiyor. Trabzon'daki konut stoğu çok yüksek, diğer illerde olduğu gibi. Dolayısıyla bunların teker teker ilaçlanmasını ancak üretici desteğiyle, mesken sahibinin desteğiyle gerçekleşebilir.
0: Evet. Sayın Pehlivan, çok teşekkür ederiz katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Faydalı olduğuna inanıyorum.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sizlere de iyi yayınlar. Sağ olun.
0: Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Engin Pehlivan bizlerle oldu. Sezen Aksu'dan dinleyeceğimiz güzel bir şarkıyla Hayatın İçinden programı devam ediyor. İçime sinmiyor.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, 1-7 Ekim emzirme ve normal doğum haftası dolayısıyla anne sütünün önemi ve emzirme üzerine konuşacağız. Telefon attığımızda uzman hemşire Nigar Bağdatlıoğlu var. Sayın Bağdatlıoğlu, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
2: 1-7 Ekim normal doğum ve emzirme haftası vesilesiyle sıklıkla vurguladığımız ilk saat ve ten tene temas kavramlarının emzirme fizyolojisinde ve yeni doğanın dünyaya uyum sürecinde bilimsel karşılığı tam olarak nedir? Sizden dinleyelim.
3: Tekrar çok teşekkür ediyorum bu kıymetli konuya değer verdiğiniz için. Bilimsel veriler ışığında hayatın bu gerçekten en hassas başlangıcını ele almak çok kıymetli. Doğumdan sonraki ilk saat yeni doğanın ana rahminden, yani iç dünyadan dış hayata, dış dünyaya geçişinde eşsiz bir bilimsel bir fırsat, bir pencere aslında sağlıyor. Çünkü bu sadece bebekleri değil, hayatın en temel başlangıcını sağladığı için yani gelecek nesilleri de önümüze koyuyor. Yani sağlık durumu uygun olan, tabii ki bu şartlar var. Bebeğin sağlık durumu çok önemli, annenin sağlık durumu önemli. Yani doğum sonrasında acil bir durum gelişmiyorsa anne ve bebeği buluşturmak gerekiyor. Doğumun hemen ardından annenin çıplak göğsü üzerine bebeğin yerleştirilmesiyle başlatılan aslında bir saate yakın kesintisiz tentene temas. Niye tentene temas? Bu temas esnasında bebeğin vücut ısısı dengede kalmasını sağlıyor. Çünkü anne rahmindeki ısı ile dış dünyadaki ısı arasında büyük bir şok sağlayacak oran gösteriyor. Yine kalp ve bebeğin kalp ve solunum ritmini düzene sokuyor. Stres hormonu olan kortizolu düşürerek bebeğe doğal bir sakinlik, rahatlama, bir sedasyon veriyor. Yine hormonal açıdan baktığımızda ise erken temas annede oksitosin dediğimiz yani sevgi ve süt salgılama hormonunu ile prolaktin yani süt yapıcı hormonun salınımını coşturuyor. Yani bir akış sağlıyor. Bu durum hem rahmin toparlanmasını hızlandırıyor hem de doğum sonrası kanama riskini azaltıyor. Bir de ilk süt dediğimiz ağız sütü olan kolostrum sütünün bağışıklık kuruyuculuğunu zenginleştirmesiyle beraber buluşmasını da sağlıyor. Çünkü ağız sütü denilen ilk süt kolostrum gerçekten çok çok kıymetli ve bu doğumdan sonra hemen başlayıp ilk 3-5 gün içinde geçerli olan bir süt. Bu nedenle de ilk saat içinde başlatılması tam da bu bilimsel temellere dayanarak önerilmekte. Aslında burada şu dünya olarak da şunu vurgulamak isterim. Yapılan bilimsel çalışmalarda önümüze koyulan veri diyor ki bebek diyor doğumdan sonraki 0-1 saat içinde emerse son derece süt akışının hızlanması ve bu biraz önce yukarıda saydığım olumlu bulguları beraberinde getirirken hem anne hem bebek açısından doğum sonu depresyonu da engelleyen bir durum. Bağlanmayı güçlendiriyor anne bebek bağını. Ama burada en kıymetli olan şey belki çok kritik bir pencere çünkü ilk 2 yıl önemli. 0-1 saat içinde anne sütü alan bebeklere nazaran 2 ile 24 saat arasında bakın ilk 1 saati kastetmiyorum. Onu hemen şöyle kenara koydum olumlu olarak. 2 ile 24 saat içinde anne sütü alan bebekler ilk 1 saatte alanlara göre dünya ölçeğinde %33 daha bebek ölümüyle karşı karşıya geliyor. Yani bunu Bir de bir güne koyarsak bir gün ve daha sonrası alanlarda iki katına çıktığıyla ilgili bilimsel verileri de elimizde görmek bizi üzüyor. Bu nedenle ilk bir saat tenteme teması annesi çok kıymetli.
2: Evet, Sayın Bağdatlıoğlu, anne sütünü modern tıbbın ve biyomühendisin ötesinde kılan, içerindeki canlı bileşenler nelerdir? Gerçekten önemli bir nokta. Bu mucizenin bebek, anne, ekonomi ve çevre üzerindeki yansımaları nasıl özetlersiniz?
3: Çok kıymetli sorularınız için çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Anne sütü sabit ve durağan bir gıda değil. Bebeğin değişen ihtiyaçlarına göre anlık olarak şekil değiştiren canlı ve dinamik bir sıvıdır. Dolayısıyla öğünlerine de bebeğin ayına göre, gece gündüz kavramına göre bir değişiklik sağlıyor. Yani sabit olmamasının nedeni bu. Çünkü biz sabah kahvaltısı, akşam yemeğini ya da öğle yemeğini aynı şekilde yemiyoruz. Bu bebekler için de çok geçerli anne sütünde. Canlı ve dinamik bir sıvı dedik. Bağışıklık ve gelişim boyutu açısından da içerdiği koruyucu akvaryumlar, yani akyuvarlar, lökositler, hücresel haberleşiciler, doğal mikrop kırıcılar var. Mesela özellikle antikorlar bebeğin henüz olgunlaşmamış bağışıklık sistemine tam bir kalkan oluşturuyor. Yani anne sütü aslında bebeğin koruyucu bir kalkanı olarak da diyebiliriz. Toplum sağlığı çalışmaları gösteriyor ki ilk 6 ay yalnızca anne sütü alan bebeklerde mide bağırsak enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, akciğer ve solunum yolu enfeksiyonlarının görülme oranını muazzam ölçüde düşürüyor. Artı 4.3.44 puan kadar da anne sütü almayan bebeklere göre de IQ'sun zeka seviyesinin de daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Sağlık Bakanlığımız şöyle diyor. İlk 6 ay sadece anne sütü, anne sağlığı, emzirme, yani anne sağlığı ve emzirmeye baktığımızda da annede tip 2 şeker hastalığını görmüyoruz. Doğum sonu lohusalık depresyonunu görmüyoruz. Meme ve yumurtalık kanseri riskini istatistiksel olarak belirgin bir şekilde azalttığını görüyoruz. Ekonomi ve çevre açısından bakarsak anne sütüne, mama gibi yapay gıdalar, biberondu, onun sterilizasyonuydu, ekstra ekipman masraflarını, ekstra bir maliyeti sıfırlıyor ve aile bütçesini koruyor aslında. Endüstriyel üretim ve nakliye gerektirmediği için de karbon ayak izi dediğimiz tabloyu sıfır olarak karşımıza çıkıyor. Şu küresel ısınma, şu bu tabloları da dünya ölçeğinde değerlendirdiğimizde aslında anne sütü doğayla tam uyumlu bir çevre dostu olarak da karşımıza çıkıyor.
2: Evet, emzirme her ne kadar doğal bir süreç olsa da uygulamada sıklıkla zorluklarla karşılaşılabiliyor. Özellikle doğum öncesi hazırlık eğitimleri ve çevrenin de bu süreçte rolü kanıta dayalı bakım açısından neden şarttır?
3: Teşekkür ederim. Emzirme biyolojik bir refleks olmakla birlikte dediğiniz gibi aslında öğrenilen ve pratik yaptıkça gelişen zihinsel ve fiziksel bir beceridir. Bebek anne rahmindeyken özellikle 32. haftalarda emme, yutma ve yakalama refleksini zaten öğrenerek dünyaya geliyor. Önemli olan bizim annenin bu konuda bilgi, beceri ve tecrübe alması, teorik olarak ve pratik olarak değerlendirilmesi. Biz genel olarak ne yapıyoruz? Her şey, hani yumurta.

0: da kapıya dayandı diye bir halk sözü vardır. Böyle bir tabirle son dakikada panikleyerek bir şeyler yapıyoruz ve panikle sakinliğin arasındaki niteliği de kaybediyoruz. Evet, pratik yaptıkça gelişecek ama bu nedenle de hamilelik döneminde dediğim gibi verilen teorik ve uygulamalı doğum ve emzirme eğitimlerinin çok hayati önem taşıdığını görüyoruz. Çünkü hazır bir donelerle ve vücudunuzdaki birçok değişikliği, süt fizyolojisini, emme fizyolojisini öğrenerek bu eyleme başladığımızda anne ve bebek sağlığı açısından önemli. Tabii eğitimler yalnızca anneye değil, eşe, aile bireylerine ve yakın sosyal çevreye de verilmelidir. Çünkü benzer süreçlerden geçmiş annelerin tecrübe aktarımı, akran desteği, mesela yeni annenin hissettiği psikolojik baskıyı azaltmakta çok etkilidir. Ben özellikle eğitimlerde anneanne, babaanne, teyze, hala, yakın arkadaşlar, dede gibi birçok aile büyüklerine akran eğitimleri veriyorum. Çünkü dün ve bugünü birleştirmek ve modern anlamda bilimsel kanıtlarla bilgiyi vermek gerekiyor. Çünkü herkesin tecrübesi ve deneyimi farklıdır. Bunları sağladığımızda bu annenin dinlenmesini ne yapacağız? Sağlamış olacağız. Çünkü bu ev içi sorumluluklar alınmış olacak aktif katılacakları için. Sütü getiren oksitosin hormonu doğrudan artacak. Çünkü annede bir stres yok. Aile büyüklerinin özellikle sütün geçmiyor veya bu bebek aç gibi kaygı üreten söylemleri ise süt salgılamasını zaten doğrudan engelliyor. Dolayısıyla emzirme sadece annenin omuzlarına yüklenen tek kişilik bir görev değil, tüm ailenin katıldığı sosyal bir destek ağıdır. Ve biz sağlık çalışanları da bu anlamda 7/24 zaten varız. Her zaman sosyal medyadan da ulaşabileceklerini, soracaklarını buradan rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Evet Sayın Bağdatlı, son olarak özellikle uygulamada en sık rastlanan meme başı yaralarının ve sütüm yetmiyor, bu kelime de çok kullanılıyor, kaygısının önüne geçmek için hangi teknik ve fizyolojik kurallara dikkat edilmelidir? Şöyle 2 dakika ile özetlersek.
0: Teşekkür ederim. Yaşanan problemlerin kökeninde genellikle bebeği yanlış tutmak var. Bebeği sadece memeyle buluşturmak gibi acil bir durum var. Aynı zamanda emzirirken bebeği göz temasını kurmamak var. Başka bir şeyle zihnin meşgul olması var. Çünkü sizinle konuşurken bir insan arkası dönük konuştuğunda ya kafayı başka bir yere çevirdiğinde ne yaparsınız? Önemsenmediğinizi görürsünüz ve moraliniz bozulur. Annenin yüzündeki stres faktörleri, mimikleri tamamen bebeği ilgilendiriyor. Yani o yüzle beraber bebeğe yansıyan olumsuzlukları da görebiliyoruz. Yani baktığımızda doğru kavrama ve pozisyon çok çok kıymetli. Meme ucunu bebeğin meme ucunu emmesi, meme ucunu emerken cukur cukur çıkardığı sesler mesela annenin gözlemlemeyi bıraktığı için doğru emdiğini düşünerek meme ucu yaralarına neden olmasında karşımıza çıkarıyor. Meme ucunu emdiğinden dolayı da süt akışı olmayacaktır ve annede yara olacaktır. Bebek aç kalacaktır, gelişimi düşük olacaktır. Dolayısıyla bebeğin memedeki kahverengi olan o areola dediğimiz kısmın büyük bir alanını ağzına tam olarak alması gerekiyor. Yani bebeğin alt dudağının dışı dönük olması gerekiyor, burnunun meme ucuna bakması gerekiyor, anneyle göz teması kurması gerekiyor. Annenin rahatsızlığına veya durumuna göre değerlendireceği beşik tutuşu, futbol topu tutuşu veya yatırarak emzirme gibi anneye de konfor sağlayan pozisyonlar hakkında da bilgi alması gerekiyor. İfade ettiğim gibi bebeğin başı, boynu, gövdesi düz bir hatta yani aynı hizada olmalı. Ve bebek istedikçe talebe göre emzirmek gerekiyor. Özellikle bu ilk günlerde emzirmenin saati olmaz diyoruz. Yani doğru emzirmek, sık sık emzirmek değil ama aktif ve doğru emzirmek bebeğin talebine göre olmalı. Özellikle günde 8-12 kez olabilir ve daha fazla da olabilir. Bebeğin yeterli beslendiğinin de en güvenilir göstergelerine günlük şişli bez sayısına bakmak lazım.

0: aldığı çıkardığı en az 5-6 ıslak bez olmalı. Haftalık kilo izlemlerine bakmak lazım. Yani 125 gramın altında haftalık kilo düşüşünün olmaması, en az ayda 500 gramın üzerinde olması gerekiyor. Bazen en büyük kaygı şu oluyor Özgür Hanım. Bebeğim kilo verdi. İşte 3 kilo 300 gram doğdu ama şu anda 3 kilo 100 gram. Evet, doğumdan sonra bebekteki ödemin dış dünyaya gelince %7-10 arasında bir düşüşünü görüyoruz. Bu kilo kaybının birinci veya ikinci haftanın sonunda doğum sırasına kavuştuysa anne sütünün yeterli olduğunu da buradan vurgulamak istiyorum. Çünkü burada bir kaçış geliyor gözümüze. Yine stres yönetimi ve süt akışı, yorgunluk, ağrı ve yüksek stres vücutta adrenalin dediğimiz stres hormonunu salgılayacak. Dolayısıyla memeden sütün fışkırmasını ne yapacak? Aksamasını engelleyecek. Oksitosin hormonunu kilitleyecek. Bu yüzden sakin, loş ve destekleyici bir ortam emzirmenin ve süt akışının temel şartıdır. Yani anne ve bebeğin baş başa kalacağı, paniklemeden acil bir işte mutfakta iş yapacağım olayını bir kenara bırakarak bebeğiyle baş başa geçirebileceği, hem anne hem bebek hem de hepimiz için, gelecek nesiller için de çok sağlıklı, çok verimli o loş ve sakin ortamın, hafif bir müziğin gerekiyorsa sağlandığı konforu yaratmamız
1: sağlanması
0: gerekiyor.
1: gerekiyor. Evet, Sayın Bağdatlıoğlu, çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim böyle anlamlı bir hafta ve konuya önem verdiğiniz için. Sevgi ve sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça
1: Uzman
0: kalın.
1: hemşire Nigar Bağdatlıoğlu bizlerle oldu.

Aklım Hep Sende Demet Akalın'dan dinledik. Yolculuğumuz devam ediyor. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar seslendiriyor. Yolları Aşamadım.

0: dağdan indim düz yola. Mavzeri taktım kola. Madem hayırlı koldi, şimdi kendini kolla.
1: Koşarı! Toplanın!
2: Durdur telleri!
1: Oğlun elinde durdur!

0: Profesör Doktor Oktay Yıldız telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Özgür Hanım.
0: Merhabalar. Evet, Gümüşhane Üniversitesi'nin akademisyenlerinin Harşit Çayı üzerinde böyle kapsamlı bir bilimsel çalışma yapmaya yönelten gerekçe neydi, sizden dinleyelim.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak cümlenizin başında çok güzel bir ifade bulundunuz. Dediniz ki Gümüşhane önemli değerlerinden bir tanesi olan Harşit Çayı ile ilgili olarak. Dünyada tabii şehirler kendi içlerinden bu şekilde bir gerdanlık gibi akan nehirleri olan şehirler her zaman şanslı şehirler denir. Gümüşhane de bu anlamda Harşit ile birlikte bu derin vadisiyle oldukça kıymet şinas bir şehirdir. Şimdi tabii özellikle ilkbahar mevsimlerinde yoğun kar yağışları ve yoğun yağmurlar nedeniyle coşkun olan deremiz, bu çayımız yaz dönemlerinde özellikle havaların ısınması, efendim sulama kaynaklarının kullanılması gibi gerekçelerden dolayı oldukça az bir seviyeye düşüyorlar. Bunun sonrasında da tabii azalan su miktarına bağlı olarak da ortada bazı problemler çıkıyor. Bu son birkaç yıldır sıklıkla yaz dönemlerinde basının da gündemini oldukça fazla meşgul etmişti. Bu yılda tabii bu su azalınca çok yoğun bir yosun bağladı derenin içerisinde. Çok yoğun bir yosun akışı mevcuttu. Dolayısıyla o Harşit Nehri içerisinde bir yeşil bir adeta yeşil bir örtü ortaya çıkmış.
0: Evet.
1: Tabii haklı olarak da insanlar tedirgin oldular. Acaba bir biyolojik dengede bir problem mi var, bir kirlilik mi var diye. Tabii üniversitelerin asıl görevleri sadece öğretim yapmak değildir. Araştırma ve toplumsal katkı ana görevlerinden, ana misyonlarındandır. Toplumun problemlerine eğilmek, ana problemleri çözmeye yönelik çalışmalar yapmak. Tabii üniversitenin asli görevlerinden olunca biz de üniversitemiz bünyesinde işte biyologlar, mikrobiyologlar, efendim hidroloji çalışan arkadaşlarımız, akışkanlarla ilgili çalışması yapan arkadaşlarımızla, kimyagerlerimizle bir ekip kurduk ve bu suyun farklı noktalarında, değişik noktalarında bilimsel olarak bir kirlilik analizi yaptık. Suyun içerisinde bulunan bu yosunlarda ağırlık tespitlerini gerçekleştirdik. Mikrobiyolojik kriterlerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Tabii aslında suyun azalmasından kaynaklı, şehrin içerisinden geçmesinden kaynaklı bazı tabii kirlilikler, ciddi kirlilikler de tespit ettik. Tabii bunlar temel tespitlerdi. Tespitleri yapmak tabii yetmez. Bu tespitlerin kaynağına inmek ve bunlarla ilgili çözüm önerileri oluşturmak adına da bazı çözüm önerilerini oluşturan bir dosya haline getirmiştik biz bunu. Çalışma tabii Harşit Nehri uzun bir nehir.
0: Evet.
1: Tirebolu'ya kadar devam eden bir nehir. Biz Gümüşhane ile Tekke arasında olan asıl şehri ilgilendiren bölgelerde yaptık biz bu çalışmayı. Tabii yer yer kirlilikler tespit ettik. Bu yosunların oradaki kirlilikleri tuttuklarını da tespit ettik. Ve bu doğrultuda bilimsel bir çözüm önerisi içeren bir dosya hazırlamıştık. Buradaki tabii temel çözüm noktaları özellikle Devlet Su İşleri tarafından orada yapılan ciddi bir güzel bir dere ıslahı çalışması var. Halen devam eden yatırım programında olan yer yer peyderpey yapılan bir dere ıslahı var. Bu dere ıslahının tabii devam edip tamamlanması çok önemli. Bizim önerilerimiz de yapılan çalışmalara ilave olarak özellikle bakanlığımız nezdinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılabilecek bir seri çalışma içeriyordu. Biz bunu tabii bütün paydaşlarla hem siyaset kurumuyla hem kamu kurumlarıyla bunları paylaştık. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem de basın vasıtasıyla vatandaşlarımızla buluşturduk. Gayemiz de burada temel olarak öngörmüş olduğumuz önerilerin geleceğe sarih bir gümüş gerdanlık şeklinde bulunacak bu Harşit Nehri'nin hem kirliliklerinden arındırılmasını hem de şehir açısından güzel bir rekreasyon alanı oluşturmasını teşkil etmek üzere bir rapor hazırlamış olduk.
0: Evet, burada sudaki debi düşüşü, belki yosunlaşma ve kirlilikten bahsediyoruz. Diğer taraftan da dünyanın sorunu, bölgemizin de sorunu artık iklim değişikliğinden söz ediyoruz. Yağış rejimindeki değişimler ve suyun farklı amaçlarla kullanılması gibi faktörlerin burada ne ölçüde etkisi var?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Ben o konuya da özellikle değinmek istiyorum. Tabii iklim değişikliklerinin olması bizi tüm dünyada olduğu gibi gelecekte özellikle su kıtlığı ve iklim değişikliğine bağlı bazı problemlerle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışların çok yoğun. Yaz mevsiminde nispeten az olması sudaki akışın, yani bu debinin de rejim mevsimsel olarak düzensiz bir hal almasına sebep oldu. Yaz mevsiminde bu kadar sıcak geçtiği dönemler itibariyle baktığınızda debinin bu kadar azalmasının en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Buna bağlı olarak tabii bölgede yapılan küçük ölçekli tarımsal faaliyetlerde suyun kullanılması da bu akışın

0: azalmasına neden oluyor. Su azalınca güneş ışınları da iç kısma temas edince orada bir yosunlaşma oluyor. Aslında bu normal biyolojik bir süreç. Yani güneş ışını alan fotosentez yapan yosunlar hızlı bir şekilde çoğalıyor ve haşit nehri yeni yeşil bir hal alıyor. Şimdi bu tabii nasıl önlenebilir? İşte bu geleceğe tarih iklim krizinin büyüdüğü, efendim küresel ısınmanın arttığını öngördüğümüz ve bilim insanlarının bunu öngördüğü bir durumda bizim bir üniversite olarak bu şehrin, bu ülkenin, dünyanın 50 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık geleceğe tarih planlarını yapmamız gerekiyor. Biz aslında planlarımızı bu doğrultuda, haşit üzerinde bu doğrultuda yaptık. Yani özellikle de burada belli noktalarda birkaç öneride bulunmuştuk.
1: Evet, bu bilimsel raporun belki de en önemli kısmı çözüm önerileri. Çözüm akademisyenlerimiz önerileri. Bu anlamda ne gibi adımlar öneriyor?
0: Öncelikli olarak tabii bunu biz 4 başlık altında toparladık. Ama bunlardan birincisi bir defa nehrin finis tutulmasıyla ilgili yerel yönetimler ve orada o bölgede bulunan yerleşim yerlerin altyapılarının tamamlanması. İşte kanalizasyon ve diğer kentsel atıkların nehirden uzak bir şekilde arıtmaya gönderilmesi, bu genel itibariyle bütün herkesin söyleyebileceği, çok da bilimsel bir bilgi istemeyen bir konu. Onun ötesinde diğer önerilerimiz, haşit havzasının yukarıki kısımlarında, yani şehrin daha yukarıki kısımlarından en az bir tane ve mümkünse iki tane işte küçük ölçekte barajların ya da göletlerin oluşturularak yaz mevsimi gelmeden önce suların çok yoğun dönemlerinde bu suyun o bölgelerde depolanması ve kontrollü zamanlarda yaz döneminde suyun az olduğu dönemlerde nehre bırakılmasını öneriyoruz. Bunu yaparken de tabii devlet su işlerinin devam eden derinsel çalışmaları var. Bu nehrin içerisinde küçük tabaklar oluşturup, küçük şelaleler haline en az 1 metre, 1,5 metreden suyu düşürerek oksijen miktarının artırılması ve suyun içerisindeki canlı ekosistemin korunmasına yönelik önerilerimiz var. Yine o bölgede kirliliklerin özellikle temizlenmesinde aktif rol alan işte balıkların, belli tür balıkların, yosun yiyen balıkların o bölgelerde bu vesileyle çoğalmasının teşvik edilmesi. Derenin içerisinde debinin azaldığı dönemlerde suyun akışına sebep olabilecek şekilde dar akış alanlarının oluşturulması, tabakların bu şekilde dizayn edilmesi bizim temel önerilerimizden aslında. Yine bununla birlikte de şehrin giriş kısmında ve çıkış kısmında derenin çok yoğun aktığı dönemlerdeki dereye düşen işte kağıttır, plastiktir ya da diğer evsel atıkların tutulmasını sağlayan dünyada örnekleri var. Çöp tutma ünitelerini kurgulanarak nehrin yaz döneminde işte cıvıl cıvıl masmavi, efendim güzel suyun aktığı, içerisinde balıkların olduğu, ışıklandırmalarla insanların etrafında yürüyüş yollarında, DC'nin yaptığı yürüyüş yollarında güzel vakitler geçirebileceği, şehre de bir değer katan, hem turizm hem de rekreasyon anlamında şehrin adeta az önce de ifade ettiğim gibi gümüş bir gerdanlık gibi şehri süsleyen bir yapının oluşmasını arzu etmekteyiz. Önerilerimiz üniversite olarak önerimiz genel itibariyle ana başlıklar halinde baktığımızda bu şekilde planlanmıştır.
1: Evet, ve bundan sonra bu çalışma karar vericilere bir yol haritası sunduğunda söyleyebiliriz, öyle değil mi?
0: İnşallah. Zaten şöyle, biz kendi üniversitemizin yetimde bilimsel araştırma projeleri biriminde de yine bir projeyle bu kirliliklerin ya da buradaki akarsuda meydana gelebilecek biyolojik değişimlerin de yıla tarih olarak da analiz edilmesiyle ilgili de çalışmamızı devam edeceğiz. Yani peşini bırakmayacağız. Tabii burada güzel olan taraf şu. Bizim hazırlamış olduğumuz raporun ilgili biz tabii işin teorisyen tarafındayız. Pratisyenler tarafından sahiplenmesi de bizim için oldukça mutluluk verecek. Biz bunu tabii kamu kurum kuruluşlarıyla, vilayetle ilgili genel müdürlüklerle de paylaştık. Tabii bütün siyasi kurumlarla, basın vasıtasıyla da paylaştık. Halkla da paylaştık. Ve bugün itibariyle de, geçtiğimiz hafta itibariyle de bu haberin oluşmasına emsal teşkil edecek şekilde ilgili siyaset kurumu bu raporu hem Tarım Orman Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza hem de DSİ Genel Müdürlüğümüze bunu ilettiler. Tabii onlar da kendi ölçeklerinde kendi teknik değerlendirmelerini yapıp belki gelecekte bu çalışmalardan bir kısmı Haşit Nehri'nin daha güzel bir nehir, Gümüşhane için bir, sizin de cümlenizin başında ifade ettiğiniz gibi hak ettiği değeri alabilecek bir hale gelmesinin de son derece önemli olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Evet, Haşit Çayı'nın bugününü ve geleceğini koruma altına almak çok önemli.
0: Biz şehrimizi seviyoruz, Haşit'i seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bu küresel iklim değişikliklerinin Haşit'i yok etmesini de istemiyoruz. Bütün gayemiz bu yönde.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Çok sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Selam ediyorum, iyi günler diliyorum.
1: Hoşçakalın. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oktay Yıldız konuğumuzdu. Haşit Çayı'nda yaşanan debi düşüşü, yosunlaşma ve kirlilik sorunlarını ve üniversite akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel raporun ortaya koyduğu sonuçları konuştuk. Gökçe Bahadır'la devam ediyoruz. Hayırdır inşallah.

Bir Karadeniz türküsüyle sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Türkiye Büyüklet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. Amerika ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyüklet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumdaki açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüye davet edecek. Erdoğan yeni yasama yılının ilk mesajlarını meclis kürsüsünden verecek. Yeni dönemde mecliste terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonu kurulacak. Her siyasi partiden meclisteki sandalye sayısı oranında milletvekili komisyonda yer alacak. Sürece yönelik adımlar komisyon aracılığıyla siyasetin gözetiminde olacak. Komisyon gerekli hallerde öneriye yönelik karar alabilecek. Genel kurulun ilk başlığı geçen dönem komisyon aşaması tamamlanan ancak yoğunluk nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay'a ilişkin kanun teklifi olacak. Teklifle Hilali Ahmer'in görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Gündemin önemli maddelerinden biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. Çalışmada nafakanın koşullara göre belirli süreyle sınırlandırılması üzerinde duruluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cezaevine gönderilenler arasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de bulunuyor. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir dedi. Cevdet Yılmaz kurumların kendi aralarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdiğini de belirtti. Dezenformasyonlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı sermaye piyasası yapısının sağlam olduğuna da bir kez daha vurgu yaptı. Sistemik risk söz konusu değildir dedi. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması kapsamında mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. İlk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedefleniyor. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Yapay zeka destekli analiz sistemiyle milyonlarca işlem tarandı. Manipülasyondan menfaat sağladığı tespit edilen kişilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Tasfiye edilecek 7 portföy yönetim şirketi için süreç 2 ayrı şekilde hazırlandı. Buna göre 3 portföy şirketi tasfiye sürecini kendi içinde yürütecek. Diğer 4 portföy şirketinin fonlarına yatırım yapanlar içinse ara ödeme yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu açıklamasına göre A1 Kapital, Burs ve Pardus Portföy yatırımcı ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı büyüklüğüne göre belirlenecek. Yatırımcı sayısı en fazla olandan başlanarak en az olana doğru tasfiye yürütülecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse yatırımcılara ara ödeme yapılacak. Böylece nihai tasfiye süreci beklenmemiş olacak. Bunun için önce net yatırım tutarları tespit edilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ödenecek. Yapılan ödemeler yatırımcıların tasfiye sonunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilecek. Kurul ayrıca adı geçen fonlarda tasfiye kararından önce fahiş kazanç elde edenlere yönelik de bir karar aldı. Kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmek isteyenler için Birleşik Fon Bankası nezdinde isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu. Türkiye ekonomisi Ekim ayını yoğun bir gündemle geçirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Ekim'de İstanbul'da Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. 5 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı mesajlar vermesi bekleniyor. TÜİK, 8 Ekim'de Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaşacak. Kurum, 9 Ekim'de ise sanayi üretim endeksini açıklayacak. 13 Ekim'de Merkez Bankası, Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini duyuracak. 17 Ekim'de 2027 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe kanun teklifi meclise sunulacak. Böylece bütçe maratonu da başlayacak. 22 Ekim'de ise piyasaların gözü Merkez Bankası'nda olacak. Banka, faiz kararını duyuracak. Eylül'de tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreç Ekim ayında da izlenecek. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen açıklamalar da yatırımcıların odağında olacak. 27 Ekim'de ise Eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri açıklanacak. 30 Ekim'de 3. çeyrek turizm istatistikleri kamuoyuna duyurulacak. Çalışma hayatında istişare mekanizması işletilmeye devam ediyor. Gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarıyla bir araya gelecek. İlk toplantı 6 Ekim Salı günü. Üçlü Danışma Kurulu bir yıl aradan sonra toplanacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. İşçi kesimini temsilen Türk İş, Hak İş ve DİSK, işveren kesimini temsilen de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu katılacak. Toplantının gündeminde çalışma hayatında yeni çalışma yöntemleri olacak. Değişen koşullar doğrultusunda ortaya çıkabilecek hibrit ve esnek modeller gibi yeni çalışma yöntemleri görüşülecek. Çalışma hayatının paydaşlarının konuya ilişkin değerlendirmeleri ele alınacak. 8 Ekim Perşembe günü ise Kamu Personeli Danışma Kurulu bir araya gelecek. Gündemini kamu personel sistemine ilişkin düzenleme ihtiyacı bulunan hususlar oluşturacak. Kurul son olarak 22 Nisan'da bir araya gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Merkezi Irak hükümetinin Sincar'da devlet otoritesini sağlama yönündeki adımlarının bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamına katkı sağlayacağı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2015 yılından bu yana Iraklı makamların talebi üzerine DAEŞ'le mücadele kapsamında kullandığı Başika Zil Kan yerleşkesinin belirlenen mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Irak makamlarına devredilmesi kararlaştırıldı. Bakanlık, Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların planlandığını vurguladı. Türkiye'nin komşusu Irak'a terörle mücadelede tecrübe paylaşımı, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği alanlarında destek olmaya devam edeceği bildirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Saldırıyı planlayanlarla Beşer Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. El Hatip 2013'te saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i dönemin Suriye askeri istihbaratındaki üst düzey isimlerden biriyle buluşturdu. Saldırının ayrıntıları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Nazik saldırıdan önce Türkiye'ye giderek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. El Hatip saldırıda kullanılacak bomba düzeneğinin malzemelerinin temininde de rol aldı. Saldırının faillerinden Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dim Koralı ve Temir Dükancı 2025'te yakalanmıştı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. İlk duruşma Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Olaya ilişkin iddianame 18 Ağustos'ta kabul edildi. İddianamede tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürmeyle suçlanan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nurulu hakkındaysa yalancı tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şarkıcı Gül Tut 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Tarım Orman Bakanlığı son denetimlerde insan sağlığını tehdit eden, taklit ve hile yapıldığı belirlenen yeni gıda ürünlerini ifşa etti. Ürünlerde yapılan analizlerde Kayseri'de Hacılar Festival Çadırı isimli firmanın Adana kebabı harcında kanatlı eti, taşlık ve baş eti bulundu. Ankara Yeni Mahalle'de Namal isimli firmanın piliç köftesinde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Denetimlerde Bursa Orhan Gazi'de örnek kasabı Cemiloğulları markasının dana sucuğunda baş eti bulundu. Nilüfer ilçesinde ise Namlı Et Tanzim markasının dana sucuğunda dil olduğu belirlendi. Açıklanan yeni listede doğal sızma zeytinyağlarında tohum yağına rastlandı. Konya ve Sakarya'da tam yağlı eritme peynirde bitkisel yağ ve nişasta saptandı. Tüketiciler güncel listeye bakanlığın güvenligida.tarimorman.go.tr internet adresinden erişebiliyor. Tapu'da elden ödeme dönemi sona eriyor. Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz satışlarına ilişkin düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi amacıyla entegratör adı verilen aracı yetkilendirilecek. Ödeme sistemi bakanlıkların ilgili birimleri ve aracı arasında yapılacak protokol temelinde oluşturulacak. Sistemin kapsamı ve pilot uygulamanın esasları belirlenecek. Para transferi ve tapu devri eş zamanlı gerçekleşecek. Tapuda dolandırıcılık riski en aza indirilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. Amerika ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Bu iddia Amerikan haber sitesi Axios'a ait. Buna göre Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin de aralarında bulunduğu heyetten ülkeden ayrılmalarını istediği öne sürüldü. Gerekçe olarak müzakerelerin yeniden tıkanması gösterildi. Tahran'sa iddiayı yalanladı. Heyetin önceden planlanan program doğrultusunda ülkeden ayrıldığı belirtildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. Amerika ve İran arasındaki müzakere

0: ülkelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. Spor. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den eski ve yeni 448 yönetici bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Söz konusu 448 isim 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yılı içerisinde idareci olarak görev almış kişilerden oluşuyor. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz saat 15.30'da Liège'e hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te başlayacak. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Sivas ve Kars 17, İstanbul, Bursa ve Sakarya 21, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa 25, Muğla ve Diyarbakır 23, Trabzon, Ordu ve Rize 19, Aydın ve Antalya 28, Çanakkale 22, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep 24, Kütahya, Nevşehir, Tokat, Artvin ve Erzincan 16, Malatya, Van ve Muş 20, Erzurum 13 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreler arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreler arası devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar...

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr.

0: anadolusigorta.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Harun Balaban, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Ekim ayının ilk günündeyiz sevgili dinleyenler. Perşembe bugün saat 13.22 ve programımıza başlıyoruz. Bugün sağlığımız için çok önemli bir konudan bahsedeceğiz ve birçok kişinin de aslında sorun yaşadığı konulardan biri dizler. Vücudun ağırlığını taşıyor, yürümeyi, merdiven çıkmayı, oturup kalkmayı sağlayan en önemli eklemlerden biri. Zaman zaman dizde hissedilen ağrılar hayatı zorlaştırabiliyor ve dediğim gibi birçok kişi de bu ağrılarla baş etmeye çalışabiliyor. Bazen geri döndürülemez sorunlar oluyor, bazen hakikaten belli şeylere dikkat edildiğinde diz sağlığı ile ilgili önemli aşama kaydedilebiliyor ve en önemlisi de tabii ki önleyici sağlık. Biz de işte konuyla ilgili Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden Profesör Doktor Filiz Eser'le konuşacağız. Diz ağrılarından, diz sağlığından ve bu konuda acaba hangi faktörlerin bizi etkilediğinden bahsedeceğiz. Korumak için diz sağlığımızı neler yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Filiz Eser stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız, geldiğiniz için. Dediğimiz gibi birçok kişi diziyle ilgili sorun yaşayabiliyor hakikaten. Özellikle yaş ilerledikçe bu sıkıntılar artmaya başlıyor. Belki yaşam tarzı, belki beslenme stili hepsi etkileyebiliyor hakikaten diz sağlığını. Şimdi size soralım önce. Bir dizin sağlıklı olabilir bilmesi için nasıl olması lazım bu dizin durumunun ve insanın hareketinin, beslenme düzeninin, kilosunun? Sizden dinleyelim, diz sağlığı deyince ne anlamalıyız?
1: Şimdi diz vücudun en büyük eklemi. Hı hı. Çok fazla yük biniyor üstüne ve travmalara çok açık bir eklem. Aslında bütün organlarımız gibi dizimiz de yaşlanıyor. Hı hı. Ve bu yaşlanmayla beraber dizde de bir takım semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor. En önemli semptom ağrı ve fonksiyon kısıtlılığı. Yaşla beraber artıyor bu diz problemleri. Ancak her dönemde, her yaşta olabilecek hastalıklar, birbirinden farklı hastalıklar mevcut. Evet. Dizimizi en önemlisi korumak, birinci basamak koruma olmalı. Dize çok yüklenmemek, üzerine çok en önemlisi kilo, evet, çok kilolu olmamak, üzerine çok yüklenip

0: dizin üzerine çok fazla, mesela ev hanımları yer silerken küt küt yere basarak yer silerler. Bu gibi travmalara maruz bırakmamak gerekiyor. Yine aşırı yol yürümek veya hiç yol yürümemek de dizlere zarar veriyor. Şöyle düşünün, araba tekeri gibi. Hani arabayı çok fazla dağlara taşlara sürerseniz arabanın tekeri ne olur? Eskir lastik. Ya da hiç kullanmasanız söner. Bunun gibi dizi de belirli bir hareket programıyla hareket ettirmek gerekir. Ne çok ne az. Belirli programlarla, mesela günde her gün yarım saat 45 dakika yürümek çok önemli, ama mümkün olduğunca merdiven inip çıkmadan, çok yokuş olmayan düz yollarda, hatta mümkünse spor
1: Tabii.
0: ayakkabılarla ve yumuşak yollarda yürümeyi öneriyoruz. Kilo çok önemli. Mesela 1 kilo alırsanız dizinize binen yük 5 kat artar.
1: Ne kadar önemli.
0: Evet, o
1: Evet.
0: yani ben 1 kilo vereyim ne olacak demeyin. O yüzden
1: Evet.
0: hani kilo çok önemli ve düzgün diz egzersizleri çok önemli.
1: Şimdi yürüyüşten bahsettik dediniz. Bunun bir sınırının olması lazım. Ne çok az olacak ne çok fazla. Şimdi sosyal medyada da özellikle içerik paylaşılıyor vesaire. Birçok kişi sanki 20 bin adımların mesela üzerine çıktığında çok muhteşem bir iş başarmış ve
0: Kesinlikle
1: ne
0: değil.
1: kadar güzel bir sağlığı için aşamaya gelmiş. Siz de isterseniz bu kadarına ulaşabilirsiniz artık. İşte 10 bin adımdan bile değil, 20 bin adımlardan bahsedilip bu sanki iyi bir şeymiş gibi söyleniyor. Ama sizin dediğinize göre bu kadarı da fazla mesela, değil
0: Şöyle
1: mi?
0: 10 bin adım, bir aslında şöyle bir Japon firması bir adım sayar gibi bir alet bulmuş ve onun yazılışı Japonca'da 10 bin şeklinde yazılıyormuş ve bu yüzden sanki böyle 10 bin adım tamamen uydurma yani
1: Öyle
0: bir şey.
1: mi?
0: Evet, kesinlikle 10 bin adım diye bir şey yok. Hatta normalde 5 bin 7 bin arası
1: İdeal, değil mi?
0: ideal.
1: Evet.
0: Fazlası kesinlikle zararlı dizler için. Ama yani azı da zararlı. İşte bazı hastalarda hiç yürümeyelim ki dizimizi yıpratmayalım diyorlar. O da zararlı. O yüzden her şey dengeli. Ama 2000 adımın altı sedanter hayat. Artık çok
1: O
0: hani
1: artık
0: hayatı artık
1: hareketsiz yaşam.
0: bağdaşmıyor. Yani çok artık yatalak seviyesinin bir üstü gibi düşünün. 7000 adım en güzeli. Ama zorlayıp hele 20.000 adım çok zarar verir diye düşünüyorum dizlere.
1: Bu aslında çok da iyi bir şey değil. Bunu söylemiş olalım. Bir de yürüyüşten bahsederken hocam, yürüyüş bandına ne diyorsunuz? Onunla ilgili de çünkü yine dizlere zarar verdiğiyle ilgili söylentiler var.
0: Şöyle kontrolsüz kullanılırsa evet. Mesela işte o belli süreleri aşılırsa diz için belli bir mesela 1 saatten fazla ya da işte yürüme gibi düşün. Bir de ayarı var onun. Normal yürüme en güzeli. Dışarıda aerobik egzersiz dediğimiz açık havada yürümek hem dizlere hem vücut sağlığına daha
1: Oksijen de
0: faydalı.
1: alıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Yani yürüme bandını çok önermiyoruz. Zaten birçok ülkede kaldırılmış artık. Hani çok satılmıyor diye de biliyorum ben. O yüzden de yürüme bandlarını çok önermiyoruz.
1: Evet, dışarıda yürümek
0: Evet.
1: daha iyi.
0: Evet.
1: Ama diyelim ki öyle bir imkanı yok, hava soğuk vesaire, çıkamıyor, akşam olduğu için gidemeyecek, evde bari yürüyeyim diyenler ne yapabilirler? Yürüyüş bandında nelere dikkat edebilirler?
0: Yürüyüş bandı dışında egzersizler de var. Çok güzel egzersizlerimiz var. Onları yapabilirler. Egzersiz programlarımız var. Hani bizim polikliniklerimize başvururlarsa Bilkent Şehir Hastanesi'nde zaten bu şekilde ev programı düzenleyen polikliniklerimiz de var. Egzersizleri öğretiriz onlara. Yürüyüş bandı şart değil.
1: Bu diz ağrılarını hocam ne zaman önemsemeliyiz? Ne zaman doktora gitmeliyiz? Bazen geçici ağrılar da olabilir çünkü.
0: Evet. Bir kendinizi bir gözetin, bakın. Ağrılar ne kadar sürüyor? Gece ağrısı çok önemli. Gece ağrısı varsa özellikle uykudan uyandıran, yani uykudayken uyandıran gece ağrısı, ama insan hiç uyumuyor gece, ama gece dizinin ağrıdığını hissediyor. Bu şekilde değil. Gece
1: Evet.
0: uykudan uyandıran ağrı bize önemli sinyaller verebilir. Mesela bir enfeksiyon olmuş olabilir veya kanser tümör belirtisi olabilir, romatizma belirtisi olabilir veya çok yıpranmış diz,
1: Evet.
0: müdahale edilmesi gereken diz belirtisi olabilir. O yüzden gece ağrısı, gece uyandıran diz ağrılarından temkinli olmak gerekir. Yani kontrole gelmek gerekir. Ayrıca hiç dinmeyen ağrılar,
1: Evet.
0: dinlenmekle, istirahatle de olan ağrılar yine bizim önlem almamızı gerektiren ağrı çeşitleridir.
1: Sebepleri ne olabilir hocam diz ağrılarının?
0: Yaşa göre değişir. En büyük sebebi bütün organlarımız gibi dediğim gibi dizler de yaşlanıyor. Yavaş yavaş diz kıkırdakları

0: yaşlanıyor. Diz eklemi iki tane kemikten oluşuyor biliyorsunuz. Etrafı kıkırdaklarla çevrili. Bir de ortada menisküs diye bir tane yuvarlak kıkırdak daha var, iki parçalı. Tüm bunlar bu iki kemiğin birbirine sürtmesini önlüyor. Zamanla, yaşla ve kötü kullanmayla bu kıkırdaklar eskiyor ve ağrı oluşmaya başlıyor. Sadece ağrı aslında yıpranmanın bir ipucu, belirtisi. Ağrı dışında içerisindeki fonksiyon kısıtlılığı olmaya başlıyor. Çıtırtılar, kütürtüler duyulmaya başlıyor. Ama her çıtırtı da kireçleme ya da hastalık belirtisi değil. Mesela gençlerde olan çıtırtılar böyle hava kabarcıklarının çıkardığı çıtırtılar olabilir. Ama ağrıyla beraber sürtünme sesleri geliyorsa artık o kıkırdakların hasarlanmaya başladığını gösteriyor. Yaşla beraber özellikle oluyor. Hı-hı, ama hı-hı. Mesela çocuk yaşlar büyüme ağrıları var çocuklarda. Tabii. Evet. Onlar masum ağrılar ama yine de bunu ayırt etmemiz gerekir. Bir muayene, röntgen önemli. Çünkü çok çok nadir de olsa tümörler olabiliyor genç yaşta. Hı-hı. O yüzden çocukta büyüme ağrısıdır deyip geçmeden önce bir muayene ve tetkik yapmak Hı-hı. gerekebiliyor. Yine romatizmal ağrılar olabilir, şişlik olabilir dizlerde. Evet, evet. Romatizmal ağrılar da yine önemli. Onların da tedavisi var. O yüzden mutlaka kontrole gelmek gerekir.
1: Bazen genç yaşlarda da sebebi bilinmeyen ağrılar olabiliyor. Vücudun birçok yerinde, dizler de yine onların içerisine dahil olabiliyor. Bunun sebebi ne olabilir hocam?
0: Genç yaşlarda eğer çocuksa bu büyüme ağrısı olabilir. Hı-hı. Ama daha ileri yaşlarda menisküs hasarı olabilir. Oradaki bağların, kasların hasarı olabilir. Bir travmaya bağlı olabilir. Veya travmayı kendisi hatırlamaz ama hani sonradan hissedebilir. Yani mutlaka kalıcı olarak devam ediyorsa bir kontrole gelmesi uygun olur. Hı hı. Bir de bazen vücutta böyle çok uzak organların böyle yaşlarda özellikle paraneoplastik sendrom dediğimiz mesela akciğer kanserinde bazen diz eklemi şişebilir. Tabii. O yüzden onlara da dikkat etmemiz gerekir. Bir de bazen bel ağrıları dize yansıyabilir. O yüzden hani muayene şart.
1: Evet, mutlaka bir evet. muayene gerekiyor. Dediğiniz gibi bel fıtığı bile etkileyebiliyor bazen.
0: Bazen evet diz ağrıları şeklinde kendisini gösterebiliyor. Hı hı.
1: Şimdi yaştan bahsettik. Yaş ilerledikçe elbette diz ağrıları artıyor. Kullanımla ilgili de durumlar var tabii. Belki aynı yaştaki iki kişiden birinin dizi çok ağrırken biri ağrımayabilir. O da işte hareketi, yaşam tarzı, dizinin nasıl kullandığıyla ilgili de olabilir.
0: Yapı da önemli. Yani eğer önemli. Kıkırdaklarda ailecek bir kolajen, farklı kolajenler, Hı-hı. daha çok yıpranan kolajenler olabiliyor. Genetik olarak da Hı-hı. bu yıpranmaya meyilli kişiler olabiliyor.
1: Evet. Şimdi kolajen dediniz ya, o zaten şu aralar en popüler konulardan evet, biri. Herkese evet. bir kolajen öneriliyor. Mutlaka sen de iç, sen de iç. Şu yaştasın, sen de iç. Bu yaşa geldin, sen de mutlaka kullan. Bu kolajen bu kadar kafamıza göre alacağımız bir şey mi, yoksa gidip bir doktora mı danışmak lazım? Kimler nasıl kolajen kullanmalı?
0: Şu anda kolajenin aslında kanıt düzeyi çok yüksek değil. Kolajen kullanmasının faydalı olduğuna dair çok böyle kanıt düzeyi çok yüksek değil. Ama oradaki kolajenleri tamir için bir takım yapı maddelerini ağızdan oral alarak veya oraya enjekte ederek tamir edilmesine yönelik çalışmalar var. Hı hı. Faydasını gösterilen çalışmalar da var. Faydası olduğunu gösteren çalışmalar da var. Ama eğer sağlık durumu el veriyorsa, mesela böbrek, karaciğer problemi yoksa, işte ona başka bir şekilde zarar vermeyecekse, o zaman oral olarak kullanmasını tavsiye edebiliriz. Ama herkese de kolajen vermenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, yine bir hekime danışmak mutlaka evet, gerekiyor evet. bu aşamada bakılması lazım. Cinsiyet olarak ne dersiniz hocam? Kadınlarda mı daha çok diz ağrıları var?
0: Evet, çünkü kadınlar daha çok hayatın yükünü üstleniyorlar. Evet. O yüzden.
1: Omuz ağrıları da öyle mesela. Kesinlikle. En çok bizde var. Evet. Evet.
0: Bir de genetik olarak onda kadınların kıkırdakları bir miktar daha zayıf. Hmm. O yüzden daha hmm. çok etkileniyor. Kadınlarda kalça diz daha çok etkileniyor. Erkeklerde de kalça daha çok etkileniyor. Hmm. Ama tam olarak hani bir miktar yapılan çalışmalar kadın üstünlüğü var ama yine de çok fazla değil bu aradaki fark. Hı hı.
1: Nasıl koruruz peki dizlerimizi? Bu hem kadınlar hem erkekler için, ilerleyen yaşlarda sıkıntı yaşamamak için, şu an daha iyi hissetmek için neler yapmalıyız?
0: Bir kere kilo çok önemli.
1: Evet.
0: Kilo vereceğiz, zayıflayacağız. Bir kilo vermek bile çok önemli dedim. Artı dizlerimizi travmaya çok maruz bırakmamaya çalışalım. Mesela yer silmek, işte üzerine oturup çöke çöke yer silmek.

hanımların yaptığı ya da işte evet. Ne bileyim bir takım tamircilerde çok oluyor. Araba tamircilerimizin üzerine çöküp oturarak tamir edenler, kıvırıp oturanlar da veya işte travmaya maruz kalan sporcularda, futbolcularda evet. ya da işte kayak yapanlarda, sık düşenlerde, tenis oynayıp çok düşenlerde bu gibi travmalardan uzak kalmaya çalışacağız. Bir de egzersizler çok önemli. Eğer diz çevresi kaslarımızı

0: bulabilir
1: yine.
0: Mi?
1: Evet, bulabilirsiniz. Quadriceps dediğimiz kasları yine hamstringlerimizi güçlendirerek egzersizler diz aralığının açık kalmasına katkıda bulunabilir.
0: Bazıları da zarar veriyor tam tersi, değil mi, dizlere bazı egzersizler, bazı sporlar.
1: Evet. Yani özel egzersizler var. Bunlar yıllarca çalışmalar yapılarak bulunan egzersizler. Onların yapılması öneriliyor. Yani hastanın kendi başına bu egzersizdir diye yaptığı birçok hareket egzersiz değil aslında.
0: Hangi sporlar mesela diz için bazen sıkıntılı olabilir ya da yanlış yapıldığında, belki kontrolsüz uygulandığında?
1: Üzerine düşmeli, çökmeli, darbeli sporlar. Mesela futbol görüyorsunuz, birçok futbolcunun dizleri
0: menisküsle ilgili sıkıntılı
1: parantez
0: oluyor.
1: Bacak evet. oluyor. Birçoğu küçük yaşta başlıyorlar özellikle.
0: Evet.
1: Üzerine işte düşülen kayak, üzerine sık sık düşülüyorsa eğer, darbe alan sporların hepsi zararlı olabilir.
0: Egzersiz dediğiniz gibi internetten bulabilirler dizlere iyi gelen egzersizleri, ama onun haricinde mesela program öncesinde de konuştuk. Mesela pilatese ne dersiniz? O genel olarak tüm vücut sağlığı için öneriliyor.
1: Bence öneririm pilatesi, ama işte dediğim gibi yapılan hareketler önemli. Pilatese üzerine dizinizin çok fazla yükleniyorsanız o zarar vericidir. Yani ona göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz bunu.
0: Evet, aslında bir acı hissedildiğinde, bir sıkıntı yaşandığında bırakılması lazım. Bazen
1: evet.
0: yok hayır yapmalıyım, bunu tamamlamalıyım diye üzerine gidebiliyor insanlar, ama sıkıntılı bir durum bu.
1: Ağrı zaten en önemli uyarandır.
0: Evet.
1: O yüzden ağrı demek ki bir şey ters gidiyor demektir. O yüzden ağrı olduğunda bir kendimize bir bakalım, nerede yanlış yapıyoruz.
0: Evet. Hocam, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine diz sağlığı ile ilgili söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden Profesör Doktor Filiz Eser'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Dizlerimizin sağlığından bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Dizle ilgili sorunlar yaşandığında, belli teşhisler konulduğunda artık bundan sonra süreç nasıl ilerliyor, nasıl tedaviler var?
1: Sebebe göre değişiyor. Özellikle hani yaşla beraber kireçlenmenin, kireçlenme denilen şey aslında bir kireç söz konusu değil. Kıkırdak kasarında halk arasında kireçlenme deniyor.
0: Evet.
1: Eklem aralığı daralmaya başladığı zaman ve oradaki kıkırdaklar hasar gördüğü zaman çeşitli tedaviler veriyoruz. Mesela genç hastalarda PRP dediğimiz hastanın kendi kanından kan alıyoruz hastadan normal enjektörle. Onu santrifüje ediyoruz. Yani onun faydalı kıkırdak uyarıcı kısmını ayırıp hastanın dizlerine geri veriyoruz ve oradaki kıkırdakları onarmasını, kalan kıkırdakları onarmasını bekliyoruz. Buna PRP yöntemi deniyor. Bunu genç hastalarda daha çok uyguluyoruz ama yaştan çok dizin gençliği önemli. Eğer orada kıkırdak yoksa ben neyi tamir edeyim? Tamir edecek bir kıkırdağın olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Mesela çok yaşlanmış, artık kıkırdağı tamamen soyulmuş kişilerde bunun bir anlamı yok. Kıkırdak yok ki onu çoğaltsın, onu canlandırsın. Onun yerine araya yağlama iğneleri var. Hyaluronik asit iğneleri yapabiliyoruz. Daha ileri yaşlardaki hastalara bunları yapıyoruz. Bir de kök hücre uygulamaları var. O da şu şekilde, kıkırdak yine olacak. Yani yine çok yaşlı olmayacak hasta. Oradaki kıkırdağın prolopotent dediğimiz bir takım hücreler var. Kök hücresi hücreleri var. Bunlar nerede var? Karın yağında var mesela, kemik iliğinde var. Bu hücreleri herhangi bir organa, yere koydu, dokuya koyduğunuz zaman oranın doku özelliğini alıp onlar gibi davranıyor. Yani siz karın yağından ya da kemik iliğinden o hücreyi alıp dizin içindeki kıkırdağa yerleştirirseniz oradaki kıkırdak gibi kıkırdağa dönüşüyor ve orada kıkırdak yapıyorsunuz. Ama bu da yine çok yaşlı, yıpranmış dizlerde bir işe yaramıyor.
0: O durumlarda neler yapılıyor?
1: O durumlarda işte çok kapalı değilse hyaluronik asit denenebilir. Ama çok da zorlamamak lazım. Aralık tamamen kapanmış ise siz ne yaparsanız yapın artık oradaki aralık bir daha geri açılmıyor. Önemli olan bu aşamaya getirmemek.
0: Evet.
1: Eğer o aşamaya gelirse de artık protez ameliyatı kaçınılmaz. Yani işte biz protezsiz çözeceğiz. Yani böyle bir şey yok. Eğer diz aralığı kapanmışsa protezsiz çözmenin imkanı yok.
0: Diz protezinde zaten o yapıldığında artık bir sıkıntı yaşanmıyor değil mi?
1: Şöyle tabii ki yani eğer her ameliyatın bir komplikasyonu, bir yan etkisi olabilir. Eğer başarılı ellerde yapılıyorsa ve hasta da uyumluysa, bir aksilik çıkmadıysa, enfeksiyon ya da ona benzer aksilikler çıkmamışsa gayet başarılı. Artık protezlerin ömürleri de çok uzun. Protez deyince hastalar şey sanıyorlar, hani bacak kesilip oraya bacak protezi tak. Öyle bir şey değil. Yani oradaki eklemin çıkarılıp yerine oynar metal eklem konuyor. Yani onu
0: dışarıdan görünen bir şey değil.
1: evet. Yani şey
0: lazım
1: gibi düşünün. Kalbinizde hani kapak takılması gibi.
0: Yani
1: hani çok korkunç, dünyanın sonu olan bir şey değil. Artık gayet başarılı ortopedist arkadaşlar.

0: yapıyor tabii onları.
1: Hı.
0: Gayet başarılı protez ameliyatları mevcut.
1: Bundan sonra nelere dikkat etmeleri gerekiyor böyle bir
0: Protezden
1: ameliyattan
0: sonra
1: sonra? Evet.
0: onun da ayrı bir rehabilitasyonu var. Onun da fizik tedaviye geldiklerinde önereceğimiz egzersizler var.
1: Hı.
0: Artık aslında normal eklem gibi oluyor ama bir takım şeyleri tabii ki normal eklemden farklı. Koruyarak yine hayatlarına devam edecekler ama çok da protez olunca farklı normal ekleminizden aşırı da farklı bir durum söz konusu değil.
1: Hı. Siz neler gözlemliyorsunuz? Daha çok dizle ilgili hangi hataları yapıyoruz biz? O yüzden bu aşamalara geliyoruz.
0: Hiç eskimeyecek sanıyoruz.
1: Hı.
0: Yani hep kendi hayatımızdan da biliyoruz. Ne olacak canım işte hiç eskimez. Vuruyoruz, geçiyoruz. Dikkat etmiyoruz. Kilomuzu yaşlanınca düşünürüz. Şimdi bir şey olmaz diyoruz ama bunlar yavaş yavaş üstüne koyarak birike birike
1: Evet,
0: oluşuyor.
1: evet. Ve belli şeyler kaybedildikten sonra öyle çok da kolay yerine konulmuyor
0: Konulmuyor
1: sanırım.
0: işte iş geçici şeyler var. İşte PRP, işte hyaluronik asit, protez ama bunlar hiçbir zaman hiçbiri kendi eklemeniz gibi olmaz.
1: Hı.
0: O yüzden koruyalım. Tabii ki dünyanın sonu değil. Tabii ki çözümleri var ama hiçbirisi kendi eklemimiz gibi olmaz.
1: Mucizevi besinler de yok, değil mi? Mesela
0: Yok
1: şunu
0: yok yok
1: işte
0: yok.
1: bir kelle paça çorbası içtim tamam artık gibi.
0: Yok yok iyi. O da kolajen işte düşünün
1: Hı.
0: kolajen ama hani dediğim gibi oraya gidecek de orayı işte bir takım tamir etmeye çalışacak. Tabii ki etkisi var ama hiçbir zaman tamamen mucizevi derecede
1: Hı
0: güzel
1: hı.
0: çok etkili değiller.
1: Evet. Giydiğimiz ayakkabılar vesaire de
0: Aa, onlar
1: etkiliyor mu?
0: önemli. Evet, özellikle bu şok absorban dediğimiz spor ayakkabısı tarzı ayakkabıları çok tavsiye ederim. Sert köseyle çok düz ya da çok topuklu ayakkabıları önermem.
1: Evet, onlar da çok önemli. Sadece estetik açıdan güzel diye bazen o rahatsız ayakkabılarla o günü geçirebiliyor kişiler ya da çok uzun süre giyebiliyorlar hakikaten. Buna dikkat etmek
0: Evet.
1: lazım. Hele ki çocuklarda çok önemli değil mi? Özellikle ayakkabı seçimi.
0: Evet, çocuklarda baştan itibaren kaliteli, yumuşak tabanlı, şok absorban ayakkabılar giydirmeye gayret etmeliyiz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Var mı son olarak eklemek istedikleriniz?
0: Ben teşekkür ederim. Dizlerimizi korumaya erken yaşta başlayalım.
1: Hı.
0: Korumamışsak da zararın neresinden dönersek kâr. Egzersizlerimiz çok önemli, kilomuz çok önemli.
1: Peki hocam, sağolunuz. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden Profesör Doktor Filiz Eser bizimle birlikteydi. Diz sağlığımızla ilgili önemli bilgilere yer verdik bugün programımızda sevgili dinleyenler ve böylece ailece programının sonuna geldik. Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray programımızı hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kira sözleşmelerinde ihtiyaç nedeniyle tahliye konusu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Tahliye davası.

0: Vasi. Kiracıyı ev veya iş yeri gibi kiralanandan çıkarmak için kanunda sayılan belirli nedenlere dayanarak kiraya veren ya da yeni malik tarafından açılan ve halk arasında boşaltma davası olarak da bilinen davalardır.
1: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değer dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ihtiyaç nedeniyle tahliye konusu. Günlük yaşamda kira sözleşmeleri vatandaşlarımızın en fazla tarafı olduğu sözleşmeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla kira sözleşmelerinden özellikle tahliye konusunda büyük anlaşmazlıkların çıktığı ve mahkemelerin bu konularla ilgili olarak sıkça meşgul edildiği bir gerçektir. Peki biz buradan vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize neyi anlatacağız? Şunu anlatmaya çalışacağız. Bir ev sahibi düşünelim. Bir mülk sahibi, konut sahibi. Mülk sahibi, yani kiraya veren. Kiracıya gelip de aslında söz konusu yere kendisinin ihtiyaç duyduğu, orayı kendisinin ya da bir yakınının konut ihtiyacına özgüleyeceği ya da kendisinin orada bir iş yeri kuracağını belirterek kiracının söz konusu yeri tahliye etmesini istemesidir. Halk arasında Almanya'dan oğlum geldi şeklinde başlayan ve bu minvalde ifade edilen şey aslında kanunda ihtiyaç sebebiyle tahliye olarak adlandırılmaktadır. Borçlar kanunumuzun kiraya ilişkin hükümlerine baktığımızda kiraya veren, kiralananı kendisi ya da kanunda belirtilen yakınları için kullanma zorunluluğu varsa kira sözleşmesini dava yoluyla sonlandırabilir şeklinde bir düzenleme karşımıza çıkmaktadır. Evet, Borçlar Kanunu 350. maddede özellikle bu ihtiyaç sebebiyle tahliyeyi ele almıştır. 351. maddede ise o taşınmazı sonradan satın alan, malik olan kişinin ihtiyaç sebebiyle tahliyesi ele alınmaktadır. Şimdi ihtiyaç sebebiyle tahliyeyi kimler isteyebilir? Bir defa ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını kural olarak mülk sahibi açar. Yani kiraya veren açar. Kiraya verenin malik olması zorunlu da değildir. Kiralananın üzerinde kira sözleşmesi yapma ve tahliye isteme yetkisine sahip olan herkes bu davayı açarak tahliye isteyebilir. Burada özellikle bizim kira akdini, kira sözleşmesini kiminle yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bazen de uygulamada şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Kiralanan yerin birden fazla sahibi olabilir. Müşterek mülkiyetli bir yer olabilir. Paylı mülkiyetli bir yer olabilir. Örneğin diyelim ki bir iş yeri babadan kaldı, miras olarak 3 kardeşe miras intikal etti ve artık bu 3 kardeş söz konusu yeri kiraya verdi. Bunlardan bir tanesi gidip de buranın tahliyesini isteyebilir mi? Bu da günümüzde büyük öneme sahip bir husustur. Buna peşinen cevap vermek gerekirse hayır, mutlaka üçünün de bu tahliyeyi talep etmesi gerekir. Peki kimin ihtiyacı için bu tahliye gündeme gelir? Bir defa kiraya verenin kendisi için olabilir. Yani mülk sahibi burayı ben kullanacağım, benim ihtiyacım var diyebilir. Ya da eşimin burayı kullanmaya ihtiyacı var diyebilir. Ya da alt soyumun, yani çocuklarımın ve torunlarımın buraya ihtiyacı var diyebilir. Annemin, babamın, büyük anne ya da büyük babamın ihtiyacı var diyebilir. Ya da bakmakla yükümlü olduğum kişilerin ihtiyacı var diyebilir. Evet, mesela kardeşimin ihtiyacı var diyerek bir tahliye istenebilir mi? Kanuna baktığımızda akrabalar arasında, kan ısımları arasında kardeşlerin sayılmadığını biz görüyoruz. Kardeşin bir taşınmaza ihtiyacının olması sırf kardeş olması sebebiyle tahliyeyi gerektirmez. Ama biz kardeşimize bakıyorsak, bakıma muhtaçsa, o zaman onun ihtiyacı varsa kardeş sıfatıyla değil ama kanun gereği bakmakla yükümlü olduğum kişi sıfatıyla orada ihtiyaç sebebiyle tahliyeyi gündeme getirebilirim. Kiraya verenin ya da kanunda sayılan kişilerin kiralananı konut olarak kullanma zorunluluğu bulunabilir. Kiraya verenin kendisinin kirada oturuyor olması, işinden ya da ailesinden ayrı bir konutta yaşama gereği duyması, örneğin eşiyle bir boşanma sürecine girmiştir, mahkeme uzaklaştırma kararı vermiştir, eşin kirada bir evi vardır, oraya gidip kiracısına ben boşanma sürecine girdim, eşimle aynı evde yaşama imkanım yok, kendi ihtiyacım var, dolayısıyla burayı tahliye et diyebilir ve dava açabilir. Ya da evlenme hazırlığı içerisinde olabilir, kendi çocukları, torunları evlenme hazırlığı içerisinde olabilir. Ya da yine halk arasında en yaygın olan yurt dışından söz konusu şehre, yere bir dönüş olmuş olabilir. Sağlık ya da yaşlılık gerekçesiyle ihtiyaç olabilir. Örneğin kiraya verdiğimiz yer asansörlü olabilir, hastaneye yakın olabilir, şehrin gürültüsünden daha uzak, daha nezih bir yer olabilir. Bu nedenden dolayı da ihtiyaç sebebiyle tahliye istenebilir. Çocuğumuzun eğitimi ya da çalışması nedeniyle de ihtiyaç gündeme gelebilir. Diyelim ki Ankara'da bir evim var, onu kiraya vermişim. Benim de kızım Ankara Üniversitesi'ni kazandı ve orada okuyacak. Yurtta kalmasına ya da kirada kalmasından ziyade kendi evimizde yaşamasını istiyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. Bunun içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye isteyebiliriz. Ya da kendi konutumuz vardır ama kalabalık bir aileye artık ulaşmışızdır. Dolayısıyla mevcut konut yer yetersizdir ya da elverişsiz hale gelmiştir. Böyle bir durumda da yine kişinin ihtiyacını gerekçe göstererek tahliye davasını açtırması veyahut da açması gündeme gelebilir. Elbette ihtiyaç sadece konut ihtiyacından kaynaklanmaz. Kişilerin iş yeri ihtiyacı da olabilir. İş yeri ihtiyacı sebebiyle tahliye ise bir başka bölümde işlemeyi düşünmekteyiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.

0: Reklamlar. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese merhaba. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Zahide Arer ve mikrofonda ben Muhammed Burak Yayla. Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programına hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri konuşacağız. Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi bağları, diplomatik ilişkileri, kültürel etkileşimi ve toplumsal dayanışmayı birlikte değerlendireceğiz. Konuğumuz yazar kimliğiyle düşünce dünyamıza önemli katkılar sunan, aynı zamanda Filistin üzerine kaleme aldığı eserlerle dikkat çeken yazar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Özel. Efendim, kendisiyle bugün Türkiye-Filistin ilişkilerinin tarihsel arka planını, günümüzdeki yansımalarını ve geleceğe dair perspektifleri konuşacağız. Efendim, bir kez daha hoş geldiniz. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihini bilmek önemli, bize bakış açısı kazandırıyor. Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin temellerini hangi döneme götürebiliriz? Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dönemini ele aldığımızda, Osmanlı İmparatorluğu dönemi bu ilişkilerin seyrinde, gelişmesinde, ilerlemesinde nasıl bir yer tutuyor diye sohbetimize başlamak isterim.
2: Evet, kıymetli dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı ileterek başlamak istiyorum. Filistin ile Osmanlı Devleti'nin alakası Yavuz Sultan Selim döneminde başlamıştır. Yavuz'un Doğu Seferi nihayetinde Mısır'ın fethiyle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Ridaniye, Mecidabık zaferlerinin ardından Mısır'a doğru yapılan seferde uğranılan ilk yerlerden birisi Gazze'dir. Gazze daha önce fethedilmiştir Kudüs'ten. Daha sonra Kudüs'ü fethetmiştir Yavuz Sultan Selim. Bunun tarihi de yaklaşık 1516 yılı civarı söyleyebiliriz. Hatta Ağustos ayının sonlarına doğrudur. Osmanlı'nın Filistin'i elde etmesi, fethetmesi. O günden 1917 yılına kadar Osmanlı devlet sistemi içerisinde Filistin bölgesi, Kudüs sancağı, mutasarrıflığı değişik isimler almış tarih içerisinde Osmanlı idaresinde önemli bir yer tutmuş. Malum Mekke, Medine'den sonra Kudüs Müslümanlar için önemli bir üçüncü şehir hüviyetini taşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlanacağı görüldüğünde Osmanlı'nın ilk terk etmek zorunda kaldığı yerden birisi de Filistin olmuş.
1: Evet.
2: 9 Aralık 1917'de Osmanlı ordusunun bölgeden çıktığını biliyoruz. 12

0: Aralık 1917'de de İngiliz işgal kuvvetleri Filistin'de hakimiyeti sağlamış
1: Hemen
0: oluyorlar.
1: akabinde
0: Tabii
1: gerçekleşiyor
0: tabii
1: o
0: arada
1: olay.
0: 3 gün var. Yani
1: Arada
0: bizim
1: 3 gün var.
0: çıkışımızla onların girişi arasında 3 günlük bir zaman dilimi var. Malum ondan sonra Filistin'de 1-2 yıl sonra İngiliz Manda yönetimi başlıyor. Bu İngiliz Manda yönetimi de 1947'ye kadar devam ediyor. 47'de İngilizler bölgeden çıkmayı, ayrılmayı ilan ediyorlar. Ve 14 Mayıs 1948'de de İsrail Devleti kuruluyor. Bu esnada şimdi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Devleti'nin coğrafyası üzerinde kurulan bir devlettir. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde belki 25'e yakın devlet kurulmuştur. Yani Macaristan'dan efendim Irak'a kadar işte Kuzey Afrika'ya kadar birçok devlet sayabiliriz. Tabii bu Osmanlı'nın dağılma, yıkılma süreci hemen gerçekleşmiyor. Belli bir zaman içerisinde oluyor bu hadise. Bu süreç içerisinde de Osmanlı ordusunun, Osmanlı askerinin, hatta Osmanlı insanının, bugünkü tabiriyle Anadolu insanın çok yorgun olduğunu görüyoruz. Yani savaşları, Balkan savaşları var, birinci, ikinci. Ondan önce 93 Harbi var. 1918'deki işte bu Dünya Savaşı'nın bitmesiyle Osmanlı Devleti artık sona gelmiş oluyor. İstanbul işgal ediliyor İngiliz kuvvetleri tarafından. Sadece Filistin değil, İstanbul'da işgal ediyorlar yani.
1: Evet.
0: Böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Şimdi yorgun bir coğrafya, yorgun bir toplum devralıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla devlet dışa kapanık bir politika izliyor sürekli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi politikası, dış politikası daha doğrusu bugün çok yaygın olarak söylenen işte yurtta barış, dünyada barış ekseni. Bu ilk başlarda şöyle algılanıyor. Herkese kapalıyız. Dolayısıyla
1: Filistin meselesi de buna dahil.
0: buna dahil. Filistin meselesi ne buna dahil ama bir de Lozan biliyorsunuz ağır bir anlaşma. Her ne kadar Lozan anlaşması bizim küçük bir coğrafyada dahi olsa bir devlet kurmamıza imkan tanıması bakımından değerli gibi gözükse de yani işte Osmanlı coğrafyasının onda biri kadar bir toprakla yetinmek durumunda kaldı Lozan anlaşmasını imza atanlar.

0: Anlaşmanın sonraki yıllarına baktığımız zaman bir takım şeyleri insan hissetmeden, yani düşünmeden edemiyor. Böyle bir hadise de var maalesef. Yeni devlet siyasal olarak, dış politika olarak kendine yeni bir vizyon, yeni bir misyon biçtiği için Arap dünyasına kapalı. Dolayısıyla Filistin'e de kapalı. Yani sadece Filistin'e kapalı değil, Suudi Arabistan'a kapalı, işte o günkü Mısır'a kapalı, Filistin'e kapalı. Bu kapalılık nereye kadar sürüyor efendim? 1970'li yıllara kadar sürüyor.
1: Peki bu esnada 1970'e gelmeden kıymetli hocam, 1948 Arap-İsrail Savaşı sonrasında da Türkiye'nin bölgeye bakışında, çünkü kırılma anlarından bir tanesi bu aynı zamanda. Yine bu kapalılık devam ediyor mu o dönemde?
0: Ediyor. Şimdi şunu belki söyleyebilirsiniz ya. Efendim 48'de İsrail kurulmuş. İşte yaklaşık bir yıl sonra da Türkiye bunu devlet olarak tanımış.
1: Evet.
0: Şimdi devlet olarak tanımak aslında Araplara karşı, sadece Filistinli Araplara değil, bütün Arap dünyasına karşı bir adım atmak manasına da geliyor o günkü şartlarda. Neden? Şimdi Arapların tümü bugünkü gibi değil. Arapların tümü İsrail'e muhalif. Mesela İsrail'i tanıyorsunuz. İsrail'i tanıdığınız zaman işte aranızda olmayan bir mesafe biraz daha yok olmuş oluyor. Böyle bir gerçeklik var. Türkiye'nin Filistin'deki olumlu hareketi veya Arap dünyasına bakışı diyelim. Mesela bizim aynı zamanda bir Cezayir problemimiz de vardır. Cezayirler Fransızlara karşı savaşırken, bağımsızlık savaşı verirken daha doğrusu, o zaman da biz dolaylı bir biçimde dahi olsa Fransa'nın yanında yer almışızdır. NATO'ya gireceğiz diye Cezayir'deki bağımsızlık savaşı veren bir ülkenin yanında durma cesaretini gösterememiş o zamanki devlet ve hükümet. Her devletin kendine göre siyasi amaçları var.
1: Evet, o zamanki politika böyleydi.
0: Evet, o zamanki yöntem. Politika böyle. Türkiye'nin Filistin politikası ne zaman değişiyor? 1974 yılında BM Genel Kurulu'nda Filistin'in meşru temsilcisi olarak Filistin Kurtuluş Örgütü veya Filistin Kurtuluş Teşkilatı resmen kabul ediliyor. Yani Birleşmiş Milletler Filistin halkını temsil eden bir örgütü kendine muhatap ediniyor.
1: Dolayısıyla o zaman 1974 kırılma noktalarından tabii, bir tanesi Türkiye'nin
0: zaten Filistin'in zaten Türkiye'de bakış... bir yıl sonra FKÖ'yü tanımış oluyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir açılım, yani dünyayla paralel bir siyaset yürüttüğü sonucunu çıkarabiliriz. Daha sonra efendim 1979 yılında Türkiye'de Ankara'da FKÖ temsilcilik açıyor. Devlet yok zaten. Var olan nedir? Bir teşkilat var. O toplumu temsil eden. Dolayısıyla o teşkilata Ankara'da bir büro açmasına izin veriyorlar. 1980'lerin başına kadar Türkiye'nin Filistin'e böyle çok resmi bir bakışı olduğunu söylemek çok kolay değil. Ama şunu belki söyleyebiliriz. Yani bu işin belki biraz siyasi tarih tarafına giriyor ama 1968 kuşağı diye bir kuşak var. Fransa'da başlayıp bütün dünyaya etkisini alan sol tandanslı üniversite öğrencileriyle ve daha sonra işçi sendikalarında dahil olduğu bir hareket bu. O hareket üzerinden Türkiye'deki sol örgüt mensubu gençlerin Türkiye'ye, Arap dünyasından özellikle Filistin'den gelen gençlerle teşriki mesaisinden dolayı Türkiye'deki bazı solcu gençler Filistin'e gidip eğitim alıyorlar. Yani bunlar her yerde gayet açık bilinen.
1: Böyle bir etkileşim de var.
0: Tabii. Hatta şu çok rahat söylenebilir. Türkiye'deki sol örgütlerin ilk silahlı eğitim aldıkları yer Filistin'dir. Filistin'deki Fetih örgütünün askeri eğitim kamplarıdır. Yani bu da bilinen bir şey. Herkesin bildiği bir hadise. Yani gidenler kendileri yazmışlar. Gittik orada eğitim aldık falan gibi böyle bir geçmişimiz var.
1: Kıymetli hocam, siyasi tarih elbette önemli. Sizin de coğrafya bakışınız, bu gözlemlerden hareketle Filistin Mektupları eserini kaleme aldınız. Burada aktardığınız gözlemleriniz var. Buradan yola çıkarak Filistin'le günlük hayatın en çarpıcı yönleri neler?
0: Şimdi şunu söylememiz lazım. Filistin Mektupları 7 Ekim 2023 Cumartesi günü başlayan Aksa Tufanı operasyonu sonrasında ortaya çıktı. Yani dünya

0: herhangi bir yerine bir haksızlık, bir yanlış giden durum gördüğümüzde herkes kendine bir şey yapmak istiyor. Parasıyla, bilgisiyle, işte fizik imkanlarıyla her neyse. Ben de üniversitede bir hoca olmam hasebiyle dedim ki ben bilgi açısından bu konunun bir tarafından tutabilirim diye düşündüm. İlk önce bir iki mektup yazdım, baktım mektuplar güzel gidiyor. Sonra bunu 12 mektuba çıkardım. 12 mektuptan işte sonra bunlar bir kitaba dönüştü. Oradaki amaç şuydu büyük ölçüde. 10 kişi var. Kendi ağızlarından mektup yazılmış kişiler bunlar. Hazreti Ebubekir'den başlıyoruz. Efendim İsmail Heniye'ye kadar 10 kişi var. İşte kim var? Selahattin Eyyubi, Kanuni Sultan Süleyman, efendim Sultan II. Abdülhamit Han gibi değişik Filistin tarihine değişik etkileri ve yeri olan kişilerin ağzından kendi dönemlerini ve kendi bakış açılarını yansıtıyorum. Yani muhayyel mektuplar bunlar. Bu kitap ilgi gördü. Hatta Türkiye Yazarlar Birliği tarafından geçen yıl mektup dalında bir ödüle de layık görüldü. Onu da burada ifade etmek isterim. Yani aslında Türkiye Yazarlar Birliği'nin kitaba verdiği önemden ziyade konuya verdiği önem olarak ben hadiseyi değerlendirdim.
1: Evet.
0: Yani yoksa benim yazdıklarım herkesin bildiği şeyler ama maksat Filistin'in gündemde olması diye.
1: Onları bir araya söyleyeyim. Getirmek de çok önemli. Evet, çünkü tabii. Bu isimler tarihe mal olmuş. Çok tabii. Değerli isimler. Ama bir yandan da sizin gözlemleriniz de işin içinde var. Şöyle sorayım. Filistin halkının bu direniş ve yaşam biçimi hepimiz için ibrettik. Hepimize evet. Buradan çıkarılacak mesajlar var. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam?
0: Bu soru aslında hepimizin kendisine sorması gereken bir soru. Yani evet. Bu Filistin meselesi bizim neyimiz olur? Biliyorsunuz insanların, toplumların yaşadığı bir toprak parçası var. Ama insanları ve toplumları anlamlı hale getiren o toprak parçasından ziyade o toprak parçasının üzerinde yaşadıkları hayatı inşa eden unsurlar neler? Toprağımızı önemsiyoruz. Niye? Burada tarihimiz var, kültürümüz var, yaşanmışlıklarımız var, sevinçlerimiz var, üzüntülerimiz var. Bu toprak bize bunları çağrıştırdığı için bu toprağı önemsiyoruz. Yoksa her yer toprak yani. Şimdi Filistin bize neyi ifade ediyor? Birincisi bir bütün olarak Filistin coğrafyası, yani bu bizim Urfa'dan işte Filistin'e kadar bir yeri şey yapabiliriz, işaretleyebiliriz. Peygamberler diyarıdır. Bugün bizim 25 peygamberimizin isminin Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğini biliyoruz, görüyoruz. 25 peygamberin ismi var. Bunların yarısı bu bölgede yaşamıştır. Yani böyle bir dini ve itikadi inanç açısından bizim irtibatlı olduğumuz bir yer var.
1: Yani, kutsal bir bölge burası.
0: Tabii. Hazreti İbrahim'den Hazreti İsa'ya kadar neredeyse bütün peygamberler, yani bir ikisi istisna edilirse, bu bölgede yaşamışlar, bu bölgeye gelmişler, bu bölgeden geçmişler. Böyle bir tarihi ve itikadi açıdan değeri var. Sonra biliyorsunuz burası Peygamberimizin, yani Kudüs, Mescid-i Aksa, Peygamberimizin miraca yükseldiği bir yer. Yine itikadi açıdan bize bir anlam kazandırmış. Yani inanç dünyamızda bir yer tutuyor. Onu da dikkate almamız gerekir. Miraç hadisesi var. Daha da önemlisi toplumsal açıdan veya dünyadaki halkların huzuru, mutluluğu açısından Kudüs önemli bir yer tutuyor. Yani Kudüs dediğimizde buna Gazze'de dahildir, Halil'de dahildir, Nablus'ta dahildir, Nasıra'da dahildir. Çünkü orası küçük bir bölge. Yani bizim Marmara bölgesinden çok daha küçük, belki Konya'nın iki katı kadar bir yer. Yani Filistin dediğimiz bölge. Bunu şunun için önemsiyoruz. Bölgeyi tekrar söylüyorum. Burada huzur sağlandığında bölgede huzur sağlanmış oluyor. Bölgede huzur sağlandığında da dünyada huzur sağlanmış oluyor. Size bir örnek vereyim. Değerli dinleyenlerimiz arasında Kudüs'e gidenler varsa mutlaka Kıyamet Kilisesi'ni de görmüşlerdir. O kilisede çeşitli Hristiyan mezheplerinin yerleri var. Mesela şöyle bir bina düşünelim efendim. İşte Ortodoks Kilisesi'nin küçük bir yeri var. Protestanların ayrı bir yeri var. Katoliklerin var, Marunilerin var, Süryanilerin var. İşte bütün herkesin yeri var. Ama burada şöyle bir sorun çıkıyor. 200 yıl, 3 veya 300 yıl önce tam tarihini hatırlamıyorum ama Osmanlı döneminde ortaya çıkan bir sorun bu. Sorun şu, kilisenin kapısını kim açacak, kim kapatacak? Bu Hristiyan mezhepleri kendi aralarında yıllarca savaşıyorlar.
1: Kıyamet Kilisesi için, evet. Değil mi? Kıyamet Kilisesi'nin
0: Hazreti İsa'nın göğe çıktığı veya onlara göre çarmıha gerildiği yer veya oraya ineceği yer yani burası. Onlar Hristiyanlık dünyası için en merkezi yerdir yani. Sonunda Osmanlı şöyle bir çözüm buluyor ve bu çözüm bugün hala geçerlidir. Diyorlar ki biz buraya bir Müslüman aile tayin ediyoruz. Bu Müslüman aile sabahleyin kilisenin kapısını açacak, akşamı kapatacak. Hala Müslüman aile bu işi yürütüyor. Şimdi çözümü görüyor musunuz?
1: Çözüm aslında huzuru da getiriyor.
0: Tabii işte onun için diyorum. Yani Kudüs, şimdi şöyle değerli dinleyenlerimiz, bunun altına böyle kalınca çizmemiz lazım. Hadise şundan ibarettir. Biz Müslümanlar sadece Müslümanların huzurunu temin etmeyiz. Bizimle beraber yaşayan, bizim gibi inanmayan, bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamayan insanların da huzuru, mutluluğu, güvenliği bizimki kadar önemlidir. Çünkü onlar huzursuz, onlar güvensiz, onlar mutsuz olursa bize de sirayet eder bu. O bakımdan evet. Hazreti Ömer zamanında Kudüs fethedilmiştir. 100 yıllık Haçlı istilasını ve işgalini istisna edersek İslam tarihindeki bütün devletler Kudüs'te Hazreti Ömer'in fethi ettikten sonra Kudüs'ü verdiği bir emanname vardır. Hani güvenlik belgesi diyelim. Herkesin yaşama hakkını bildiren bir emanname vardır.
1: Ne var bu emirnamede?
0: Diyor ki mesela herkes dinini yaşama hakkına sahiptir.
1: Evet.
0: Hiç kimse dininden, inancından, mezhebinden dolayı mağdur edilemez gibi herkese güven, hani güven mektubu gibi diyelim yani tersinden. Mesela bir büyükelçi gelir, işte devlet başkanına bir güven mektubu sunar ya. Bu güven mektubunu devletin yöneticisi halkına sunmuş oluyor veya halkının bir kısmına sunmuş oluyor. Yani rahat olun diyor, yani bizden size bir zarar gelmez. Bu dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir hadisedir. Aynı işi Yavuz Sultan Selim de Kudüs'ü fethettiğinde veya Kudüs'e girdiğinde yapıyor. Herkesi topluyor, işte hahamları, yani efendim papazları, Müslümanları, hoca efendileri, alimleri. Diyor ki arkadaşlar burada herkes rahat yaşasın. Birbirimize kavga etmeye gerek yok. Yapılan anlaşmaya taraf olan kişiler, kurumlar ve din mensupları bağlı olduğu sürece biz o anlaşmaya tarih hep sadık kalmışızdır.
1: Orta yolu bulmak lazım. Evet. Kıymetli hocam, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Huzur çok önemli. Birkaç cümleyle de olsa Türkiye-Filistin ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
0: Bendeniz Türkiye'yi çok önemsiyorum. Yani Türkiye büyük bir ülke. Türkiye yönetenlerin tahmininden ve Türkiye'de yönetilenlerin bildiğinden çok daha büyük bir ülke. Yani bu tarihi bir vaka. Yani neden diyeceksiniz? Şimdi siyaset olarak söylemiyorum ama mesela bugün dünyanın bir numara ülkesi Amerika değil mi? Amerika 300 yıl önce var mıydı? Yoktu yani. Ama bu topraklarda biz 1000 küsur yıldır varız. Efendim, bizim soyundan geldiğimiz atalarımız dünyanın çeşitli yerlerinde, Hindistan'ından efendim Macaristan'ına kadar çeşitli yerlerde devletler kurmuşlar. Medeniyet inşa etmişler. Dolayısıyla bizim genlerimizde böyle bir büyüklük geni var. Yani bu büyüklük genini böyle kibir veya kendini büyük görme gösterme mağarasında kullanıyor.

0: Kullanmıyorum. Yani bu Allah vergisi. Yani nasıl tenimiz esmerse veya işte gözlerimiz yeşilse faraza, onun gibi bir hadise bu. Yani
1: Peki.
0: gerçeği tespit bakımından söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye büyüklüğü, yani potansiyel büyüklüğüne göre hareket etmesi gerekiyor.
1: Etmek lazım. Efendim vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu
0: Estağfurullah.
1: kıymetli sohbetiniz için. Hal saridir. Bir yerde kaos varsa oradan kaos çıkar. Huzur varsa da oradan huzur sirayet eder. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim
1: için.
0: davetiniz için.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olun.
1: Sevgili dinleyiciler, Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında bugün Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi, kültürel ve siyasi bağları konuğumuz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi ve yazar Profesör Doktor Mustafa Özer'le birlikte ele aldık. Filistin meselesi yalnızca bir coğrafyanın değil, aynı zamanda insanlık vicdanının da meselesi olmaya devam ediyor. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle.
2: Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Yabancı mıydı o kadın sana? Diyelim, öyle oldu sonra. Ölüm anayı bile yabancılaştırır çocuğuna. Ama korkunçtu elbet ilk günler. Tek bir yaraydı sanki bütün bedenim. Her şeyde filizlenip olgunlaşan dünya kökleriyle koparıp alınmıştı içimden, yüreğimle birlikte. Ters yüz edilmiş toprak gibi öylece yatmış, kendi gözyaşlarımın ölü gözlerden sürekli ve sessiz, bomboş göklerden bulutların dökülmesi gibi yağan soğuk yağmurlarını içiyordum. İşitme duyumsa engin ve açıktı her şeye. Duyulamayacak şeyleri duyuyordum. Saçlarımın üzerinden akıp giden zamanı, incecik kadehlerde yankılanan sessizliği. Ve hissediyordum, ellerimin hemen yakınında büyük ve beyaz bir gül solumaktaydı. Ve hep düşünüyordum, gece ve gece diye düşündüğümde bir gün kadar büyüyecek bir ışık çizgisi gördüğüme inanıyordum. Ve yine inanıyordum ki çoktandır avuçlarımda tuttuğum bir sabaha doğru yol almaktayım. Annemi uyandırıyordum. Uyku bütün ağırlığıyla düşüp gittiğinde yüzümden anneme sesleniyordum. Anne, gel buraya, ışığı yak. Ve dinliyordum. Uzun ama çok uzun bir sessizlik. Ve taşlaştığını hissediyordum yastıklarımın. Bir şeylerin parladığını görüyordum sanki ardından. Bu annemin acı acı ağlamasıydı. Şimdi çekip gitsin istiyorum bu olay anılarımdan. Işığı yak, ışığı yak. Rüyamda bağırıyordum çoğu zaman. O da çöktü üzerime. Kaldır onu yüzümden ve göğsümden. Ama konuştuğum sen misin anneciğim? Başkası mı yoksa? Kimdir gizlenen? Kim var perdenin arkasında, kış mı? Anne, fırtına mı? Anne, gece mi söyle? Yoksa gündüz mü? Gündüz mü? Bensiz mi? Gün nasıl doğar bensiz? Eksikliğimi duymuyor musunuz hiçbiriniz? Hiç hatırlanmamacasına unutulduk mu? Biz mi? Ama sen oradasın, henüz her şeyin var değil mi? Yüzünün çevresindeki her şeyin amacı rahatlatmak o yüzü. Gözlerin dinlendiğinde istedikleri kadar yorgun olsunlar, açılabilirler yeni bir zamana. Benimkilerse yargılı susmaya. Renklerini yitirecek benim çiçeklerim. Aynalarım donup kalacak. Kitaplarımda satırlar silinecek. Kuşlarım kanat çırparken sokaklarda yabancı pencerelere çarpıp yaralanacak. Artık hiçbir şey kalmadı benimle ilintili. Bütünüyle bırakıldım. Ben bir adayım. Aklımda kalan bu satırlar Rainer Maria Rilke'nin Kör Kadının Söyleşisi adlı şiirinden. Ahmet Cemal'in çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar.
4: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
5: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
6: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Film başlıyor.
0: Film Odası bugün hafıza, zaman ve insan hikayesinin izini süren bir belgeseli açılıyor. Göksel Gülensoy'un yönettiği Sadan Hanım, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Sadan Ünüvar'ın hayatını, hastalığının ilerleyişini ve hafızasının yavaş yavaş kaybolmasını anlatıyor. Filmin en dikkat çekici taraflarından biri ise Sadan Hanım'ın ve ailesinin yıllar boyunca çektiği 8 mm görüntülerin günümüzde kaydedilen görüntülerle bir araya gelmesi. Filmde geçmişin görüntüleriyle bugünün gerçekliği yan yana geliyor. Böylece yalnızca bir hastalığın değil, bir insanın, bir ailenin zaman içindeki dönüşümü anlatılıyor. Bugün yönetmen Göksel Gülensoy yayınımızda, stüdyomuzda bizimle birlikte. Sadan Hanım'ı, hafızayı, belgesel sinemada gerçekle dramatik anlatının ilişkisini ve bu hikayenin yıllar içindeki yolculuğunu konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Sizin için çok özel bir hikaye aslında. Sonuçta sizin kayınvalideniz, eşinizin biricik annesi Sadan Hanım. Eşinizin adı da çok güzel, Neptün. Çok evet, dikkat çekiyor. Yani. Neptün diye bahsediliyor. Hanımefendinin adı Neptünmüş diyoruz sonrasında da. Hikayesinden dinlemek isteriz. Tabii ki burada özel bir hikaye var ama filmi izlediğimizde de görüyoruz ki Sadan Hanım esasında önemli bir tarihe de tanıklık eden bir insan. Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da, İstanbul'da çok önemli insanlarla teşviki mesaisi olmuş eşinden dolayı, kendi ilişkilerinden dolayı da. O yüzden bunlar önemli. Hikayeyi belgesele çevirme fikri ne zaman oluştu kafanızda? Çekimlere nasıl başladınız? Ne kadar sürdü? Biraz o süreci bir dinlemek isteriz size. İkna etmek zor oldu mu mesela? Herkes istemeyebilir. Sadan Hanım nasıl yaklaştı? Biraz öncesini konuşarak başlayalım, sonra da filmin ayrıntılarını konuşalım. Buyurun.
2: Sadan Hanım benim hayatımdaki yaptığım projelerin içerisinde en ilginç olanıydı. Çünkü

0: Bir senaryo yoktu, herhangi bir tasarım yoktu, böyle bir film yoktu da başlarken. Benim çok ilginç olan Neptün önüme böyle bir sandık koydu. Bak dedi, hayatın hep belgesellerle geçti. Burada dedi benim babamın çektiği görüntüler var, 8 milimetrelik ve makine de var. Çok uzun bir süredir biz bunları seyretmedik, etmedik. Bir seyretsen, bir bak bakalım ne diyeceksin, çok merak ediyorum dedi. Ve hayat öyle başladı. Yani 8 milimetrelik görüntüleri ben bir böyle 4 saat, 5 saat, 2 gün, 3 gün böyle seyrettim, seyrettim. Ve arkasından da dedim ki ya Göksel, hani bir film yapacağız ama çok güzel de görüntüler var. Ama yani bir biyografi olduğunda bir film yapmak için neden ve niçin ilişkisini çok iyi kurmak lazım. Yani filmin altyapısındaki dataları oluşturmak gerekiyor. Evet, puzzle'ın bir parçası oluştu. Elimizde çok güzel geçmişe dayalı bir film arşivimiz var, 8 milimetrelik. Hatta Moda plajı var, yani çekilmiş inanılmaz görüntüler gibi gibi gibi gibi. Çok fazla görüntü olunca dedik ki yani tamam, Sadan Hanım bir özelliği olmayan bir insan. Neyse, gel zaman git zaman, biraz süre geçtikten sonra ev doktorumuz var, Adnan Avcı. Çok da severim kendisini. Böyle eve gelip giderken galiba dedi annenizin dedi bir unutkanlığı var, bir de böyle çok eşini de kaybetti. Nörolojik bir problemlerle birlikte bir Alzheimer teşhisi konur gibi oldu. Akabinde de ben tabii o zamanlar Alzheimer falan, şimdi belgeselciyim ama her şeyi bilmek zorunda değilim.
1: Tabii.
0: O yüzden de araştırma yaptım. Alzheimer hastalığı nedir, ne değildir? Onun spesifik örnekleriyle birlikte bir ön bilgiye ulaştım. Sonra da Alzheimer Derneği'nden yardım istedim. Dedim böyle bir film çekeceğim. Bana lütfen yardım

0: Adana'nın meç etmeye başladım. Ondan sonra asıl puzzle'ın gerçek resmini o zaman gördüm. Ve filmi o zaman kurgulamaya başladık. Filmin akışı içerisinde de Sadan Hanım'ın albümünden yararlandık. Ve bütün karakterler, hayatındaki bütün karakterler meç olmaya başladı. Bir program vardır. İşte şeye gittiğiniz zaman, karakola gittiğiniz zaman tanıma programı vardır. İşte FBI'de kullanılıyor, CIA'de kullanıyor, bizim işte MIT'te kullanıyor. Bir kişiyi koyuyorsunuz, 2500 tane fotoğraf var. O kişinin, yani tasarlanmış kişinin fotoğraflarına benzer nedir diye. Ben de sağ olsun o zaman bütün fotoğrafları ve vesaireleri topladık. İşte Sadan Hanım'ı kim oynar dediğimizde Canan Ergüder %89,3 ile birinci sıraya oturdu kişiler arasında. Ve on, öyle serüvenim de öyle başladı. Sonra Canan'a gittik. O zaman Güllerin Savaşı filmde, Savaşı mı?
1: Tanışmışlardı filmin sonunda beraber. Fotoğrafları var.
0: Geldik dedik. Ben böyle bir şey yapıyorum. Bunu yapacağım. Şöyle yapacağım. Sen bak %89'da çok yakınsın. Yani kusura bakma. Bak dedim ya, oynamazsan evinin, yani ya bacadan gireceğim ya damdan atlayacağım ya kapıdan gireceğim, ama lütfen ol. Ne zaman dedi. Tamamen zaman sana ait dedim ben de. İşte ondan sonra da bir filmin içerisinde olması gereken dataları bir arka arkaya eklemeye başladık. Yavaş yavaş filmdeki karakterler ortaya çıktı. Filmden sonra oturduk, sonra yazıldı. Yani ben Sadan Hanım'ı 4 yıl boyunca çektikten sonra oturup filmin senaryosu vefatından sonra şey yaptık, oturduk. Filmin bütün görüntüleriyle birlikte sonra senaryo yazıldı. Ondan sonra sevgili Canan'ın önüne getirdik senaryo. Yani biz filmi senaryosuz çekip bağımsız film statüsünde genelde bu tarz biyografi ve documentary future dalında da işler böyle oluyor maalesef. Çünkü siz bir konuyu ele alıyorsunuz. O konuyu siz ilk önce hazmetmeniz gerekiyor. İyi bir yönetmen veya iyi bir yapımcı ekibini kurmakla birlikte bilgileri doğru yerlerden almakla da yükümlüdür. Siz çünkü documentary yapıyorsunuz. Yani bir belgesel yapıyorsunuz. Yani bir belgeselin kendi içerisindeki dataları çok iyi oluşturmanız gerekiyor. Ve yanlış bilgi vermememiz gerekiyor. O yüzden de Sadan Hanım'daki bütün yapılan testler bugün uluslararası yapılan bütün Alzheimer hastalığına yapılan testlerle birebir aynısına örtüştüğü için hem yani bilimsel anlamda çok güzel bir iş çıktı. Hem bir biyografinin içerisindeki gerçek, şu anda ne yazık ki toplumumuzun içerisinde biz Alzheimer kelimesini kullanamayanlardanız. Yani işte nöroloji problemi olan ya da otistik olan bir çocuğumuzun ismini ve hastalığını telaffuz edebiliyoruz. Ama bir Alzheimer'lı bir hastayı ne oldu, nesi var diye sorduğumuzda Alzheimer kelimesini kullanmadan, aman babam işte unutuyor, unutkanlıkları çok fazla oldu, bunadı diyoruz köylerde, bazı köylerde, kasabalarda deli diyoruz filan gibi böyle şeyler bahsediyoruz. Yani isimler yapıştırıyoruz hastaya. Yani Alzheimer bugün niye bu kelimeyi kullanmıyoruz? Aslında Alzheimer hastaları çok akıllı insanlar. Sadece çekmecelerin içerisindeki hatıralar bomboş kalıyor.
1: Doğru.
0: Bütün hikaye bu.
1: Evet, biz başka programlarda da çok konuşuyoruz Alzheimer konusunu. Şimdi film dolayısıyla konuşuyoruz ama normalde de işte bunu demansla karıştırmak, unutkanlıkla, yaşlılıkla gelen unutkanlıkla karıştırmak. Ya da şu çok es geçiliyor, Alzheimer sadece teşhis konulan hastayı ilgilendiren bir konu olmadığı. Bütün bir ailesini, ona bakım veren yakınlarını, asıl onların çok yoğun bir psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu. Yani bir gün anneniz sizi tanımayacak hale gelecek ve bu kolay bir şey değil psikolojik olarak ve sonra hala bakım vermeye devam edeceksiniz ve çok ilerleyen durumlar biliyorsunuz ki işte çok temel ihtiyaçlarını bile yerine getiremezse hale geliyorlar, yani yeniden bir bebek oluyorlar gibi, yani tuvalet ihtiyacı, yeme ihtiyacı, temizlik ihtiyacı gibi konularda da. O yüzden şimdi sizin filmi izlediğinde izleyenlerimiz, Alzheimer'la birebir şu an hayatında olanlar da işin böyle ajitasyon böyle kısmıyla karşılaşmayacaklar. Orada bir hayat var. Bir ailenin mahremiyeti de var bir yere kadar. Her şey belli bir sınır içerisinde ve aynı zamanda Sadan Hanım'ın hafızasıyla birlikte bir de bir toplumsal hafızaya da bakıyoruz. Geçmişe gidiyoruz, eski alışkanlık,

0: İstanbul'u görüyoruz. Dünya tarihindeki önemli noktaları görüyoruz. Bir Türk ailesine nereden dokunmuş mesela bir Amerikan başkanının vefatı? Bizde bir Türk ailesinin oraya cenazesine kadar gittiği, törenine kadar gittiği bulunduğu. Hani Atatürk'ün manevi kızının değil mi işte gelin makyajının, gelin saçının yapıldığı yerler. Bu açıdan da çok güzel ve genelde böyle belgesellerce aniden canlandırma girdi de ne oldu şimdi falan oluruz böyle bir. Ya da canlandırmalar böyle genelde biraz bütçesi fazla gelir diye çok iyi oyunculara yaptırılmaz da daha böyle amatör oyuncularla kotarılmaya çalışılır. O zaman da o belgeselin o şeyinde bir koparsınız. Sizin filmde hiç öyle bir şey yok. Canan Hanım, Canan Ergüder, Kenan Ece ve diğer bütün oyuncularda. Herkes normal bir kurgu filmde olması gerektiği kadar profesyonel. Işık, renk, ses, her şey, dekor tamamen o şekilde hazırlanmış. Çok titizlikle yapılmış olduğunu ben daha çok yakın izleyen bir izleyici olarak söyleyebilirim. O yüzden size bunu sormak istiyorum. Bu özen, bu birikim, bu zaman nasıl düşündünüz, nasıl ayarladınız? Çünkü mekanlar da çok güzel, görüntüler de güzel. Onları o kurguda ayarlamak da hani ne kadar röportaj verelim, ne kadar Sadun Hanım olsun, ne zaman geçmişe gidelim, bunları nasıl ayarladınız, planladınız?
1: Ya bunları şöyle aslında tohumlarıma bakmak lazım. Yani benim tohumumda ben TRT'de Günbaşlı programında sevgili Hüseyin Başusta prodüktörümüz, yapımcımız, orada belgeselle başladım bu işe. Fakat TRT'ye gelmeden önce de bir Yeşilçam serüvenim vardı ve daha sonra da TRT'de sevgili Metin Aksan'la birlikte çok projede çalıştık. Benim şu anda belgesel sinema formatındaki tohumlarımı Metin hocam, yani Metin Aksan attı. Yani belgesel sinema formatını o dönemden benim kafama kazıyanlardan. Ve bir cümlesi vardır, hiçbir zaman unutmam. Yönetmen yaptığı işte yönetmenin ideolojisiyle ya da yönetmenin iradesiyle film yapılan, yani yönetmenin iradesiyle yapılan sanat sinemadır. Yönetmenin iradesiyle yapılır her iş. Hı hı. Dediğinde o yoldan çıkarak belgesel, bir yerde belgesel, dokumentary, bir yerde de sinema var. Hı hı. Şimdi bizler ne yazık ki Türkiye'de dramatik belgesel adı altında bunları topluyoruz. Hı hı. Ama aslında dramatik belgesel evet var. Dünyada da var. Hı hı. Çeşitli kanallarda da hep bu böyle yapıyor. İşte Metin'de yaprakların üzerinde yürüyen bir adam deriz. Hı hı. Sonra biz gideriz dışarıdan bir oyuncuyu alırız. Yaprakların üzerinde yakın plan çekeriz. Buna dramatik belgesel deniyor. Aslında bu tanımları çok iyi yapmamız gerekiyor. Ve ben Sadun Hanım'ın datalarını oluştururken sinemanın bütün fonksiyonlarını kullandım. Nedir bu fonksiyonlar? Bunlardan en önemlisi oyuncuların biyografiyle çok benzer olması ve yüzlerini kullandım. Yani Canan'ın yüzünü kullandım. Çok yakın meç olduğu için ben festivallerde kızım oynadı, torunum oynadı dediler bana. Böyle sorular geldi. O yüzden doğru bir iş yapmanın en önemli temel açısından bir tanesi sinemanın datalarını çok iyi bilmeniz gerekiyordu ki ben bunu Yeşilçam'dan çok iyi bildiğimi ve üzerine de bu bilgileri katlayarak öyle bir alanda yetiştiğimi düşünüyorum. Diğer taraftan ise belgeseldi. Şimdi ben size çok daha acı bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de belgesel sinema formatında bir şey yok. Hani mesela Sinema Genel Müdürlüğü şey dağıtıyor, para dağıtıyor. Hı hı. Dramatik belgesele para dağıtıyor. Ama belgesel sinemaya para dağıtmıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani belgesel sinema formatını ilk önce biz insanlara...
0: Literatüre sokmanız lazım.
1: Aynen öyle. Yani bunu literatüre sokmamız gerekiyor ki bu sorunun karşılığını tam verebilelim. Şimdi aslında çok şık bir soru sordunuz. Çok net bir soru sordunuz. Belgeselle sinemayı nasıl meç ettiniz dediniz. Hı hı. Şimdi bir belgeselci sinema formatını bilmezse onu meç edemez ki zaten. Hı hı. Yani benim avantajım çok iyi yönetmenlerle Yeşilçam'da çalışıp, hı hı, sinemanın datalarını çok iyi anlamak. TRT'nin de bana verdiği misyonda Günbaşlıyor programda işte 100 tane belgesel çekildiyse 60'ını 70'ini ben çekmişimdir. Yani o meçhilleri çok iyi kafamda tasarlayıp böyle bir şey yarattım. yaratmadım. Aslında bütün dünyada var olan bir şeyi Türkiye'de ilk defa uygulamaya soktum diyelim. Bunun adı daha doğru olacak. Çünkü festivallere de filmi götürdüğümüzde, gönderdiğimizde dramatik, ben yani documentary bölümünde başvurdum. Festival direktörleri açtı, sizin filminizi dedi bu kategoriye sokamıyoruz. Aa dedim, niye sokamıyorsunuz? E sizin filminiz documentary feature, belgesel sinema formatında bir iş yapmışsınız dedi. Şimdi ben de belgesel sinemayı bilmeme rağmen, ama ilk işin, bir de hani çok titizlenir ya, yani ilk işte de ben bunu çok doğru yaptığıma inanıyorum. Çünkü böyle feedbacklerle de geri döndüler. Direkt festival direktörleri olsun, direkt işte aldığımız ödüller de hep bu yöndeydi. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanımız bu konuda belgesel sinema formatındaki bir formatı da bir sonraki yıl kendi datalarına koyarlar.
0: Destek paketleri
1: çıkar ve bizler de bu konuda gerçekten daha ilginç filmler yapabiliriz. Bağımsız sinemacıyız çünkü neticede. Bizim hani bağımsız sinemacı olmamızın en büyük dezavantajı kaynak bulamamak çoğu yerde.
0: Doğru.
1: Ne yazık ki. Ama yani bulabiliyorsunuz da bazen. Bakanlığın verdiği bir sponsorluk yasası bile size çok ciddi bir kaynak oluyor yani.
0: Doğru. Peki Sandu Hanım yaşasaydı ne derdi sizce film izleyebilseydi? Çünkü çok çok farklı bir karakter. Bazen nükteden, bazen çok dediği dedik. Nasıl karşılardı?
1: Ya bir defa çok komik karşılardı.
0: Evet.
1: Yani bir defa şeydi, ben bunu böyle bazı çekimlerde biz şimdi Sadan Hanım'la şöyle evde iki tane, biri 50 yaşında, biri 70 yaşında, işte 80 yaşında iki tane çocuk düşünün. Yani biz öyle o evde yaşadık. Çünkü o evde Alzheimer hastaları beyin hani ne kadar çocuksu davranırsan o kadar pozitif oluyorlar.
0: Doğru.
1: Biz Sadan Hanım'a o pozitif olmayı böyle şaklabanlık yaparak, böyle muzur oyunlar oynayarak bu çocukluk hikayelerini ona çok insert ettik. Ve ben hep kayıtlarda da şunu derdim. Bak derdim, senin filmini yapıyorum. Sen şimdi gala olacak, güzel elbiseler giyeceksin. Ondan sonra geleceksin, sonra alkışlayacaklar seni ve sahneye çıkacak, mikrofonu alacaksın. Benim hakkımda ne söylersin diye böyle sorduğumda hemen şu cümleyle başlardı. Ah siz onu bilmezsiniz. Annem, ay söyleyemem, annem muzur bir adamdır. Ben de hani öyle bir muzurlukla, öyle bir böyle kendine münhasır bir tarzla hep bunu söylerdi. Yani onu ben iyi tanırım, siz tanımazsınız. Ve biz onunla neler yaptığımızı bir tek ben bilirim, siz bilmezsiniz gibi böyle bir muzur bir cümleyle söylerdi. Ve de çok mutlu olurdu. Sonrasında da oturur ağlardık diye düşünüyorum.
0: Evet, çünkü arada geçmişe dair bir şeyler anlat. Ah sağdan ah diyor, işte saçının beyazının gelmiş olması. Ya hala bakıyorum hasta yatağında bile manikürleri tam.
1: Tabii canım, tam bir İstanbul hanımefendisi.
0: Evet, incisi boynunda. Yani böyle o özen hep var. Hani ben
1: sizlerde
0: burada beni beyaz saçlı çekmişsin falan diye.
1: Tabii. Ya, o
0: saçımın
1: muzur,
0: beyazı gelmiş, dipoyam gelmiş, beni çekmişsin gibi kızabilirdi. Çünkü hep son ana kadar hep görüntüsüne, her şeyine çok dikkat eden bir hanım var karşımızda. Vizyona da girdi, festivale de gitti. Biraz ondan bahsedelim isterseniz.
1: Evet, yani 8 ödülle döndü. Uluslararası film festivallerinde belgesel feature dalında 8 ödülle döndü. Bunu da gene belirteyim. Sonrasında da işte vizyona girdi. Vizyonda bir hafta kaldı. Belgesel sinema formatında bir projenin bir hafta vizyonda kalması bile Türkiye'de büyük bir olay aslında. Yani baktığımız zaman. Ama tabii Türk seyircisi buna alışkın olmadığı için de bir hafta kalıp çıktı. Ama Doğu'da bazı sinemalarda devam ediyor gösterimlerimiz. Hani kendine münasır bir iş olduğu için ve de çok butik bir şey olduğu için bazen o kelimeye yanılıp da gitmeyenler olabiliyor. Birbirinden işte bu bir film vardı hatırlarsanız, Babam ve Oğlum diye. Hiçbir reklam yapılmadı ama film kendi içerisinde kulaktan kulağa fısıldayarak büyüdü. Sadan Hanım da bugün bu Alzheimer haftasında olmadı ama gene Alzheimer günlerinde ve Alzheimer denildiğinde insanların hafızasına kazınmış bir film olarak yerini aldı. bundan sonraki yolu belli zaten. Dijital platformlar ve free

0: TV'ler. Hı hı. Böyle bir yolculuk bekliyor Sadan Hanım filmini.
1: Oralarda yayınlanacak. Oralarda izleyebilirler zaten. Evet. Her gösterimde yakalayamamış olan dinleyicilerimiz de. Gerçekten filmde baktığımızda da hem bir Cumhuriyet tarihinin içinden geçen bir hikaye var. Türkiye, değişen Türkiye, değişen hayatlar, hiç değişmeyen hayatlar, hani çok alışkanlıklar, evet, hiç değişmemesini istediği alışkanlıkları. Ama bir yandan da o mesela testlere gelen doktora baktığımızda 6 ayda ne kadar değiştiğini de görüyoruz. O çok güzel olmuş. 3 ayrı testi gördük neredeyse. Hani evet, ilk kez aynı sorulara verdiği cevapla 6 ay sonra, 8 ay sonra verdiği cevabı, o sürecin hızlı oluşunu da hani bize göstermek. Çünkü ilk testi diyorsunuz ya, sağlamın hiçbir şey yok maşallah. Kim demiş Alzheimer diyorsunuz. Ama sonraki testlerde ne kadar doğru bir teşhis konduğunu da görüyorsunuz. O yüzden hani bunu bir sadece öznel bir ve sadece tırnak içine bir Alzheimer hikayesi gibi düşünmesinler dinleyenlerimiz de. Mutlaka bambaşka bir hikaye bulacaklar içinde. Kesinlikle. Herkesin bulacağı bir kesinlikle hikaye bulacaklar. Yani. Var mı bundan sonra bir projenizde? Bu çok yeni ama yine de soralım.
0: Yani şöyle evet var. Yani biliyorsunuz hepimiz böyle bir kafamızda küllenmiş böyle küller vardır hayatımızda. Onları bir yerlere koyarız ve zaman içerisinde de acaba hangi külü alevlendirelim, hangi projeyi yapalım diye de onu düşünürüz bu süre içerisinde. O yüzden bir hikayemiz var. Gene böyle kendine münhasır bir hikaye. İki tane projemiz var. Biri Hollanda ortaklığıyla yapılacak bir proje. Biri, hı hı, de Kıbrıs'la ilgili bir proje. Gene documentary üzerine gidiyorum. Yani bu benim tarzım, biçimim. Bundan vazgeçemem. Ama güzel yani var, evet.
1: Ne güzel
0: var.
1: Proje iyidir. Her zaman insanı zinde tutuyor, evet, zaten yapılacak şeylerin olması da güzel. Aynı zamanda yönetmen olarak Ziyahettin Bey'i de söylemek lazım. 8 milimetrelik filmleriyle değil mi? Sanki filmin içerisinde ikinci bir yönetmen de var gibi. Onun
0: tabii
1: çektiği filmleri de.
0: Tabii hani
1: özel hayata dair filmleri de izliyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, aynen, sağlık. Buraya kadar geldiniz, programımıza katıldınız. Süremizin sonuna geldik. Böyle de hızlı geçiyor programımız. Sadan Hanım konuştuk bugün. Yönetmeni Göksel Gülensoy film odasında bizimle birlikteydi. Film odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelli, İbrahim Türksoy ve ben Elif Karahan Toker. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Film odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Başımızı gökyüzüne doğru kaldırdığımızda gördüğümüz o muazzam kervan sadece bir göç hareketi değildir. Yeryüzünün ve gökyüzünün asırlardır hiç şaşmayan o büyük ilahi mizanının dilsiz birer şahididir. Bugün nezaket mevsiminde bakışlarımızı sokağın kaldırımlarından kaldırıp gökyüzünün o ucu bucağı olmayan mavi atlasına çeviriyoruz. Mevsimlerin döndüğü, rüzgarların yön değiştirdiği ve tabiatın o gizli saatinin kurulduğu o muazzam vakitler. Şimdi konumuz göçmen kuşlar. Göçmen kuşların o ince patikası ve onların asırlık yolculuklarına yeryüzünden pürüzsüz bir ihtimamla refakat etmenin gerektirdiği o derin ekolojik nezaket ne kadar önemli değil mi sevgili dinleyenler? Kuşlar gökyüzünün sınır tanımaz misafirleridir. Onlar binlerce kilometrelik yolları aşarken bizim beton binalarımızın, yüksek ışıklarımızın ve hoyrat gürültülerimizin arasından süzülüp giderler. İşte bu yüzden göç yollarına hürmet etmek insanın bu evren haddini ve hududunu bilmesinin en rafine göstergesidir. Saadettin Ökten medeniyetimizin kainatın o muazzam estetik nizamına teslim olmakla yoğrulduğunu söyler. Ökten'in işaret ettiği o nizam, ecdadın göçmen levlekler için kurduğu gurabahani-i laklakan gibi muazzam şefkat müesseselerinde hayat bulmuştur. Gökyüzünün bu yorgun yolcularına

0: hürmet etmek, göç mevsimlerinde şehirlerin o çiğ, göz alan yüksek ışıklarını geceleri biraz olsun hafifletmekle, onların dinlenme alanı olan sulak alanları ve korulukları bencilce talan etmemekle başlar. Kemal Sayar, insanın kendi dışındaki o muazzam canlı akışına pür dikkat kesilmesinin, ruhun kibrini kıran en büyük şifa olduğunu hatırlatır. Kemal Sayar'ın bu akışa pür dikkat kesilme vurgusunu gökyüzüne taşıdığımızda görürüz ki, o masum canların rotalarını devasa yapılarla, yüksek gerilim hatlarıyla ya da hesapsız çevre politikalarıyla bozmak, işte Kemal Sayar'ın bizi uyardığı o modern insanın tabiata karşı sağırlaşma halidir. İncitici olan kendi yerleşik hırslarımızı gökyüzünün o dilsiz seyyahlarının yaşama ve geçiş hakkından önde görmektir ne yazık ki. Sosyolog Goffman, kamusal alanların paylaşılmasındaki o sessiz ve pürüzsüz mutabakatı inceler çalışmalarında. Ekolojik nezaket penceresinden baktığımızda gökyüzü de Goffman'ın işaret ettiği o ortak alanların en büyüğü sayılabilir. Kuşların göç zamanlarında onların beslenme ve soluklanma durakları olan kıyılara, ormanlara pürüzsüz bir dikkatle yaklaşmak, o alanları gürültüyle, kirlilikle taciz etmemek, o en büyük kervanın sessizce ve emniyetle geçip gitmesine rıza göstermektir. Bauman'ın her şeyi kendi hızı ve konforu için dönüştüren, sınır tanımayan akışkan modernite eleştirisi, kuşların asırlık göç rotalarını hiçe sayarak inşa edilen o gürültülü kentlerde yankı bulur ne yazık ki. Oysa o göç hareketi, Henry Bergson'un bahsettiği o tabiatın kendi içindeki canlı ve saf süresidir. O ritmi bozmak, zamanın ve evrenin ruhuna, hukukuna haksızlıktır. Yunus Emre, kuşlar dilince söyleşelim, gönül evine yerleşelim derken tabiatın lisanını anlama inceliğine hepimizi davet eder. İncelik kendi sınırlarını yeryüzüyle çizip gökyüzünün o özgür ve dilsiz yolcularına pürüzsüz bir hürmet alanı bırakabilme olgunluğudur. Gelin bu göç mevsiminde adımlarımıza ve şehirlerimize o kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Kuşların rotasına gölgemizi düşürmeyelim. Unutmayalım ki dünya sadece yeryüzüne kök salanların değil, gökyüzünde o asil nizamla kanat çırpanların masumiyetiyle dengede durmaktadır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, bakışınızın gökyüzü gibi ferah, halinizin her daim nazik kaldığı huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye çalışanlara karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 5. yasama yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda "Meclis demokrasimizin sarsılmaz kalbidir" ifadesini kullandı. Çelik paylaşımında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın millete, devlete ve ülkenin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları ise ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon Türk lirası ödenecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor. Sanık Yakup Öner, İmamoğlu'ndan resmi maaş dışında poşet içinde 100 bin dolar ödeme aldığını öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihalelerden %7 ila 10 pay istendiğini iddia etti. Diğer sanıklar da hastane ruhsatı ve ihaleleri almak için de 100 milyonlarca lira rüşvet verdiklerini ileri sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika İran heyetine "ülkeyi derhal terk edin" dedi. Tahran ise bu iddiayı yalanladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamayı uzattı. Amerika'da dizel fiyatları rekor seviyeye çıktı. Küresel enerji piyasaları sarsılırken Moskova ile Washington arasındaki temas trafiği dikkat çekiyor. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreler arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreler arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için...

Öyle bir geçer zaman ki sevgili dinleyicilerimiz, Erkin Koray'ın arşivimizde yer alan sesinden dinledik ve başladık birlikteliğimize. Genç Yaşam'da bir araya geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat boyunca birlikteyiz Genç Yaşam programında. Daha böyle nice güzel şarkılar var dinleyeceğimiz sevgili dinleyiciler program içerisinde. Ve tabii ki konuklarımız da var bugün. Az sonra bilgileri verelim sevgili dinleyiciler. Kimlerle hangi konular hakkında konuşacağız? Hangi bilgileri alacağız? Bilgileri paylaşalım az sonra. Seher Evren hazırladı bugünkü programı. Rıza Kaan Yıldırım teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Fatih Erkoç'tan dinleyeceğimiz bir şarkımız var. Gelin kuşlar diyoruz. Sonrasında program içeriğimiz hakkında bilgileri aktaralım.

Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam'da bugün Ebru sanatçısı Songül Kartal ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Sistemlerinde yüksek lisans yapan asistanı Ayibota Kadirbek konuklarımız olacak. Ebru sanatı üzerine konuşacağız kendileriyle ve tabii ki yabancı öğrenci olarak ülkemizde bulunan Moğolistanlı öğrenci Ayibota'dan da Türkiye izlenimlerini alacağız. Aldığı eğitim hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Ebru sanatıyla tanışma öyküsünü dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz ve tabii ki biraz da kendi memleketini, öz yurdunu konuşacağız. Oralarda işler nasıl Moğolistan'da? Bilgileri almayı planladık kendilerinden, merak ediyoruz. Az sonra stüdyomuzda olacaklar. Öncesinde yine dinleyeceğimiz güzel bir şarkımız var. Melis Fis'ten Gülü Sevdim Dikeni Battı.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. TRT Trabzon Radyosu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programında bugün iki konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Ebru sanatçısı Songül Kartal. Hoş geldiniz Songül Hanım.
1: Hoş buldum. Teşekkür
0: Biz
1: ediyorum.
0: teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Sistemlerinde yüksek lisans yapan asistanı Ayibota Kadir Bey'in de hocası kendisi. Ayibota Kadir Bek de bugünkü konuklarımızdan. Ayibota hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Doğru telaffuz ediyoruz herhalde ismi.
2: Evet.
0: Biraz daha böyle aksan belki isteyebilir ama dili
2: Aha.
0: bilmediğimiz için o yüzden çok da bilmiyoruz.
2: Olsun.
0: Dolayısıyla merhaba, hoş geldin diyelim
2: Hoş
0: sana.
2: buldum. Hı.
0: Ayibota 3 senedir bizimle birliktesin.
2: Evet, 3 yıl yüksek lisans okudum. 1 yıl hazırlık, sonra da yani Türkçe hazırlık, sonra da eğitim dönemi yani.
0: Eğitim dönemi
2: Evet,
0: başladı.
2: evet.
0: Peki 3 sene içerisinde Moğolistan'a zaman zaman döndüğün oldu mu? Yoksa 3 seneyi burada mı geçirdin daha çok?
2: Sadece yani ilk yıldan sonra Moğolistan'a gittim. Sonra Moğolistan'a gitmedim. Geçen sene Kazakistan'da ailemle buluştum.
0: Kazakistan'da mı ailen?
2: Kazakistan'a gittim. Evet, orada bir akrabamızın düğünü olmuştu. Ona yani katıldık hepimiz. Sonra tekrar Trabzon'a geldim yani bir
0: Trabzon'a
2: ay
0: döndün.
2: sonra. Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Biraz da mesafe çok, değil
2: Yani
0: mi?
2: evet, mesafe çok.
0: Belki iki aktarma. Doğrudan uçuşlar da var herhalde ama değil mi?
2: 11
0: Türkiye üzerinden
2: saat.
0: 11 saat.
2: Evet, 11
0: Yani
2: saat.
0: az değil.
2: Hı.
0: 11 saat gökyüzünde her seferinde git gel kolay olmuyor. Dolayısıyla biraz burada kalmak
2: Evet.
0: hem cep açısından
2: Hı.
0: hem de buraya alışma açısından daha iyi olmuş olabilir.
2: Evet, öyle oldu.
0: Değil mi
2: Evet,
0: senin için?
2: baya masraflı çünkü
0: Evet.
2: gidip.
0: Ve tabii ki Ebru
2: Hı.
0: sanatıyla da burada tanıştın diye
2: Evet.
0: düşünüyoruz. Bilmiyoruz Moğolistan'da var mıydı böyle sanatlar daha önce denk geldiğin?
2: Şimdi benim lisansım çok şey geçti, yoğun geçti. Kendime yani çok zaman bile ayırmadım yani. Hep ders okudum. Yani Türkiye'ye gelerek çok şey öğrendim sanat konusunda da. Mesela hocamdan Ebru dersi, bir de seramik kursu da aldım. Yani iki kursu da
0: Ha,
2: aldım.
0: iki kurs birden.
2: Peki,
0: Çünkü hocamızın iki branşı var.
2: evet, ikisini almış
0: İkisini de
2: oldum.
0: almış
2: Evet,
0: oldun. Ne
2: evet.
0: güzel vallahi.
2: Evet,
0: Böyle
2: evet.
0: çırak herkese lazım.
2: Evet,
0: Çırak diyoruz
2: kesinlikle.
0: ama artık
2: Evet.
0: asistan, kalfa.
2: Evet, asistanlık yaptılar da
0: Evet. Boyutuna geldi iş.
2: Özbekistan'dan da bir öğrencim vardı Dilnoza. O da bizi dinliyor şu an.
0: Aa, ona da selamlarımızı
2: Kırgızistan'dan da
0: gönderelim.
2: eski asistanım Orozo Bek bizi
0: Evet.
2: dinliyor. Onlara da sizin aracılığınızla
0: Çok güzel.
2: selam
0: Hocam bir
2: iletiyorum.
0: Orta Asya bağlantısı var sizde.
2: Sevgisi var diyelim.
0: Sevgisi var. Öyle olunca bağlantı da geliyor tabii
2: Evet,
0: ister
2: evet,
0: istemez.
2: evet.
0: Şimdi hocam hemen size dönelim bu aşamada. Uzun uzun konuşacağız tabii. Nasıl geldi Ayibota ülkemize, burada neler yapıyor? Bilgileri alacağız kendisinden ama önce tabii hocam Ebru sanatı ile ilgili hem biraz bilgi alalım
2: Evet.
0: hem de sizi tanıyalım. Bu alanda nasıl başladınız çalışmalara, nasıl devam ediyor, neler söylersiniz hocam?
2: Ben aslında inşaat eğitimi aldım. İnşaat mezunuyum. Ama bir merakım peşinden giderek boş zamanlarımı değerlendirirken Ebru ile tanıştım. Sonra Ebru'nun izinin daha gölgesinin daha uzun olduğunu düşünerek sadece burayla Trabzon'da kalmak fikrinin dışına çıkmak istedim. O arada babam Bursa'da
0: Evet, yani
2: çalışıyordu.
0: Ebru sanatının bir başkenti
2: Evet.
0: var mıdır?
2: İstanbul, işte
0: İstanbul, Bursa
2: Bursa
0: diyebilir miyiz o alan?
2: diyebiliriz.
0: Evet.
2: Ben de Bursa'da teknik olarak bilgim vardı ama kök boya üzerine yoktu. Onu da en iyi öğrenebileceğim yerler arasında Bursa'ydı. Bursa'da eğitim aldım. Sonra atölyeme geri
0: Evet.
2: döndüm.
0: Kök boya bu işin temeli midir
2: Evet,
0: hocam?
2: kesinlikle kök boya. Sentetik boya da kullanıyor ama ben
0: Asıl olan
2: evet,
0: kadim olana
2: asıl olan
0: sadık
2: kök
0: kalmak
2: boya.
0: değil mi?
2: Bir de ben
0: Evet.
2: bakanlık sanatçısı olduğum için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru sanatçısıyım. İcazetliyim alanımda. O yüzden benim sentetik boya öğretmem çok hoş
0: Evet.
2: olmaz.
0: Yani
2: Tam
0: usta böyle
2: geleneği.
0: yapıyorsa biz de artık
2: Evet,
0: sentetik
2: evet.
0: kullanalım diyenler
2: Evet,
0: çıkacaktır.
2: aynen. Sentetiği sadece kumaş tarzı çalışmalarda kullanmakta tabii fayda var. Onlar daha verimli.
0: Ama üretiliyor mu hocam bu kök boyalar günümüzde?
2: Evet, üretiliyor.
0: Eskisi
2: Şirketler
0: kadar sık kullanıldığını
2: üretiyor.
0: görmüyoruz çünkü.
2: Kendimiz önceden yapardık, zamanımız vardı. Kendimiz ezerdik. Destesenkler ya da el taşlarında bunları biz kendimiz ezerdik.
0: Evet.
2: Öt denen bir sıvı yardımıyla suda, havanda bu şekilde birçok ezilme yöntemi var. Onlarla ezerdik. Kendi boyamızı kendimiz yapardık. Ama zaman o kadar hızlı ilerliyor ki öğrenci çok fazla sirkülasyon var. Bu yüzden en iyisi şirketlerden bunu satın almak. Ara sıra kendimiz tabii doğadaki

0: boyaları kendimiz de eziyoruz, yapıyoruz
1: Evet.
0: ama yine de internet üzerinden daha kolay ulaşıyoruz.
1: Boyalara.
0: Evet.
1: Doğru boyayı bulmak, doğru rengi bulmak da kolay olmasa gerek o
0: Tabii
1: halde.
0: tabii.
1: Kendiniz ürettiğiniz için kimi zaman değil mi?
0: Evet.
1: Şirketten satın alsak bile, yani şu anda sentetik boyalarda herhalde daha çok renk görüyoruz. Palet biraz
0: Evet,
1: daha
0: evet.
1: zengin. Bilmiyorum, belki de kendi renginizi kendiniz oluşturuyorsunuzdur zaman zaman.
0: Evet. Sentetik boya tabii daha canlı çıkıyor. Kök boya daha mat çıkıyor. Kök boya ile sentetik boyayı yan yana koyduğunuzda arasında dağlar kadar doğallık farkı
1: Evet.
0: var. Çok canlı olmasına gerek yok. Biz zaten ebru yapıyoruz, resim yapmıyoruz. Resim kaygımız yok. Hani ebruyu bu alanda kullanan arkadaşlarımız da var ama bence o resim olsun. Onlar resim
1: Evet.
0: yapmaya devam etsinler. Ebru apayrı bir şey.
1: Bambaşka bir sanat
0: Evet.
1: gerçekten. Yapılışı, izlemesi bile çok
0: Evet.
1: keyifli. Ve bence zihinsel sağlığı korumak açısından da çok
0: Evet.
1: iyi diye düşünüyorum. Çünkü izlemesi bile rehabilite ediyor insanı.
0: Evet,
1: Bununla
0: izle.
1: ilgili var mıdır çalışmalar? Belki
0: Şöyle
1: de
0: bir şey, otistik
1: sizi
0: çocuklar
1: kendinizde de
0: üzerinde.
1: hissetmişsinizdir
0: Evet,
1: belki de
0: ben
1: bu
0: mesela
1: yararla.
0: otistik çocuklar üzerinde denendiği ile ilgili makaleler okudum. Birçok psikolog da Ebru yaptığını biliyorum.
1: Evet.
0: Çünkü yayınları var bununla ilgili. Ebru tedavi ediyor ve uyku problemini hakikaten çözüyor. Ben hiçbir zaman, yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum, hiçbir
1: Uyku
0: zaman uyku
1: probleminiz olmadı.
0: problemi
1: O zaman uyku
0: yaşamadım.
1: sorunu olanlara
0: Evet, bir
1: Ebru
0: de
1: sanatını tavsiye ediyoruz.
0: kesinlikle Ebru yapandan çok izleyende gam kasavet kalmaz denir. Ebru bir
1: Evet.
0: ihtisas işidir.
1: Ondan
0: Aşık
1: dolayı
0: olan
1: belki
0: er
1: de biz
0: yapar denir.
1: evet öyle
0: Evet.
1: hissediyoruz değil mi? Tekrar alalım
0: İzleyen
1: hocam o cümleyi. Aşık olan.
0: denir. Er yapar diyor. Ebru bir ihtisas işidir.
1: Evet.
0: Aşık olan er yapar diyor. Ebru üzerine yazılmış birçok şiir var. Ebru sadece suda, hani ilk başladığınızda suda yapılan bir sanat gibi gözüküyor ama çok, daha sonra çok derinlere indiğinizde
1: Bambaşka bir
0: felsefesi,
1: olay olduğunu
0: kimyası
1: anlıyoruz.
0: apayrı bir şey.
1: Evet. Peki hocam sonrası İstanbul, Bursa dedik.
0: Evet.
1: İşin merkezine gittiniz.
0: Evet.
1: Orada kaynaktan, ustalardan belki
0: Evet.
1: el aldınız. Ustanın elinden su içtiniz
0: Evet.
1: tabiri caizse. Nasıl
0: Evet.
1: gelişti
0: Orada
1: devamı?
0: öğrendikten sonra kendi atölyeme döndüm. Zaten ben kendi sentetik denemelerim vardı. Çiçeklerde sıkıntı yaşamıyordum. Sadece toprak kök boyayı ezmede sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü Trabzon'da bunu hocası yoktu. Orada öğrendikten sonra döndüğümde şehrime bir sürede kendimi yetiştirmem gerekti. Çünkü aradaki
1: Evet.
0: sıcaklık, iklim, nem tamamen bambaşka olduğu için bizde de farklı reaksiyonlar verdi. Sonra ben kayıt cihazları, notlar, her türlü gerçekten ihtisas işi olduğunu, oradaki söylenen yazının gerçekliğini ben kendim yaşayarak da bunu keşfettim. Ama o zaman da yaşadığım zorlukları ben şu an öğrencilerime o zorlukları yaşatmıyorum. Ne kadar pratik yöntem varsa hepsini öğretiyorum.
1: Ama öğrenciler de o zorlukları göğüsleyecek gibi hocam.
0: Tabii tabii
1: Uzun
0: bazı
1: süredir
0: bana çırak
1: ilgileniyorlar.
0: olmaya talip
1: Evet.
0: olana ben her şeyi öğretiyorum. Yeter ki çırak olmak istesin. Ben her türlü zorluğu da
1: Şimdi
0: öğretiyorum.
1: o hikayeyi de Moğolistan'dan gelen öğrenci arkadaşımız Aybota'dan dinleyelim.
0: Evet.
1: Aybota tabii biraz daha öncesine de gidebiliriz aslında hikayenin. Türkiye'de yüksek lisans
0: Hı
1: yaptın.
0: hı.
1: Yaptın diyoruz çünkü artık sonuna geldin,
0: Evet,
1: mezun
0: mezun
1: oldun.
0: oldum. Hı.
1: Dolayısıyla şunu merak ediyoruz, Türkiye ile yollar nasıl kesişti?
0: Yani küçüklüğümden beri annem babam beni çok yani yurt dışına göndermek istiyorlardı. Çünkü burada yani evde oturursan bir şey öğrenmezsin. Yani dünyaya
1: Evet.
0: gitmen gerekiyor.
1: Dünyayı
0: Ya
1: görmek gerekiyor
0: yani görmek
1: kesinlikle.
0: gerekiyor.
1: Peki oradan bakınca Türkiye nasıl görünüyor? Haberlerde,
0: Şey ya aslında
1: internette, televizyonda,
0: dizideki gibi.
1: dizilerdeki gibi. Gelince peki dizilerdeki
0: Yok
1: gibi
0: çok
1: çok
0: farklıydı.
1: farklı.
0: Evet. Çok
1: Yani bir dumura
0: farklıydı.
1: uğrama durumu mu oldu? Aynısı olmayınca kötü hissettin mi? İyi anlamda bir benzememe durumu mu var yoksa kötü anlamda mı?
0: Yok, ben mesela her önüme gelen her şeyi bir yani şey ders
1: Dizi...
0: olarak bakıyorum. Yani bir şey öğrenirim ne
1: Evet.
0: kadar zor olursa olsun. O yüzden ilk zamanda Trabzon'a geldiğimde et çok azdı. Çok şaşırdım. Yani
1: Alışamadın ilk
0: çünkü
1: başta.
0: bizim damak tadımıza uymuyor.
1: Bir de o dizilerde hep etler olur aslında değil mi?
0: Evet,
1: İşte Adana
0: evet, evet.
1: kebaplar, değil mi? Şiş
0: Yani
1: kebaplar. Ama
0: evet,
1: tabii
0: evet.
1: Trabzon'da nispeten biraz daha azdır.
0: Evet.
1: Daha
0: Yani
1: fazla böyle otla yapılan
0: evet.
1: yemekler değil mi?
0: Aha.
1: Yeşilliği bol olan yemekler görüyoruz Trabzon Karadeniz mutfağında. Bundan dolayı sen şaşırdın.
0: Evet ama anladım çünkü zaten iklime göre insan yani
1: Tabii
0: yemek
1: ne
0: yemeklerini
1: bulursak onu
0: ne
1: yiyoruz yani
0: bulursa
1: iklime
0: onu
1: göre biraz.
0: yapıyorsunuz. Sonradan anladım.
1: Evet.
0: Başta biraz şaşırıyordum. Yani alışamıyordum.
2: Şimdi artık yani kendim mercimek falan yapıp yiyorum
1: artık
2: yani.

0: çalıştım.
1: Tür kaldı diye mi?
0: Yani sen Moğolistan'a dönsen o zaman orada da arayacaksın bu yemekleri.
1: Çünkü evet, çünkü mercimek çok sağlıklı olduğunu sonra anladım
0: sonra
1: yani.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Ama hep ette olmaz.
1: Olmaz evet.
0: Sizinki de biraz bize uzak.
2: Evet.
0: Severiz biz de millet olarak
1: evet,
0: et yemeyi.
1: Evet.
0: Ama
1: Öyleymiş.
0: Sabah kahvaltısında mesela çok fazla tüketmeyiz açıkçası.
1: Hı-hı.
0: Bilmiyorum Moğolistan'da var mı sabah kahvaltısında falan
1: Yani
0: tüketilir mi?
1: köyde çok tüketiyorlar. Ya, o yüzden de kolesterol sorunu çok
0: Çok
1: var.
0: fazla.
1: Bizim biz evde biz ben zaten şehirde büyüdüğüm için biz yani ekmeğin üstüne yumurta yiyip çıkıyoruz. Yiyip gidiyoruz yani.
0: Da bu kabul edilebilir
1: Ya
0: Hüseyin'le.
1: onun
0: Bu
1: gibi bir şey çıkıyoruz
0: olur.
1: sabahları o kadar.
0: Peki Ulan Bator'dan mı geldin buraya? Yani
1: Evet.
0: Moğolistan'ın başkentinden mi
1: Moğolistan'dan
0: geldin?
1: başkentinden geldim. Evet.
0: Moğol musun? Yoksa
1: Kazak.
0: Kazaklar. Çünkü orada Kazaklar da var.
1: Evet.
0: Kazakların olduğu bölge farklı bir bölge sanırım.
1: Farklı taraf.
0: Kazakistan'a yakın tarafta, değil mi?
1: Evet, Kazakistan'a yakın tarafta.
0: Orada bir kartal uçurma geleneği varmış.
1: Var. Bir festival
0: Bir
1: var.
0: festival de var.
1: Evet.
0: O gelenek de aslında hep Moğolistan'la ilişkilendirilir ama Kazaklara hasmış. Öyle söyleniyor.
1: Yani
0: Yani
1: bunu
0: sizin
1: da...
0: taraflarda görülen bir durum galiba. Moğolistan'ın içerisindeki Kazaklarda.
1: Evet
0: Değil
1: evet biz de yapıyoruz. Tam hangi ay bilmiyorum. Bir
0: mi?
1: ayın bir Ekim'de miydi, Kasım'da mıydı? Bir belli bir günde Kartal Bayramı oluyor.
0: Evet.
1: Orada da turistler geliyor her yerlerden. O da o bayram dediğim gibi şeyde Kazakistan'a yakın.
0: Yakın olan
1: Evet
0: tarafta.
1: Bayan Ülke diye bir şey var. İl var orada oluyor.
0: Kazaklar daha çok
1: Kazaklar
0: o
1: çoğu
0: tarafta.
1: orada yaşıyor
0: Evet.
1: evet.
0: Peki bu kartal uçurma geleneği kültürel bir gelenek mi yoksa gerçekten yaşatılıyor mu? İnsanlar
1: Yaşatılıyor. Evet.
0: kullanıyorlar mı gerçekten o kartalları? Çünkü
1: Yani
0: bizde de kıyaslamak açısından söylüyorum. Belki haberin vardır. Atmaca geleneği vardır Karadeniz'de. Hiç rastladın mı atmaca
1: Yok, yok,
0: geleneğini?
1: yok.
0: Onu görmeni tavsiye ederim. Böyle bir kıyaslama açısından belki iyi olabilir. Peki üçüncü seneyi bitirdin artık burada.
1: Evet, üçüncü senemi bitirdim.
0: Nasıl bir haleti ruhiyen var şu anda? Bu 3 seneye baktığın zaman neler hissediyorsun?
1: Yani çok şey öğrenmişim gibi hissediyorum. Yani her
0: Gelmeden
1: tarafta.
0: önce Türkçen
1: Türkçem biraz
0: var mıydı?
1: vardı.
0: Biraz
1: Ben
0: vardı.
1: dizi çok izliyordum açıkçası. Ondan birazcık öğrendim.
0: Taşıyacak bu deniz.
1: Şimdi
0: İzlemeye şimdi
1: izleyeceğim
0: burada
1: yani.
0: sen buradayken çıktı herhalde
1: Evet,
0: o dizi.
1: onu
0: Evet, onu izledin.
1: izledim yani.
0: Sevdin mi?
1: Bugün de şey ikinci sezonuymuş
0: İkinci
1: galiba
0: sezonu
1: izledim.
0: evet izlemeye başlayacaksın.
1: Evet.
0: Oralarda bunlar izleniyor.
1: Evet.
0: Trabzon'un ismi duyulmaya başlanmıştır belki
1: Evet,
0: oralarda.
1: evet, evet.
0: Bundan dolayı. Bir
1: Bilmiyorum
0: Muhammed
1: orası.
0: Salah, iki taşıyacak bu deniz. Bunlarla çok ünlü olduk vallahi. Duymayan kalmadı
1: Evet,
0: ismimizi.
1: evet. Öyle.
0: İnşallah.
2: Moğolistan'dan öğrenci gelmeye devam ediyor
0: Devam ediyor
2: çünkü.
0: değil mi?
2: Evet.
0: Bundan dolayı biraz da. Evet. Şimdi gelelim Ebru sanatına. Ebru sanatıyla tanıştım burada. Artık sen yani Ebru sanatıyla da tanıştın. 3 senedir Trabzon'dasın. Yemekleri de sevdin. Moğolistan'a dönünce bence arayacaksın bizim ülkeyi. O yüzden şu tanışma hikayesini merak ediyoruz. Nasıl başladı Ebru sanatıyla tanışma işi? Sonra nasıl gelişti? Nasıl sevdin? Arkadaşların da varmış galiba Ebru sanatına başlayan. Neler söylersin?
1: Yani biz Uluslararası Öğrencileri Derneği var onlardan böyle kurslar açıyordu. Ben de dedim ki tamam katılayım. Benim bir Moğolistan arkadaşım vardı. O bana dedi ki bu çok güzel. Yani zihni olarak çok güzel bir sanat dedi. Sonra ben tamam başvuru yapayım dedim.
0: Hocamızın tanıdığı isimlerden birisi miydi o
2: Evet.
0: arkadaşın?
1: Evet evet. Evet o.
0: Yine sizin öğrenciniz de hocam.
2: Benim öğrencimden ders alan bir ben o ara yüksek lisans için gitmiştim. Kendi yerime arkadaşım bakıyordu. Ondan eğitim almıştı.
0: Evet.
1: Sonra Nara bana böyle Narango arkadaşımın ismi Nara diyorum kısacası. Bana böyle fotoğraflar gösteriyor. Ben diyorum bunu nasıl çiziyor acaba? Çok merak etmiştim. Sonra
0: Farklı değil mi gerçekten? Farklı geliyor
1: evet
0: insana.
1: çok teknik istiyor. Bir
0: Evet.
1: de çok tekrarlanmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir de çok şey anlattım. Bu her insan içinde değil. Ebru sanatı. Çok sabırlı olman gerekiyor. Yani bir şey yanlış yaparsan onu direkt
0: Evet. Sabırlı bir insan mısın?

0: sabırlısındır.
1: Sabırlıyım diye düşünüyorum yani, hocam biliyordur.
0: Evet, o zaman tam sana göre.
1: Yani bana
0: hocam
1: göreydi.
0: Hocam sabırlı mı?
2: Evet, sabırlı.
0: Ayıp ota.
1: Evet, sabırlı. Evet.
0: Ebru sanatı sabır
2: kesinlikle
0: istiyor, değil
2: sabır
0: mi hocam?
2: İstiyor, evet.
0: Evet. Sonra peki?
1: Sonra...
0: Tanıştıktan sonra, daha doğrusu henüz herhalde o tanışma aşamasına gelmedik. Duymuştun
1: evet,
0: arkadaşından,
1: duymuştum.
0: İnceledin.
1: Evet, sonra hocam böyle çok açık birisiydi. Hepsiyle böyle açık konuşuyor.
0: Evet.
1: Yani çok deneyimli olduğu çok belliydi. Sonra derslere gitmeye başladık. Benim de Özbekistan arkadaşım, yani Dilnoza. Şimdi onu da,
2: şu an
1: bizi
2: sizi
1: de
2: dinliyor. Özbekistan
1: bizi dinliyor.
2: Sizi
1: orada
2: dinliyor.
1: Selam söylüyor.
0: Özbekistan'dan mı dinliyor bizi?
2: Kırgızistan,
1: evet,
2: Özbekistan
1: dinliyor.
2: Sizi dinliyor.
0: Çok
2: hatta
0: güzel.
2: Batı Trakya.
0: Harika.

0: Yani ondan da keyif aldım. Videoda paylaşmayı sevdim.
1: O da
0: Sonra
1: çok güzel. Sosyal medyada ilgi gördü mü o videolar?
0: Yani çok değil ama çok da
1: Olsun,
0: önemli değil.
1: paylaşmak da çok
0: Evet,
1: güzel.
0: sonra böyle gelip yani gelip bakıyorum. Çok şey. Abim böyle şeyler yapmışım diye çok güzel
1: Kendine
0: hissettim. Evet.
1: şaşırıyorsun. Nasıl
0: Şaşırıyorum.
1: yapabildim ben
0: Evet,
1: bunu?
0: evet.
1: Bu
0: Evet,
1: seviyeye nasıl geldim diye.
0: evet.
1: Ama işte ustadan el almak diyoruz ya. Hocam,
0: Evet,
1: burada
0: hocam
1: övgüler
0: benim.
1: size geldi.
2: Teşekkür ederim ama onların da ilgisinin olması, ilgi, devamlılık. Yani o bir üniversite öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, tezini yazabilirdi sadece. Ben de o süreçten geçtim. Sadece tezini yazabilirdi ama ne yaptı? Ona da zaman ayırdı. Aslında onda olan bir şeyi ben o açığı değerlendirdim diyebilirim. Onun ilgisi, devamlılığı, sürekliliği, biraz da genetik yeteneği olmasaydı ben ona bilgimi aktaramazdım. Benim özellikle ben Ortahisar Halk Eğitimi, Halk Eğitimi'nde dersler veriyorum. Birçoğu ev hanımı ama benim ev
1: Başlayıp
2: hanımı,
1: bırakanlar
2: evet, benim ev hanımlarına, onları da seviyorum.
1: oluyordur.
2: Çok tatlı öğrencilerim var. Hala bağımı kurduğum. Ama bir uluslararası öğrenciye verdiğim Ebru sanatı nın hazzını hiçbir zaman normal bir insana verdiğim bilgide bunu yaşamıyorum. Çünkü ben Ebru'nun zaten geldiği coğrafya Orta Asya üzerinden geldiği için onların da bu sanatı Kırgızistan'da Orzubek'te öğrencim var. Şu an onu yaşatmak için uğraşıyor. Bir okulda müdür yardımcılığı yapıyor. Yakında da Ebru dersleri verecek
1: Verecek.
2: inşallah. Ben bunları istiyorum. Alıp aktarmalarını öyle öyle öğrenci de seçiyorum. Hani böyle sosyal olmasını istiyorum. Yapabileceklerini önceden görüyorum. Deneyimimden dolayı Aybota'da da gördüğüm gibi. Onlar da var potansiyel. O yüzden onlara öğretmek bana verim,
1: Çok
2: beni
1: güzel. Verilen eğitimin,
2: heyecanlandırıyor. Evet.
1: o sanatın sınırları aşmasının verdiği haz diyelim.
2: Evet.
1: Bambaşka bir duygudur tabii. Kolay kolay da tarif edilemez diye düşünüyoruz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ardından söyleşimize devam edeceğiz. Yine Ebru sanatını konuşacağız. Neler yapıldı sonrasında, nasıl geliştirdi Aybota kendini. Songül Hocam tabii eklemeler yapacaktır onun söyleyeceklerine. Barış Manço'nun arşivimizdeki sesiyle veriyoruz müzik arasını gibi gibi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, genç yaşamda Ebru sanatçısı Songül Kartal ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Sistemlerinde yüksek lisans yapan, aynı zamanda Ebru sanatında eğitim alan, eğitim gören Songül hocamızın asistanı Aybota Kadir Bek konuklarımız. Kendileriyle konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz. İlk bölümde dedik ki bizi dinleyen Moğolistan'dakilere, Özbekistan'dakilere bir selam gönderelim.
1: Kırgızistan.
0: Kırgızistan'dakilere bir selam gönderelim. Özbekçe benim aklıma şöyle bir kelime geldi. Hoş gelipsiz diye bir şey vardı.
1: Evet.
0: Evet, hoş geldinizmiş. Çok
1: Evet.
0: kolay olduğu için ben bunu tercih ettim. O yüzden onlara hoş gelipsiz diyorum buradan. Bilmiyorum. Aybota neler söyler onlara? Var mı söylemek istediğim bir şey
1: Belki
0: bizi
1: benim ailem
0: dinleyenlere?
1: dinliyor olabilir.
0: Harika, o
1: Yani
0: zaman selam gönderelim buradan.
1: sen o diyeceğim yani merhaba.
0: Senu.
1: Bu
0: Moğolca mı?
1: Bu Moğolca.
0: Moğolcaydı.
1: Kazakça'da rahmet.
0: Rahmet.
1: Evet.
2: Özbekçe ve Kırgızca'da da ona
0: Rahmet.
2: benzer. Rahmet telaffuzu biraz daha değişik oluyor ama benziyor birbirine.
0: Hepsi aslında birbirine benziyor gerçekten.
1: Evet.
0: Akraba topluluklarız, değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden o kelimeleri kullanırken, çıkartırken çok yabancılık hissetmiyoruz. Bu da çok güzel. Şu masada da hiç kesinlikle bir zaten yabancılık hissetme durumu yok. Bu da işin en güzel taraflarından birisi belki de. Şimdi Ebru sanatına dönelim tekrar. Orada bir tanışma hikayesi vardı. Gördüm, inceledim ve tercih ettim bu alanda ilerlemeyi demiştin Aybot'a. Sabır isteyen bir alan demiştin. Bende de sabır var dedin. Sonra peki neler yaptın? Ne kadar süredir Ebru sanatı ile ilgileniyorsun?
1: Ne kadar aslında ilk yıl çok ilgilendim yani dersin şey geldiğim ilk yıl çok çünkü hazırlıkta olduğum için çok zamanım vardı açıkçası haftanın 3 günü geliyordum 3-4 günü geliyordum
0: Hazırlıktan sonra azalttın mı
1: çünkü
0: gitmeyi?
1: derslerim başlıyordu
0: Derslerin başlıyordu,
1: hocam da
0: evet.
1: çok şey kursu da açmadınız sanki değil mi? Evet kurs da açmamıştı.
2: Yüksek lisans için gidince ben.
1: Evet,
0: Orada
1: şey.
0: hocamız biraz üzülmüştür. Gelmeyi azalttı çünkü öğrenci, ama yapacak bir şey yok.
2: Ya
0: Yüksek
2: tabii.
0: lisans dersleri de biraz ağır
2: Evet,
0: olur.
2: evet.
0: Sonra?
1: Sonra ne konuşuyorduk?
0: Evet. Derslerden
1: Ha,
0: bahsediyordun.
1: evet,
0: İlk
1: evet.
0: süreçten
1: Evet.
0: bahsettiğimizde ilk sene çok
1: İlk
0: gittim.
1: sene.
0: Hazırlıkta boş vaktim vardı
1: Evet.
0: demiştin.
1: Boş vaktim çok vardı. Ona çok kendimi geliştirme tarafında odaklanmak istedim.
0: Peki ilk Ebru sanatını yapmaya başladığın an, hep izlemiştin ondan önce değil mi? Baktın, inceledin. Neler hissettin?
1: Çok elim titriyordu.
0: El titreyince de kolay
2: Olmuyor
0: kolay
2: tabii.
0: olmuyor değil
1: Olmuyor.
0: mi hocam?
1: Çok
0: Rahat
1: böyle.
0: hissetmek
1: Evet.
0: lazım.
1: Ben çok mükemmel, yani perfectionist İngilizcesi de Türkçesini bilmiyorum. Mükemmeliyetçi.
0: Mükemmeliyetçi,
1: Tamam,
0: evet.
1: birisiyim. Bir hata yaptım ona çok hemen şey stres yapıyorum. Hocam da biliyor zaten beni. Ona o konuda birazcık şey yaptım. Başta biraz zordu bu konuda
0: Onu
1: yani.
0: kırmaya çalıştın.
1: Evet, onu
0: O
1: biraz
0: tarafını,
1: kırmaya
0: evet.
1: çalıştım. Evet. Öyle oldu.
0: Başarılı olabildin mi peki? Mükemmeliyetçi
1: Olabildim.
0: tarafını
1: Evet, anladım. Hata da
0: biraz
1: yapmak da
0: dengelemeyi.
1: oluyormuş. Yani
0: Evet.
1: o da
0: Ama hata yapa yapa öğrenilir
1: evet,
0: zaten.
1: hata
0: Tabii ki
1: yap
0: de.
1: öğrenirsin. Evet.
0: İlk yaptığın eserler duruyor mu sende hala?
1: Var.
0: Var.
1: Var.
0: Onlardan da sakladığın.
1: Evet,
0: Gelişimi
1: evet.
0: görmek açısından.
2: Tabii.
0: Değil mi?
1: Bir de şey Ebru'yu öğrenmek için çok tekrar gerekiyor. Yani o tekniği öğrenmek için çok tekrar gerekiyor. Yoksa yani el alışma.

0: Yani eli alıştırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: O çok gerekliydi
1: Peki
0: yani.
1: şu anda elin daha mı az titriyor yaparken?
0: Yani bir yıldır yapmadığım için
1: Uzun
0: şimdi
1: da bir
0: bilemiyorum.
1: ara
0: Uzun
1: olmuş
0: yapmadım.
1: gerçi.
0: Evet, olduğu için yani çok bilemiyorum. Ama yine de yani insan bir şey öğrendiyse zaten sonra da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani onu yapabilirim diye
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: yüzmeyi öğrenmek gibi. Belki
0: Evet,
1: biraz
0: evet, evet.
1: alışmak lazım.
0: Evet.
1: Hocam siz neler söylersiniz?
2: Şimdi mükemmelliği istiyorlar ama ben o durumu kırmaya çalıştım tabii ki de. Hep çok iyi, çok iyi.
1: Bu genelde rastlanan bir
2: Evet,
1: durum mu?
2: genelde rastlıyorum. Olmuyor. Çünkü bu
1: Niye
2: birebir
1: bizde mi var hocam bu? Yani
2: belki
1: ya
2: de
1: da akraba topluluklarımızda Orta Asya'dan gelen kardeşlerimizde de olduğuna göre herhalde.
2: olabilir. Ortak bir
1: Evet.
2: genetik kaygımız olabilir belki de. Ama her defasında dediğim mükemmel çıkmak zorunda değil. Hiç kimse mükemmel değil. Yapa yapa öğreneceksiniz. Stres yapmanıza gerek yok. Buraya rahatlamaya geliyorsunuz diye telkinler verdiğimde onlar heyecanlandığında ben tekniğe geçip bak şöyle yaparsan böyle yaparsan o şekilde öğrettik. Stres yapmamak gerektiği. Çünkü biz stres yaparsak su da frekanslarından dolayı onu hissettiği için
1: Onu
2: su da
1: hemen
2: ona tepki veriyor.
1: yansıtıyor.
2: Evet. Rahat olun, tamam çek, birazdan yaparsın. Sen kalk, diğeri geçsin. Çünkü enerji de çok önemli. Yanımızdakinin enerjisi de, bizim enerjimiz, frekansımız. Bunlar bizim sanatımız da önemli. Ama çok kalabalık öğrenci grubunda tabii bunlara o kadar dikkat edemiyoruz. Ama kendisi mükemmelliyetçi, evet. Ve çok da güzel eserler çıktı. Benim derneğim var. Tılsım Uluslararası Sanat Derneği diye ona başkanlık yapıyorum. Orada ara sıra sergiler yapıyoruz, senede 2 kere. Misafir sanatçı olarak öğrencilerimi alıyorum. Hem toplum içerisinde workshoplara katıyorum, hem de sergilerde diğer sanatçılarla da tanışma imkanı sunuyorum. Bu şekilde hani şeylerini kırsınlar diye.
1: Ayvot'a katıldı mı
2: Aybot'a tabii
1: onlara?
2: tabii birçok sergime katıldılar.
0: Evet, katıldık. O da çok...
1: Oradaki evet
0: Pardon.
1: ortam nasıldı lütfen. Zaten sen de
0: Ortam
1: onu anlatacaktın.
0: güzeldi. Yani mesela küçük çocuklar geliyor. Biz workshop yapıyoruz ya. Onlar öğretince çok böyle tatlı. Çok tatlı konuşuyorlar bir de. Çok güzel
1: Küçük
0: yani.
1: çocuklar var orada.
0: Küçük çocuklar vardı. Forumda yapmıştık bir ara. Bayağı 3-4
1: Sorular
0: seviye katıldık.
1: soruyorlar mı?
0: Soruyorlar,
1: Ebru
0: sen
1: sanatıyla ilgili.
0: nerelisin falan diyor.
1: Genelde sorular Ebru sanatıyla ilgili değil o zaman.
0: Yani
1: Çocuklardan gelen
0: biz
1: sorular sana
0: yabancı
1: karşı.
0: olduğumuz
1: Evet.
0: için yani
1: Daha
0: şey
1: farklı sorular
0: sen
1: soruluyor
0: Japon
1: tabii.
0: musun, Tayvan mısın gibi
1: Gibi. Sen
0: soruyorlardı.
1: Çinli misin? Bu çok
0: Yani
1: sorulmuştur
0: çok
1: tabii.
0: sorulmuştu başta.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ama anlayanlar da oluyordur değil mi Orta Asya'dan geldiğini?
0: Bazılar diyor sen Kazaksın, direkt biliyorlar
1: Hemen
0: yani.
1: biliyorlar.
0: Hemen
1: Evet.
0: biliyorlar. Ben
1: Artık
0: nasıl bilmiyorum.
1: o aşinalık oluşmaya başladı bizde
0: Evet,
1: de.
0: anlıyorlarmış.
1: Evet. Hakikaten
2: Uygur'da
1: var.
2: yaşayan Çinlilerle Uygurları ben daha önce orada bir 10 gün bulunmuştum Ebru için. Bir üniversiteye davetliydim. Uygurlularla Çinliler tabii bize göre, biz Türklere göre herkes çekik gözlü. Bize
1: Evet.
2: göre herkes Çinli, Japon. Biz öyle görüyoruz. Ama Uygur'da da onlarla bir süre yaşadıktan sonra, bir hafta geçtikten sonra hemen Uygurlu mu Çinli mi olduğunu hemen
1: Aslında anlamaya
2: anlayabiliyordunuz.
1: başlıyoruz. Bir de şöyle bir yorum ben duydum. Asya'daki topluluklar, özellikle uzak doğudakiler, onlar da bizi karıştırıyormuş.
2: Evet.
1: Doğru mu bu?
0: Sizi
2: Ben
0: karıştırıyoruz
1: duydum.
0: derken mesela nasıl?
1: Yani
2: Benzediğimizi
1: hani biz
2: söylüyorlar.
1: birbirini herkesi birbirine benzetiyoruz ya uzak doğudakiler işte Japon, Çinli, Koreli bunların hangisi Koreli hangisi Çinli onlar da bizim için böyle söylerlermiş bilmiyorum ne kadar doğru.
0: Bilmiyorum. Ben hiç karıştırmadığım için insanlar öyle
1: Evet
0: olabilir yani.
1: benden yana sıkıntı yok yani.
2: Ben de duydum ama sizin dediğinizi ben
1: Evet
2: de
1: değil
2: duydum.
1: mi?
2: Evet.
1: Öyle bir duyum aldık belki de şehir efsanesi bilemiyoruz vallahi. Bir senedir eğitim almıyorsun Ebru sanatını özledin mi?
0: Evet yani şey şimdi 1 sene aslında 2 sene olmuş da yani derslerim vardı. Açıkçası
1: Tabii.
0: benim bölümüm of teknolojide biraz uzakta. Ha ona
1: Git
0: gidiş
1: gel o da
0: geliş
1: var
0: git gel
1: tabii.
0: o da var.
2: Ama o
0: O
2: arada
0: yüzden
2: yine başka bir sanat da öğrendi ama.
0: evet
1: Seramik
0: seramik de
1: demiştik.
0: var.
1: Hocamızın da ikinci alanı.
2: Evet.
1: Hatta ilk
2: Yüksek lisansı.
1: alanınız mıydı hocam
2: Ebru. İlk
1: seramik?
2: alanım Ebru.
1: Ebru sonra seramik.
2: Evet. Yüksek lisansım seramik.
1: Oradan yaptınız. O alanı da yine hocamızdan mı?
0: Evet hocadan.
1: Evet.
0: Hoca yine kurs açtı bizde.
1: Çok güzel.
0: İlk direkt ilk.
1: Peki seramik alanına geçme isteği nasıl doğdu?
0: Aslında yani şey hoca dediği için gittim. Yani bir de şey ben de
1: Hocam tavsiye
0: seramik
1: etti.
0: evet ben de seramik Moğolistan'daki de öğrenmek istiyordum ama hiç denk gelemiyordum.
1: Moğolistan'da var mı böyle
0: Var
1: ünlü
0: ama
1: seramikçiler?
0: var ama çok değil.
1: Çok değil.
0: Yani çok Ebru sanatı da yok benim bildiğim kadarıyla.
1: Moğolistan'ın peki ünlü sanatı nedir?
0: Ünlü sanatı ne?
1: İşte bizde
0: Şey
1: Ebru sanatı vardır mesela, minyatür vardır onun gibi.
0: bize şey bir geleneksel şey var, çalgı var. O diyebilirim.

0: biliyorum. Evet, iki telli Meron Hur diyor. Molca bu yani
1: Gırtlak
0: o.
1: müziği var mesela.
0: Gırtlak
1: O
0: müziği
1: oralarda da
0: var.
1: çok
0: O da
1: yaygın.
0: çok meşhur,
1: Bu
0: evet.
1: arada bizim tabii Orta Asya'daki miraslarımızdan birisi diyebiliriz. Orada yer alan Orhun yazıtları da
0: Evet.
1: Moğolistan'da, değil mi? Evet.
0: Moğolistan'da. Aha. Gitmiştik biz küçükken.
1: Ziyaret ettiniz orayı da.
0: Evet.
1: Evet.
0: Başkentten bir 300 kilometre uzaklıkta falandı. Yani 5-6 saat yol.
1: Orhun abidelerinin de
0: Evet.
1: olduğu yer
0: Evet
1: aslında
0: evet.
1: Moğolistan.
0: Hı.
1: Hocam peki seramik alanına tekrar dönecek olursak, seramik alanını özellikle mi siz tercih ettiniz Ayibota için? Yatkın olduğunu mu fark etmiştiniz?
2: Şimdi tabii yatkınlığı da var. Ben onları asistan olarak belirlediğim için, yeteneklerini de bildiğim için biz hani onlarla usta çırak, ama bir de birbirimizle bağımız oluyor sonuçta. Ben nerede olursam onları da oraya taşıyorum elbette.
1: Evet.
2: Yeteneklerini de biliyorum. Ebru yapabiliyorsa, suda çizebiliyorsa çamuru rahatlıkla. Çünkü Ebru'da bir kere yapabilirsiniz. Silgi görevi yok. Kağıda çekip almanız gerekir. Silgi görevi bu, ama o daha sıkıntılı. Ama seramikte böyle bir şey yok. Yanlış yaptınız mı, çamuru bozduğunuz zaman çamur eski haline dönüyor. Sonra
1: Kesinlikle.
2: tekrar şekillendiriyorsunuz. Onların hem tam yüksek lisansla, ben de bunu yaşadığım için artık stresin doruk noktasına ulaştığı son zamanlarında
1: Daha iyi geleceğini
2: daha iyi
1: düşündüğünüz
2: geleceğini
1: bir alan.
2: düşündüm. Çamuru
1: Evet.
2: dövmek, işte
1: O
2: havasını
1: stres
2: almak.
1: orada atıldı mı?
0: Evet, atıldı.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş bu arada süremizin de sonuna geldik sayılır. Zaman hızlı geçti değil mi burada?
0: Çok
1: Beklediğimizden
0: hızlı
1: hızlı
0: geçti.
1: geçmiştir diye düşünüyoruz. Tabii son olarak şunu da merak ediyoruz. Tüm bu serüven nasıl hissettirdi sana kendini? Neler kattı? Son
0: Çok şey
1: olarak ez cümle
0: kattı.
1: neler söylersin?
0: Yani çok şey kattı bu Trabzon'daki 3 yıl. Yani yani bu kadar, başka bir şey değil. Yani bir şey aklıma gelmiyor.
1: Evet.
0: Sadece çok şey
1: Çok
0: kattı.
1: şey kattı.
0: Şimdi fark etmiyor olabilirim. Belki Moğolistan'a gidince fark ederim
1: Orada
0: diye
1: çok
0: düşünüyorum.
1: şeyler anlatacaksın.
0: Yani
1: Değil mi?
0: evet. Beni çok konuşuyorsun neden? Çok konuşkan
1: Çok
0: olmuşum.
1: konuşkan oldu. İçinde
0: Evet.
1: tecrübe birikti.
0: Evet.
1: Anlatacak gezdin, gördün,
0: Evet.
1: sanat var.
0: Evet.
1: Bilgi olunca insan
0: Hı.
1: da konuşmak istiyor, paylaşmak
2: Evet,
1: istiyor
2: evet.
1: haliyle.
2: Evet.
1: O yüzden yani boş bir laf söylememiş arkadaşın. Doğru bir tespit olabilir. Ama az konuşmak da bazen tabii iyi olsa da yine de sessizlik, çok sessizlik sıkıcı olabiliyor. Bence sen bol bol konuş ailenin yanında. Onlara
2: Evet.
1: hep anlat buradaki
2: Ülkemizi
1: olayları.
2: anlat.
1: Ülkemizi anlat.
2: Yanlış tabuları kıralım.
1: Kıralım değil
2: Evet.
1: mi? O dizilerde
2: Türkiye'nin
1: zaman
2: bambaşka.
1: zaman resmedilen
2: Kültür elçiliği yapacak.
1: evet
2: Aslında
1: ülkemiz.
2: bizim hiç beklemediğimiz bir görevle kültür elçiliğine gönderiyoruz belki de
1: Kesinlikle.
2: onu.
1: Hocam sizin de payınız var bunda tabii ki.
2: Estağfurullah.
1: Çünkü Ebru sanatı olsun, seramik olsun verdiğiniz eğitimler çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam.
2: Biz teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. TRT ailesi her zaman bizi davet ediyor. Çok teşekkür
1: Ne
2: ediyoruz.
1: demek hocam? Yine bekliyoruz.
2: İnşallah.
1: Yeni yeni hikayelerle. Aybot ağzına sağlık.
0: Çok çok
1: Biz
0: teşekkürler.
1: teşekkür ediyoruz. Moğolistan'a selam olsun. Bizi dinleyen herkese buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz demeyebiliyoruz da görüşürüz demeyi bilmiyoruz. O yüzden ben tekrar hoş gelip siz diyorum.
0: Tamam.
1: Özbekistan'dan bizi dinleyenlere görüşürüz diyoruz.
0: Tamam,
1: Sana da tekrar
0: teşekkürler.
1: teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Yolun bahtın açık
0: Davet
1: olsun.
0: ettiğiniz için teşekkür
1: Yolculuk ne
0: ederim.
1: zaman dönüş?
0: 12 Ekim'de gidiyorum.
1: O
0: Yani
1: zaman
0: evet.
1: yolun açık olsun
0: Çok
1: diyelim.
0: teşekkürler.
1: Kazasız belasız yolculuklar. Sevgili
0: Tamam.
1: dinleyicilerimiz bir birlikteliğin daha sonuna geldik. Seher Evren hazırladı programı. Rıza Kaan Yıldırım ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum bugün. Ebru sanatçısı Songül Kartal ve yüksek lisans yapan ülkemizde Ayibota Kadir Bek konuklarımızdı. İrfan Gürdal'ın sesiyle noktayı koyuyoruz. Armağan ediyoruz efendim. Moğolistan'a, konuğumuza 40 cigit diyor sanatçı. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında hitap eden Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışında hitap etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon ödenecek. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bayraktar'ın odağında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin merkezindeki gençler vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran ise bu iddiayı yalanladı. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü. İsrailli işgalciler zeytin hasadına sayılı günler kala geniş tarım arazilerinde ateşe verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağacını etkiledi. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Paraf paraf. dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, İklim'in Geleceği TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı sizler için Neşe Yenice hazırladı. Teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofonda ben Zafer Elgin. Bugün süremiz biraz kısa, yaklaşık 20 dakika boyunca birlikteyiz İklim'in Geleceğini konuşmak üzere. Şimdi önceki programlarda hem Marmara'yı nefessiz bırakan müsilajı hem de denizlerimizin akciğerleri olan deniz çayırlarını ve pinaları konuşmuştuk Profesör Doktor Mustafa Sarı ile. Bugün de denizlerdeki ekosistem zenginliğini anlatacak bize, ama önce iklim haberlerini verelim. İklim değişikliğiyle birlikte sıklığı, süresi ve şiddeti artan kuraklık olayları, sıcak dalgaları, seller, orman yangınları ve fırtınalar gibi aşırı iklim olayları dünya çapında gıda güvencesini tehdit ediyor. Yeni çalışmalar aşırı iklim olaylarının hem gıda enflasyonunu hem de genel enflasyonu nasıl arttırdığını ortaya koyuyor. Yeni Dünya Risk Raporu yayımlandı. Rapora göre fırtınalar aşırı doğa olayları arasında ekonomik açıdan en büyük zarara yol açıyor. İklim değişikliği ise fırtınaları daha şiddetli ve tehlikeli hale getiriyor, rotalarını değiştiriyor ve giderek daha fazla insanı etkileriyle karşı karşıya bırakıyor. Bu yıkıcı etkilerden yoksul ülkeler zengin sanayileşmiş ülkelere kıyasla orantısız biçimde daha ağır etkileniyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus Denizcilik Servisi'nin verilerine göre dünya denizleri ve okyanusları geçen yıl küresel yıllık enerji tüketiminin 40 katına eşdeğer rekor miktarda ısıyı emdi. Evet, az önce de söyledik. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı ile konuşacağız. Sayın hocam merhaba.
1: Merhabalar efendim.
0: Evet, önce isterseniz denizlerdeki değişimi bir konuşalım kısaca. Yani şöyle baktığımızda balık türlerinin zenginliği ve biyolojik çeşitlilik açısından nasıl bir değişim geçirdi denizlerimiz dünden bugüne?
1: Zafer Bey, öncelikle Piri Reis Üniversitesi'nden selamlar, saygılar sunuyorum hem size hem tüm dinleyenlerimize. Deniz, biz Türkiye olarak esasında bir cennette yaşıyoruz. Etrafımızda 4 tane farklı nitelikte deniz var. Karadeniz bambaşka, Marmara Akdeniz'e Karadeniz'i bağlayan bir koridor. Ege neredeyse Atlas Okyanusu'na yakın niteliklerde bir deniz. Akdeniz ise Atlas Okyanusu'ndan daha tuzlu bir deniz. Ancak bu Akdeniz Havzası'nın yarı kapalı bir deniz sistemine sahip olmasından dolayı iklim değişikliğinden çokça etkileniyor bu bölge. Ve bu yüzden de denizler ısınıyor. Denizler ısındıkça kirliliğin etkisi artıyor. Burası aynı zamanda nüfusun çok yoğun olarak kıyılarda biriktiği, kümelendiği bir bölge. Kirlilik denizleri etkiliyor. Kirlilikle sıcaklık birlikte arttıkça, işte 2021 yılında Marmara'da yaşadığımız gibi müsilaj ve benzeri felaketler ortaya çıkıyor. Tüm bunlar tabii ki biyolojik çeşitliliği etkiliyor. Yani yabancı istilacı türler güneyden kuzeye doğru sürekli hareket halindeler. Mesela balon balığı, aslan balığı, Ayvalık'a geldiler şu anda.
0: Evet, yani bir iki senedir ciddi problem o her ikisi de.
1: Evet, yani Ayvalık'a kadar çıktılar. Şimdi birkaç yıl içerisinde denizler böyle ısınmaya devam ederse birkaç yıl içinde Edremit Körfezi'nde olacaklar. Sonra hedef Çanakkale Boğazı, sonra Marmara, sonra Karadeniz'e doğru bu senaryo ilerleyecek gibi gözüküyor. Şimdi tüm bunlar olurken biz de sanki hiçbir şey olmamış gibi denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi devam ettiriyoruz. Yani şiddetli avcılığa bütün gücümüzle, filomuzla devam ediyoruz. Denizleri kirletmeye hiç ara vermiyoruz. Her şeye para buluyoruz ama arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtmaya, hatta daha da mükemmel hale getirmeye halen para bulamıyoruz. ve tüm bunlar sonuç itibariyle balıklarımızın, denizdeki yaşayan planktonun sayısını, miktarını, türünü, çeşitliliğini etkiliyor. Hatırlayın, sadece 2 ay öncesinde sık sık basında şunu gördüm. Aman Allah'ım, ne çok deniz anasını.

0: anası var. Her evet. yerde deniz anası haberleri gördük. Pusula deniz anaları, kutu deniz anaları, efendim maviş deniz anası, ay deniz anası, çeşit çeşit hepsini bol bol görmeye başladık. Çünkü denizler ısındıkça, kirlendikçe bunların popülasyonunu kontrol eden büyük balıkları da biz avcılıkla sistemden çektikçe ortam deniz analarına kalıyor. Ve biz de hayretler içinde bakıyoruz. Bunların olmaması gerekiyor. Bu yanlış ilişkiyi değiştirdiğimizde, denizde kurduğumuz yanlış ilişki değiştiğinde o zaman iyileşmeye doğru adım atmış olacağız.
1: Peki tamamen temizlenmesi mümkün mü? Bugünden itibaren bir seferberlik başlatılsa mesela?
0: Deniz ekosistemi çok vefalı bir ekosistemdir. Bütün ekosistemler öyledir. Biz bu sistemlere sibernetik sistemler deriz Zafer Bey. Ki kendi öz denetimi vardır. Yani sistem bir ideal duruma göre kurgulanmıştır. Milyonlarca yıl içinde oluşmuştur o denge. Siz o sisteme müdahale ettiğinizde sistemin çıktıları girdi olarak kullanılıp sistem tekrar eski haline dönmeye çalışır. Biz şu anda azıcık elimizi atsak denize, azıcık iyileştirmek için çaba içinde olsak, ilişkimizi değiştirsek, kirletmekten vazgeçsek, yanlış avcılığı bıraksak, kıyıları doldurmaktan vazgeçsek, inanın rakam vermek yanlış olur ama çok uzun olmayan bir süre içerisinde denizlerimiz tekrar eski haline dönmeye başlayacaktır. Tabii iklim değişikliğinin etkilerini de azaltmak koşuluyla bu ilişki değişikliğinin içine onu da dahil ediyorum.
1: Aslında o zaman konusunda hani çok uzun olmayan bir süre dediniz ama elimizde bir gösterge var Sayın Hocam. Yani pandemide o bir uzun kapanmada bir haftada boğazın boğazın rengi kendine geldi.
0: Evet. Yani çok hızlı iyileşiyor. Deniz ekosistemi çok hızlı iyileşiyor. Ama bir bilim insanı olarak söylediğim rakamların bir bilimle desteklenmiş olması gerekir. Onun için bir rakam söylemiyorum. Sadece bir senaryo ile ortaya konulduğu, bilimsel olarak ortaya konulduğu için şunu söyleyebilirim. Marmara Denizi'nde müsilaj olduğunda mevcut kirlilik kaynakları %60 azaltılsa kaç yılda Marmara Denizi çözülmüş oksijen bakımından müsilaj öncesine döner diye bir senaryo çalışmıştı hocalarımız. Bir grup bilim insanı. 5 yıl içerisinde Marmara Denizi eski haline dönüyor idi. Yani mevcut atıkları arıtmadan denize boca ettiklerimizi %60 azalttığımızda böyle bir dönüş, 5 yıl içerisinde bir dönüş mümkün gözüküyor idi.
1: İdi. Şimdi o zaman doğrudan ilişkili galiba bu tebliğ. 16 Eylül 2026'da bir tebliğ yayımlanmış. Ticari ve amatör su ürünleri tebliği. Bunda yapılan değişiklikleri değerlendirdiğiniz bir yazınız var. Evet. Sizin şimdi hem işte yani yazdaki değerlendirmelerinizi isteyeceğim ama tebliğin de konusu olan şu balıkçılık yönetimi nedir daha iyi anlayalım diye onu bir kısaca anlatır mısınız bize?
0: Balıkçılık yönetimi esasında zıtları yönetmektir. Bir taraftan balık stokları zarar görmeyecek, bir taraftan tüketici bol balık yiyecek, bir taraftan efendim aşırı avcılık olmayacak ama balıkçının geliri hiç azalmayacak. Bir taraftan bilimi dikkate almak zorundayız ama bir taraftan politikacıların kaygılarını gidermemiz gerekiyor. Yani bu kadar zıttı bir araya getirerek buradan bir yönetim kararı çıkarmamız gerekiyor. Kaosu yönetmek gibi bir şey bu esasında. Onun için de bütün dünyada balıkçılık yönetimine dair sık sık sorunlar gündeme geliyor ve bunlar birbiriyle çok benzer oluyor. Oysa yani çok böyle zormuş, imkansızmış gibi gözükse de bilimsel yöntemleri, bilimsel yaklaşımları esas aldığımızda bu saydığımız zıtlıkları dengelemek o kadar da imkansız değil esasında. Ama bunun için çok güçlü bir irade ve bilime olan inanç, bilimin ürettiği veriye olan inanç uygulamaya aktarılıyor.

0: arınması gerekiyor. Bunu yaparsak o zaman balıkçılığı doğru şekilde yönetmiş olacağız Zafer Bey.
1: İşte bu ticari ve amatör su ürünleri tebliğlerinde yapılan değişiklik de galiba doğrudan buna yönelik. Nedir bu değişiklikler ve çözüme yönelik bir yol haritası koyuyor mu önümüze?
0: Keşke koyuyor diyebilseydik. Yani bu şu anda yapılan tebliğdeki hem ticari hem amatör tebliğlerde yapılan değişiklikler esası itibarıyla balıkçılığımızdaki köklü değişime dair bize bir umut vermiyor. Yani 40 yamalı bir bohçaya dönmüş durumda balıkçılık yönetim sistemimiz. 2 tane yama daha ekledik ya da 3 tane yamayı biraz düzelttik, 4 tane daha yeni yama ekledik gibi düşünelim. Neden? Bizim balıkçılık yönetim sistemimiz 1930'lu yıllardan kalma tür esaslı bir yönetim. Bütün tebliğlerdeki hükümler avcılığı yoğun olarak yapılan türlerle ilgilidir. Hamsinin boyu bu kadar olacak, hamsiyi şurada avlayacaksınız. Efendim istavrit böyle avlanacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Ticari kaygı güdülmeyen türlere dair bizim tebliğlerimiz pek bir şey söylemez. O zaman ne oluyor? Yani Marmara Denizi'ni düşünün. 3500 civarında tür var Marmara Denizi'nde. Biz peki en çok ne avlıyoruz? Hamsi, istavrit, çaça, sardalya avlıyoruz. 4 tür. 390 bin tonun içinde 360 bin ton bunlardan oluşuyor. O zaman yani 4 türle ilgili konuştuğumuzda geriye daha 3500-4 dediğimizde kaç kalıyor bir hesap edelim. Bunları dikkate almıyoruz. Balıkçılığı yönetirken tür esaslı yönetimden uzaklaşmamız gerekiyor. Balıkçılar her sene av sezonu kapandığında örgütler aracılığıyla ve politikacılar aracılığıyla kendi talepleri doğrultusunda düzenlemeler, değişiklikler yapsın diye dolaşırlar. Bu gayet doğal.
1: Her sektör yapar bunu yani.
0: Tabii ki gayet doğal ve yapmaları gereken bir şey. Fakat onların talepleriyle beraber bilimin gerçekleri ve bilimsel olarak üretilmiş olan bir takım yaklaşımlar var. Balıkçılık Yönetim Otoritesi de bunların arasında sıkışır kalır. Bu seferki tebliğ değişikliğinde birinci işçilik görüyorum. Hem bir taraftan bilim insanlarının önerileri sanki dikkate alınıyormuş gibi bazı düzenlemeler var. Ama balıkçının talepleri, istekleri de öncelikli olarak dikkate alınmış durumda. Çok kısa birkaç maddeden bahsedeyim size. Örneğin hamsi ve istavritte Karadeniz'de 1 Eylül'de değil de orta su trolü ve gırgırla yapılacak avcılık 15 Eylül'e ertelendi. 15 günlük avcılık bir ertelenmiş oldu. Bu bilim insanlarının talep ettiği, yetmez ama evet dedikleri bir şey. Ama bu taraftan geldik. 12 milin dışında Karadeniz'de orta su trolüyle avcılık tamamen serbest bırakıldı. Diğer taraftan istavritin boyu, karaya çıkarma boyu 13 santimden 12 santime düşürüldü. Yahu zaten aşırı avcılık var. Zaten yani küçüğünü büyüğünü neyini bulsa balıkçı borcundan dolayı avlamanın derdinde. Yani bunu 12 santime indirmenin balıkçıya da denize de ülkenin ekonomisine de bir katkısı yok ki. Bu sadece gaz alma, sadece talepleri, balıkçının taleplerini şimdilik indirme gibi. Bu balıkçının derdine deva olmayacak. Geçen yıl 100 bin kasadan fazla balık avlamış olan bir balıkçı ağlıyor. Kâr edemedim diyor. Zarar ettim desem yalan söylerim ama bir kuruş kâr edemedim, başa baş çıkabildim diyor. 100 bin kasadan daha fazla bir balıkçı ne avlasın Zafer Bey? Yani girdiler çok yüksek. Biz balıkçıya öldürücü sübvansiyonlar dediğimiz ucuz kredilerle teknesini uzay üssü gibi yapma hakkı vermişiz, imkanı sağlamışız. Okyanusta balık avlayacağı kocaman teknelerle, teçhizatla balıkçı şu anda Marmara Denizi'nde avcılık yapabiliyor. Bu hakkı vermişiz. 10 mil ilerideki balık sürüsünün boyunu, ağırlığını, kaç ton olduğunu görüyor balıkçı. Balığın kaçacak yeri kalmamış durumda. Bu böyle olduğu halde

0: kar edemiyor balıkçı.
1: Çünkü
0: 13 santimden 12'ye indirdiğimizde mi balıkçı kar edecek?
1: Çünkü işte tekneler hani bizim otomobillerimiz gibi değil yani. Bizim otomobillerimizin işte maksimum 60-70 litredir deposu. Tekne 3 ton 4 ton motorin almak zorunda.
0: Yani bir gündeki 500 litreden daha aşağı bir tekne, balıkçı teknesi 500 litreden daha az dizel kullanmaz, evet. Zafer Bey. Balığı arama süresine bağlı olarak bu 1500 litreye kadar çıkabilir. Sadece bir günlük maliyeti bu. Yani işçilik maliyetleri, ağ maliyetleri, sigortalar, efendim onlar bunlar hepsini dahil ettiğinizde balıkçının bu şartlar altında balıkçılıktan kazandığı parayla bu teknelere bu kadar yatırım yapması devam ettiği sürece kar etmesi pek olası değil. Onun için diyoruz ki bunlar yanlış. Yani evet, boğazlarda ticari balıkçılığın yasak olduğu alanlarda ticari amaçlı amatör balıkçı teknelerinin avcılık yapmasına sınırlama getirilmesi doğru. Efendim Akdeniz'de üç adalar bölgesinde bir koruma alanı oluşturulması doğru. Ama üç tane doğru, beş tane yanlış. Bir araya geldiğinde yine yanlış, eksi durumdayız yani. Eksiden artıya geçmemiz gerekiyor. Bunun için balıkçıyı provoke eden, yanlış yönlendiren gruplar söz konusu. Bunlardan balıkçımızı kurtarmamız, doğruyu göstermemiz lazım. Bu söylediklerimi en iyi balıkçılar anlıyorlar. Onlar denizdeler, her gün yaşıyorlar. Balıkçılık çok zor bir sanat ve meslek.
1: Evet.
0: Bunu icra ediyor bu adamcağızlar. Ama kar edemiyorlar. Aralarda birisi para kazanıyor. Ama onlar değil para kazananlar. Peki balıkçı para kazanamadıkça ne yapıyor? Denize yükleniyor. Kazanamadıkça denize yükleniyor. Kazanamadıkça denize yükleniyor. Bu kırılmış bir kolla dövüşen boksörün durumu gibi. Yani kolu kırılmış, çatlamış, yumruk atmaya çalıştıkça ağrısı acısı daha artıyor. Deniz şu anda sonuna yaklaştı. Balıkları tüketmek üzereyiz. Balıkçı da esasında yolun sonuna gelmek üzere. Bu kırılmış kolu sarmamız gerekiyor hep beraber. Balıkçı bizim balıkçımız, deniz bizim denizimiz, balık bizim balığımız, hep beraber. Balıkçımızın da zarar etmemesi için bilim esaslı, ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçmek zorundayız. Sadece ticari türleri dikkate alan bir yaklaşım değil bu yaklaşım. Denizin tamamını dikkate alan bir yaklaşım. Deniz koruma alanları oluşturmamız lazım mesela Zafer Bey. Bizim avladığımız türlerin büyük bir kısmı göç balıkları. Ne demek? Kışı Marmara ve Boğazlar'da geçiriyor bu balıklar. Yaz itibariyle, ilkbahardan itibaren Karadeniz'e çıkıyorlar. Orada yumurtluyorlar, ürüyorlar. Sonbaharda tekrar Boğazlar Marmara aracılığıyla göç başlıyor. Peki biz ne yapıyoruz şu anda? Bu Türk Boğazlar Sistemi dediğimiz biyolojik koridoru avcılığa açık tutuyoruz. İstanbul Boğazı'nda, yani seyir sefer hattı dışında avcılık serbest. Marmara Boğazı'nda hakeza gırgırlı avcılık yapıyoruz. Büyük endüstriyel teknelerin burada çalışmasına izin veriyoruz. Marmara Denizi ve Boğazlar, yani Türk Boğazlar Sistemi bir biyolojik koridordur. Balıkçımızın daha çok para kazanmasını istiyorsak yapmamız gereken şey bu koridorda avcılığı sınırlandırmamız lazım. Marmara'da belli büyüklükten daha fazla kapasiteye sahip teknelerin çalışmasına sınır gelmesi gerekiyor. Mevsimler değişiyor, iklim değişiyor. 1930'lu yıllarda da biz 1 Eylül'de açıyorduk avcılık sezonunu. Halen 1 Eylül'de açmaya devam ediyoruz. Yani evet, yani bir taraftan balıkçının taleplerini dinlememiz lazım. Politikacılar tabii ki seçmeninin sesini dinleyecekler, kulak verecekler ama ne olursunuz artık biraz denizin sesine kulak verelim. Tarım Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü sadece balıkçının genel müdürlüğü olmamalı. Burası denizlerin de, balıkların da, yengeçlerin de, deniz çayırlarının da, hinaların da genel müdürlüğü. Onların hakkını kim koruyacak Zafer Bey? Onların, evet, hakkını şu anda hiç dikkate almıyoruz.
1: Yani süren bitti aslında.

0: Daha soracağım çok şey vardı ama anladım, şöyle özetleyebilirim galiba. Gerekiyorsa radikal önlemler.
1: Evet.
0: Ya da işte bu hem politikacılara hem balıkçılara radikal gelebilecek önlemler alıp bir an önce bu işi çözmek zorundayız gibi görünüyor. Yoksa işte yani bir iki sene sonra belki balıkçılar avlayacak balık bulamayıp yine bu işi bırakmak zorunda kalacaklar. Radikal önlemlerden de kastım bu. Profesör Doktor Mustafa Sarı, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Selamlar, saygılar sunuyorum efendim. Balıkçılarımıza da kazasız, belasız, bol, hayırlı, bereketli bir sezon olsun inşallah.
0: Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, bilime kulak vermenin dışında çaremiz yok. Bunu bir kez daha anladık. Ama haftaya yine bilimin ışığında biz iklimin geleceğini konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL'ye indirim.
5: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi parafly.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklamlar.

0: Din ve Ahlak. Allahümme salli ala
1: seyyidina. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Çocuklarımız Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği en kıymetli emanetlerden biridir. Onlar hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketi, ailemizin umudu ve geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında sevgi, şefkat ve güzel ahlakla yetiştirmek en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Onların yalnızca maddi ihtiyaçlarını karşılamak değil, kendilerini güvende, değerli ve sevilen bireyler olarak hissetmelerini sağlamak da anne babaların ve toplumun görevidir. Çocuklarımızı her türlü ihmalden, istismardan, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan korumaksa dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur. Sevgili dinleyenler, çocuklara hem meclisinde hem de mescidinde daima yer ayıran Allah Resulü,

0: onlara değer vermiş, sevgi ve merhametle yaklaşmış, haklarını gözetmiştir. Zira çocuk Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dünya hayatının süsü, Peygamber Efendimiz'in ifadeleriyle de insanın ardından devam eden hayır ve iyilik vesilelerinden biridir. Çocuk evin bereketi, ailenin umudu ve toplumun geleceğidir. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ihsan et diye edilen duaların cevabı, anne babaya verilen büyük bir nimet ve aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Sevgili dinleyenler, çocuk eğitimi ve çocuklarla iletişim konusunda en güzel rehberlerimizden biri Peygamber Efendimiz'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukların insan olarak taşıdığı onura saygı göstermiştir. Onlara değerli olduklarını hissettirmiş, yanlarından geçerken selam vermiş, hatırlarını sormuş, sorularına cevap vermiştir. Çocukları öpmüş, kucaklamış, bağrına basmış, onlarla şakalaşmış ve oyunlarına eşlik etmiştir. Böylece bize çocuk eğitiminde yalnızca sözün değil, sevginin, ilginin ve güzel örnekliğin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Peygamber Efendimiz çocuklara kötü söz söylemeyi, onları incitmeyi ve beddua etmeyi uygun görmemiş, çocuklara dua etmiş, onların iyiliğini ve güzel bir gelecek sahibi olmalarını istemiştir. İbadet eğitiminde de çocuklara sevgi ve merhametle yaklaşmış, onların camiyle, ibadetle ve manevi hayatla doğal bir bağ kurmasına imkan sağlamıştır. Burada biz yetişkinlere önemli bir mesaj vardır. Çocuklarımızın dinle ve ibadetle ilişkisini yalnızca emir ve yasaklarla değil, sevgi, örneklik, sabır ve güzel hatıralarla inşa etmeliyiz. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimizin "Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır" şeklindeki öğüdünü hiçbir zaman unutmamalıyız. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras yalnızca maddi imkanlar değildir. Onlara bırakabileceğimiz en değerli miras güzel ahlak, sağlam bir karakter, doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir bilinç ve merhametli bir yürektir. Bunun için Peygamber Efendimizin şefkate, adalete, sabra ve güzel örnekliğe dayanan yaklaşımını hayatımıza taşımaya gayret etmeliyiz. Lokman aleyhisselam evladına öğüt verirken şöyle sesleniyordu. "Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir." Bizler de çocuklarımıza sadece ne yapmaları gerektiğini söyleyen değil, onların yanında yürüyen, ellerinden tutan, sorularını dinleyen ve hayatımızla örnek olan anne babalar ve yetişkinler olmalıyız. Çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurabilmenin yolu her şeyden önce onları dinlemekten, anlamaya çalışmaktan ve sevgimizi doğru biçimde göstermekten geçmektedir. Onlara dini ve ahlaki değerleri kazandırırken baskı ve korku yerine sevgi, güven ve güzel örnekliği esas almalıyız. Çocuklarımızın kişiliklerini örselemeden, haklarını ve sınırlarını gözeterek rehberlik etmeli, onların hem özgüven sahibi hem de sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamalıyız. Peygamber Efendimizin çocuklarla kurduğu sevgi, merhamet, sabır ve değer verme temelli iletişimde bugün ailelerimiz için son derece kıymetli bir örneklik sunmaktadır. Çünkü çocuklarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri kendilerine vakit ayıran, onları gerçekten dinleyen ve yanlarında olduğunu hissettiren yetişkinlerdir. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunmak geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Bugün evlerimizin neşesi çocuklarımız üzerine konuşacağız. Çocuklarımızın sağlıklı bir aile ortamında yetişmesinden, onlarla doğru iletişim kurmaya, dini ve ahlaki değerlerin aktarılmasından, anne babaların sorumluluklarına kadar çocuklarımızın dünyasına dair pek çok önemli meseleyi ele alacağız. Program konuğumuz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Cahit Haksever. Hocamızın konuya ilişkin kıymetli değerlendirmelerini şimdi hep birlikte dinleyelim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü yayınımızda evliliğin meyvesi, evlerimizin neşesi, toplumların en büyük umudu ve geleceği olan çocuklarımızı, onların manevi, ahlaki ve ruhsal gelişiminde aileler olarak bizlerin üstlenmesi gereken sorumlulukları konuşacağız. Hiç şüphesiz çocuk, temizliğin, lekesizliğin, şeffaflığın sembolü. Yüce Rabbimiz Kur'an.

karşı en temel görevimiz nedir? Şüphesiz ki onları hayata hazırlamaktır, yani eğitmektir. Buradaki eğitim sadece okula gidip okuma yazma öğrenmekten ibaret de değildir. Eğitim, insanın dünyada ve ahirette huzurla yaşayabilmesi için gereken tüm bilgiyi, ahlak ve edebin kazandırılmasıdır. Ve bu eğitimin başladığı ilk okul, ilk sığınak tabii ki aile yuvasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı o eşsiz nasihatler, eğitim metodumuz açısından bizlere harika birer rehberdir. Hazreti Lokman eğitimine tevhid bilinciyle başlar. Yavrum der, Allah'a ortak koşma. Ardından ekler, çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Bakın burada çok ince bir pedagojik yöntem var. Hazreti Lokman sadece emretmiyor. Koyduğu kuralın ve ilkenin gerekçesini de açıklayarak o söylediği şeyin çocuğun zihninde ve kalbinde olayı kavramasını sağlıyor. Tevhid bilincinden sonra gelen temel adım ise ibadet eğitimi. Hazreti Lokman tavsiyelerinde namazın öne çıkması, Meryem suresinde mesela Hazreti İsmail'den bahsedilirken ailesine namazı ve zekatı emrederdi buyurulması, yine Taha suresinde sevgili peygamberimize ve onun şahsında bizlere aynı sorumluluğun hatırlatılması, ailede ibadet eğitiminin ne kadar hayati olduğunu bize gösteriyor. Ancak unutmamalıyız ki sözlü anlatımdan çok daha etkilisi nedir? Ebeveynin yaşayarak örnek olmasıdır. Yani fiili örnekliktir. Çocuklarımıza kazandırmamız gereken bir diğer hayati husus ise mahremiyet eğitimidir. Nur suresinde ergenlik çağına gelmemiş çocukların dahi ebeveynlerinin anne babalarının istirahat saatlerinde odalarına girerken izin istemeleri gerektiği bildirilir. Ergenlikle birlikte bu sınır biraz daha genişler. Dolayısıyla çocuk yetiştirirken mahremiyet bilincini onun yaşına ve gelişimine uygun şekilde adım adım kazandırmak durumundayız. Kıymetli dinleyenlerim, birden fazla çocuğun bulunduğu evlerde kardeşler arasında kıskançlık da olabiliyor. Hatta kaçınılmaz bir durum bu. Özellikle yeni bir bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte büyük çocuklarda kıskançlık krizleri baş gösterebilir. Kur'an-ı Kerim bu durumun en sarsıcı ve öğretici örneğini Yusuf suresinde önümüze koyar. Hazreti Yakup oğlu Yusuf'a olan derin sevgisini diğer çocuklarının kıskandığını fark edince Hazreti Yusuf'a dikkatli olmasını ve gördüğü rüyayı kardeşlerine anlatmamasını öğütler. Hazreti Yakup bu hassas tavrıyla kardeşler arasındaki kıskançlık krizini yönetmeye çalışmıştır. Buradan peki bizim çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Öncelikle anne babalar çocuklar arasında adaleti gözetmelidir. Birini diğerine üstün tutacak, kıskançlığı körükleyecek tutum ve kayırmalardan hassasiyetle kaçınmalıdır. Peki gündelik hayatta çocuklarımızın istekleri karşısında nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Hepimiz bizler birer lütuf olan evlatlarımızın bedensel ihtiyaçlarını, ruhsal ihtiyaçlarını büyük bir özveriyle karşılamaya çalışırız. Ama çoğu zaman bir ihtiyaç analizi yapmadan her istediklerini anında yerine getirme kolaycılığına da kaçabiliyoruz maalesef. Ya da tam aksine çocuğu isteğinden vazgeçirmek için ayıplamaya, yalanlarla korkutmaya veya aşırı baskı gibi yanlış yollara da başvurabiliyoruz. Bu konuda yapılan araştırmalar şöyle bir sonuç ortaya koyuyor. Erken çocukluk döneminde, yani 12 aylık ile 36 aylık dönem arasında hiçbir kısıtlama getirilmeden her istediğine olumlu yanıt verilen çocukların zamanla sınır tanımayan, bencilliği ve saldırganlığı artan, kural tanımayan bir profil ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmış. Engellendiklerinde öfke nöbetleri geçiriyorlar. Kırıp döken birer insana dönüşüyorlar. Böyle bir sonuca varılmış. Tabii eğitim uzun bir süreç. Olumsuz davranışlarsa bu süreçteki hataların bir sonucu. Çocuktaki olumsuz bir davranışa karşı korkutmayla, baskıyla veya şiddetle yaklaşmak da asla bir çözüm değil. Bu tür aşırı baskılar çocukta ya aşırı içe kapanıklılık ve uysallık ya da tam tersine inatçılık ve saldırganlık gibi hususları da besliyor. Öyleyse dengeyi nasıl kuracağız? İlk adım şuradan başlıyormuş değerli dinleyenler. Çocuğun ne istediğini sabırla dinlemek. Bu ona bir insan olarak saygı duymanın gereği. İkinci adım ise isteği değerlendirmek. Çocuğun istediği şey gerçekten bir ihtiyaç mı? Zaruri mi? İsraf mı? İmkanlarımız dahilinde mi? Helal mi? Bu sorular üzerinde düşünmeden çocuğu sadece susturmak için hareket etmek doğru değil.
Şunu unutmayalım ki çocuğu

beslenme, sevgi, ilgi ve güven gibi biyolojik ve ruhsal ihtiyaçları karşılanması lazım. Aç olan çocuk doyurulmalı. Kendisini seven, güvenli bir ana kucağının varlığına inanmalı. Ancak temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra diğer istekler üzerinde de durup düşünülmeli. İhtiyacı olmayan bir birey sırf ağlamasın, ihtiyacı olmayan bir şeyi sırf ağlamasın ya da sussun diye hemen almak, tıpkı şiddet uygulamak gibi bir kolaycılık. Bizim dönemimizde hani ne yaparlardı? Bir şiddet başvurulabiliyordu. Ama şimdi ne yapılıyor? Ağlamasın diye hemen almak. Bu da yine bir kolaycılık. Nitekim günümüzde bu kolaycılığın en yaygın ve tehlikeli tezahürünü ağlayan, huzursuzlanan çocuğun eline hemen bir cep telefonu ya da tablet tutuşturmakta görüyoruz. Çocuğu anlık susturmak, ağlamasını kesmek veya kendi işimize bakabilmek için dijital ekranları bir dijital emzik gibi kullanmak. Bakın tabiri özellikle kullanıyorum. Dijital emzik gibi kullanmak. Evladımıza yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biri. Çocuğumuza o ekranı verdiğimizde belki anlık bir sessizlik kazanabiliriz, evet. Ancak uzun vadede onun duygu düzenleme becerisini, yani kendi kendini sakinleştirebilme yetkisini, kabiliyetini elinden alıyoruz. Çocuk öfkesiyle, can sıkıntısıyla veya üzüntüsüyle nasıl baş edebileceğini öğrenmek yerine duygularını uyuşturmayı öğreniyor böyle yaptığımızda. Zamanla gerçeğin yerini sanal dünya almaya başlıyor. Dikkat süresi kısalıyor. Dil ve sosyal gelişimi sekteye uğruyor. Ve çocuk adeta ekrana bağımlı bir iç dünyaya hapsediliyor. Halbuki ağlayan bir çocuğun o an ihtiyacı olan şey dijital bir ekran değil. Kendisini dinleyen, göz teması kuran, ne hissettiğini anlayan samimi bir anne baba kucağı. Çocuğu zihnen uyuşturmak sorunu çözmek değil muhterem dinleyiciler. Geleceği ertelemektir o sorunu. Bazen küçükken çocukların hatalı davranışları bir sempatik de gelebiliyor. Başka bir örnek de bu. Mesela anne babaya vurmaya çalışan küçük bir çocuğa gülerek, severek karşılık vermek de yanlış. Çünkü ahlak ve edep ilkeleri hayatın tam içinde öğretiliyor. Anneye ve babaya vurulamayacağı, büyüklere bu şekilde davranılamayacağı, hürmet gösterileceği daha o yaşlarda tatlı sert bir dille icabında anlatılması gerekiyor. Hatalı davranışlar asla onaylanmaması gerekiyor. Çoğu zaman biz yetişkinler kendi çocukluğumuzda yaşadığımız imkansızlıkları aman evlatlarımız yaşamasın diye onlara istemedikleri kadar maddi imkan sunma yarışına gidiyoruz. Ancak yapılması doğru olmayan durumlarda anne baba çocuğun isteğine hayır diyebilmeli. Bakın Amerika'da Generation X dedikleri bir nesil meydana geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm imkanlarına sahip olan anne babalar çocuklarına önlerine her türlü imkanı sundular. Ama bu onları mutlu bir insan yapmadı. Kayıp bir nesil haline getirdi. Çocuğun isteği olmadığında mesela tepki gösterebilir, ağlayabilir. Böyle durumlarda büyükler kararlılıklarını bozmamalı. Çocuk sakinleştiğinde ise ona sarılmak, sevdiğini hissettirmek onun o ruhsal gıdasını ona verecektir. Eğitimciler çok önemli bir gerçeğin altını çizerler. İhtiyaçlarını karşıladıktan sonra çocukların her istediğini yapmamak onlara yapılabilecek en büyük iyiliktir. Çocuğunuzun her istediğini yapıyorsanız çocuğunuza kötülük yapıyorsunuz. Çocuk her istediğini anında gerçekleşmemesiyle bir miktar üzülecek belki. Hayal kırıklığına uğrayacak. Ancak bu küçük acılar ve sınırlar ruhu olgunlaştırır. Çocuk bu engelle nasıl baş edebileceğini düşünür. Gayret eder, sabretmeyi öğrenir ve istediğine ulaştığında onun değerini anlar. Hayatın kendisi de zaten böyle bir mücadele değil midir? Çocukluğunda bu irade alıştırmasını yapan evlatlarımızın yetişkinlikte hayata intibak etme ve başarılı olma şansı çok daha yüksektir. Kıymetli dinleyicilerimiz, aile hayatı sevgi, güven, karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kuruludur. Sağlıklı bir aile ortamı çocuk eğitimi için en verimli topraktır. Bu noktada uzmanlar şöyle bir uyarıda da bulunurlar. Bir babanın çocuğuna yapabileceği en büyük iyilik onun annesine saygı göstermektir. Babanın çocuğun gözünün önünde anneye karşı kırıcı ve rencide edici bir tutum takınması, çocuğun zihnindeki anne saygısını zedeler ki bu durum aile içi çatışmaların habercisidir. Aynı şekilde bir annenin de evladına yapabileceği en büyük iyilik babasına saygı göstermektir. Büyük annelerin ve büyük babaların torunlarına yapacakları en büyük iyilikse evlatlarının ve gelin ya da damatlarının anne babalık otoritesine saygı duymaktır. Aile fertlerinin çocukların yanında birbirini eleştirmesi

0: bilmesi veya sert ifadeler kullanması evlatlarımızın ruh sağlığını da olumsuz etkiler. Eğitimde bir diğer altın kural tutum birliğidir. Çocuğun bir kişi tarafından azarlanırken diğeri tarafından aşırı korunup bağıra basılması o çok sevdiğimiz evladımızın ruhunda bocalamalara yol açar. Değerli dinleyenlerim, ev ortamında, eşler arasında da, akrabalar arasında da kaçınılması gereken hususlardan biri de gıybettir, dedikodudur ve suizanın paylaşılmasıdır. Çevremizdeki insanların güzelliklerini anlatmalı. Bir hatası varsa bunu insanların ve hele ki çocukların önünde dile getirmemeliyiz. Unutmayalım ki çocukların yanında akrabalar hakkında yapılan olumsuz konuşmalar, gıybetler ve sitemler belki o anlık bir iç dökme gibi görünse de çocukların zihnine ve kalbine ön yargı tohumlarını eker. Bugün evlerimizde çocukların duyacağı şekilde yaptığımız o olumsuz gıybetler çocukların büyüdüklerinde ne yazık ki akraba ilişkilerinin zayıflamasına, hatta bağların tamamen kopmasına sebebiyet vermektedir. Yarın çocuklarımızın akrabalarına yabancılaşmasını istemiyorsak gıybet dinini değil hüsnü zan ve sevgi dinini hakim kılmak zorundayız. Unutmayalım ki çocuk nasihatlerden ziyade yaşadığı ve gördüğü davranışları öğrenir. Ve yine unutmayalım ki evlatlarımıza sağlıklı gelecek sunmanın yolu öncelikle kendi duygularımızı ve davranışlarımızı eğitmekten geçer. Evlatlarımızın kalplerine sevgiyle dokunabildiğimiz, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakabildiğimiz huzurlu bir ömür diliyorum. Beni dinlediğiniz, hanelerinize konuk ettiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize ve evlatlarınıza çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın.
1: Program konuğumuz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Cahit Haksever'in Evlerimizin Neşesi Çocuklarımız başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerin mealiyle devam ediyor. Şimdi Haşr suresinin 18. ayetinden 24. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Ali İnan.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Ebeveyn çocuklara sınırları, kuralları ve sorumlulukları öğretmek için nasıl davranmalı? Uzman psikolog Hatice Çelik cevaplıyor.
1: Sınırın önemini hatırlamakla başlamak iyi olabilir aslında burada. Çünkü sınırlar ebeveynlerin çocuklarını sağlıklı büyümeleri için, sağlıklı gelişimleri, güvenli büyümeleri için oldukça önemli. Çünkü sınırlar olmadan hem aile içinde hem de sosyal hayatta çocukların varoluşları gerçekten tehlikeye giriyor. O yüzden bu konu ebeveynler için de çocuk için de zorlu ve önemli bir konu. Ama sınırları koyarken eğer yakın ve sağlıklı ilişkiler yoksa işler birazcık karışıyor. Çünkü sınırlara uymakta yakın ve güvenli ilişkiler olduğunda çocukların işbirliğiyle uyumu artıyor. Öncelikle bunu hatırlamak istiyorum hep. Sonrasında sınırlar bir kere çocukların gelişim dönemine uygun olmalı. Yani 3 yaşındaki bir çocukla 13 yaşa koyduğumuz kurallar, sınırlar aynı olamaz. O yüzden çocuğumuzun yaşı, gelişim dönemini hep hatırlayacağız ona sınır koyarken. Sınırları mutlaka anlaşılır ve net yapacağız. Yani bazen öyle, bazen böyle değişken kurallarla sınırlar koyamayız. Mutlaka anlaşılır, açık, net olacak. Çocukların kuralları, sınırları hatırlayabilmeleri için somutlaştırmak yine çok önemli. Yani yaşıma uygun bir şekilde okuma yazma bilmiyorsa, resimlerle biliyorsa, madde madde yazmak, hatta anlaşma yapmak, imzalamak, somutlaştırmayı çok önemsiyorum burada. Kurallarda sınırlar koyarken anne babanın kendi içinde ve birbirleriyle tutarlı olmaları çok önemli. Yani sınırları koyarken, uygularken anne ya da baba ya da bakım veren hem düzenli olarak kendi içinde tutarlı davranacak çocuğa hem de birbirleriyle uyumlu ve tutarlı olacaklar. Bunu önemsiyoruz yine. Sınırları koyarken atlamamamız gereken şeylerden biri de şu olabilir. Sınırları belirlerken mutlaka çocuğun da fikrini alacağız. Yani artık bunu böyle yapacaksın, senin kuralın sınırın bu diyemiyoruz. Ama güvenlikle ilgili olan konular dışında diyorum. Burada yine bilgi veriyoruz, açıklıyoruz ama fikrini almıyoruz. Yani bu ilacı içmekle ilgili olabilir, yüksek bir yere tırmanmak ya da riskli bir şey yapmakla ilgili. Oralarda daha netiz, daha kısa söylüyoruz. Mutlaka yine açıklıyoruz ama genelde kuralları, sınırları çocukla birlikte belirlemek işbirliği, uyumu arttırıyor. Kurallara, sınırlara uyduğu zamanlarda mutlaka olumlu bir şekilde görmek ve geri bildirim vermek yine çok önemli.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını hayal kırıklığına uğrattığını da vurguladı. Bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, mecliste terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonunun 10 gün içinde kurulabileceğini söyledi. Partilerin temsil oranına göre milletvekillerinin katılımıyla komisyon kurulur dedi. Yıldız, komisyon üye sayısının da 17 olabileceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışında hitap etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ödenecek. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bayraktar'ın odağında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin merkezindeki gençler vardı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana normal doğum oranını %15,8 artırdıklarını belirtti. Bu alanda çalışmaları daha da güçlendireceklerini bildirdi. Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplum, sağlıklı anneler ve sağlıklı nesillerle başlar dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü. İsrailli işgalciler zeytin hasadına sayılı günler kala geniş tarım arazilerinde ateşe verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağacını etkiledi. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Konya Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Alaca Zile yolunun 8 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında...

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta özellikle Ekim ayının ilk haftasında ADİS Alternatif Destekleyici İletişim Sistemi'nde, özellikle kapsayıcı eğitimde neden bu kadar önemli, özellikle okullarımızın artık açıldığını 3. haftası gibi bu vakitlerde, özellikle gelişim farklı gösteren çocukların dünyasında ADİS demek ne demektir, neden bu kadar önemlidir, aileler ve eğitimcilerin gözünden neredeyiz, ne durumdayız, bunlarla ilgili birazdan konunun uzman ismiyle tabii ki söyleşmek üzere evlerinize konuk oluyor olacağız. Kendisine merhaba demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden özel emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Mahmut Dağıstan, sizler dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz, hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuzu takdim ederek merhaba demek isterim. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Neslihan Can Polatçı. Neslihan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Deniz Hanım.
0: Merhabalar. Neslihan Hanım, sizin için de uygunsa ADİS ne demek? Buradan başlayalım mı?
1: Tabii ki. ADİS aslında kısaltma olarak kullandığımız bir terim. Aslında açılımı alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri. Biz kısa adıyla ADİS diyoruz. Benim konuşmamda da çeşitli yerlerde ADİS dersem anlamı bu. Şimdi öncelikle siz de zaten belirttiniz, programımızın da yayınlandığı Ekim ayının tüm dünyada özellikle ADİS farkındalık ayı olarak kabul edildiğini vurgulayarak başlamak istiyorum.
0: Evet.
1: Bu özel ayda da teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Şöyle ki, iletişim en temel insan hakkı. Bunu hatırlatmak burada önemli ve bu konuda da toplumsal bilinci arttırmak gerçekten çok değerli ve siz bu fırsatı benim için oluşturdunuz. Şimdi sorumuza dönüyorum ben Deniz Hanım.
0: Peki.
1: Şimdi en yalın haliyle ADİS aslında konuşma, yazma veya jestler gibi geleneksel iletişim yollarını kullanmakta zorlanan özel gereksinimli bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri için kullandıkları her türlü araç, strateji ve teknolojiyi kapsayan bir sistem. Şimdi bu sistemler aslında iletişim becerilerine alternatif olabildiği gibi, yani yetersiz bir iletişim becerisi varsa, yani konuşma anlaşılırlığı düşükse destekleyici oluyor, ya da hiç konuşma yoksa eğer, bu sistemler alternatif olarak bir rol de üstlenebiliyor. Yani iki tane fonksiyonu var diyebiliriz. İşte otizm spektrum bozukluğu, serebral palsi, gelişimsel yetersizlikler veya sonradan edinilen nörolojik durumlar.
0: Dil ve konuşma terapistinin belki yönlendirmesiyle.
1: Evet, evet. Yani ama genel anlamda gelişimsel yetersizliklerde otizm spektrum bozukluğu, serebral palsi, bunlar da çok sık kullanıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, sonradan edinilen durumlar var, kazalar, travmatik beyin hasarları, sonrasında işte daha yaşlılıkta aslında işte demans veya afazi gibi durumlarda da yine alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılıyor. Şunu belirtmek istiyorum, yani ADİS sadece hiç konuşmayan bireyler için değil, konuşması anlaşılamayan veya belirli durumlarda İletişim kurmakta zorlanan bireyler için de çok kritik bir sistem diye sözümü noktalıyorum.
0: Ekim ayının evet ilk günü ama aynı zamanda okulların açıldığı 3. haftadayız. Özellikle gelişim farklı gösteren çocukların dünyasında ADİS neden bu kadar önemli? Çünkü kapsayıcı eğitimden bahsediyoruz hep, malumunuz, siz de biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Özellikle bu çocukların kapsayıcı eğitimden nemalanabilmeleri ve topluma daha iyi, daha güzel bir şekilde entegre olabilmeleri adına neden bu kadar önemli bu ADİS?
1: Şöyle, aslında şimdi çok güzel bir soru bu arada Deniz Hanım, teşekkürler. İletişimin sağlanamadığı bir ortamda ne nitelikli bir eğitimden ne de gerçekten bir toplumsal katılımdan söz edebiliriz. Kapsayıcı eğitimi temelini oluşturan aslında evrensel tasarım, yani eğitimde evrensel tasarım ilkeleri ve katılım modeli. Şimdi biz bu çerçevede değerlendirdiğimizde durum daha net bir şekilde görülüyor. Kısaca özetleyecek olursam, aslında katılım modeli özel gereksinimli bireylerin iletişim ihtiyaçlarını ve önlerindeki engelleri, tipik gelişim gösteren akranlarını

0: sosyal ve akademik katılım düzeylerini referans alarak çözümleyen bir sistematik yaklaşım. Yani şöyle bir düşünce aslında. Tipik gelişen bir çocuk okula gidiyor, işte öğretmenine merhaba diyor, arkadaşına günaydın diyor, sınıfa giriyor, arkadaşıyla sosyalleşiyor, derse giriyor, derste parmak kaldırıyor ve sorulara cevap veriyor, değil mi? Bildiğini ifade edebiliyor, evet. Sosyalleşiyor. Şimdi aslında katılım modelinde biz tipik bir çocuk bunları yaparken ne istiyoruz? Özel gereksinimli olan ve aslında iletişim becerilerinde yetersizlikler olan çocuk da aynısını yapabilsin istiyoruz, değil mi? Şimdi yani şöyle ki, bu modele göre bir öğrencinin öğretmeniyle veya teneffüsteki akranlarıyla etkileşime girebileceği işlevsel bir iletişim aracı yoksa eğer, o öğrencinin sınıfta yalnızca fiziksel olarak bulunması maalesef kapsayıcılık anlamına gelmiyor.
1: Yetersiz.
0: Ya, evet. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri işte tam bu noktada devreye giriyor. Öğrencinin akademik müfredata tam anlamıyla erişimini sağlıyor. Bunun yanı sıra sınıf içindeki etkileşimde aslında ben de buradayım, ben de arkadaş edinebilirim, ben de bu sorulara doğru cevap verebilirim diyerek o çocuğun o eğitim ortamında bir varlık göstermesine olanak tanıyor.
1: Aslında Neslihan Hanım,
0: geçen yıl bir konuğumuz olmuştu, hatırlarsınız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, şimdi yine? Şükrü'yü söyleyecektim.
0: Evet. Şöyle ki aslında bu toplumsal boyutta da çok önemli. Yani biz sadece eğitimde var olmuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Toplumsal boyutta da bu çok tartışmasız bir şey.
1: Sosyal çevrede.
0: Kesinlikle, çünkü iletişim bir insan hakkı. Yani bu insan hakları meselesi. Şimdi gündelik yaşamda bağımsızca alışveriş yapabilmek, sağlık hizmeti alırken şikayetini ifade edebilmek ya da istihdam süreçlerine dahil olabilmek aslında zaten yine iletişimle pek çok durum mümkün olabiliyor. Bunlar aslında bağımsız bir yaşamın da vazgeçilmez ön koşulları. Şimdi özetle aslında alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri özel gereksinimli bireylerin hayata seyirci kalmak yerine kendi yaşamlarının aktif, bağımsız ve eşit birer öznesi olmalarını sağlayan en temel ve en güçlü araç.
1: Neslihan Hanım, bizim evet. Yayında sürekli hep söyleriz ya zaten, hani daha eşit, erişilebilir, kapsayıcı, bağımsız bir yaşam için. Tam da bu noktada karşımıza çıkan şey değil mi Adis?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani iletişim yetersizlikleri olan bireylerin alternatif yollarla desteklenmesi, aynen, kapsayıcılık, eşitlik ve o bireyin bağımsızlığı için çok önemli ve siz bunu evet bütün programlarınızda vurguluyorsunuz.
1: Özellikle gerçi belki Adis'in farkında olmayan eğitimciler içinden arasında belki... Atıyorum mesela az önce siz dediniz ya işte sınıfta eşit katılım. Çocuğun belki hani o... derse eşit katılamadığı sonucunda belki atıyorum mesela öne çıkan bir şey değil mi? Yani işte çocuğun belki hani tembel öğrenci olduğu gibisinden çocuğa belki bir sosyal etiket yapıştırılacak ama Adis özellikle burada gerçekten çok önemli olsa gerek değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle, hiç konuşmayan birinin kim olduğunu, nasıl olduğunu anlayamıyorsunuz. Hatta şöyle bir şey yaşıyoruz Deniz Hanım. Şimdi benim böyle aileler bana ulaşıyorlar bu konuyla ilgili. Hiç konuşamayan çocuklarımız zihinsel yetersizlik tanısı alıyor. Hiç konuşamayan çocuklarımızla ilgili işte bu tanıyı komşu, akraba ya da işte ne bileyim hani etrafındaki insanlar koyabiliyor. Yani bu çocuk kendini ifade edemiyor. Bu çocuk hani işlevsel olarak bildiği şeyleri söyleyemiyor. İşte bu fırsat tanınmadığında aslında bu öğrencinin tembel diye adlandırılması, uyuşuk denmesi, işte hiçbir şeye cevap vermiyor ya da işte sosyal değil, hiç arkadaşlarıyla sosyalleşemiyor.
1: Uyuşuk.
0: Evet denmesi aslında bazı çocuklarımızda şöyle oluyor. Yani konuşma güçlüğü oluyor ya da bazı bireylerde. Aslında konuşmaları günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Çok yavaş ya da çok işte aslında yeterli düzeyde işlevsel olmuyor onların konuşması ve konuşmuyorlar pek çok ortamda. Bundan dolayı da aslında kendilerini eğitim ortamında geri çekebiliyorlar. Hem tembel oluyorlar, hem antisosyal oluyorlar, hem çok arkadaş canlısı olmuyorlar. Yani insanlar tarafından böyle adlandırılıyorlar.
1: Belki pısırık i̇şte oluyorlar değil mi?
0: Evet,
1: alın bir etiket
0: evet.
1: Daha.
0: Maalesef.
1: Tembel, uyuşuk, pısırık.
0: Kesinlikle. Bu etiketlerin altında bu çocuklar özellikle erken yaşlarda okulun ilk sıralarında çok fazla eziliyorlar ve eğitimden de soğuyabiliyorlar. Belki çok güzel yerlere gelebilecekken o çocukların biz önünü bu şekilde tıkamış olabiliyor.
1: Neslihan Hanım, belki işin devamında akran zorbalığına da belki uğrayabilmekte değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani maalesef hani okul sıralarından geçtik. Akran zorbalığı her yerde vardı, hala var. Maalesef önüne geçemiyoruz ve bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor bakanlığımızda. Aileler daha bilinçli.

0: ama yine de işte diyorum ya, hani bunları da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor.
1: Daha da artış göstermekte medyadan gördüğümüz şekliyle.
0: Evet. Tabii ki çok her şeyi de görebildiğimiz ve duyabildiğimiz bir çağda olduğumuz için çok fazla görüyoruz ve duyuyoruz belki.
1: Yani sosyal aslında eskiden de belki bu kadar vardı ama belki bu kadar dillendirilmiyordu, değil mi?
0: Belki de evet, bazen bunu düşünmüyor değilim. Yani hani çok fazla şey duyuyoruz çünkü çok fazla aracımız var elimizde.
1: Evet, uyaran çok.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle burada ADİS'e eğitimcilerin olsun, ailelerin olsun, onların erişimleri ne durumda?
0: Şöyle, aslında şimdi ülkemizde, şimdi ben ADİS alanında 2010 yılından beri çalışıyorum. Ancak ülkemizde ADİS yani son yıllarda daha popüler olmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim, umut verici gelişmeler de yaşanıyor aslında. Şimdi üniversitelerde akademik araştırmalar artıyor, işte tezler, makaleler. Eğitimcilerin ADİS'e yönelik farkındalığı yükseliyor. Ve Türkçe dil desteği sunan yerli yazılımlar geliştiriliyor. Yani şöyle ki insanlar bunun farkına vardı ve artık bir şeyler yapmak istiyor. Bu çok güzel bir gelişme. Ancak henüz istenilen yaygınlık düzeyinde maalesef hala ben burada olduğumuzu söyleyemem. İstenilen yaygınlık düzeyinde değiliz. Kullanıcı kitlesi hala çok sınırlı. ADİS'le eğitimi destekleyebilecek öğretmenlerimiz sınırlı. ADİS'i bilen uzmanlarımız sınırlı. Bu yüzden işte donanım aslında ve yazılım maliyetleri de yüksek. Şimdi ADİS uygulamalarına baktığımızda yeterli bir uygulamayı almak, fakat bunun aktif kullanımını sağlamak için tabii ki bir yazılıma, bir donanıma, bir de bunu sistematik bir şekilde sunacak uzmana ihtiyacımız var. Bunların üçünü bir araya getirmek bir problem. Şimdi bu nedenle aslında burada bir sürekli bir eğitim ihtiyacı var. Bunu öğretmenlerimize, uzmanlarımıza sağlayacak bir eğitim sisteminin
1: konumunda sürdürülebilir hale gelmesi, değil mi?
0: Kesinlikle bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Kurumlar arası koordinasyon eksikliğimiz var. Özellikle ADİS'in lüks bir tüketim, kesinlikle bir tüketim malzemesi değil de tıpkı tekerlekli sandalye gibi, işitme cihazı gibi bir gereksinim olduğu algısının sosyal güvenlik ve eğitim politikalarımızın tam merkezine yerleşmesi gerekiyor. Yani bir aile, ay tamam ben ADİS'i alabiliyorum, ben bir tablet alabiliyorum, içine bu uygulamayı işte indirebiliyorum ücretini verip deyip buna sahip olabiliyor ama diğer çocuk, işte
1: peki,
0: diğer
1: çocuk
0: bir aile
1: olacak?
0: Evet, insan hakkı dediğimizde aslında işte herkesin de bu haktan eşit bir şekilde yararlanması, devletler tarafından güvence altına alınması gerekiyor. İşte bu konuların henüz işte prosedürel olarak daha işte politika düzeyinde elden geçirilmesi gerekiyor diye cevap verebilirim bu sorunuza.
1: Neyse, bununla ilgili belki daha eşit, daha kapsayıcı olmak adına belki geliştirmesi gereken sosyal politika adına siz neler söylemek istersiniz? Belki çok güzel bir çalışma yürütülebilir aslında bununla ilgili. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bizim milli eğitimde özel eğitim kanuna baktığımızda, yani özel eğitim kanunda şu var. Yani şöyle diyor. Bir çocuk için diyor, gerekli teçhizat ve ekipman sağlanmalıdır özel gereksinimli bireylerin eğitime katılımı için. Ama bunun detaylandırılması gerekiyor mesela. İşte Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok güzel çalışmalar yapıyor ama işte burada aslında yardımcı teknolojinin bireyin ihtiyaçlarının karşılanması boyutundaki öneminin altının çizilmesi ve bununla ilgili kırılımların belirlenmesi gerekiyor. Yani bu bireye bu sağlanmalı, işte kaç yaşında sağlanmalı, ne kadar bir destek sağlanmalı. Çok güzel hizmetler sunuluyor özel gereksinimli bireylere ama bu da o kapsam içerisinde değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yani bu konuda politikalarımız var. Bu ama genel bir çerçeveden çıkarılıp iletişim hakkı ve alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri özeline indirilmeli diye düşünüyorum.
1: Yani bu konunun da aslında bir tekerlek sandalye gibi normalleştirilmesi gerekmekte.
0: Kesinlikle. Yani bu bir lüks değil. Bu gerçekten çok büyük bir ihtiyaç.
1: Yani o da o kişinin ihtiyacı. Yani tıpkı şey gibi, atıyorum mesela görme engellinin elindeki beyaz bastonu gibi.
0: Aynen öyle. Evet, aslında gözlüğü bile sayabiliriz, biliyor musunuz?
1: Evet, şimdi aklıma aslında gözlük gelmişti.
0: Evet, yani hani gözlüğünü evde unutan ve ciddi anlamda hani gözlükte
1: o gün mesela tahtayı göremeyecek, not alamayacak.
0: Evet, katılamayacak. Tahtadaki sorunun cevabını veremeyecek.
1: İngilizce dersinde mesela o notları alamayacak.
0: Kesinlikle. Yani aynı şekilde bütün yardımcı teknolojiler aslında insanın işlevsel olarak hayata katılımını sağlayan tüm yardımcı teknolojiler aslında güvence altına alınmalı. Biz de bu sonuca varıyoruz buradan.
1: Evet, bu konuda özellikle ADIS ve diğer yardımcı destek teknolojileri, donanımlarına dair dünya olarak ne konumdayız? Çünkü bunların kullanımı olsun, erişimi olsun, yani belki üretilebilecek hale, yerli bir şekilde üretimin hızlandırılması olsun, yani dünya olarak ne durumdayız?
0: Yani çok güzel bir soru sordunuz. Çok da güzel bir zamanda sordunuz Deniz Hanım. Şimdi aslında tam bu noktada alanımız adına son derece heyecan verici ve çok taze bir gelişmeyi ilk kez burada dinleyicilerimizle paylaşmak isterim.
1: Tabii.
0: Geçtiğimiz ay 2 Eylül 2026'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir adım attı. Ve yardımcı teknolojilere erişim konusunda kendi tarihindeki ilk özel kararı tüm ülkelerin oy birliğiyle kabul etti. Şimdi bu karar ne ve neden bu kadar kritik? Biraz ondan bahsetmek
1: istiyorum.
0: Tabii
1: ki daha vaktimiz var.
0: Tamamdır. Şimdi Birleşmiş Milletler ilk defa ADIS gibi yardımcı teknolojileri sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın ve özel gereksinimli bireylerin haklarını ilerletmenin ayrılmaz bir parçası olarak tescil etti. Şimdi bu çok önemli bizim için. Dünya artık konuya özel bir yardım ya da lüks bir bağış olarak bakmıyor. Önceden böyle bir bakış açısı vardı ülkelerde. Yani hani tamam ben şimdi sen şimdi tablet alacaksın diye devlet sana yardım mı etsin gibi. Ya da işte hani bu ihtiyacın çok fazla önemsenmemesi gibi. Şimdi bu karar açıkça şunu söylüyor. Yardımcı teknolojilerin sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve insani yardım mekanizmalarına zorunlu olarak entegre edilmesini ve bu ürün ve hizmetlerin de herkes için sürdürülebilir, uygun maliyetli ve eşitlikçi bir şekilde erişilebilir kılınmasını talep ediyor bu kanun. Aslında bizim biraz önce önerdiklerimizi bu kanunla bu kararı alarak aslında Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin kendi politikaları bağlamında yerine getirilmesi gerekenler listesine sokuyor.
1: Acaba bizim yayını mı dinlediler?
0: Bilmiyorum, olabilir Deniz Hanım.
1: Daha önceki yayınımız.
0: Yani şöyle bir şey var, dünyanın her yerinden bununla ilgili çok ciddi talepler var. Ben şimdi uluslararası anlamda da hani bu konuyu takip ediyorum. Bu ADIS konusunun yardımcı teknolojinin çok gelişmiş olduğu ülkelerde dahi aslında yine de fırsat eşitliği tartışılıyor. O yüzden çok fazla dezavantajlı ülke de var. Hepsi için çok güzel bir karar olmuş. Şimdi burada dünyadaki genel eğilim aslında az önce bahsettiğim maliyet ve uzmanlık gibi bariyerlerin de devlet politikalarıyla kaldırılabileceğini vurguluyor. Şimdi bu diyor ki bize bu karar ülkemizde mesela sağlık, Milli Eğitim ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi bakanlıkların koordineli çalışarak aslında işte ADIS gibi sistemleri, yardımcı teknolojileri, güvence ve geri ödeme kapsamına alabileceği bir şey, küresel bir dayanak oluşturuyor. Çünkü Birleşmiş Milletler artık diyor ki siz kendi ülkenizde bunu işbirliğiyle ve güçlerinizi birleştirerek kendi vatandaşlarınız için uygun hale getirebilirsiniz diyor. Bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir yol sizin için diyor. Çünkü eğer ki sınıfta bir çocuk öğretmenim bu soruya ben cevap vereyim diyemiyorsa biz aslında tam anlamıyla da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamıyoruz demek.
1: Yani kapsayıcı değiliz. Bu soru,
0: evet, kapsayıcı değiliz. Yani şöyle ki günlük yaşama katılmak için bu iletişim ihtiyaçlarına ihtiyaç duyan bir birey ekonomik ya da bürokratik engeller nedeniyle artık sessizliğe terk edilemeyecek. Yani Birleşmiş Milletler ülkelere böyle bir ödev verdi. Ülkeler bu ödevi umarım çok güzel bir şekilde yapar, tamamlar ve bundan da özel gereksinimli bireyler faydalanır ve bağımsız iletişim kurabilen aslında kapsayıcı eğitim ve toplum ortamını tam olarak hissedebildiğimiz bir dünya yaratılabilir diye cevabımı noktalıyorum Deniz Hanım.
1: O zaman ben size yeni bir soru işareti açacağım burada. Özellikle tamamdır. O zaman görülmekte ki yani sizin anlattıklarınızdan bir önceki yayındaki deneyimlerden ortaya çıkmaktadır ki özellikle bu çocuklara doğru yerde doğru zamanda fırsat eşitliği anlamında daha kapsayıcı bir eğitim, ne diyeyim, daha erişebildikleri bir sosyal çevre, daha uyumlu olabildikleri bir toplumsal hayatta özellikle ADIS gibi veya başka ihtiyacı olan destek teknolojiler, donanımlar alanda ortada az önce o kullandığımız etiketler vardı ya, işte atıyorum bu çocuk tembel, bu çocuk uyuşuk, bu çocuk pısırık gibi bu etiketler ortadan kalkmakta ve gerçekten kendini gerçekleştirebilen belki mutlu çocuklar, ki yarınların belki mutlu bireyleri, kendilerine özgüvenleri gelişmiş şekilde yetişmiş bireylerimiz oluşmakta, olmakta. Bununla ilgili belki o çocukların ailelerinden olsun, okulda öğretmenlerinden olsun, belki çocukların kendileri artık daha mutlu halleriyle size, çocukların kendileri olsun. Geri bildirimler ne durumda?

0: şöyle, şimdi ACİS kullanan ve eğitim hayatına katılan çocuklarımızın ailelerinden, çocukların kendilerinden aldığım geri bildirimlerde şu var. Artık hayattan zevk alıyorlar. Artık bir şeyler ifade ediyor. Mesela bir öğrencimiz daha önceden işte hiç ACİS'le ilgili deneyimi yoktu. ACİS kullanarak okula gitmeye başladı. İlk etapta çok tutuktu. Sonrasında arkadaşlarıyla ufak tefek böyle konuşmalar yapıyordu. Şimdi işte annesi söylüyor, beslenme saatlerinde arkadaşlarıyla beslenme değişimi yapıyor. Sen bana mandalina ver, ben sana elma vereyim. Yani hani ilkokul birinci sınıfta aslında bu tam olarak doğal bir şey değil mi?
1: İşte beklenen şey.
0: Yaptığı bir şey ama işte konuşamayan bir çocuk bunu bile yapamıyor. Hele ki fiziksel engelleri olan ve konuşamayan bir çocuksa hareket kabiliyeti de sınırlı. Ve aslında yapabileceği tek şey arkadaşlarıyla belirli boyutta konuşarak ya da iletişim kurarak sosyalleşmek oluyor. Şimdi çok çok böyle etkileyici hikayelere şahit oluyoruz. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Biz toplumu aslında değiştiriyoruz. Yani artık okul alternatif bir iletişimle eğitime katılan bir çocuk görüyor. Bir öğrencimiz Bilsem sınavına girdi. Alternatif
1: son dakikamız, son cümlemiz olsun. Şöyle ki, eşit ve kapsayıcı bir topluma doğru dönüşüyoruz değil mi?
0: Kesinlikle. O zaman son dakikalarımsa ben son olarak bir şeyler söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Hemen. Şimdi özel gereksinimli bireylerin toplumda var olabilmesi için bizim onlara ses olmamız gerekmiyor. Yani bizim aslında alternatif sistemlerimiz var. Kendi sesleri duyurabilecekleri araçları onlara sunmamız bundan çok daha kıymetli. Şimdi alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri de bu bireylere kendi seçimlerini, kendi düşüncelerini ve bağımsızlıklarını kazandıran sistemler. İletişimin tek yolu konuşmak değil. Hadi hep birlikte iletişimin her halini kucaklayalım. Bir bireyin sessizliğe hapsedilmediği tam kapsayıcı bir toplumu hep birlikte inşa edelim diyorum. Ve yayını noktalıyorum. Çok teşekkürler Deniz Hanım.
1: Biz teşekkür ederiz her zaman. Evet sevgili dostlar, hiç kimsenin sessizliği hapsedilmediği tam kapsayıcı bir topluma doğru dönüşelim diyerek biz yayınımızı bugün kapatmak durumunda kaldık. Sevgili dostlar, haftaya görüşünceye dek her zaman söylediğim gibi en büyük farkınız sosyal farkınız değil. Tabii ki sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Of of of, bu makarna aşmış.

0: Aragaz.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmesi.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi gündemde fonlar var elbette. Şimdi birazdan önce Ali Uçar'la Kuzey Ege turizmini konuşacağız. Ardından şu fonların aslında hukuki durumu nedir, ne değildir, nasıl oluşturulur, nasıl çalışır, bu yaşananlar nasıl yaşandı, biraz bunlara bakacağız. Özellikle hukuki duruma Cahit Sönmez'le birlikte, ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda dünkü kapanışa göre %2,82'lik yükselişle 12.284 puan seviyesinde. Servis piyasada Amerikan doları 49 lira 3 kuruş, Avro 55 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %39,83 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4155 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42715 lira, çeyrek altın 10712 lira, gram altın ise 6552 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, turizm önemli bir sektör. İstihdama katkısı var, cari fazla yaratıyor. Ve Kuzey Ege'de de turizmin 12 aya yayılması için önemli çalışmalar var. Bazı ticaret odalarının bir araya gelmesiyle bu girişimin, bu çalışmanın bileşenlerinden biri de Ayvalık Ticaret Odası. Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar'la konuşacağız biz de. Ali Bey merhaba.
2: Zafer Bey merhabalar. Öncelikle sloganımla başlıyorum. Kuzey Ege'nin incisi, turizmin değeri, Zeytinyağı'nın başkenti Ayvalık'tan selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Aslında söyleyeceğiniz her şeyi de söylediniz. Kapatabiliriz yani. Peki. Hangi ticaret odaları bir araya geldi? Kaç ticaret odası bir araya geldi?
2: Şimdi şöyle. Bizim elimizde çok güzel bir projemiz var. Kuzey Ege Destinasyonu adı altında geçiyor. Visit North Region. Bu projeyi hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız, TGA, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Edremit Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası ve Burhaniye Ticaret Odası ile birlikte yürütüyoruz. Projemizin en önemli noktası, bir Kuzey Ege'de eskiden mevcut olan bir rotayı, bir destinasyonu tekrar

yaratmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim bölgemiz Kuzey Ege bölgesi. Aslında gerçekten Ayvalık'ta dahil olmak üzere bu bölge çok kıymetli bir bölge. Turizm faaliyetleri açısından iç turizmde çok tercih edilen bir bölge.

0: Bu rota içerisinde hem kültür var, hem doğa var, hem gastronomi var, hem deniz, kum, güneş var, hem dalış turizmi var, hem sağlık turizmi var, hem termal turizm var. Yaylalarımızı, bütün hepsini bu projenin içerisine aldık. Bu tanıtım faaliyetleri için çalışmaya başladık. Yine bu tanıtım faaliyetleri içerisinde yurt dışından misafirler davet ediyoruz buraya. Bu misafirlerimiz de geçen işte Çin'den gelen turizm operatörlerimiz oldu. Bunları bu rota üzerinde gezdirdik ve onlarla ilgili buradaki turizm firmalarıyla bir araya getirdik. B2B toplantılar yaptık. Bir sonrasında Alman turizm acentelerini bir araya getirdik. Onlarla da aynı şekilde rotayı gezdik. Şu anda da 6-7 Ekim tarihlerinde Bosna ve Hersek'ten oradan turizm acentelerini getireceğiz. Onlar geliyorlar misafirimiz olarak. Bu rotayı gezdirip kentimizi tanıtacağız ve kent içi rotalarımızı da onlara anlatacağız.
1: Peki geri dönüş başladı mı bu turlar şimdi sonucunda?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim zaten Sırbistan, Bosna, Hersek'ten gelen misafirlerimiz var. Biz hem geçiş rotası, geçiş yolu üzerinde olmamız, hem de direkt buradan misafir ağırlıyoruz. Bulgaristan'dan da var biliyorsunuz. Orada devam ediyoruz. Orayı geliştiriyoruz. Almanya kısmında ise yurt dışı uçuşlarına ihtiyacımız oluyor. Bununla ilgili de Kocaeli Yiğit Havaalanımız var, Edremit Körfezi'nde. Burası uluslararası bir havaalanı olmasına rağmen yurt dışı uçuşlarımızda sıkıntılar vardı. Son zamanda Almanya'nın 5 şehrinden uçuş almaya başladık. Yani oradan da şu anda misafir getiriyoruz ve ağırlıyoruz. İşte Çin kısmını, onun tohumunu attık, yeşermesini bekliyoruz. Yani Çin kısmında geldiler, gezdirdik. Daha önceden Çinliler burada direkt gelip geçiş olarak, yani bizim bölgeden geçiyorlar, işte Pamukkale'ye veya Selçuk'a devam ediyorlardı. Gecelik konaklamalar oluyordu. Tabii ki biz birazcık daha nitelikli turizm yapma arayışı içerisindeyiz. Yani gecelik konaklama yerine 3-4 günlük paketler oluşturup bu paketleri satmak istiyoruz turizm acentelerimizle birlikte. Bütün çabamız bu. Bununla birlikte bir de biliyorsunuz Ayvalık bölgesinden, hatta Akçay'dan da Dikili'den de sınır kapıları açıldı. Midilli'ye bir geçiş söz konusu. Ciddi derecede, mesela geçen sene 180 bin kişi sadece Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş yapmış. Tek yönlü burada bir turizm faaliyeti var. Biz bölge ticaret odaları olarak Kuzey Ege Ticaret Odası'nı, odaların Kuzey Ege adalarını, orada Yunanistan'ın Midilli Ticaret Odası temsil ediyor. Onlarla irtibatlar kurduk. Aynı ortak paketi Midilli'ye de ekleyerek karşılıklı satalım istiyoruz. Yani Avrupa'da tanıtımlar yapalım, Midilli'ye gelenleri biz bu tarafa alalım, burada ağırlayalım. Çünkü burada taşımacılık operasyonu yapan firmalar hep bize ait. Aynı şekilde buraya Kocaeli'de gelip bu bölgeye gelenleri de oraya geçirelim. Yani karşılıklı ortak bir destinasyon yaratalım istiyoruz. Bunun çabaları var. Çünkü tek taraflı turizm bizi yaralıyor. Yani sadece buradan Midilli'ye geçen ya da Kuzey Ege adalarına turizm faaliyetine giden insanların tek yönlü olması tabii ki ticari açıdan bizim işletmelerimize zarar veriyor.
1: Bu Almanya'nın 5 şehrinden uçuş dediniz. Türkiye merkezli hava yolları değil, değil mi bunlar? Charter uçuşlar büyük ihtimalle.
0: Bunlar şöyle Sun Express uçuyor. İsim söylüyorum ama evet, şu anda bilemiyorum. Türkiye merkezli uçuşlar normal bildiğimiz charter uçuşlar ayrı. Başka firmalar da charter geliyor ama tarifeli uçuşlar var şu anda.
1: Öyle anladım. Peki yani proje çok kapsamlı görünüyor. Umarım sonuca da ulaşır ama sizi bulmuşken şimdi zeytin hasadı da başladı bugünlerde Kuzey Ege'de. Bu yıl nasıl görünüyor durum?
0: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu yıl biliyorsunuz var yılımız. Yani bizim yok yılımızda normal üretim kapasitemizin %50'sini alıyoruz. Bu yıl var yılımızda %100'ü alacağız ama var yılında varı var bu sene. Yani artı %30'da fazlamız var gibi gözüküyor. Bölgede. Yani hem bizim bölgemizde Çanakkale'den başlayan Kuzey Ege bölgesinde hem de Güney Ege'de ciddi derecede Akdeniz'e doğru uzanan kısımlarda verimli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Şu anda erken hasatlar başladı bildiğiniz üzere. Erken hasatlarda tabii ki o da biliyorsunuz sektörün önemli elindeki kozlarından bir tanesi diyeyim size. Erken hasattaki zeytinyağlarımızı hem kalitesi açısından çok yüksek verimli kalitede elde ettiğimiz için butik işletmelerimiz daha katma değerli ticaret geliştirebiliyorlar.

0: Bunlarla ilgili satışlarımız çok avantajlı olabiliyor. Onun için erken ısıta başladık. Yağmur yağmasını bekliyorduk. İki gün önce yağmurumuz yağdı. Bölgede hasatımız başladı. Tabii ki Kasım, Aralık, Ocak ayının sonuna kadar Kuzey Ege bölgesinde zeytin hasadı devam edecek.
1: Evet, umarım markalaşma çalışmaları ile birlikte bu varın da varı yılda ihracatta da varın da varını yaşarsınız. Ali Uçar, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar, selamlar.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Cahit Sönmez'le devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gündemimizde yaklaşık iki haftadır fonlar var. Cahit Sönmez gibi bir konuk da sevgili dinleyenler, fon meselesini konuşmak için Türkiye'de bulabileceğiniz ideal isimlerden biri. O yüzden bu da programın şansıdır. Hocam o yüzden tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum ben size. Şimdi bir şunları anlayalım. Bugün haberler havada uçuşuyor. Cevdet Yılmaz'ın açıklaması var. Bu işte koordinasyon kurulunun, fon koordinasyon kurulunun yarın ikinci toplantısı yapılacak. Mehmet Şimşek'in açıklaması var. İşte mümkün olan en fazla ödemeyi yapacağız diye. Orada bir belirsizlik olduğu için ödeme mevzuna pek giremiyoruz maalesef. Çünkü ne olacağını henüz bilmiyoruz. Biraz da gelen açıklamalar da böyle biraz muallak açıklamalar olduğu için. Ama şu biz bunların niye ve nasıl yaşadık, onların yanıtını arayacağız belki, hukuki durumunu öğrenerek. Nedir hocam hukuki durumu, fon dediğimiz? Benim bildiğim eskiden A tipi, B tipi fonlar vardı. Şimdi bunların tipleri çeşitlendi. Ama bunun hukuksal dayanağı nedir, nasıl kurulur, nasıl çalışır, onları sizden dinleyeceğiz.
1: Önce ben de size teşekkür etmek istiyorum bu güzel sözleriniz için. Gerçekten biraz nacizane, epey uğraştığımız bir konuydu. Evet. Çünkü buradan da hemen sizin sorunuzun yanıtlarına geçeyim. Çünkü yatırım fonu dediğimiz işte aracın ötesinde kolektif yatırım kuruluşu diyoruz biz bunlara. Onlar sizin benim gibi bir yatırımcı, ama onlar kurumsal yatırımcı. Yani dolayısıyla bir araç gibi, ama menkul kıymetlere, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve o yaptığı yatırımlar tabii çeşitlendirme yoluyla bir yatırım yapılıyor, portföy kuruluyor. Biz bunu öğrencilerimize, bir portföy nasıl kuruluyor, tabii bunlar portföyün içine, yani finansal sepetin içine rastgele menkul kıymetler atılmıyor. Yani bu menkul kıymetler kendi aralarındaki korelasyonlar, kovaryanslar hesaplanır. Dolayısıyla bu belli bir bilimsel zemin üzerinde çeşitli finansal araçlara yatırım yapıp oluşturulan bu sepete biz yatırım fonu diyoruz. Şimdi tabii ki burada bir sermaye piyasalarında bireysel yatırımcılar var, bir de bu tür kurumsal yatırımcılar var. Şimdi bireysel yatırımcılar finansal okuryazarlık açısından, aldıkları finansal kararlar açısından biraz daha piyasalarda oynaklığa neden olabiliyorlar. Yani panikleyebiliyor, işte kitle psikolojisi dediğimiz durum devreye girdiğinde hemen o kitlenin peşine takılıp gidebiliyor. Satmaması gereken yerde satabiliyor, almaması gereken yerde alabiliyor. Ha işte bunları yapmayan yatırımcı türü de yatırım fonları, kurumsal yatırımcılar. Onun için çok çok hayati bir önemi var bunların. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bir insanlardan toplanan para ile bu fon kurucuları başta belirledikleri koşullara göre, ki buna iç tüzükte belirleniyor, iç tüzükte sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanıyor,

0: tescil ediliyor. Yani bu Türk Ticaret Sicil Gazetesi. Yani çünkü zırt pırt değiştirilemesin diye. Yani bir şirketin esas sözleşmesi gibi. Tabii yatırım fonu, kolektif yatırım kuruluşu ama tüzelciliğe haiz olmadığı için onların esas sözleşmesi yok. İç tüzükleri var. Dolayısıyla o iç tüzüğe uygun şekilde bu toplanan paralarla bir fon kuruluyor. Portföy kuruluyor ve bu portföy paylara ayrılıyor. Yani bir şirketin sermayesi nasıl paylara ayrılıyor ve sermayede her bir payı temsil eden menkul kıymete pay senedi ya da hisse senedi diyorsak fonu da paylara ayırıyoruz. Her bir paya katılma payı diyoruz. Dolayısıyla o katılma payının sahipleri fona iştirak etmiş olan tasarruf sahipleri oluyor ama fonu yöneten inançlı mülkiyet esası diyoruz buna. Fonu yöneten de portföy yönetim şirketleri oluyor. Portföy yöneticileri oluyor. Dolayısıyla burada şirkete emanet edilmiş bir varlık sepeti var. Ve bu varlık sepeti mevzuata uygun şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çünkü o katılımcılar bir parayı oraya emanet ediyorlar. İşte bu yüzden de SPK'nın tabii ki alanı, sorumluluk alanı, onun belirlediği tebliğlere göre gerçekten buna uyuyor mu, uymuyor mu? SPK'da çok sıkı şekilde denetimini yapıyor, gözetimini yapıyor. Çünkü elektronik ortamda bu fonlar bildirimde bulunuyorlar. Çünkü fonların biliyorsunuz çeşitleri var, adları var. Bu adı alması için bir fonun en az fonunun portföyünün %80'i o ismi aldığı varlıklardan oluşması lazım. Hakikaten SPK ona bakıyor. Ortalamalarda o %80'dir. %80'i tutturuyor mu, tutturmuyor mu? Yani onun için yatırım fonlarının kurulması kolaydır. Ama sonrasıyla ilgili tamamen o süreçte en önemli kavram gözetim ve denetimidir. Hakikaten o mevzuat uygun var mı yok mu? Bunu çok önemli kısmı ve tabii ki her sermaye piyasaları araçlarında olduğu gibi bu fonlara para yatıranlar adına o emanet paranın bir karşılığı vardır. Yani fonu yöneten kurumun iflası durumunda, temerrüte düşmesi durumunda teminat gibi olacak olan şey o fonu oluşturan varlıklardır. Ha, bankacılık kesiminde tasarruf mevduat sigorta fonu var. Neden? Çünkü bankalara para yatırın, güvenin, yastık altı kalmasın gibi devlet bir şekilde bunu üstleniyor. Ama sermaye piyasaları tarafında böyle bir sistem yok. Çünkü orada risk grupları var. Yani mesela yatırım fonlarında da işte hisse senedi fonu var, para piyasası fonu var, borçlanma araçları fonu var, karma fon var. Ha, daha spesifikleştiriyoruz. Teknoloji fonu var, altın fonu var, garantili fon var, koruma amaçlı fon var, bir sürü çeşitleri var. Bunun tabii ki yanı sıra, yani bu çeşitlendirmenin yanı sıra aynı zamanda bu yatırım fonlarıyla ilgili işte bu hangi varlıklar var? Altın. Ha, altın özel hesapta saklanması lazım. Ha, neresi özel hesap? Borsa İstanbul'da altın piyasası var biliyorsunuz. Orada kasada duracak. Fiziki altın. Bunlar tabii ki altın fonunun içinde altına dayalı yatırım araçları olabiliyor. Ama fiziki altın da var. Hatta bakın fonlarda ben altın fondan çıkmak istiyorsam, ki fonların böyle bir özelliği de var. Yani ben çıkmak istediğim zaman, katılma payını fona iade ettiğim zaman fon bunu geri almak zorunda. Hı hı. Eğer borsa yatırım fonu değilse, borsa yatırım fonları aynen bir borsa işlem gören bir menkul kıymet gibi katılma payları borsada alınıp satılıyor. Bunları borsa yatırım fonları diyoruz. Hı hı. Ama bunun dışındakilerde ben bir yatırım fonuna girmişsem çıkma şansım bu, tekrardan fona onu vermek, iade etmek. Bunu almak zorunda. Mesela altın fonlarında altın olarak da geri verilebiliyor. Tabii SPK'nın izni olmak. Ama onun dışındakilerde nakit verilmesi lazım bana, peki, katılma payı.
1: Peki bu hem işte bankadan alınan altın, hem bu fonların içindeki altın miktarını düşündüğümüzde bunların hepsinin gerçekten fiziki

0: karşılığı var mı?
1: Tabii ki.
0: Olmak zorunda ama var mı?
1: Ha işte maalesef işte bu son olaylarda bazılarında olmadığını gördük. Yani biraz önce aslına bakarsanız örneğin bir repo ters repo işlemi, örneğin yatırım fonu katılma payı, bunların hepsinin karşılığı var. Mesela ben bankaya diyelim ki 2 milyon lira yatırdım. Tamamı tasarruf mevduat sigorta fonu kapsamında değil. Yani 1 milyon 200 bin aldım. Kalan maalesef gitti. Ama sermaye piyasalarında öyle değil. Ha, hisse senetlerinde tabii ki onun bir karşılığı, şirket onun ortağısınız. Orada bile eğer herhangi bir durum söz konusu, yine şirkette biliyorsunuz tasfiye sürecine sokuluyor. Şirketin varlıkları satılıyor ve bu varlıklar nakde döndükten sonra tabii ki onun bir yasal alacaklı listesi oluyor, önceliklendirilen işte borçlulara kamu alacakları olarak ödeniyor. En son hisse senedi sahipleri likidasyon dikte edildikten sonra şirketin tüm varlıkları tasfiye süreci sonunda kalan bir değer varsa o sadece en son hisse senedi sahiplerine dağıtılıyor. Yani dolayısıyla böyle bir mekanizma var orada. Mesela varlığa dayalı menkul kıymetler. İşte orada da bazı karşılıkları olmadığı için 2008 krizi yaşandı. Amerika kaynaklı.
0: Lehman Brothers krizinden bahsediyoruz.
1: Şimdi orada eğer karşılık yok ise denetimlerle de bu ortaya çıkarılmayacak. İşte bütün sorun, temerrüt orada başlıyor.
0: Gelelim denetim meselesine. Siz Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski bir üyesisiniz. SPK üyesi. Evet. Eski SPK üyesi titrinizle de buradasınız hocam. Bir hisse senedi hayatın olağan akışına uygun bir yükselişi mesela kaç gün sürebilir? Yani 80 gün boyunca tavan açılıyorsa bir hisse senedi, SPK buna ne zaman müdahale eder?
1: Tabii yani şimdi burada mevzuatta olağan dışı fiyat hareketi diyor. Hı hı. Olağan dışı. Yani orada yorum tabii ki takdir kurula bırakılıyor. Şimdi tabii ki bu hiç olağan dışı bir durum. Yani çünkü hisse senedi dediğimiz şirketin ortaklığını temsil eden menkul kıymet. Yani eğer şirket belli bir katma değer yaratır, o pasta büyürse ben tabii ki hisse senedi sahibi olarak o büyüyen pastadan belli miktar alacağım. Ha, fiyat nasıl aşırı derecede yükselir? Yani normal yükselir daha doğrusu. Mesela çok çok krizler döneminde düşmüştür, o normalize oluyordur. Bunlara baz etkisi diyoruz. Ha, böyle bir şey olur. Ha, gerçekten şeffaf bir şekilde kamuya açıklanmış bir bilgi vardır ki şirketler hisse senedi değerini ya da piyasa değerini etkileyecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü bilgi, belge ve olayları kapta hemen yani eğer menfaati gereği SPK'dan izin almışsa bunu öteleyebiliyor ama onun dışında hemen kapta duyurması lazım. Ha, duyurdu. Hakikaten işte bu genç arkadaşlarımızın sektörde yorumlarına göre bir hikayesi var şirketin. O zaman biraz aşırı bir talep gelebilir. Ha, bakın burada aşırı fiyat hareketleri, olağan dışı fiyat hareketleri ya da miktar, bakın miktar da var. Böyle bir durumda hem SPK devreye giriyor, ha onun dışında da mevzuat bunu yaşayan şirkete yükümlülük getiriyor. Bunu açıklayacaksın diyor kapta. Hayırdır, bu olağan dışı fiyat hareketi nereden kaynaklanıyor? Olağan dışı miktar nereden kaynaklanıyor? Ve bu muhatap şirketin, söz konusu şirketin sorumluluğunda. Yani kapta onlar duyuru yapmak zorunda.
0: Peki, bir gıda şirketinden söz ediliyor bu son günlerde. Adamlar fabrikayı kapatmışlar. Hı hı. Yani bu arada hissenin değeri neredeyse Koç Holding'de eşdeğer hale gelmiş. Adamlar fabrikayı kapatmışlar, üretimi durdurmuşlar, bunu kapa da bildirmişler. Buna rağmen hissedeki artış devam ediyor. Burada bir manipülasyon olduğu çok açık. Bunun karşılığı nedir? Manipülasyonun cezası nedir, borsa manipülasyonu?
1: Çok net, biliyorsunuz ceza hükümleri kanunda belirlenmesi lazım. Dolayısıyla sermaye piyasası kanununda çok net bir şekilde, hatta daha sonra kripto

0: o paralarla ilgili zimmete geçirmek, zimmete geçirini saklamak, platformların izinsiz faaliyette bulunması gibi 3 yani kripto ile ilgili 3 suç daha eklendi. Mesela denetimin engellenmesi, defterlerin saklanması gibi ya da bir müşteriye ait bir varlığın kullanılması, tasarrufu dışında kullanılması gibi çeşit çeşit cezalar var. Ama en önemli ceza manipülasyon, piyasa dolandırıcılığı yeni adı. İkincisi de içeriden öğrenenlerin ticareti, yeni adı bilgi suistimali. Şimdi bunların 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası var. 5'te 6 yıla kadar hapis cezası artı para cezası var. Ama adli para cezası var. Yani idari para cezası, adli para cezası. Yani mahkeme tarafından verilecek. Şimdi orada da 10 bin gün, 5 bin ila 10 bin gün gibi şeyler de var ama haksız edilen kazancın 2 katından az olmamak kaydıyla para cezası veriyorsunuz. Az olmamak kaydıyla. Yani daha fazla da olabilir para cezası. Şimdi burada daha sonra bir etkin pişmanlık getirildi. Etkin pişmanlık...
1: Ama etkin pişmanlık için örgüt üyesi olmak lazım.
0: Ha yani işte şeyler var, belli koşulları var, aşamaları var. Yani siz hangi aşamadayken pişman olduğunuzu dile getireceksiniz, itiraf edeceksiniz. Ona göre ama para cezasından muafiyet diye bir şey söz konusu değil. Yani isterseniz yemin edin, kapta duyuru yapın. Ben evet suçluyum deseniz bile o para cezasını ödeyeceksiniz.
1: Tamam, ben geri verdim parayı.
0: Hayır hayır.
1: Yok değil mi?
0: Hayır yok. Ha sadece hapisten bir muafiyet söz konusu olabiliyor ki daha dosya SPK'dayken.
1: Evet.
0: Ha, ama dosyayı SPK savcılığa suç duyurusu ile savcılığa intikal ettirmişse orada da soruşturma aşaması deniyor. Ha orada da para cezasına artı bir de hapis cezası ekleniyor ama o cezanın yarısından muaf oluyorsunuz o evrede.
1: Daha konuşulacak çok şey var hocam ama açtık. Yani
0: evet.
1: Sadece bitirmedik, açtık da süremizi. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür
1: Sağ
0: ediyorum.
1: Sağ olun. Sona geldik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: fırsatlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz.
8: Reklamlar.
9: Gün ötesi.
10: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İlker Aksu. Gün ötesine hoş geldiniz.
9: Gün ötesi Ankara gündemi.
10: Sevgili dinleyiciler, başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT Ankara muhabiri Damla Bürçeler aktaracak. Damla Bürçeler, iyi akşamlar.
11: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
10: Teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Bugün başkentin gündeminden neler aktaracaksınız bize? Sizi dinliyoruz.
11: Evet, bugün oldukça yoğun bir gündem vardı. Yeni yasama yılının açılışı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Her siyasi partinin Türkiye merkezli siyaset icra etmesi gerektiğini söyledi Erdoğan. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yeni bir siyaset tarzını mecbur kıldığını belirtti. Paradigma değişimini vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız dedi. Erdoğan konuşmasında ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız ifadelerine yer verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin milli ve toplumsal mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunun altını çizdi Erdoğan. Sürecin Türkiye'nin gücüne güç kattığına, bölgede yeni bir rüzgar estirdiğine de dikkat çekti. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımıza da gereken yapılacaktır dedi Erdoğan. Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getirdi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni yasama yılının açılışında genel kurula hitap etti. Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecindeki son aşamaya değindi. Parlamentonun sürecin bundan sonraki aşamasında üstleneceği role dikkat çekti. Komisyon raporunun ittifaka yakın ve mutabakatla kabulü önümüzdeki tarihi bir kapıyı araladı. Bu yoldaki tüm engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz dedi Kurtulmuş. Kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsille müşterek sorumluluğu hep birlikte devam ettireceğiz dedi. Kurtulmuş bundan sonra herkes ayrılıkçı ve ayrımcı üsluplardan uzak durmalıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı'nın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri alışkanlık uğruna korumayı sürdüremeyiz dedi. Yeni anayasa çağrısını yineledi. Darbe dönemi izleri tamamen geride kalmalıdır. Yeni çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Yeni anayasa için bu çağrıyı bir kez daha toplumu güçlendirme perspektifiyle

0: Öncelikle tekrarlıyorum dedi. Bugün bir diğer gelişmede Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısıydı. Bilindiği üzere her hafta gerçekleştirilen toplantı bugün Kayseri 2. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğü'nde yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık DEAŞ'la mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. Merkez hükümetin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Irak makamlarına teslim edilmesi kararlaştırılmıştır denildi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında 25 Eylül'de Riyad'da yapılan toplantıya ilişkinde bilgi verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın asgari koordinasyonu ve kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yolları görüşüldü. Caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları da ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de fon soruşturmasıyla ilgili açıklamaları vardı. Onlara bakalım dilerseniz. Şimşek fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Mehmet Şimşek, güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır dedi. Gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Damla Bürçeler. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT Ankara muhabiri Damla Bürçeler aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Sevgili dinleyiciler, Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T3 Vakfı ile Savunma Sanayi Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 30 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor. Teknofest Güneydoğu'dan haberleri alacağız. TRT sunucusu arkadaşımız Serkan Kızılbayır telefon attığımızda. Serkan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teknofest Güneydoğu'da atmosfer nasıl, neler oluyor? Sözü size bırakalım. Şanlıurfa'dan neler aktaracaksınız?
3: Evet, ben de iki gün önce geldim Şanlıurfa'ya. Gerçekten muhteşem bir etkinlik. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani son günlerde katıldığım en iyi etkinliklerden bir tanesi diyebilirim. Bu yıl 15. kez Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçileriyle buluştu aslında. Bu ne kadar? Yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırlayan bu büyük organizasyon 4 Ekim'e kadar devam edecek. Şanlıurfa'nın köklü tarihiyle geleceğin teknolojisi aynı yerde buluşması gerçekten oldukça da anlam ifade ediyor. Şimdi birinci gün çok keyifliydi. Bugün ikinci günde ayrıca keyif aldık. Neler var merak edenler? Birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin S-70 helikopterleriyle yaptığı bayraklama selamlamaları gerçekten de muhteşemdi. Hem uçuşu hem koordinasyon inanılmaz muazzam bir görüntü karşımıza çıkardı. Ardından yine S-70 ve SH-47 helikopterleri komando harekatı gerçekleştirdi. Bu gösterilerde yine gerçekten herkesten alkış aldı. Bu arada birçok kişi de dikkatimi çeken bir şey vardı bu şovlarda. Birçok kişinin de gözlerinin dolduğunu hissettim. Aynı şekilde aynı duyguları ben de yaşadım. Daha önce Teknofest'e katılmayanlar varsa çok şey kaçırıyor. Bir sonraki Teknofest'i kaçırmayın diye de buradan Şanlıurfa'dan sizlere eklemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Serkan Kızılbayır. Kolaylıklar diliyoruz size.
3: Teşekkürler, yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. TRT sunucusu arkadaşımız Serkan Kızılbayır detayları Şanlıurfa'dan aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün hem Türkiye'nin iç siyasetindeki yeni yasama dönemini hem de Avrupa'daki değişen güç dengelerini konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin açılışında siyasi partileri

0: Türkiye merkezli siyaset yürütmesi ve uzlaşma vurgusu yaptı. Yeni yasama döneminde iç siyasetin önemli başlıkları gündeme gelirken, uluslararası alanda da Brexit sonrasında İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesine yönelik adımlar dikkat çekiyor. İngiltere'nin Avrupa güvenliği ve savunmasındaki rolü de bu tartışmanın önemli başlıklarından biri. Tüm bu detayları değerlendireceğiz. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamız var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum Muhafettin Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada özellikle siyasi partiler arasında uzlaşma, terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa başlıkları öne çıktı. Yeni yasama döneminde bu üç başlığın birbiriyle nasıl bir ilişkisi olacak ve meclisin önündeki temel siyasi gündem nasıl şekillenecek sizce?
1: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız 28. dönem 5. yasama yılındaki yaptığı konusunda çok çok Türkiye'nin geleceği ve bütün dünya anlamında önem ifade ettiğini söylememiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve demokratik siyaset, siyasi uzlaşmaların artık bir müsabakat içinde rekabet alanması dönmesi ve Büyük Türkiye Müsabakası, terörsüz Türkiye yeni anayasa gibi ve yeni anayasanın özellikle üzerine basarak belirttiği ilk 4 maddeyle ilgili çizgiden asla tarihlerin yönündeki yaklaşmalar Türkiye'deki siyasal perspektifin de yeni süreçte yeniden bir milli mutabakat çerçevesinde ve kutuplaşmanın azaltılması yönündeki bir ifadeleri oldu ki buradaki önemli bir nokta askerin yükselekler mutabakat içinde rekabet ve iç cephenin karşısında Büyük Türkiye'deki Büyük Türkiye'nin mutabakatı noktasındaki bir konuşmayı ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız ve şurası da çok çok önemli tabii ki. Rekabet devam etsin ancak kutuplaşma olmasın ve stratejik konuların devletin mutabakatı oluşturacak şekilde siyasi partilerin de devletin ve Türkiye'nin geleceği için olacak konularda bir birlik ve beraberlik ortaya koyma yönündeki çok önemli değerlendirmeleri oldu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın. Tabii yine anayasa konusu Türk demokrasisinin güçlüğünü ispat mücadelesindeki yeni dönemdeki mutabakat içinde bir siyasi partiden oluşturacağı bir yeni anayasa çalışmasının da 2026-2027 yasama yılında bir anayasa yılı olması yönündeki temellerinde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme taşıyarak Türkiye'nin yeni bir anayasaya ve dünya konseptindeki değişen dinamikler çerçevesinde ihtiyaç olduğu konusunu gündeme getirdi ki bu nokta zaten Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş tarafından da aynı şekilde birkaç gün önce gündeme getirmişti.
0: Evet.
1: 7 siyasi parti grubunun ve toplam 15 siyasi partinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslına bakarsanız anayasal uzlaşma içinde önemli bir geniş temsil yeteneğinde olduğunu söylememiz gerekiyor maalesef.
0: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer başlığımız da Brexit sonrası İngiltere ve Avrupa'daki güç dengeleri. Türkiye açısından baktığımızda İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerini yeniden güçlendirmesi ve aynı zamanda NATO içerisindeki rolünü artırması ne gibi sonuçlar doğurabilir? İngiltere-Türkiye Güvenlik ve Savunma İşbirliği bu denklemde nasıl bir yere oturuyor dersiniz?
1: Tabii ki İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği güç mimarisi ve yeniden var olmak istemesi bakarsanız dünyada giderek yeniden şekillenmeye başlayan güç mücadelesi ise İngiltere'nin yeni dönemde bir merkez ülke konumu hüviyetiyle Avrupa Birliği içindeki Fransa ile beraber İngiltere'nin de katılmasıyla beraber ülkeler gücün ve ayrıyeten Avrupa Birliği içindeki İngiltere'nin Brexit'e dışarıda olmasına rağmen 5 ülkenin stratejik toplantıları yaparak Avrupa'nın güvenliğini yeniden şekillenmesini gündeme taşıdıkları bugün de yeni başbakanın özellikle Avrupa Birliği'nin içinde olması gereken bir İngiltere yaklaşımı İngiltere'nin Avrupa'nın merkez ülkesi konumuyla Avrupa'yı temsil eden güç merkezi konumuna gelmesi, güvenlik mimarisi üretme noktasında Polonya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere beşliğiyle beraber oluşacak yeni bir güç dinamisi Amerika ile stratejik işbirliği içerisinde güçlü bir Avrupa'nın oluşması önündeki temennisi olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki Türkiye açısından gelişme hem fırsat hem de yeni bir stratejik denklemi ortaya çıkarttığını söylememiz gerekiyor. Tabii İngiltere Türkiye arasında son dönemde doğal stratejik işbirliği anlaşması çok çok önemli.
0: Evet.
1: Brexit sonrası

0: İngiltere'nin Avrupa Birliği dışında olması, Avrupa'nın önemli bir gücü olan İngiltere'nin artık Avrupa sistemine yeniden yaklaşması, Türkiye-İngiltere ilişkilerinde de ikili düzlemde değil, sadece Türkiye-İngiltere ve Avrupa Birliği düzleminde de yeniden değerlendirilmesi gerekecek yeni bir dönemi başlatabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Uzmanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Kahve makinesi deyince vatan.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 18.23'ü gösteriyor. Gün ötesinde şimdi yapay zekanın geleceğini ve beraberinde getirdiği güvenlik tartışmalarını konuşacağız. Yapay zeka sistemleri hızla gelişirken daha otonom hale gelen modellerin nasıl denetleneceği ve bu teknolojinin sınırlarını nasıl belirleneceği de önemli bir tartışma konusu. Bir yandan ülkeler ve teknoloji şirketleri yapay zeka yarışında ilerlemeye çalışırken diğer yandan güvenlik, insan denetimi ve sorumluluk konusunda yeni sorular ortaya çıkıyor. Tüm bu detayları değerlendireceğiz. NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA Siyaset Araştırmaları araştırmacısı Profesör Doktor Cenay Babaoğlu telefon attığımızda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar diliyorum Afet Hanım.
3: Şimdi önemli bir konuyu konuşacağız sizinle. Hocam yapay zekadaki gelişim hızını

0: baktığımızda bugün süper yapay zeka dediğimiz kavramdan ne anlamamız gerekiyor? Mevcut sistemlerden temel farkı ne olacak dersiniz?
1: Tabii davetin için teşekkürler ve saygıyla selamlıyorum sizlere. Bu konu aslında son birkaç ayın çok önemli bir başlığı haline gelmiş durumda. Sizin de
0: Evet.
1: ifade ettiğiniz süper yapay zeka veya yapay süper zeka ikisi de kullanılıyor. Burada temelde insan zihnini aşan bir zeka kapasitesinden bahsediliyor bu süper zeka ifadesiyle birlikte, ama burada en büyük kısıtlılık veya en büyük farklılık diyelim sistemin kendi kendini geliştirebilmesi.
0: Evet.
1: Yani bu yapay zeka dediğimiz sınırlar içerisinde belki tasarlanmış olan algoritmalar bir süre sonra kendi kendini geliştirmeye başlayarak hiç durmadan ilerleyen bir süreçte daha büyük kapasitelere erişen, otonom kararlar almaya başlayan, kendi kendini hareket etmeye başlayan bir sürece evrilme riskini, ben bunu risk olarak tanımlıyorum, kimisi bunu fırsat olarak değerlendiriyor tabii. Böyle bir potansiyele sahip bir aslında yapay zekadan bahsediyoruz. Bunu yapay kısmını özellikle vurguluyorum, çünkü bu hafta itibariyle yine bir gelişme de yaşandı.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump bir kararname, başkanlık kararı yayınlayarak bundan sonra yapay zeka ifadesinin kullanılmamasını, süper zeka ifadesinin kullanılmasını tavsiye etti kamu kurumlarına. Tabii bu aslında bizim neden süper yapay zeka dediğimiz şeyi de açıklıyor. Burada bir vurguyu yaparken şirketler biraz daha süpere vurgu yapmayı
0: Evet.
1: tercih ediyorlar. O yüzden de süper zeka olarak diyorlardı. Onların ifadesiyle tabii bu bir fırsat, ama diğer taraftan insanın kontrolünden çıkma ihtimalini barındıran, riskini barındıran bir sistem olarak tanımlamak mümkün bu süper yapay.
0: Evet. Hocam, yapay zeka sistemleri daha fazla otonomi kazandıkça insan denetimi meselesi neden bu kadar önemli hale geliyor dersiniz peki?
1: Yani Mahpeyker Hanım, bu gerçekten son 3 ayın çok önemli bir başlığı.
0: Evet.
1: Bazen gözden kaçabiliyor ama inanılmaz gelişmeler yaşandı bu dönemde. Öncelikle Temmuz ayında bir Hugging Face olayı yaşandı. Yani sınırlı internet erişimine sahip güvenli alanlardan çıkan yapay zeka ajanları saldırılarda bulundu. Siber güvenlik ihlallerinde bulundu.
0: Evet.
1: Yine Anthropic'e yönelik saldırılar oldu. Ardından bu şirketlerin güvenlik raporları geldi. Şirket içi çalışanlardan itiraflar geldi. Şirket yöneticilerinden insanlığın sonunun gelebileceğine dair
0: Evet.
1: uyarılar geldi arka arkaya. Burada biz şunu gördük. Ya da gördüğümüzün çok daha fazlasının olduğunu fark ettik. Bu hafta yaşanan mesela bir olayda Avustralya'nın kamuya açmadığı verilere erişildiğini gördük yapay zeka ajanları tarafından. Ya da bu yapay zeka araçlarının usulsüz kullanımlarına dair yayınlanan raporlarda işte manipülasyonlardan siber saldırılara, insansız hava araçlarının kontrol edilmesine varana kadar farklı alanlarda bu ajanları kullanabildiğini gördük. Dolayısıyla bu tarz risklerin olması sistemin bir denetime ihtiyacı olduğunu gündeme getirmiş oldu. Tabii burada şirketlerle belki insanlığın beklediği denetim farklı olabilir.
0: Evet.
1: Bu haftanın gündemi oydu. Sayın Trump büyük teknoloji şirketleriyle bir araya geldi. Bir denetim sistemi tasarımı yayınlandı diyelim, ama buradaki denetim daha çok bir iç denetim ve işte oluşturacak yönetim kuruluna bağlı bir bağımsız denetim ifade ediyor. Bizim kastımız burada biraz daha insan odaklı bir tasarım. Yani sizin otonomi arttıkça neden insan denetimi önemli? Çünkü insanın sonu dışladığımızda nereye gidebileceğini kesebilmemiz güç duyuyor sistemi. Tabii buradaki insandan kastımızın da şirket yetkilileri olmadığını ya da en azından benim kastım şirket yetkilileri olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü bizim beklentimiz değer odaklı, insan odaklı, insanın gerçekten bir birey olarak tanımlandığı, insan hakları temelinde geliştirilmiş teknolojiyi hedefliyoruz. Ama şirketlerin beklentileri burada biraz daha kar
0: Evet.
1: odaklılık yönünde olabiliyor.
0: Evet, tabii bunlar da önemliydi. Cenay Hocam, ABD ve Çin başta olmak üzere ülkeler ve teknoloji şirketleri yapay zeka alanında ciddi bir rekabet yürütüyor. Bu rekabetin güvenlik açısından ortaya çıkardığı temel riskler nelerdir?
1: Yani burada aslında Trump'ın durduğu yer önemli. Daha önceki başkanlık döneminde de Çin'le ticaret savaşları yürütmüştü Trump. İkinci döneminde de doğrudan teknoloji şirketleriyle bir işbirliğine girdi ve yapay zeka bir stratejik araç olarak burada tanımladı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinde ana gündem maddesi yapay zeka. Burada kimin daha önce ne kadar ilerleyeceği sorusu her zaman için öncelikli bir başlık olarak duruyor. Bu rekabet bir küresel yarışa dönüşmüş durumda. Yani bunu belki bir işte uzaya çıkma yarışı olarak da belki nükleer silahlanma yarışı olarak da tanımlanabilir ya da benzetilebilir. Burada her iki ülkede verdikleri desteklerle yapay zekanın olabildiğince hızlı bir şekilde hem askeri kapasiteye hem de diğer alanlarda katkı sunmasına yönelik yatırımlara devam ediyorlar. Maalesef tabii bir kontrolsüzlüğü getiriyor. Çin açısından zaten sistem biraz daha farklı. Küresel ekonomik sisteme entegre olmakla birlikte hukuk sistemini çok entegre diyemeyiz Çin açısından. Orada biraz daha denetimin zayıf olduğunu, daha tırnak içinde söyleyeyim, vahşi bir gelişim çizgisinin takip edildiğini söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle askeri teknolojiler açısından bu rekabette benzer bir çizgi izliyor diyebiliriz. Dolayısıyla hem iki ülkenin rekabeti bir küresel risk doğuruyor. Amerika Birleşik Devletleri tabii liberal sistemle bağlantılı olarak şirketleri ile yürütüyor bu süreç. Evet. Silikon Vadisi'ndeki şirketler. Bunların kendi içerisinde de bir rekabeti var. Hem ekonomik boyutları olan, hem ticari hem siyasi boyutları olan bir rekabet var. Burada da her şirket ve önceki aşamaya önce kendisi varmak istiyor, sonraki aşamaya. Bu da maalesef atılan adımların önce düşünülmeden atılmasını, sonrasında gerekirse düzeltiriz gibi bir mantığı doğuruyor. Burada şirketlerin çok ciddi maalesef sınırları aştıklarını gördük. Son 3 aylık süreçte hem OpenAI'da hem Anthropic'te, daha öncesinde xAI'da, yani Elon Musk'ın şirketlerinde, işte Grok üzerinden bunları tecrübe etmiştik. Daha öncesinde yine özellikle gençlere, çocuklara yönelik maalesef olumsuz kullanımlar gündeme gelmişti. Burada her ne kadar uluslararası girişimler olsa da maalesef ne şirketleri ne bu iki ülkeyi sınırlandırabilmek, biraz daha ket kurabilmek çok mümkün gözükmüyor. Yani evet, son gelişmeler daha henüz durdurabilmiş değil.
0: Evet hocam, aslında biraz değindiniz tabii. Bir teknoloji şirketi rakiplerimiz ilerlerken biz neden yavaşlayalım yaklaşımıyla hareket ettiğinde güvenlik önlemleriyle teknolojik yarış arasında nasıl bir denge kurulabilir peki?
1: Ya tabii burada farklı girişimler vardı, sivil girişimler de vardı. Özellikle Silikon Vadisi odaklı burada bağımsız denetimler gerçekleştiren girişimler veya şirketlerin kendi içerisinde kurdukları bazı denetim kurulları işlevsel olmasa da varlığını sürdürüyorlardı. Evet. Bu son geldiğimiz süreç maalesef rekabeti biraz daha hızlandırdı. Yani teknoloji ilerledikçe, yapay zekanın kapasitesi ilerledikçe, bu yönde yatırımlar arttıkça, bunlar ürüne dönüştükçe, bunu şöyle ifade edeyim, yani herkesin dans pistine davet edildiğini görüyoruz. Çok cazip bir alan haline dönüşmüş durumda. Bir taraftan kullanıcı sayıları artıyor, bir taraftan veri miktarı artıyor, bir taraftan bu aynı zamanda bir getiri haline dönüşüyor. Evet. Diğer taraftan Trump'ın ikinci dönemi ciddi teşvikler verdi bu şirketlere. Ve herkes şu an artık pistte.
0: Evet.
1: Ve dans devam ederken kimse pistin dışına çıkmak istemiyor. Ve bu rekabette çok da güvenliğin veya insani değerlerin öncelendiğini göremiyoruz. İşte bu Trump'ın son bu hafta yaptığı toplantıya Palantir şirketi de davet edilmiş. Palantir şirketini biz İsrail'le birlikte İran Savaşı'nda veya Filistin'e yönelik maalesef saldırılarda görmüştük. Ve sivillerin katledilmesinden, çocukların, masumların katledilmesine varana kadar yapay zekayı kullanan bir şirket Palantir. Şimdi böyle bir ortamda maalesef önceliklerin insan olduğunu, güvenlik olduğunu veya duracaklarını düşünmemiz çok olası durmuyor maalesef.
0: Evet.
1: Bu son olarak şu cümleyi ifade edeyim bu sorunuzla ilgili. Bu son şirketlerin gelin bizi denetleyin, gelin biz duramıyoruz, bizi durdurun çağrılarını da açıkçası çok naif ve iyi niyetli okumak mümkün değil. orada da belki farklı sayıklarla hareket edildiğini düşünmek daha olası.
0: Hocam, yapay zekanın ekonomi, savunma, kamu hizmetleri ve günlük hayatın içine daha fazla girdiği bir dönemde devletlerin bu teknolojiyi denetleme konusunda nasıl bir sorumluluğu olmalı dersiniz?
1: Tabii burada özellikle askeri hususlar biraz daha

0: Öncelikle yani genel olarak baktığımızda insanlık tarihi de maalesef diyelim belki askeri gerekçelerle teknolojinin ilerlemesine şahit olmuş. Yine benzer bir süreç yaşıyoruz burada da pek çok başlıktaki ilerleme, yani bunu robotik teknolojiler olarak da söyleyebiliriz, biyoteknoloji olarak da söyleyebiliriz. Farklı alanlarda, yapay zeka alanında dahil askeri boyutların öne çıktığını görüyoruz. Bu askeri boyutlar tabii devletleri biraz daha bu yöndeki yatırımlara yönlendirebiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada bir durmadan ziyade rekabete devam etme gerektiği biraz daha devletler açısından baskın çıkıyor. Ve diğer taraftan ekonomik anlamda çok ciddi bir yatırım kaynağı. Bunu ekonomiye yönelik katkıları da var. Sadece tabii finansal boyutlarıyla ifade etmeyelim. Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda milyar dolarlık bir sektör. Diğer ülkeler açısından da katma değerleri inanılmaz. Yani bunu Türkiye açısından da değerlendirebiliriz. Diğer farklı ülkeler açısından da Avrupa açısından da değerlendirebiliriz. İnanılmaz bir katma değer üretme potansiyeline de sahip ve aslında bir hızlandırıcı faktör. Sosyal boyutlarıyla eğitim açısından olsun, sağlık açısından olsun pek çok alanda bir katma değer var. Tabii bunlar işin biraz daha yumuşak güç boyutları diyelim. Bir taraftan bu alanlarda katma değer artarken diğer taraftan askeri teknolojilerde riskler artıyor ve gelişim arttıkça da insanlığa yönelik bir risk artıyor. Dolayısıyla devletler ne yapmalı dediğimizde devletlerin ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde bazı sınırlar çizme gerekliliği hasıl oluyor. Çünkü bir tarafta devlet şirket rekabeti var, bir tarafta devletler vatandaşların meşru koruyucu gücü olarak vatandaş haklarını, bireyleri koruması gerekiyor.
1: Evet. Hocam, Türkiye açısından da bakmak isteriz. Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabette yer alabilmesi ve aynı zamanda güvenli, insan odaklı bir yapay zeka ekosistemi oluşturabilmesi için hangi alanlara öncelik vermesi gerekiyor dersiniz?
0: Tabii Türkiye'nin aslında ciddi bir anlamda bir potansiyeli var. Bunlardan bir tanesi bizim savunma sanayinde geliştirdiğimiz bir ekosistem var. Burada da yapay zekadan da faydalanıyor tabii bazı araçlarımız. Diğer taraftan ciddi bir beşeri sermayemiz var. Bu alanda çabalar göstermek isteyen hem insan kaynağı hem de irade var. Bu siyasi irade, idari irade. Bunlar bizim güçlü yönlerimiz bir taraftan. Ürettiğimiz ciddi bir dijital devlet kapasitesi var. Burada ürettiğimiz veri var. Yani biz aslında belirli aşamaları çoktan geride bırakmış durumdayız. Bu alanda da çalışmalar yürütüyoruz. Yapay zeka strateji ve eylem planlarını birincisini tamamladık. 5 yıllık dönemi tamamladık. İkinci de yine gelecek hedeflerimiz var. Burada COBİ'lere destekler var. Oluşturduğumuz bir yatırım modelleri var.
1: Evet.
0: Bunlarla tabii biz bir taraftan işin ekonomik boyutuna bakmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Türkiye olarak askeri boyutlarına bakmaya çalışıyoruz. Çünkü güç gelecekte de güçlü olabilen yollarından biri bu alanda yatırım yapabilmek. Bizim kurduğumuz uluslararası işbirlikleri var. Türk Devletleri Teşkilatı gibi bölgesel işbirliklerimiz var. Veri anlamında özellikle Körfez bölgesinde kurduğumuz işbirlikleri var. Bu modeller bizi belirli bir seviyeye getiriyor. Yine açık kaynaklar üzerinden geliştirdiğimiz, işte, TÜBİTAK destekleri üzerinden araştırmacılara verdiğimiz desteklerle geliştirdiğimiz bazı modeller var. Ama burada önemli bir husus, özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri kökenli şirketlerin belirli bir yol almış olması ve bundan sonra merdiveni çekme niyetleri olması.
1: Evet.
0: Türkiye açısından veya arkadan gelen ülkeler açısından yapılması gereken bunun önleyecek bir uluslararası mekanizmanın geliştirebilmesi. Yani bu şirketlerin hem denetlenmesi hem de arkadan gelecek olan potansiyel gelişimlerin engellenmesinin önüne geçilmesi. Türkiye bu aşamada gerçekten bir küresel vizyon sergiliyor insan hakları bağlamında, adil teknoloji bağlamında, değer odaklı teknoloji bağlamında. Algoritmik hakimiyet veya algoritmik tahakküme karşı çıkan bir stratejiyle hareket ediyor. Ve Türkiye'nin dijital özellik bağlamında yürüttüğü çalışmalar çok kıymetli. Bunlar yalnızca Türkiye için değil çünkü. Bu birkaç tane başat ülke sayabiliriz belki burada. Onların dışında kalan ülkelerin de aslında savunması gereken değerleri Türkiye savunuyor. Aslında gerçekten Türkiye

her daim biliyorsunuz ki yalnızca 86 milyon değil diyoruz. Türkiye insanlık adına bu alanda da ifade etmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde de yine bu hususa da değindi.

0: değerlendirmeleriniz için. Önemli bilgilerdi hocam bunlar. İyi akşamlar diliyoruz size.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, yapay zekanın geleceğini ve beraberinde getirdiği güvenlik tartışmaları. İyide Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA Siyaset Araştırmaları Araştırmacısı Profesör Doktor Cenay Baboğlu hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Dünya İstanbul'a demedi.
5: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında...

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi yaşam.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde de önemli bir konuyu konuşacağız ve konuğumuz olacak. Çocukların kitaplarla kurduğu ilişkiyi güçlendirmek ve farklı yaş gruplarını edebiyat etrafında buluşturmak amacıyla yeni bir program başlıyor. İKSV Alt Kat'ın Kitap Arkadaşım programında lise öğrencileri 7-10 yaş grubundaki çocuklara kitap okuma ve yaratıcı çalışmalar sırasında mentor olarak eşlik edecek. Ayrıntıları konuşacağız. İKSV Alt Kat Öğrenme ve Etkileşim Alanı Yöneticisi Eda Göknar telefon hattımızda. Eda Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: İyi akşamlar, hoş bulduk.
5: Önemli bir projeye öncülük ediyorsunuz. Öncelikle size kolaylıklar diliyoruz. Kitap Arkadaşım nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı ve programın temel amacı ne? Bununla başlamak isteriz. Neler aktaracaksınız?
6: Çok teşekkürler öncelikle. Şöyle aslında İKSV Alt Kat ve Hisar Okulları işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu program çocukların kültür ve sanat yaşamına katılımını artırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve edebiyatla bağ kurmalarını sağlamak ihtiyacından doğdu. Temel amacımız ise okul

0: eylemini, okuma eylemini tek taraflı bir etkinlik olmaktan çıkarıp farklı yaş gruplarını ortak bir platformda buluşturarak mentorluk ilişkisi üzerinden kolektif öğrenme alanına dönüştürmek diyebiliriz.
1: Evet, burada tabii lise öğrencilerinin 7-10 yaş grubundaki çocuklara mentor olarak eşlik etmesi önemli bir unsur. Bu yaş gruplarını edebiyat üzerinden bir araya getirmek nasıl bir öğrenme ortamı yaratıyor dersiniz?
0: Şöyle, lise öğrencilerinin mentorluğu çok kıymetli ve bu mentorluk sayesinde yaş grupları arasında doğal ve samimi bir köprü oluşacak. Bu yapı karşılıklı öğrenme ortamı yaratacak. Çocuklar liselilerle daha rahat iletişim kurup fikirlerini özgürce ifade ederken lise öğrencileri de sorumluluk alma, empati, liderlik, iletişim becerilerini geliştirecekler. Yani her iki taraf için de çift yönlü bir kazanım söz konusu. Böylelikle de aslında kitapçıları olan ilgileri her ikisinin de farklı açılardan diyelim ama birbirlerini destekleyerek artacak kitabı olan ilgileri.
1: Aslında siz de bahsettiniz tabii hani farklı yaş grupları için. Bu farklı yaş gruplarını edebiyat aracılığıyla buluşturmanın çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkıları neler olacak peki?
0: Bahsettiğim gibi aslında öğrenciler için 7-10 yaş grubuyla birlikte olmaları onlar için de yeni olacak. Belki kardeşleri vardır, belki yani akrabaları vardır. Evet. Ama burada bahsettiğim gibi bu sorumluluk alma becerileri, nasıl iletişim kuracaklar, bunlar hakkında bilgiler edinip ardından 7-10 yaş grubuyla zaten iletişime geçecekler. Çocukların da aslında burada amacımız edebiyatla olan bağlarının güçlenmesi, artması, kitaba olan aslında ilgilerinin artması ve böylelikle dünyayı daha iyi anlayabilmeleri için bir alan oluşturuyor.
1: Evet, atölye çalışmalarında çocukların aktif katılımını ve yaratıcı üretim yapmalarını sağlamak için ne tür yöntemler uygulanacak peki?
0: Belki şöyle kısaca temalardan bahsedebiliriz.
1: Tabii.
0: Biz bu kitapları da belli bir temada seçtik. Ana temamız farkındalık ve bu ana temayı 3 temel alt başlıkta alt başlığa ayırdık. Temel duygusal becerilere yönelik farkındalık, çevre ve canlılarla ortak yaşama dair farkındalık, bir de kültürel ve sanatsal farkındalık olmak üzere 3 temel alt başlığımız var. Bunlar kapsamında da bu temalara uygun atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Dolayısıyla her birinde farklı içerikler yer alacak.
1: Evet.
0: Liseliler de mentor olarak çocuklara eşlik edecekler.
1: Evet Eda Hanım, programda 9 kitap etrafında 18 atölye gerçekleştirilecek. Kitapların seçiminde hangi ölçütleri dikkate aldınız peki?
0: Bahsettik ki bu temalardan temaları göz önünde bulundurarak yaklaşık 9 ay boyunca sürecek bu atölyelerde farkındalık temasıyla ilerleyeceğiz. Çocukların yaş grubuna uygun, sorgulamaya açık bir şekilde ve farkındalık alanını da destekleyecek nitelikte eserleri seçtik. Bunlarla ilerleyeceğiz.
1: Evet, çocukların yalnızca kitap okumalarını değil, sorgulamalarını, tartışmalarını ve yaratıcı üretim yapmalarını hedefliyorsunuz. Bir kitabı okuma deneyimini bu şekilde genişletmek çocukların edebiyatla ilişkisini nasıl değiştirebilir?
0: Aslında biz de aynı şekilde bu soruyu sorarak yola çıktık.
1: Evet.
0: Birlikte aslında kitabı okuyarak edebiyatı yaşayan, eğlenceli, yaratıcı bir keşif alanına dönüştüreceğiz hep birlikte. Kendilerini anlamak için de çok kıymetli bir araç kitap. Dediğiniz gibi sorgulamalarını amaçlıyoruz. Kendi hikayelerini kurgulayacaklar. Metinler üzerinde düşünecekler ve sonunda da sadece kitap okumakla kalmayıp aynı zamanda yaratıcı çalışmalar da yapacaklar. Örneğin felsefe üzerinden böyle sohbetler ya da yaratıcı drama alanında çalışmalar gibi etkinlikler gerçekleştireceğiz.
1: Evet, kitap arkadaşım gibi projelerin yaygınlaşması ve sürdürülebilir kılınması adına ne gibi adımlar atılması planlanıyor?
0: Devam etmesini ümit ediyoruz. Ve aslında yazarlarla işbirliklerimizin de sürmesini devam etmesini diliyoruz. Çok kıymetli bir proje çünkü birçok farklı yaş grubunu bir araya getiriyoruz. İki farklı kuşak gelecek burada bir araya. Dolayısıyla edebiyatın birleştirici gücüyle bunun sürmesini diliyoruz biz de.
1: Evet. Eda Hanım, ilk

0: frekansı ve alt katın öğrenme ve etkileşim alanındaki diğer projeleriyle bu program nasıl bir bütünlük oluşturuyor?
1: Şöyle, İKSV alt katın birbirinden farklı demeyeceğim, aslında tabii ki ilişkili, ancak biz alt kat olarak çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çoğunlukla yıl boyunca festivaller bağlamında, festivallerin temalarına bağlı kalmak üzere işte atölye içerikleri geliştiriyoruz. Yine alanında uzman sanatçılarla çalışıyoruz. Bunların yanı sıra gençlere yönelik de yaratıcı endüstriler alanında atölyelerimiz var.
0: Evet.
1: Onlar da hatta Ekim ayında başlayacak. Dolayısıyla birden çok aslında sanat alanında, kültür sanat alanında atölyeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekim ve Kasım ayında bol bol aslında 7 yaştan hatta 4 yaştan 25 yaşa kadar uzanan oldukça geniş kırılımda yaş grupları için atölye çalışmalarımız var. Hepsi ücretsiz olacak. İKSV alt katı gerçekleştireceğiz. Heyecanla bekliyoruz.
0: Evet, gerçekten çok önemli. Bir de şurada çok dikkat çekici, hani lise öğrencilerinin mentorluk rolüne üstlenmeleri. Bu rolü üstlenmelerinde hazırlanması için önceden özel bir eğitim veya oryantasyon süreci düzenlendi mi?
1: Elbette, okulun rehberlik bölümü olsun, aynı zamanda onların da edebiyat öğretmenleri var, onlar olsun. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz kendileriyle. Aynı zamanda alanında uzman akademisyenlerden de destek alarak lise öğrencilerimizi 7-10 yaş grubunun gelişimsel durumları nedir, nasıl iletişim kurmalıyız onlarla diye küçük bir bilgilendirme aslında buluşması yapıyoruz lise öğrencileriyle. Keza yazarlarımızı da onlarla buluşturuyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle bütünsel bir eğitim vererek ardından mentor lise öğrencilerimizi atölye alanımızda ağırlayacağız. Hep birlikte işbirliğiyle atölye çalışmasını gerçekleştireceğiz.
0: Evet, Eda Hanım, programın sonunda hem çocuklar hem de lise öğrencileri açısından nasıl bir deneyim veya kazanım ortaya çıkmasını bekliyorsunuz?
1: Şöyle, lise öğrencileri için toplumsal sorumluluk üstlenen, empati ve liderlik becerilerini sahada uygulayarak geliştiren birer aslında rehbere dönüşmelerini amaçlıyoruz. Yani onlar için de bu çok kıymetli olacak. İnşallah onlar da devam ettirirler bu bilgilerini çocuklarla paylaşmaya. 7-10 yaş grubundaki çocuklarsa okuma sevgisini kazanmayı, eleştirel düşünmeyi, duygularını, fikirlerini özgürce ifade edebildiklerini, birey olmaları için aslında burada hani hedefimiz bunlar çocuklar için de.
0: Evet, Eda Hanım, 18 atölye boyunca çocukların okudukları üzerine yapacakları tartışma ve yaratıcı üretim süreçleri nasıl yapılandırılacak peki?
1: Şöyle, dediğim gibi yine temalara uygun olarak biz kitapları ayırdık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kitapların ışığında kitapların temalarıyla ilgili olarak okuyacaklar ve ardından bunlarla ilgili atölye çalışmaları yapacaklar. Her biri bambaşka zenginlikte ve içerikte. Dolayısıyla oldukça kapsamlı bir program bizleri bekliyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu programın ilerleyen dönemlerde farklı yaş gruplarına veya kapsayıcı özel ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik genişletilmesi gündemde mi peki?
1: Atölyelerimiz her zaman bizim alt kat olarak kapsayıcı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz her zaman kabulümüz. Rezervasyon formlarımızda da bunları belirtiyoruz. Önceden eğer ebeveynler ya da öğretmenler belirtmek istedikleri bir hassasiyet varsa bizde paylaşmalarını rica ediyoruz. Dolayısıyla kabulümüzdür.
0: Evet.
1: Şimdilik bu projeyi biz 7-10 yaş, çünkü okuma yazma bilen öğrencilerle, çocuklarla başlıyoruz. Ve hani bu mentorluk ilişkisini kurduk okulla birlikte. Ve devlet okulları ve STK'lar katılabilecek.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar ve kolaylıklar diliyoruz
1: İyi
0: size.
1: İyi akşamlar dilerim.
0: Sevgili dinleyiciler, İKSV Alt Kat Öğrenme ve Etkileşim Alanı Yöneticisi Eda Göktaş telefon hattımızdaydı. Kendisiyle önemli bir projeyi, Kitap Arkadaşım programını konuştuk ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimeler vardır. Söyleriz, duyarız, hatta bazen anlamını hiç düşünmeden kullanırız. Ama bazı kelimelerin ardında yalnızca bir anlam değil, yüzyılların kültürü, saray hayatı ve insan ilişkileri saklıdır. Bugünkü kelimemiz de işte böyle bir kelime. Haseki. Peki, haseki ne demek? Bugün İstanbul'da bir semt adı olarak karşımıza çıkan bu kelime, Osmanlı tarihinin içinde çok daha özel bir anlama sahiptir. Bugünkü kelimemiz de işte böyle bir kelime. Haseki. Peki, haseki ne demek? Bugün İstanbul'da bir semt adı olarak karşımıza çıkan bu kelime, Osmanlı tarihinin içinde çok daha özel bir anlama sahipti. Haseki kelimesi, Arapça hassa kelimesiyle ilişkilidir. Hassa, özel, seçkin, hükümdara ait veya onun yakın çevresinde bulunan anlamlarına gelir. Dolayısıyla haseki, en genel anlamıyla hükümdara yakın, onun özel hizmetinde veya maiyetinde bulunan kişi demektir. Osmanlı sarayındaysa bu kelime farklı dönemlerde farklı görevliler ve kişiler için kullanılmıştır. Bunlardan en bilinenlerinden biri ise Haseki Sultan unvanıdır. Haseki Sultan özellikle 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahının sarayda özel bir statüye sahip olan kadılarından biri için kullanılan bir unvandı. Yani haseki kelimesi sıradan bir saray görevlisini ifade etmekten çok daha özel bir anlam kazanmıştı. Peki bu kelime nasıl oldu da bugün İstanbul'un bir semtinin adı haline geldi? Bunun da Osmanlı tarihinden güzel bir hikayesi var. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da büyük bir külliye yaptırdı. Bu külliyede caminin yanı sıra medrese, imaret, darüşşifa ve çeşitli hayır yapıları bulunuyordu. Külliyenin bulunduğu bölge zamanla Haseki adıyla anılmaya başladı. Bugün İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Haseki semtinin adı da işte bu tarihi geçmişin izlerini taşır. Aslında şehirlerin isimlerine biraz dikkat ettiğimizde karşımıza böyle küçük tarih hikayeleri çıkar. Bir semtin adı, bir sokağın ismi, bir meydanın adı. Bazen yüzlerce yıl önce yaşamış bir insanı, bir mesleği veya bir geleneği hatırlatır. Haseki de bunlardan biridir. Ama kelimenin hikayesi burada bitmiyor. Osmanlı'da haseki yalnızca kadınlar için kullanılan bir ifade değildi. Haseki ağaları olarak anılan bazı saray ve askeri görevliler de vardı. Yani kelimenin temelindeki hükümdara yakınlık ve özel statü fikri farklı alanlarda karşımıza çıkabiliyordu. Bu nedenle haseki kelimesini yalnızca padişahın eşi şeklinde açıklamak eksik kalır. Kelimenin asıl hikayesi hükümdarın özel çevresinde bulunan seçkin ve ayrıcalıklı kişi fikrinde saklıdır. Bugünse bu kelimeyi çoğunlukla tarih kitaplarında, eski metinlerde veya İstanbul'un Haseki semtinin adında duyuyoruz. Ve belki de her gün yanından geçtiğimiz bir yerin adının böyle uzun bir tarih taşıdığını fark etmiyoruz. İşte kelimelerin büyüsü de burada. Bir kelime bazen bir sarayın kapısını açar, bazen bir padişahın dönemine götürür, bazen de bizi yüzlerce yıl önce İstanbul'un sokaklarına çıkarır. Haseki kelimesi de bize şunu hatırlatıyor. Şehirlerin yalnızca binaları yoktur, isimleri de hafızadır. Bir semtin adında bir insanın hikayesi, bir kelimenin içinde bir dönemin kültürü, bir unvandaysa koca bir devletin sosyal düzeni saklı olabilir. Bir dahaki sefere İstanbul'da Haseki adını duyduğunuzda artık yalnızca bir semti değil, Osmanlı Sarayı'ndan İstanbul'un sokaklarına uzanan uzun bir kelime yolculuğunu da hatırlayabilirsiniz. İşte bunu biliyor muydunuz da bugün bir kelimenin peşinden giderek Osmanlı Sarayı'na ve İstanbul'un tarihine uzandık. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. İlk fon ödemesi için yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. Değerli dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. 12 şüphelinin ise adliyedeki işlemi sürüyor. Soruşturmayla ilgili başsavcılıktan bir de açıklama geldi. SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticisinin mal varlığına uygulanan tedbirin devam ettiği belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Tasfiye edilecek 7 portföy yönetim şirketi için süreç 2 ayrı şekilde işleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu açıklamasına göre A1 Kapital, Bulls ve Pardus portföy yatırımcı ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı büyüklüğüne göre belirlenecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları için yatırımcılara ara ödeme yapılacak. Böylece nihai tasfiye süreci beklenmemiş olacak. Bunun için önce net yatırım tutarları tespit edilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Ödemeler yatırımcıların tasfiye sonunda hak kazanacak tutardan mahsup edilecek. Kurul ayrıca adı geçen fonlarda tasfiye kararından önce fahiş kazanç elde edenlere yönelik de bir karar aldı. Kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmek isteyenler için Birleşik Fon Bankası nezdinde isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. İlk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedefleniyor. El konulan taşınmazın ve hesaplardaki değerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Yapay zeka destekli analiz sistemiyle milyonlarca işlem tarandı. Manipülasyondan menfaat sağladığı tespit edilen kişilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancınızı sonuna kadar sürülecektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz dedi.
2: Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz, ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde, milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap etti. Terörsüz Türkiye sürecinin milli ve toplumsal mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunun altını çizdi. Erdoğan sürecin Türkiye'nin gücüne güç kattığını, bölgede yeni bir rüzgar estirdiğine de dikkat çekti.
2: 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor ifadesini kullandı.
2: İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi ak ve pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Erdoğan Ankara'da AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda hitap etti.
2: AK Parti unutmayın, milletin partisidir. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdik.

0: ödedikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülke, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık, DAEŞ'le mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında 25 Eylül'de Riyad'da yapılan toplantıya ilişkin de bilgi verildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in kutsal mekanlara düzenlediği baskınların barış ve istikrar çabalarını baltaladığını belirtti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde düzenlenen askeri geçitte bakanlığın gündemindeydi. Silahlanma faaliyetleri adadaki hassas dengeleri olumsuz etkiliyor ifadesine yer verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Saldırıyı planlayanlarla Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. El Hatip, 2013'te saldırının faillerinden Yusuf Nazi, dönemin Suriye askeri istihbaratındaki üst düzey isimlerinden biriyle buluşturdu. Saldırının ayrıntıları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip Benazik, saldırıdan önce Türkiye'ye girerek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. El Hatip, saldırıda kullanılacak bomba düzeneğinin malzemelerinin temininde de rol aldı. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 2 ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Bir iş insanı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e rüşvet verdiğini öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Göçükte bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi kurtarıldı. Mahsur kalan dört kişiye ulaşma çalışması sürüyor. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanede tedavisi süren iki işçinin genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Mahsur kalan dört işçiye ulaşma çalışması ise sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerinin toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye gönderildiğini duyurdu. Temennimiz madencilerimize bir an önce ulaşılmasıdır dedi. Olayın ardından Manisa Valiliği koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı çöktü, yangın çıktı. Patlamada 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Ara seçimden sonra İran'ı bombalayacak mısınız sorusuna mümkün diyerek yanıt verdi. İran'la barış sağlanacağına inanmadığını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. Gerekçe olarak müzakerenin yeniden tıkanması gösterildi. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlığı için harekete geçtiği duyuruldu. Petrol, enerji, su ve ulaşım altyapılarına yönelik olası saldırı için de müdahale senaryosu oluşturuldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MIT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. A milli takımı yarın oynayacağı maç öncesinde son çalışmasını Riva'da yaparak Belçika'ya gitti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda Can Uzun ağrısı nedeniyle çalışmaya katılmazken diğer tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Bu arada Ümit milli takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek A milli takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Ay Yıldızlılar saat 19.30'da maçın oynanacağı Maurice de France stadyumunda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Arda Güler'in stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Burada olmamız Türk futbol adına önemli," dedi. Kulübün resmi sosyal medya kanalına konuşan Özbek, "Galatasaray'ın Avrupa futbolunda gördüğü saygı bizi mutlu ediyor."

0: Adele saat 21'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Bitlis 7, İstanbul, Gaziantep 14, İzmir, Trabzon 16, Bursa, Malatya 12, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Denizli 13, Muğla 11, Afyonkarahisar 8, Ordu 15, Erzurum 5, Van 10, Kars 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometresi arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışması kapsamında devam eden üst yapı çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
6: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında iPhone 16, 128 GB akıllı telefon, 70

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.

Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Çocuklarda gelişimsel değerlendirme yaptırmak neden önemlidir? Ebeveynler gelişimin hangi dönemlerinde gelişimsel değerlendirme yaptırmalıdır? Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nursena Öztatacağı sorduk.
1: Gelişimsel değerlendirme en basit tanımıyla çocuğun kendi yaş aralığı içinde kendisinden beklenen becerilere sahip olup olmadığının bilimsel süreçlere dayanarak incelenmesidir. Biz bu süreçte formal ve informal olarak adlandırdığımız yöntemlerle elde ettiğimiz sonuçları uzman gözüyle yorumluyoruz. Ancak şunu özellikle vurgulamalıyım. Bizim için değerlendirme süreci sadece çocuk bir şey yapabiliyor mu sorusuna yanıt aramak değildir. Aslında biz çocuğun yaşıtlarına ve gelişimsel normlara göre tam olarak nerede olduğunu, hangi alanlarda güçlü olduğunu ve hangi noktalarda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirliyoruz. Bildiğiniz gibi kalıtım ve çevresel faktörler her çocuğu eşsiz ve farklı kılar. Çünkü her çocuk biriciktir. Bu yüzden her çocuk aynı anda yürümez, aynı ayda konuşmaz. Ancak gelişimsel gecikme dediğimiz becerilerin beklenen zamandan daha geç ortaya çıkması durumunu gelişimsel değerlendirme sayesinde erkenden saptayabiliriz. Tam da bu noktada değerlendirmenin bütüncül olması gerektiğinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü gelişim bir bütündür ve tüm gelişim alanları birbirine etkiler. Mesela bir çocuğun dil gelişimindeki ufak bir aksama onun sosyal gelişimini de etkileyebilir. Ya da ince motor becerilerindeki bir zayıflık ileride okul başarısına doğrudan yansıyacak olan yazı yazma becerilerini geciktirebilir. İşte bu yüzden biz çocuğa bakarken sadece tek bir soruna odaklanmıyoruz. Bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve motor gelişimi yapbozun parçaları gibi bir arada değerlendiriyoruz. Bu bütüncül bakışı sağlamak için de sadece çocukla yaptığımız gelişimsel değerlendirme ile sınırlı kalmayıp farklı kaynaklardan da bilgi toplamak gerekir. Özellikle aileden detaylı öykü alırız, gelişimsel değerlendirme araçlarımızı kullanırız, çocuğu oyun içerisinde gözlemleriz. Eğer çocuk okula gidiyorsa öğretmeninin görüşlerini de işin içine katarız. Çocuğu tanıyan, yakın çevresinden gelen bu bilgiler bize en doğru fotoğrafı verir. Değerlendirme sonucunda hazırladığımız rapor ise aile için bir yol haritası oluşturacak, çocuk ve aileyi işin içine alan müdahale yaklaşımlarının temelini atar. Peki, ebeveynler bu değerlendirmeyi ne zaman yapmalı? Genelde ebeveynler bir sorun fark ettiğinde bize başvuruyorlar. Ancak bizim asıl önerdiğimiz düzenli aralıklarla gelişimsel izlemin yapılmasıdır. Çünkü beyin gelişiminin %80-90'ının tamamlandığı 0-6 yaş arası gelişim için kritik bir dönemdir. Erken çocukluk dönemindeki bu kontroller ileride karşımıza çıkabilecek daha büyük problemlerin önlenmesi adına önemlidir. Bu nedenle tüm ailelerimize çocukların potansiyellerini korumak ve geliştirmek için zaman kaybetmeden bir çocuk gelişimciye başvurmalarını tavsiye ediyoruz.
2: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: Torinolu futbolcu Emirhan İlkan ile Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek A milli futbol takımının aday kadrosuna alındı. Filistin milli takımı ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçında Filistin'e destek mesajı verildi. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe'nin 3 dönem transfer yasağı kaldırıldı. De Eylül ayının futbolcusu seçildi.

0: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımı kampını terk ettiğini açıkladı. Bosna Hersek futbolunun yaşayan efsanesi olarak bilinen Edin Dzeko yarın İsveç maçıyla milli takım kariyerini sonlandıracak. Fransa'nın köklü futbol takımlarından Bordeaux'un 1 avroya satıldığı duyuruldu. Beşiktaş EuroLeague 2. haftasında Sırbistan'da konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yendi.
1: Spor servisi futbol.
0: Evet, spor servisi futbolla beraberiz ve bu akşam konuğumuz spor yorumcusu Semih Nişancı. Hoş geldin Semih.
2: Hoş bulduk Ahmet abi.
0: Evet, Semih Nişancı'yla yaklaşık şöyle bakıyorum hemen bir saat beraberiz ve gündeme dair bütün notları konuşacağız. Tabii ki bağlantımız olacak, basketbolda konuşacağız son bölümde. Ama şimdi futbolla başlayalım. Bordeaux 1 avroya satıldı diyor. Tabii dinleyicilerimiz de şaşırmıştır. 19 milyon euro borcu varmış kulübün. 19 milyon euro da çok az aslında bir kulüp için ama niye böyle satıldı onu da anlamadım.
2: Yani Fransa'da bu dönem bayağı bir kriz var futbolda.
0: Çok ciddi değil
2: ve
0: mi?
2: Evet, Marsilya'yı sarstı. Geçen sene Lyon'u sarstı. PSG hariç bir sorun olduğu kesin Fransa futbolunda. Bordeaux'da çok sembolik bir rakama.
0: Sembolik rakam, evet. Adana Demirspor için biliyorsun 45 milyon eurodan filan bahsediyordu satmak için.
2: Evet.
0: Gerçi satılamadı da. Yani Bordeaux'unki biraz garip olmuş.
2: Evet, bir çok sembolik olmuş. Ciddi bir krizde olduklarını söyleyebiliriz bazı takımlar.
0: Evet. Fransa futbolunda gerçekten bazı takımlar, işte Fenerbahçe'nin rakibi Lyon öyleydi.
2: Evet.
0: Biliyorsun çok ciddi mali krizi vardı.
2: Yaptırımların kıyısından döndüler açıkçası. Çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardı.
0: Doğru.
2: Kadrolarını ona göre ayarlamak durumunda kaldılar. En son Beşiktaş'ta Marsilya ile oynarken Marsilya kötü bir yaz geçirmişti. Evet.
0: Yani 30'a... Paris Saint Germain hariç anladığım kadarıyla herkesin, çünkü Monaco da öyle bu arada.
2: Evet.
0: Değil mi? Monaco da öyle. Hemen her takımın bir maddi zorluğu var.
2: Zorluğu orada. Var, evet.
0: Evet, A milli futbol takımımızla konuşalım, başlayalım. Yarın Belçika ile oynayacağız. Üçüncü maç. İlk iki maçta Fransa'ya önce 1-0 yenildik ülkemizde oynadığımız maçlarda. İtalya'ya 4-1 yenildik. Yarın da Belçika ile deplasmanda oynayacağız. Şimdi deplasman maçlarına başlıyoruz.
2: Evet.
0: Önce Belçika, sonra İtalya'ya gideceğiz. Ve bu ilk 4 maçı bitirmiş olacağız. 4-0 yapmaktan ben korkuyorum, Allah korusun diyorum. İtalya maçında çünkü korkuttu millilerimiz, ama bir yandan da böyle çok kötü oynadığımız maçlardan sonra biz hep geri döneriz.
2: Bir reaksiyon.
0: Yani bir reaksiyon futbolcular da eminim yarın Belçika karşısında vereceklerdir diye düşünüyorum.
2: Şimdi aslında biz Fransa maçında kötü başlamadık Fransa maçına. Hatta Fransa maçı boyunca biz müsabakanın içindeydik. Skora her an üretebilecek pozisyonlarımız da vardı. Manya'nın, Fransa kalecisi Mike Manya'nın çıkardığı, kurtardığı toplar oldu. Arda ile hatırlıyorum, Arda'nın, İsmail'in girdiği pozisyonlar oldu. Abdülkerim'in rövaşatası, hakeza gole yaklaştığımız anlar, biz o bir şeyler ürettik yani Fransa karşısında ve savunmada da çok kötü değildik. Bir tek işte an, futbol biraz anların oyunu. Uğurcan topu oyuna sokarken Abdülkerim'le anlaşamadı.
0: Anların ve hataların.
2: Evet, hataların oyunu. Bizim yaptığımız bir hatadan Fransa topu kapıp hızlı bir hücumla, zaten onların en büyük silahlarından biriydi.
0: Farikaları o, doğru.
2: Evet. Bu sayede golü bulup müsabakayı kazandılar. Ama biz oyunun içindeydik yani. Çift altıyla da, çift altı numarayla da oynamıştık ve bunun da meyvesini topladık bence. Orta sahada ezilmedik ki Fransa'nın çok önemli bir orta sahası var. Kone, Rabiot ve Ryan Cherki oynamıştı. Orta sahada da ezildiğimizi düşünmüyorum ben. Yani iyimser bir tablo olduğunu düşünüyorum Fransa maçında, ama

0: Gel gelelim ya İtalya maçında hiç umduğumuz gibi bir başlangıç olmadı. Bir defa çok coşkusuz başladık. Yani Bursa gibi bir şehirde o acayip atmosfere rağmen, müthiş desteğe rağmen, yani 40 bin 35-40 bin seyircinin olduğu ve müthiş destek verdiği bir ortamda milli takım bence çok sönük başladı maça.
1: Evet.
0: Ve dakikalar ilerledikçe de İtalya'nın daha rahat pas yaptığını, daha rahat pozisyona girer olduğunu gördük. İlk gol duran top üzerinden çok kötü bir duran top savunması sonrası ilk golü yedik. Daha sonrasında yine İtalya orta sahası ve hücumcularının bizim ceza sahamız çevresinde çok rahat paslaştıklarını gördük. Yani savunmada bir defansif direncimiz de yoktu. Yani İtalya bence onlar bile ummuyordu bu kadarını. Çok
1: kesinlikle.
0: Yani İtalya da aslında krizde olan bir takım. Onların son 2-3 turnuvaya katılamıyor oluşları ve evet, teknik direktör konusunda da artık son çare olarak tekrar Mancini'ye dönmeleri. İtalya'da bir krizdeydi. Ve fakat biz bunu değerlendiremediğimiz gibi İtalya'ya da biraz beyaz sayfa açtırdık. Yani onlara yeni bir başlangıç yapmalarına imkan verdik açıkçası. Biraz da işimizi zor soktuk abi.
1: Doğru,
0: abi, senin dediğin
1: doğru
0: gibi.
1: Semih. Şimdi yani maçtan önce muhtemelen İtalyan taraftarlar diyordur. 3 yer miyiz, 4 yer miyiz diye, değil mi? O yani mamma mia diye söylüyorlardır ama maalesef biz yedik.
0: Onların endişelerini biz yaşamış olduk. Hı-hı. Yani ne savunmada savunabildik, onlara çok rahat paslaşma imkanı sunduk, ne de hücumda koca 45 dakika boyunca neredeyse net pozisyonumuz yoktu. İkinci hı-hı yarı biraz agresiflikle başladık ama yine savunma kaynaklı yediğimiz bir golle beyaz bayrağı çektik.
1: Evet, maalesef çektik. Tabii ki yarın bir reaksiyon bekliyoruz milli takımımızdan. Bakalım neler olacak yarın milli takımda, nasıl bir de tabii İtalya maçında özellikle ben hatalı bir 11 ile başladığını düşünüyorum. Onu da söylemek lazım yani.
0: Şimdi
1: yani sen öyle 11 olarak nasıl değerlendiriyorsun baktığın zaman?
0: Şimdi şöyle bir fikstürde şöyle bir sıkışma var. 2,5 gün arayla iki maça çıkınca
1: o ayrı bir soru.
0: Ayrı bir soru.
1: Ya ben şimdi Galatasaray kaç senedir bunu yapıyor? Takımda da önemli sayıda bir Galatasaray futbolcu var şimdi. Fenerbahçeli futbolcular da kaç senedir bunu yapıyor? Baktığın zaman zaten milli takımında önemli bir kısmı Fenerbahçe, Galatasaray takımından futbolcular oluşturuyor. Geri evet, kalanında zaten yurt dışında oynayanlar. Şimdi Ferdi zaten 2 senedir haftada 3 gün maç yapıyor. Öyle değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Yani
0: o da var.
1: Takımda o kadar çok gurbetçin var ki senin. Yani ben ona Montella'nın o sözüne hiç şey yapmıyorum ve yenilgiye bu kadar ucuz, bu kadar kötü bir kılıf bulması beni çok kızdırdı açıkçası. Yani deseydik evet, ya bugün istediklerimizi yapamadık. Örnek veriyorum. İşte futbolcularımız da bu ayağın bomboş pozisyonda bulduklarını atsalardı, en kötü 4-4 biterdi maç deseydi daha inandırıcı olurdu. Çünkü gerçekten bazı goller de var, kalenin önünden kaçırdı.
0: Evet.
1: Yani. Değil mi? Ama yani sen şimdi futbolcularımız alışık değil. Kardeşim kaç senedir şey yapıyoruz. Sen alt gruptan çıkarken de 3 günde bir maç yaparak çıktın.
0: Doğru.
1: O
0: doğru.
1: Zaman bir hafta sonra mı yapıyordun maçı?
0: Şimdi bence şey de çok etkili oldu. Orta saha seçimimiz Salih ve Orkun'la başladık. Salih İsmail'den değiştirmemesi gerekiyordu sanki. Ve Orkun'un da bir sakatlığı var. Ciddi bir sakatlık aslında. Yani bir futbolcu için ayak parmağı çatla gibi o futbolcu sınırlayan bir şeyi var. Dezavantajı vardı. Dolayısıyla orta sahada biz yani çok açıkçası yani biraz düşük kaldık İtalya'ya göre. İtalya 3 orta sahayla
1: evet,
0: başladı.
1: Evet. Orta sahamız yok gibiydi.
0: Yoktu
1: yani,
0: evet, ve çok kolay geçtiler. Çok geçirgen bir orta sahayla biz onların karşısına çıktık. Dolayısıyla
1: stoper mevkinde de bence bir karmaşa vardı. Kimin hangi güne görevi, yani 3 stoperli gibi başlamışsın. Kimin ne yapacağı belli değil. Bir top atılıyor mesela, birbirlerine bakıyorlar. Sen niye koşmadın oraya? Sen niye koşmadın evet, oraya diye.
0: En azından Abdülkerim, Merih, Zeki korunabilirdi. Ozan girince biraz daha, sanki Ozan dahil olunca rotasyona biraz daha karmaşa kaos arttı gibi ki zaten Montella da devre arası hamle yapmak zorunda kaldı. Belki ben şunu düşünüyorum, ilk 30 dakikada da ilk 20-25 dakikada da bir hamle yapabilirdi. Yani bu ayıp değil. Teknik direktörler işler yolunda gitmediği zaman maç geri döndürülemeyecek bir noktaya gelmeden direkt hemen Neşter'e atıyor.
1: 3 tane değiştiren vardı 10. dakikada. Kimdi o? Berkay, hatırlıyor musun? 3 oyuncu birden değiştirmişti. Alman direktörlerden biri ya. Daha 10-15 dakika olmuştu. Yani yapıyorlar bazen
0: yani sonuçta hani bir sahaya müdahale edip örneğin orta sahayı üçleyebilirdi.
1: Jürgen Klopp olabilir. 2 tane futbol isim birden değiştirmiş zannederim bir maçta yani. Karşı takımın bir taktiğini görüyorsun mesela. Bu bana zarar verir diyorsun maça başladığın şeyle ilgili. Evet. Hemen değiştirebiliyorsun. Yapman lazım zaten.
0: Evet. Yani İtalya karşısında hakikaten karamsar bir tablo vardı. Özellikle ilk 45 dakika. İtalya'nın orta sahasına biz direnemedik. Bu arada İtalya'nın rotasyona da gittiğini söylememiz lazım. Rotasyonlu kadroları ya daha yedek denebilecek oyuncularla oynadılar ve bize 4 tane attılar. Bunu da altını çizmek gerekiyor. As kadroların tamam as oyuncuları vardı ama ciddi bir rotasyona gittiler. Ve o rotasyonla bizi 4-1 mağlup ettiler. Şimdi Belçika maçına bakacağız artık. Puan ya da puanlar elzem yoksa grupta erken havlu atmış olacağız.
1: Evet, erken havlu atmış olacağız. Sanki öyle gibi gözüküyor. Peki bunların sonunda ne olur, bir teknik direktör değişikliği gelir mi?
0: Ya şöyle, şimdi rahmetli Hıncı Uluç'un bir sözü vardı. Timing, zamanlama saha içinde olduğu kadar saha dışında da önemli futbolda diye. Ben ne olacaksa Dünya Kupası'nın ardından olmalıydı diye düşünüyorum. Yani bizim için Dünya Kupası malum Haziran sonu itibariyle bitti. Erken havlu attık. Koca 2 ay var yaz ayları, yaz dönemi dururken federasyon ya da karar vericiler herhangi bir karar almadı. Montella ile devam dendi. Şimdi biraz daha işte sezon başlamışken, fikstür biraz daha sıkışıyorken bence bu soru işaretleriyle girmemeliydik. Yani ya çok net biçimde altı çizile çizile bir basın toplantısıyla örneğin biz yola Montella ile çıktık, şunları başardık ve Montella ile devam edeceğiz bu Dünya Kupası başarısına rağmen denmeliydi. Ya böyle bir basın toplantısıyla bu duyurulmalıydı ya da kan değişikliğine gidilmeliydi. Montella ile yolları ayırıp yeni bir beyaz sayfa açılmalıydı diye düşünüyorum. Ama bu yazın yapılmalıydı.
1: Evet.
0: Şimdi bir sanki
1: yani
0: zamanlama...
1: Dünya Kupası biter bitmez diyorsun. Bir reaksiyon gösterilmeliydi orada.
0: Evet. Tam zamanıydı yani. Ya güçlü biçimde Montella...
1: Kaldı ki Belçika çeyrek final yaptığı halde değiştirdi hocasını,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Fransa değiştirdi yani. Onlar Fransa şampiyon olamadı. Evet,
0: yani onlar kan değişikliği zamanının geldiğini düşündü. Bir hava değişimine gitmek istediler. Deschamps bırakacaktı ve Zidane'la belli bir program dahilinde ilerlediler. Bizde sanki biraz doğaçlama gidiyor gibi. Yani yarım ağızla Montella'ya destek çıkıldı ama Dünya Kupası'nın da bir muhasebesi yapılmadı futbolumuzda.

0: karşı istifa çağrıları geldi. Hatta
1: evet,
0: federasyon başkanı da biliyorsun şey yaptı, terk etti, sinirlendi.
1: Evet, evet.
0: O da haklı olarak sinirlendi tabii.
1: Yani tabii adrenalin yüksek olduğu anlarda. Yani çok daha elverişli bir zaman dilimi varken bence Dünya Kupası'nda bir hesaplaşmasını kendi içerisinde herkes yapıp yola çıkılsa çok daha sağlıklı olurdu. Hı hı. Uluslar Ligi'nde havlu attıktan sonra hani yapılacak hamlenin de anlamı azalacaktır maalesef bence. Yani ne yapılacaksa böyle Uluslar Ligi'nde böyle güçlü zorlu bir gruba düştüğümüz ortadayken daha önce yaz döneminde yapılmalıydı, hı hı, diye düşünüyorum. Şimdi puan durumuna da bakıyorum. Fransa 6 puan, Belçika ve İtalya 3'er puan. Bizim puanımız yok. Yani yarın puansız ayrıldığımız takdirde maçtan, müsabakadan.
0: Evet.
1: 3 maçta 0 puan oluyor. Belçika 6 puana çıkıyor ki bizim ilk 2 şansımızın çok çok azaldığı anlamına geliyor bu. Belki son damla hani Belçika mağlubiyeti olursa ki olmasın umarım. Son damla olarak Montella konusunda bir karar almaya itebilir federasyonu. Bardağı taşıran son damla olarak ama umuyorum yarın bir reaksiyon gösteririz ki abi senin de dediğin gibi bizim böyle reaksiyonlarımız vardır. Hani çok ümitliyken bazen hayal kırıklığına uğrarız ama ümitleri kesmişken de bir anda ayağa kalkıp o reaksiyonu verebildiğimiz oluyor.
0: Doğru. Doğru diyorsun. Başarılar dileyelim milli
1: takımımıza.
0: Yapacak bir şey yok ama öyle gözüküyor ki Montella konusunda sanki hani iki maçı kazanırsa şimdi belki iyi şeyler söylenebilir ama iki maçtan birer puanla dönse bile çok yani sanki bir, burada bir Montella'nın o sihri kırıldı gibi.
1: Evet biraz öyle oldu. Şu var. İki maçta iki puan evet yetersiz olur ama İki maçta 3 puan ya
0: ama
1: da iki maçta 4 puan.
0: Ama Montella gelir ki deplasmandan 2 puan aldık der. Bak o da var.
1: Yani evet ama iç sahada da hani.
0: Yani basın toplantısında şey dedi. Şimdi Berkay hatırlatıyor kulağıma. Buralara ben çıkarttım dedi.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: 2000'de katıyor tamam. Gerçi biz diyor ama olsun.
1: Evet.
0: Yani Dünya Kupası'na benimle gittiniz dedi mesela.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsan hani 28 yıldır gitmiyordunuz. Ben niye başarısız olayım dedi. Yani oraya gitmek de başarılı dedi. Mantık tabii. Olarak öyle tabii ama şimdi bakıyorsun bak biraz önce ne okuduk? Dedik ki Real Madrid takımında ayın futbolcusu Arda Güler
1: evet,
0: seçildi.
1: Arda
0: değil
1: Güler.
0: Mi? Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin en umut veren mi en iyi
1: evet,
0: umut
1: evet.
0: veren genç futbolcusu şeyini aldı evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Arda adım adım aslında şu meşhur bir futbol ödülü var ya Ballon d'Or. Oraya doğru gidiyor. Yani inşallah Allah nazardan saklasın diyelim, sakatlıktan saklasın diyelim.
1: Evet.
0: Oraya doğru gidiyor. Sen de böyle bir yıldız var ve şu anda onun karşılığını veremiyorsun yani. Kalan futbolcular da bu arada kötü değil yani şimdi Ferdi hangi takımda oynamaz?
1: Evet.
0: Ferdi gayet iyi, İngiltere'de gayet iyi oynuyor. Yani
1: evet.
0: Zeki İtalya'da kaçıncı yılını doldurdu? Öyle değil mi? Almanya'da Bundesliga'da direkt forma giyen senin stoperin var. İtalya'da Inter'e kaptanlık yapan orta sahan var. Var da var ama sen bir forvet daha bulup çıkaramadın Sayın Montella.
1: Evet.
0: Ben de böyle eleştiriyorum.
1: Yani Montella tabii kendi açısından haklı olabilir ama onu eleştirenlerin de haklı olduğu bir taraf var. Dediğin gibi abi bir jenerasyon var.
0: Sen mesela Dünya Kupası'na giderken sevgili Semih Sezerli ne dedin? Bu takım ne oynar dedin?
1: Valla ben son 16
0: Semih
1: ya da
0: Nişancı bu arada Sezerli ile karıştırdık olsun. O da arkadaşımız adını almış oldu.
1: Evet. Yani ben son 16 ya da çeyrek final beklentilerim çok büyüktü. Yani bu grup özellikle yer aldığımız gruba bakınca Amerika Birleşik Devletleri'nin hani ev sahibi avantajıyla belki çıkabileceğini düşünüyorduk hepimiz ama
0: ben en az çeyrek final dedim
1: evet,
0: zaten.
1: Yani
0: dinleyicilerimize karşı da mahcup oldum.
1: Paraguay ve Avustralya karşısında böyle çözümsüz kalmamızı ben beklemiyordum. Kalacağımızı beklemiyordum. Hele ki Paraguay maçında biz artı bir kişiyle oynadık yani
0: evet,
1: ikinci yarıya.
0: Doğru.
1: Yani
0: Avustralya maçına yol kazası dedik.
1: Ama
0: Paraguay maçında hiçbir şey yapmadık.
1: Evet, o bizim Avustralya maçında yaşadığımızın bir aslında bir kaza değil, bir çözümsüzlük olduğunu ortaya

0: koydu Paraguay maçı. Amerika maçını çok değerlendirmeye alamıyorum çünkü onlar zaten garantilemişti
1: ve onu yani şey gibi Montella bir yani biz işte bak Amerika'yı yendik, ev sahibini yendik gibi sundu biraz o da.
0: Yok
1: şey.
0: Evet o yani maçın biraz havası kaçmıştı zaten. Hmm. Yani tabii galibiyet galibiyettir ama Atalan Üsküdar'a geçmişti tabiri caizse.
1: Yani o zaten grup birinciliğini orada garantilemiş. Evet. Öyle söyleyelim. Ve aman bir sakatlık olmasın daha dinlenmiş çıkalım diye karşına daha rehavet içine çıkmış bir takım vardı.
0: Evet.
1: Şimdi orada ben orada da ben kızmıştım. Sayın Montella'ya kızmamın sebebi şu. Sen şimdi üçüncü maçına çıkıyorsun. Takımında hiç oraya götürdüğün neredeyse 1,5 ay kamp yaptığın ve orada hiç forma giydirmediğin futbolcular var. Mesela bir tanesi evet. Artık futbolunun son bağrına gelmiş. Kalecin değil mi? Grup maçlarının hepsinde forma giydirmişsin adama. Orada tek maç almadın. Ya Uğurcan çok formda olabilir ama senin artık iki maç Uğurcan çok kötü oynamış.
0: Evet.
1: Ki Amerika maçına da yediği gol hatalıydı Uğurcan'ın. Sen en azından orada mesela kaleci değiştirebilirdin. Al futbol hayatı zaten bitecek yani kaç yaşına gelmiş değil mi? Dünya kupasına bir maçta oynadım desin o çocuk yani.
0: Evet.
1: Bu şeyinden oldu mesela yani. Çünkü yedek gitmekle oynamak farklı bir şey. Herkes o 11'e girdi mi girmedi mi ona bakar.
0: Tabii. Yani oyuncu seçimleri ve hadi geniş kadro olarak saygı duyuyorum. Çünkü yani eninde sonunda o tercihlerini teknik direktör çok daha detaylı araştırıp detaylı izleyip veriyor ama ilk 11 tercihleri hakikaten soru işareti oluşturdu. Hı-hı. Mesela hatırlıyorum ben Avustralya maçında oyuncu değişiklikleri geç kalmıştı. Ben oyun canı Deniz'i bekliyordum.
1: Ve yanlıştı.
0: Evet.
1: Bu arada. Yani
0: evet.
1: Sen 2-0'da herhalde yani forvet almıyorsun.
0: Evet
1: içeri,
0: evet
1: hala.
0: Evet. Yani orta sahaya dönük bir hamle yapmıştı.
1: Hamlesi evet. Yaptı. Sanki üçü yemeyelim gibi hamlesi yaptı yani.
0: Evet.
1: Hani o anda aklından ne geçiyordu bilmiyorum ya. Üçü yersek hiç çıkamayız gruptan mı dedi.
0: O mesela oyuncu değişikliği bazında yani hiç beklenmedik bir senaryoydu bizim için. Hücuma dönük çözüm beklerken ki maç genelinde çözümsüz kalmıştık. Bir plan ortaya koyamamıştık. Yani oyuncu seçimlerinde tercihlerinde Montella'nın şey var. Hep eleştirilen bir taraf var. Önemli başarılar da elde etti ama şu da var. Önemli de bir jenerasyon elinde vardı. Yani
1: vardı. Evet.
0: Kenan Yıldız'ından tutalım Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu işte kaleci olarak birçok kaleci alternatifi var. Berke dahil anlaşamadı Montella ile kamptan ayrıldı vesaire. O şimdilik Berke konusu rafta yani buzdolabında duruyor ama hakikaten müthiş de bir jenerasyon vardı
1: Berke
0: elinde.
1: Berke konusu da bence şu anda konuşmamız gereken önemli bir konu. Ama istersen bir reklam arasına gidelim.
0: Tabii ki.
1: Reklamlardan sonra döndüğümüzde onu konuşalım. Efendim kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın. Dönünce yine futbol sohbetimiz devam edecek.
2: Reklamlar. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, yine bir beraberiz. Kısa reklam aramız bitti ve Semih Nişancı ile futbol sohbetimiz devam ediyor. Berke Özer'i konuşuyorduk. Dedim ki Berke'ye özel bir yer açmak lazım. Niye? Çünkü Berke geçen sene biliyorsun yılın kalecisi seçilmişti. Yani özel bir orada futbol dergisinin veya sitesinin anketinde yılın kalecisi seçildi. Hani genelde bazen Türk futbolcuların oynadığı şeyler de bize düşüyor. Diyorlar ki Türkiye'deki taraftarlar da destek versin, seçilsin diyoruz. Öyle bir şey değildi. Tamamen Fransa'daki vatandaşların oyladığı, yani Fransızların oyladığı ve seçtiği bir şeyde yılın kalecisi seçildi. Şimdi Fransa Ligi deyince yaban atmamak lazım. Çok iyi kalecilerin oynadığı bir lig. Yani çok iyi kaleciler var, yetenekli kaleciler var, evet. Fransa Ligi'nde. Onların arasına sıyrılmış bir kaleci. Bu sene de bakıyorsun geçen ayın en iyi kalecisi. Bak geçen ayın en iyi kaleci seçildi ligde. Hani Arda nasıl takımın en iyi futbolcusu seçildi, ligde de en iyi altın 11'e seçildi Berke. Şimdi sen bu adamı almamışsın. Gazetecinin orada, gazeteci arkadaşımızın bir tanesi soruyor, diyor ki Berke'yi neden düşünmediniz milli takıma diyor. Benden özür dilemedi gibi bir cevap. Yani
3: kazanımcı olabilir aslında. Yani
2: özür ne, kişisel bir şey mi? Sana gidip bir şey mi yaptı Berke? Yani olur, gidersin teknik direktörle kavga edip, futbolcular vardır biliyorsunuz. Evet. Fiziki olarak kavgaya dönüşenler falan oluyor. Öyle bir şey yapmamış. Kampı terk etmiş. Bu daha çok genç bir futbolcu. Değil mi?
3: Tabii,
2: senin bunu kazanman lazım. Yani orada tabii, ben burada federasyonu da suçluyorum. Federasyon da aracı olabilirdi.
3: Tabii.
2: Örnek veriyorum. Federasyon başkanı gider bir maçını seyreder orada. Ya oğlum niye böyle yaptın? Sen genç çocuksun daha. Genç, daha oynayacaksın. Bu takım, bu forma senin olacak dersin. Kalır orada. Yani gelir özür diler, değil mi? Kamuoyundan özür diledi aslında zaten şeyde. Ama Montella'yı aramak zorunda değil ki.
3: Yani
2: aramadıysa da sen ara. Ya niye böyle bir şey yaptın Merke'de? Daha çok genç bir adam o ya. Sen kaç yaşındasın? O kaç,
3: tabii
2: kaç
3: tabii. Büyük yani. Bir tecrübe farkı var. Yani kazanımcı olunabilir bu tarz konularda.
2: Arda aynı şeyi yaptı diyelim. Arda yapabilir misin bunu? Hadi yap.
3: Doğru, o da var.
2: Yap Arda, çok genç futbolcu, hadi yap Arda mesela. Arda sana kızdı, ayrıldı. Oynatmıyorum de ya, benden özür dilemeden bu takımı almayacağım de. O yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü yani anlatabildim mi? Şu anda Arda neyse aslında belki de o. Kaleciler arasında dünyada göreceksin, çok daha yükseklere çıkacak. Belki çok daha iyi takımlara çıkacak. Niye? Çünkü Berkay nereye gitmişti? Berke'nin fileyi devraldı, kaleyi devraldı. Kaleci nereye gitti?
3: Paris Saint-Germain'e gitti tabii.
2: Yani bak, Donnarumma'dan sonra Şövalye'yi aldılar.
3: Evet.
2: Tamam mı? Şövalye'nin yerine de Berke geçti. Berke belki Şövalye'den sonra bir sonraki durağı Paris Saint-Germain olacak.
3: Belki de olabilir.
2: Oradan ben, City yapacak veya Liverpool yapacak, bunu bilemeyiz yani.
3: Ben birkaç maçını izledim bu sezon. Bir maçı doğrudan Berke maçın kaderini tamamen değiştirdi. Tek başına direndiği pozisyonlar yani oldu. Peş peşe karşı karşıya.
2: Bunun sinyalini veriyor yani. Çok büyük kaleci olduğunun ve olacağının sinyalini veren birisi. Durduk yere kimse o kadar iyi kaleci arasında şey yapılmaz.
3: Eyüp Spor'dan beri
2: yılın kalecisi veya işte ayın kalecisi seçilmez.
3: Evet. Eyüp Spor'dan beri Eyüp bir çizgisi var. Iyi. Tabii. Çok iyi. Çok iyi. Eyüp'ün Eyüp'te kurtardığı
2: hatta
3: çok maç oldu.
2: Galatasaray taraftarları da niye Berke'yi almıyorsunuz dedi. Bak, Fenerbahçe'nin evet, olduğunu bildikleri halde.
3: Evet evet evet.
2: Dediler yani.
3: Yani o ya zaten bir Fransız takımı boşu boşuna herhalde Eyüp Spor'dan şey
2: ya onlar oradan takip ediyorlar. Tabii. En az bir sezonda 30 maçını, 20 maçını, 25 tabii maçını takip etmişlerdir. Ve her şeyine bakıp alıyorlar yabancılar. Yani futbolcunun karakterine, şununla bununla bakıp alıyorlar. Evet.
3: Bu çok...
2: Bunların hepsi şey değil. Evet. Ben zaten onun Allah sakatlık vermesin iyi bir futbolcu olacağına, yıldız olacağına inanıyorum. Ama evet, milli takımın öyle bir lüksü yok. Yani ben futbolcu şöyle dedi bana yan baktı. ya öyle bir şey olamaz. Şimdi senin Abdülkerim Bardakçı'nın şeyi var mı? Muadili var mı milli takımda?
3: Yok, doğru.
2: Hadi Abdülkerim Bardakçı seni sevmiyor veya çıktı dedi, alma. Alma, kimi oynatacaksın?
3: Doğru.
2: Hadi Okan Buruk veya Abdülkerim Bardakçı dedi ki ya dedi Okan Buruk da yani tamamen şey olarak söylüyorum. Şöyle örnek böyle diye demeç yani. Verdi değil mi? Bazen futbolcuların böyle bir anda tepe atıp yapabiliyor. Okan Buruk'un öyle bir şansı var mı? Yok ki takımda muhalide. Evet. Ya sakatlansa değil mi Allah korusun sakatlansa yerine kimi oynatacağını bilmiyorsun. Evet.
3: Yapıcı olmak iyidir. Mesela Montella Berke'ye bir adım atsa bence Berke de hemen birkaç adım ona atacaktır.
2: Ya mutlaka sen büyüksün diye bu yakışır zaten. Oğlum niye ayrıldın diye arasa bir o sıcak yani şu oğlumu kullanarak arasa bitti olay yani. Bitti.
3: Aynen öyle buzlar eriyecektir.
2: Buzlar eriyecek yani. Öyle bir şey bak bir de sen bir takım değil orası yani burası Napoli değil işte ne bileyim Fiorentina'da değilsin. Ya Türk milli takımı kardeşim bu.
3: Evet.
2: Orada da Türk çocuğu var bir tane yani burayı değil mi? Ay yıldızı giymese bile Fransa'da bizi en iyi temsil eden bir çocuk var orada. Alacaksın ya böyle bir lüksün yok senin. Gideceksin konuşacaksın aradaki buzları eriteceksin. Öyle bir şey yok.
3: Evet.
2: Ben kabul etmiyorum ama bunu federasyon diyecekti. Yani siz ne yapıyorsunuz ya? Berke'yi çağırmadınız mı? Gidin konuşun aradaki buzları eritin. Tabii federasyonun kendisi de yapması lazım. Bunu da ayrıca.
3: Evet.
2: O ayrı bir olay.
3: Ya yapıcı ve kazanımcı olmak her zaman iyidir. İyidir. Evet,
2: o krizi yönetemedi zaten.
3: Evet.
2: Türkiye Futbol Federasyonu.
3: Krizi yönetmek doğru bir tanımlama oldu.
2: Evet. Buradan da bak Berkay hemen kulağıma süpürüyor. Diyor ki Ronaldo yani Cristiano Ronaldo Jesus krizi diyor. Evet. Kriz değil aslında. Niye kriz değil biliyor musun? Jesus çok güzel tavır koydu orada. Dedi ki benim için öncelik milli takımdır dedi. Sen dedi yaşına hürmet ediyorum. Öyle demiş zaten. Ben yaşına hürmet ediyorum. Bu yaşta böyle oynayabilmen müthiş ama şu anda senden iyiler varken ben seni oraya forvet koyamam demiş.
3: Evet. Ronaldo yani. Şeyi biraz daha farklı. Ronaldo artık düşüşte olduğunu bir türlü kabul etmiyor ve 41 yaşına gelmiş olmasına rağmen halen belli başlı şeylerin inadını yapmak yani süre garantisi, forma garantisi hı-hı. istemek.
2: Bu arada Jesus gibi adam, Jesus da Portekiz'de biliyorsun futbol ilahı. Yani teknik direktör olarak herkesin yani Mourinho'dan bile önde gelen bir şey onu söyleyebilirim yani. Çok ünlü teknik direktörleri var Portekiz'in ama Jesus'u ayrı bir yere koyuyor Portekiz halkı.
3: Evet.
2: Farklı görüyorlar. Jesus ve federasyon başkanı şeye kadar gitmişler. Havalanına kadar yani konuşmaya terk etme kampı gel diye. Evet. Ama Ronaldo ayrılmış. Bak Jesus gibi adam gidiyor oraya. Diyor ki sen ne yapıyorsun yapma falan diye yani gidiyor. Ya, o Jesus bunu yapıyorsa sen de yapacaksın. Yani sevgili Mourinho. Evet. Yani bu kadar da olmaz.
3: Yani
2: ondan sonra hiç maç da forma giymeyen neredeyse 2 yıldır toplam 11 maçta
3: doğru,
2: forma giyen. 2 yılda toplam toplasan dakikalarını 10 tane maç etmiyor yani. Hani 10 tane 90 dakika etmeyen son 2 yılda Altay'ı kaleye koyuyorsun. Bu çocuğun maç eksiği var. Yedek beklemekle maç oynamak çok farklı bir şey.
3: Kalecilikte hele ki.
2: Tabii ki.
3: Çok çok çok büyük fark ediyor. Yani ki Altay'da pek parlak bir
2: bu arada maç zaten kalemiz ayrı bir şey yani. Uğurcan formsuz. Altay oynamıyor. Formda olup olmadığını bile bilmiyor. Ya formsuz bile diyemiyorum bak Altay için.
3: Evet.
2: Yani oynamıyor çünkü. O şey Muhammed formsuz. Muhammed Şengezer. Dördüncü kalemizimiz de formsuz. Yani öyle değil mi?
3: Evet.
2: Hangisi iyi?
3: Şu an aslında tam Berke'nin zamanıydı.
2: İşte o elinde olsa gel bakayım al forma seni diyeceğin adam.
3: Evet. Uğurcan da kötü başlamışken ki sezona kaleyi bulan toplar ve yediği goller arası da çok dikkat çekici bir oran orantı var. Bir ara 13'e 9'du. Yani bir kaleciden beklenen en temel şey kurtarması, topu kurtarması. Uğurcan bu sene o ekstra performansları sergileyemiyor. Bu halde iken tabii Berke seçilebilirdi, kazanılabilirdi yani. Umarım bundan sonrası için.
2: Berke senin geleceğin. Uğurcan kaç yaşında şu anda?
3: 30-31 tabii 30 oldu.
2: Berke senin geleceğin kusura bakmayın. Yani Muhammed Şengezer de değil değil mi? Yani Altay da değil hatta. Altay da artık yani.
3: Onun da yaşı var tabii.
2: Yaşı var artık genç kaleci değil bunlar hiçbiri yani.
3: Tabii Altay için de artık hani umut vaat eden genç kaleci diyemeyiz. Onun da 28-29 yaşı var. Uğurcan hakeza öyle 30-31 yaşlarında. Ve ya burada Montella'nın bu kadar kapıyı sert kapamaması gerekiyordu Berke'ye.
2: Kesinlikle.
3: Umarım bundan sonra ama abi senin de dediğin gibi federasyonun da burada ağırlığını koyması gerekiyor. Yani neden biz çok iyi bir kalecimizi kullanamayalım. Bir gençlik refleksi diyebiliriz Berke için, Berke'nin yaptığı için. Neden o refleksin kurbanı olsun, maçları kaçırsın? Federasyonun hani daha yapıcı olması, Montella'nın da hakeza daha yapıcı olması, herkes kazanır. Böyle olursa herkes kazanırdı ama şimdiye kadar onu göremedik.
2: Hı hı. Yani bazı futbolculara özel sahip çıkmak lazım deyip bu konuyu istersen bitirelim. Çok konuştuk çünkü. Evet. Milli takımı yerden yere vurduk ama ben en başta ne dedim? Yarın Belçika maçında ben bir reaksiyon bekliyorum.
3: İnşallah. Yani daha defansif bir 11'le biz bazı maçlarda Montella döneminde oyunu tutmayı, oyunu kitlemeyi başardık. Yarın da ben öyle bir 11 bekliyorum. Daha defansif bir 11 bekliyorum.
2: Bazı futbol yazarları sen de okumuşsundur. Futbol adamları diyelim hatta. Hepsi yazar değil çünkü. İtalya maçında futbolcuların yüzlerinden, yani maç öncesinden bahsediyorum. Maça başlamadan önceki yüzlerindeki ifadelerden takımın çok isteksiz olduğunu, hani bazen futbolcular, mesela Şenol Güneş bunu demişti ya, yani birileri beni göndermek istedi. Kimler göndermek ister?
3: Futbolcu
2: aynı takımda çünkü Fransa'yı yeniyorsun burada, değil mi? Dünya şampiyonu olan Fransa'yı yenmişsin, bir de orada yenilmiyorsun. Norveç'i dörtlüyorsun, arkasından bir takım daha vardı grupta, kimdi?
3: Hollanda'yı da
2: yendik, değil mi? O gruptan çıkamamıştık yani, hatırlıyorsan.
3: O gruptan evet, o doğru.
2: Sonra Şenol Güneş dedi ki, yani birileri çıkmamı istemedi. Kimler? Takımdan birileri. Yani niye bilmiyor. Mesela futbolcu bazen Montella'ya karşı acaba bir tavırlarım vardı. İtalya'ya karşı çok isteksiz oynadılar. Ben de onu gördüm yani.
3: Çok yani o Bursa atmosferini bir anda sönümleyecek kadar, o atmosferin enerjisini düşürecek kadar isteksiz bir tablo
2: son
3: vardı.
2: Son dönemdeki en isteksiz takım. Yani hiç istemediler. Hı. Maçın ilk dakikasından itibaren ben takımın çok isteksiz olduğunu gördüm.
3: Çok. Üretemedik. Hiçbir şey üretemedik ve engel de olamadık. Hani oyunun iki yönü var denir ya klasik olarak. Oyunun iki yönünde de hemen hemen hiçbir şey üretemedik. Devre arası biraz ilaç oldu gibi kendimize geldik ikinci yarı ama yine savunma kaynaklı bir yediğimiz golden sonra tekrar artık beyaz bayrağı çektik.
2: Hı hı. Evet. Futbolcular şeye de bakıyor tabii, yani 11'i söylediği zaman teknik direktör diyorlar ki, ha diyor mesela bu tabii ki kendi aralarında mutlaka bu takımlarda şey oluyor biliyorsun, 3'lü 5'lü gruplar olur. Halı sahada maç yapsak orada bile olur yani, herkes samimi olduğu arkadaşa der ki ya işte Berkay da iyi oynamıyor ama işte şöyle böyle yani tutuyoruz ileride. İşte şunu yerine keşke daha iyi oynayan biri olsa da yenilmezdik, değil mi? Bir maçın dedikodusunu yapıyorsun. Şimdi 11 açıklandığında futbolcular kendi aralarında diyordur. Yani işte biz gol atamıyoruz kardeşim işte. Yani oraya bak takımda var, şunu koysana. Mesela başladığında ben İtalya maçında ilk dedim ki, yani Can Uzun neden forvette değil?
3: Bu şunu hatırlıyorum.
2: Veya işte Galatasaray'a transfer olan çocuğun ismini.
3: Denizgül.
2: Denizgül neden forvetti? Yani çünkü ben Barış'ın en iyi oynadığı yerin sağ açık veya sağ bek olduğunu düşünüyorum. Hmm.
3: Bir türlü o şeyi kıramadık. Yani bir türlü 9 numara bulamadık. Futbolda hani 9 numara pivot santrfor hava toplarına indirir, bağlantı kurar, sırtı dönük oynar ama biz Montella döneminde yani kulüp futbolunda da bu bir sıkıntı. Milli takımda da
2: saydıklarının hiçbirini yapamıyor mesela.
3: İdeal
2: Barış'ın.
3: Evet, ben ideal 9'u bir türlü bulamadık.
2: Yani birini yapsa diyeceğim ki onun için tutuyor ya, yani hiçbirini yapamıyor. Evet.
3: Yani Barış'ı kanatta kullanmak en sağlıklısı.
2: Bence Barış'ın yıldız olacağı yer sağ bek.
3: Ya o da olabilir ama yani, Barış
2: hızı, gücü çok rahat, yani şey sağ açıkta da iyi oynuyor da ortaları yeterli değil. Yani evet, daha iyi orta yapan bir öne adam koyarım ama Barış'tan çok iyi bir sağ bek olur.
3: Olabilir. Oynadığı da var.
2: Tabii. Oynadığı. Evet evet.
3: Oynamışlığı da var. Yani yarın özelinde ben de hakikaten abi bir reaksiyon bekliyorum. Umarım puan ya da puanlarla iki maçtan 3 puan olursa fena olmaz ama yani yarın yenilirsek maalesef büyük oranda iddiamızı yitireceğiz. Hatta A liginden B ligine

0: ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Hı hı. Onun da hemen istersen abi A Ligi'nden nasıl düşülür onu söyleyeyim. A Ligi'nin en kötü iki grup üçüncüsüyle en iyi şöyle diyeyim, A Ligi'nin en kötü iki grup üçüncüsü ve en iyi iki grup sonuncusu B Ligi'nin grup ikincileriyle eşleşiyor ve bir nevi kümede kalma ya da bir küme düşme maçı oynanıyor. Yani biz yarın da eğer mağlubiyetle dönersek ki
1: evet,
0: umarım olmaz.
1: Bakayım, ihtimalleri kitaplarını çıkardı.
0: Evet,
1: notları aldı defterlerinden. Evet.
0: Evet, yani eğer yarın da kaybedersek en kötü üçüncülerden biri olacağız ya da grup sonuncusu olacağız. Yani bu da lig düşmemiz. Lig düşmesi ihtimalinin somutlandığı anlamına geliyor. B liginden gelen takımlarla playoff oynayacağız. Hı hı. A liginde kalmak için.
1: Ya orada gelme ihtimali kimler? Bir daha söyle bakayım takımları.
0: Şöyle
1: şu andaki duruma göre.
0: Onu tam onu evet, çıkartırız ama onlarda da belli değil çünkü ama hı hı. A liginde yani bizim bulunduğumuz ligde en kötü grup üçüncüsü ve en iyi iki grup sonuncusu B liginden gelecek takımlarla
1: playoff
0: oynuyor. En kötü grup sonuncularından biri olursak zaten direkt olarak lig düşüyoruz. B ligine geri gidiyoruz.
1: Oraya doğru gidiyoruz. İnşallah puan alırız deplasmanda.
0: Evet, puanlar almamız lazım. Reaksiyon zamanı.
1: Evet, şimdi böyle bir milli ara oldu. Sonra bir daha olacak. Yine böyle bir 4 maçlık ara olacak. Böyle bir kural aldı. Nasıl buldun UEFA'nın bu seferki takvimini? Daha iyi mi oldu?
0: Sence? Bence daha iyi oldu. Yani bölünmüş olarak sürekli bölünmesi yerine daha yoğun kamp oyuncular için de bence daha kolaylık oldu.
1: Peki ben turnuva diyorum artık buna. Bunlara ne gözle var? Ne diyorsun?
0: Hani Uluslar Ligi turnuvasına.
1: Evet, yani ne diyorsun? Ben mesela çok gereksiz buluyorum bunu.
0: Yani evet, hazırlık maçlarından bir tık daha heyecanlı ama Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası elemeleri tadı olmuyor açıkçası. Onu da söylemek lazım. Çünkü o elemelerde varılacak bir hedef var. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi. O elemelerin tadı, heyecanı yani, farklı. Burada
1: futbolda bu kadar sıkışıklık varken evet. Şampiyonlar Ligi'nde zaten kupalar bile 3 günde bir maç oynuyor takımlar.
0: Müthiş
1: değil mi?
0: Bir yoğunluk var.
1: Acayip bir yoğunluk varken sen UEFA niye böyle bir şey, FIFA daha doğrusu niye böyle bir şey başlattı? Yani, ben anlamış değilim. Mesela bazı futbolcular da buna kazan kaldırıyor.
0: Evet,
1: mesela
0: bu sene,
1: Van Dijk demiş yani evet. bizim ne işimiz var burada demiş. Haklı.
0: Bu geçen sezon daha doğrusu Inter'e transfer olan Akanji eğer böyle giderse ben de futbolu bırakırım demişti.
1: Tabii yani, tatil yapamıyor futbolcular evet, ya.
0: Bir noktadan sonra dayanılmaz oluyor. Çünkü Avrupa evet. yükü kulüp futbolunda Avrupa maçları yükü de arttı. Artık 8 çok önemli maça çıkıyor takımlar ve o her puan, her gol hatta değerli olduğu için yeni formatta Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa Ligi'nin yeni formatında oyuncular dinlenme fırsatını gitgide kaybediyorlar. En sonunda Akanji mesela futbolu bırakırım böyle olursa demişti. Uluslar Ligi'de bu anlamda tabii biraz daha
1: ya ben bilmiyorum son dönemlerdeki FIFA'nın yaptığı şeyleri futboldan yani milli takım milli maçlardan insanları soğutan şeyler yapıyor. Mesela Dünya Kupası'nda takım sayısının çoğaltması da benim hoşuma gitmedi.
0: Hiç.
1: Çok gereksiz maçlar izletiyorlar bize. Evet. Ha, diyeceksin ki öyle deme abi işte gelen takımlar da bak önemsiz dediğimiz takımlar ne puanlar oynadı. Kimleri tanıdık? Tamam Çuraçova'yı hepimiz alkışladık. Nerede oynuyor futbolcuları?
0: Evet.
1: İki tane senin işte birincilikte oynayan futbolcun var yani anlatabildim mi? Şey yok tamam orada puan almış olabilir. Gelmiş.
0: Renk puan, kattı.
1: Renk,
0: doğru.
1: Renk yani ama senin takip ettiğin maçlar gene belli yani. Evet. Sen Avrupa'ya kota koymuşsun. Avrupa'dan çıkmak çok zor. Bizim zaten derdimiz o.
0: Evet.
1: Avrupa'dan takımla gidemiyor. İtalya gibi 4 tane dünya şampiyonu olan bir takım gidemedi. Biz zar zor gittik. Bence şanslı kurayla gittik. O da ayrı bir olay. Yani diğer takımlara bakıyorsun. Afrika'dan neredeyse elini kolunu sallayan gelmiş. Asya'da zaten biraz iyi sener hepsi geliyor. Değil mi? Biraz evet. Düzgün olan hepsi
0: orada
1: geliyor.
0: Orada rekabet biraz daha
1: az. Güney Amerika'da gelmeyeni dövüyorlar. O kadar diyeyim ben sana. 10 takım varsa 7'si mi ne geliyor?
0: Yani şeyi yeni
1: bir adaleti
0: sonra,
1: yok bunun yani.
0: Evet evet. Yeni formattan sonra dediğin gibi belki hani daha adı sana duyulmamış ülkeler için bir fırsat oldu ama maç yükü de çok arttı.

0: işte takvim genişledi, Dünya Kupası takvimi genişledi. Tatiller azaldı dolayısıyla.
1: Bir de ben ilk defa bu sene gördüm ya FIFA'nın bu kadar FIFA büyük bir güçtür. Devletlerin yasalarını bile gerekirse esnettirir. Sen Dünya Kupası'na hakemi almadın. Sudan'la hakemi almadı. Bir tane kalecinin işte annesine vize vermedin. Evet. Yani değil mi? Yeşilburun Adaları'na Uzinya mıydı? Uzinya'yı mesela annesi. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bazı takımları İran takımın işte inanılmaz bir şekilde seyahat ettirdi. Üzerleri aradı. Geç aldı değil mi? Meksika'da kalmak zorunda kaldılar. Yani adam maçları Amerika'da oynadı. Gitti Meksika'da. Yani böyle olmaz. Sen FIFA olarak o zaman arkasında duracaksın o takımların. Hayır sen böyle yapamazsın diyeceksin. Hakem almamak ne demek ya?
0: Evet. Somali'ydi sanıyorum.
1: Somali'li hakem.
0: Evet, Somali'li hakemdi. Ha,
1: özür dilemek gibi gittiler şampiyon Süper Kupa'da maçı yönetti. Neyse gayet iyi yönetti bu arada.
0: Evet, evet. UEFA bir
1: UEFA biraz FIFA'ya şey yaptı. Yani hem gönül alma gibi koydu hem de bak dedi biz seni oynatalım. Ama bak ben FIFA'nın bir şeyde Türkiye'deki U21 turnuvasında görev aldım TRT adına. Hı hı. Ben FIFA'nın ne kadar güçlü olduğunu orada gördüm. Yani FIFA yetkilisi o stadın değil neredeyse geldiğinde şehrin şeyi oluyor. O stadın bulunduğu etraftaki her şeye karar verebiliyor. Trafiği kestirtebiliyor. Yani anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Bu kadar etkililer.
0: Yani Amerika'daki o insan hakları ihlali idi bence yani. Yani bir hakemin içeri alınmaması, maç yönetme hakkının elinden alınması. Hayır,
1: futbolcuların inanılmaz bir şekilde aranması
0: evet.
1: Yani inanılmaz bir şekilde ama Cristiano Ronaldo'nun bile nasıl arandığını gördük. Ya adam Cristiano Ronaldo zaten Kuzey Kutbu'na gitse şeyler bile tanıyacak.
0: Eskimolar
1: bile tanıyacak adamı yani. Penguenler tanır ya.
0: Yani
1: Berkay diyor penguenler bile tanır abi diyor.
0: Öyle öyle gerçekten.
1: Yani sen onu bu kadar üst aramasına tabi tutar. Ya olur mu öyle bir şey ya? Portekiz milli takımı. O da dünyanın en meşhur futbolculardan biri.
0: Tabii.
1: Yani. Ki Messi'ye de yaptılar aynı şey. Arjantin milli takımıyla beraber. Evet. Messi de Amerika'da oynuyor zaten.
0: Oynuyor. Futbol oynuyor. Futbol hayatını orada sürdürüyor.
1: Evet. Evet. O da yani hani olmaması gereken şeyler. Tabii. Biraz tadı tuzu kaçtı mesela Amerika'da.
0: Futbolun tadı tuzu kaçtı. İşin içine devredeki molalar da girince hele ki. Futbolun doğası.
1: Bizim bir Dünya Kupası sevincimiz vardır. Özellikle benim kuşağın. Baban bizden daha büyük. Onun daha çoktur. Yani ne güzel Dünya Kupası her gün maç seyredeceğiz derdik değil mi? O maç zevkinden olduk resmen bu
0: evet,
1: sene.
0: Evet. Bu sene etkiledi. Dünya Kupası'nın uzunluğu biraz futbolun tadı bayatladı yani. Maç içinde verilen molalar. Devre arasının evet. 15 dakikadan uzun tutulması.
1: Reklam molaları.
0: Evet reklam molaları.
1: Su molası bilen diyor reklam
0: evet,
1: molası.
0: Evet su molası diye böyle bir üstünü kapatma şey.
1: Devre arasını 15 dakikaya yarım saate çıkartmaya
0: evet,
1: ne dersin?
0: Finalde. Yani futbolun pek aşina olmadığı şeylerdi.
1: Ve reklam şeyi işte aralarında.
0: Evet evet,
1: yani.
0: Evet. Onlar kendi kafalarına göre baktılar ama futbolun gerçeklerine pek uymadı evet. O Dünya Kupası'nda.
1: Doğru diyorsun. Evet Sevin Nişancı ile sohbetimiz devam ediyor. Milli takım konuşunca tabii nerelere gidiyoruz. İnsan aklına geliyor tabii yani bunlar. Öyle değil mi sevgili Semih?
0: Evet kesinlikle.
1: Peki hadi sana babanla konuşuyorsundur böyle. En çok etkilediği milli takım hangisi babanın? Hani ya ben şu milli takımdan çok keyif alıyordum falan dediği.
0: Brezilya 1980 ya da 80 sanırım.
1: He.
0: Evet. Brezilya. Babam daha çok Brezilya'yı sever.
1: Ha, Brezilya. Benim kuşak da mesela şeydi. Babam bizden biraz daha onlar tamamen Brezilya.
0: Evet. Çıkıyor.
1: Ama futbolun çok keyif yani şiir gibi oynandığı bir dönemden bahsediyoruz.
0: Evet. Sanıyorum Sokratesler
1: falan öyle. Evet. Benim de en beğendiğim en fantastik takım o.
0: Evet.
1: Ben de hatırlıyorum o takımı. O çok güzel bir takımdı.
0: Onu demişken yani Brezilya'nın bugünkü halinde inanılmaz olduğunu söylemek lazım. Yani evet. Nerede o eski benim çocukluğumda da çok baskın bir Brezilya vardı. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho'lar, işte Cafu'lar, kalede Dida'lar. Ama şimdiki Brezilya'ya bakıyoruz. Yani son Dünya Kupası'nda
1: etkisini
0: da
1: şey yaptı. Etkisini yitirdi. Niye sence?
0: Ya bunu bilemiyorum ama Avrupa...

0: acaba şunun olabilir. Avrupa futboluna fazla mı entegre oldular acaba Brezilyalı evet. futbolcular?
1: Aslında yani yetenekleri hala var aslında ama Avrupa futboluna entegre olma değil. Güce dayalı futbolu
0: evet.
1: Avrupa o kadar geliştirdi ki. Eskiden de tabii Avrupa futbolu güçlüydü yani daha güce dayalı oynardı. Ama Brezilya'nın o fantastik pasa dayalı fantastik çalımla adam rahat geçebilme olayını güç artınca şey yaptılar. Artık o işlemiyor yani hani çalım atıyorsun arkadan gelen pat evet. yalıyor senden topu. O kadar futbolu sertleştirdi ki Avrupa ve evet. güçlü oldular ki. Bu sefer senin bir şeyin kalmadı o çalımla adam eksiltip gidip gole gitmem pas vermem falan bir anlamı kalmadı. Şu anda o da mecburen Brezilya futbolu da Avrupa futboluna benzemeye çalışıyor. Maalesef o da futbol zevkimizi tabii öldürdü.
0: Yeteneğin rolü biraz sınırlandı gibi sanki futbolda. Güç ve hız, güç, hız ve atletizm o kadar evet. öne çıktı ki artık.
1: Tabii. O yüzden bak Berkay da diyor ki kulağıma İtalyan teknik direktör getirdiler diyor başlarına diyor.
0: Evet, Ancelotti'yi doğru.
1: Yani Ancelotti tamamen Ancelotti'yi getirmelerinin sebebi işte daha güçlü bir takım yaratmak. Yani başka bir sebebi olamaz.
0: Evet.
1: Hani nasıl sentezleyecek o yeteneği bilmiyorum ama yetenek hala var takım onlarda. Yani bakıyorsun var. Ama Brezilya Ligi'ni hiç seyrediyor musun?
0: Arada seyrediyorum biraz.
1: Çok sıkıcı mesela.
0: Evet,
1: yani
0: ağır geliyor.
1: 45 dakikayı bitiremiyorum ben. Yani uykum geliyor. Yani bizim ligimizi beğenmeyenler varsa şöyle öyle söyleyelim. Değil mi? Heyecan yok bizim ligimizde de ya işte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçlarından başkasından keyif almıyoruz diyen çok insan oluyor. Değil mi? İşte dört büyüklerden işte Trabzon'da katalım. Hiç öyle değil. Brezilya Ligi'ni seyredin. Yemin ediyorum bir daha şey yani bizde sıradan iki takımın maçı bile dört büyüklerde olmayan diyeyim sıradan demeyeyim evet. de iki takımın birbiriyle oynadığı maç bile çok daha kaliteli.
0: Ben zaman zaman futbolcu isimleri çıktığında Türkiye ile Türk kulüpleriyle anıldığında Brezilya takımlarını izliyordum. İşte Fluminense örneğin John Arias vasıtasıyla mesela izlemiştim ama hakikaten futbol tempo orada çok daha ağır.
1: Tempo çok ağır ve birbirlerine dokunmak sanki yasak gibi oynuyorlar.
0: Evet.
1: yani kimse temas etmiyor birisine.
0: Evet. O açıdan çok yetersiz.
1: Evet. Tabii o da lige yansıyor herhalde. Liglerin kalitesine yansıyor.
0: Mutlaka.
1: Yani keşke o eski Brezilya olsa ama ben de babana katılıyorum.
0: 80'lerin Brezilyası'nı o hep anlatır.
1: Yani Türk milli takımında da mesela böyle hani benim hatırladığım en iyi en futbolu keyif veren milli takım hangisi dersen o Dünya Kupası'ndaki üçüncü olan takım demem. Tanjulu, Rıdvanlı bir kadro vardı. Hı-hı. İşte o zaman Demokratik Almanya'ya, daha Almanya birleşmemişti. Demokratik Almanya'yı 4-1 yendiğin, Avusturya'ya 3 attığın işte bir milli takımımız vardı. O takımın futbolu çok fantastikti. Keyif veriyordu.
0: Evet.
1: Yani Tanju gibi de tabii ondan sonra Tanju'dan sonra bir daha öyle bir skorer, öyle bir golcü gelmedi.
0: Evet. Şimdi de Türkiye'de bizim bu jenerasyonda da şu Burak'tan sonra, Burak Yılmaz'dan sonra ciddi bir 9 numara sıkıntısı çekiyoruz. Hı hı. Yani Burak Yılmaz bıraktı. Hemen hemen aynı dönemlerde biz 2022'den 2021'den bu yana ciddi bir golcü 9 numara yani saf 9 numara sıkıntısı çekiyoruz. Geçici çözümler de pek üretemedik.
1: Hani ya bunun aslında bir takım şeyleri var. Neler önerirsin mesela bunun için? Ne yapmalı? Federasyon ne yapmalı bunun için?
0: Ya altyapıda bir defa daha hani altyapıdan oyuncular daha çok sorumluluk verilebilir. Hı hı. Bir defa bu teşvik edilebilir. Yani 9 numara mutlaka var. Mesela Çağrı Balta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında
1: var canım her takımda var.
0: Ama benim, süre alamıyor.
1: Benim ilk dikkatimi çeken sevgilim Sevin Nişancı şu. Mesela birinci lige bak. Trendyol birinci lige bak. Bütün takımların forvetleri yabancı.
0: Evet bu mesela ciddi yani, bir...
1: Ben federasyon başkanı olsam ne yaparım? Veya federasyonda yetkili bir insan olsam derim ki takımlara Süper Lig takımları dahil forvette yerli forvetle oynayan ve en az şu kadar maç

0: işte çıkartan ilk şu kadar maç ilk 11 oynayana şu kadar prim.
1: Teşvik değil mi?
0: Teşvik veririm. Yani evet. Şu kadar şey yapana, dakika verene şöyle prim. Bunu Süper Lig takımlarına da birinci lig takımlarına da veririm ve insanları teşvik ederim.
1: Evet.
0: Yani yerli forvet öyle yetişir. Yoksa tabii ki senin olmaz. Birinci lige bakıyorum ben, hepsi yabancı. Gol krallığı yıllardır, herhalde 10 senedir Trendyol birinci ligde hep yabancılardan yabancı çıkıyor.
1: Birinci ligin yabancı oyuncu sayısını ciddi olarak ele almak lazım.
0: Evet, evet. Özellikle forvet mevkii bak. Evet, şimdi istersen biraz da basketbol konuşalım.
1: Tabii.
0: Sevgili Ünal Özuak bizlerle şu anda telefon attığında, Hürriyet gazetesi spor yazarı. Evet Ünal Özuak, nasılsınız? İyi akşamlar.
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler iyiyiz. Dün çok mutlu olduk. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'i yendi. Ben de dün programı şey diye kapatmıştım. Ben Beşiktaş'ın bu akşam kazanacağını düşünüyorum. Çok da motive olup çıkacağını maça düşünüyorum demiştim. Öyle de oldu. Kazandı. Maccabi Tel Aviv favoriydi aslında baktığım şeyde.
2: Evet öyle, ve Beşiktaş'ın en büyük özelliği, bu sene kazanmış olduğu özelliği, hı-hı, İçten yanmalı motor gibi. Yani seyirci yok, boş Belgrad salonunda, ama kendi kendilerini motive ederek müthiş maça hazırlanmış çıkıyorlar. Evet. O da çok güzel oluyor. Maccabi'yi darmadağın ettiler yani. Böyle bu kadar güzel bir maç olamaz. Hı hı. Tabii koçunun getirdiği moral ve motivasyonla Beşiktaş güzel işler yapıyor.
0: Aslında Cuma taraftar akşamı grupları çalışsaydı Partizan taraftarı desteğe gelirdi Beşiktaş'a.
2: Ama işte sınırlı sayıda işi tutuyorlar yani, içeri almıyorlar ki. Yani İstanbul'dan da gider yok.
0: Yok, İstanbul'dan zaten istemiyorlar da, hayır şey, Sırp taraftarlar herhalde bir şey yoktur.
2: Sırp taraftarlar girerler tabii ki, ama o şey,
0: böyle bir organizasyon yapsan anlar diyorsun. Euroleague hemen.
2: Euroleague hemen. Beşiktaşlı olan mühürsüyle cımbızla çıkartır dışarıya.
0: Doğru diyorsunuz. Ya bu, yani bu da maalesef, bu maçta maalesef yani Euroleague yönetimi bu konuda sınıfta kaldı yıllardır.
2: Böyle bir şey yok ya, çünkü ev maçını da dışarıda oynuyorsun.
0: Evet, evet.
2: Onların maçını da dışarıda oynuyorsun ve sessiz sedasız oynuyorsun. Nasıl Euroleague bu yani?
0: Gerçekten öyle. Çifte standart uygulanıyor çok ciddi bir şekilde.
2: Evet evet, CSK yıllardan beri CSK alınmıyor savaş içerisinde olduğu için. Dahil nerede peki, nasıl, ne vaziyette yani, hep beraber görüyoruz.
0: Evet, doğru diyorsunuz. Evet sevgili Ünal Uzak, Beşiktaş bu galibiyetle beraber Euroleague'e merhaba dedi. Dönüş yapar mı güzel bir şekilde buradan?
2: Tabii tabii, gayet güzel. Şimdi Cuma akşamı da İstanbul'da bu sefer Barcelona'yı kabul edeceğiz Beşiktaş, hı hı, olarak.
0: Anadolu Efes yendi değil mi Barcelona'yı?
2: Anadolu Efes'in yendiği Barcelona. Yani, hı hı, eski günde olmayan Barcelona, görece olarak tabii. Evet. Yani Barcelona'dır.
0: Tabii her zaman, her zaman.
2: Ama Beşiktaş'ın gene Barcelona karşısında da şansı olacaktır. Çünkü yani Belgrad'da üçlük sayısı bakımından, sürümü bakımından muhteşemdi Beşiktaş. Yani
0: kendi attığı basket oldu, öyle diyelim.
2: Hemen hemen yani dolayısıyla kendi evinde nasıl olmaz yani, kısaları muhteşem bir performans gösteriyorlar ve de hızlı oyunu da gayet güzel oynuyorlar. Beşiktaş bir performans yakalayacak ve olayı götürecek. Tabii ki yani bu tabii Beşiktaş'ın yapısı 11 takımımızın Avrupa liglerinde oynuyor oluşundan geliyor. Yani basketbolumuz, evet, itiyor bizim kulüplerimizi. Mesela Bahçeşehir de çok güzel bir düzen kurdu. Hı hı. Dördüncü takım bile görebiliriz. Yani Eurocup'u kazanması işten bile değil. Yani Bahçeşehir maçını son seyrettim. Müthiş bir takım kurmuşlar. Antrenörleri de eski Fenerbahçeli Djordjevic. Gelmiş çok ciddi bir takım havasında Bahçeşehir. Yıllardan beri bu işe yatırım yapıyorlar. Hı hı. Oradan işi çevirecekler. Dört takıma çıkabileceğiz gibi gözüküyor.
0: Dolayısıyla
2: yani nasıl voleybol bizim oyunumuz diyorsak, basketbol da bizim oyunumuz aslında.
0: Evet, Euroleague bir nevi öyle. Üstelik yıllarca da biz sponsor olduk. En büyük sponsor.
2: Tabii ismi bizim.

0: Evet, Turkish Airlines'tı yani.
1: Doğru.
0: O yılları basketbol Euroligi'ydi. Hala da biz hakimiz yani 3 takımımızla beraber. Hı-hı. Yani Final Four'da büyük bir ihtimalle 2 takımımız olacaktır. Yani Anadolu Efes'te bu toparlanmasını yaparken.
1: Evet, onu soracağım şimdi. Anadolu Efes'i nasıl buldunuz? O da Kızılyıldız deplasmanına çıkacak.
0: Anadolu Efes birazdan Kızılyıldız'da orada oynayacak. Hı-hı. Ve de Anadolu Efes tabii Real Madrid'i yendi. Aynı İspanyol basketbolu Barcelona için söylediğimiz Real Madrid için de geçerli. Tavares ile Mavares ile aslanlar gibi kendilerine göre bir Real Madrid'i. Anadolu Efes çok kritik maçta, yani Pablo Lasso'nun koştuğu tartışıldığı maçta, Mark James acaba ne yapacaktır denen maçta büyük bir başarı kazandılar. Tabii ki Mark James'in de en olgunluk dönemini yaşıyoruz şu anda. Hı hı. Asist yapıyor. Shooting guard gibi şut atan forvetin öncesi 2 numara oynuyor. Yani topu getirmekten onu kurtarmış vaziyetteler. Strezel, Robinson çok iyi top getiriyorlar. Ve de Mark James... perdelerden, hı hı, geldiği zaman çok daha fazla etkili oluyor. Dolayısıyla Anadolu Efes'te güzel bir ritim yakalamış vaziyette. Şimdi bu akşam Kızıl Yıldız onları oradaki gibi vur kır parçala yapacaktır. Ama Anadolu Efes'in şu andaki kadrosu böyle şeylerin altından kalkabilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu ilk telaşı atlattıktan sonra maçlar rutinine girer. Bir galibiyet daha oradan çıkartırız bu akşam.
1: Yakışır. Diyelim. Yakışır Anadolu Efes'e.
0: Yakışır ve çıkartırız, evet, yani diye görüyorum.
1: Fenerbahçe'de yarın Dubai basketbolu konuk edecek.
0: Evet.
1: Şans tanıyor musunuz Dubai basketbolu?
0: Tabii tanımaz mıyım ya? Fenerbahçe'de Bayern'i perişan etti.
1: Evet.
0: Yani Bayern tabii Dubai ölçeğinde değil ama Fenerbahçe 3 gün önce, yani 10 gün önce Süper Kupa yaptılar. Euroleague'in başında. Orada Dubai'yi yendi. Yani evet. Dolayısıyla Dubai yenilemez diye bir şey yok. İyi takım tabii ki. Ama Fenerbahçe basketbolunu kendisi oturttuktan sonra...
1: Özellikle evinde iyi oynuyor Fenerbahçe.
0: Evet, tabii. Kadıköy cehennemi, hı-hı, yapıyoruz. Onu kabul ettirmiş, evet, vaziyetteyiz herkese. Dolayısıyla Horton Tucker'la beraber, Baldwin'le beraber, kısaları da yerli yerinde Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Jessica Vichus bu Dubai şeyinden de mücadelesinden de başarıyla çıkacaktır. Yani ne oluyor böylece? 3 galibiyet bekliyoruz son iki
1: bu
0: günde.
1: Hafta.
0: Bu haftanın ikinci ayağında 3, evet, galibiyet bekliyoruz. Ve de kulüplerimize coşkuyla basketboldaki başarılarının devamını istiyoruz.
1: İnşallah. Biz de öyle sevgili Ünal Özak. Ben katılır mısınız bilmiyorum ama tabii ki basketbol uzunların sporu ama ben nispeten o kısa dediğimiz adamların hepsi bizden uzun tabii de. kısaların o yetenekli kısaların oyununu ben daha çok beğeniyorum, seviyorum. Namuski ile başlayan bir hayranlığım var.
0: Oyun kurucudan yani zaten
1: Levent Topsakal, Namuski, yani gerçekten hani o onların, yetenekli olanların, o kısaların, oyun kurucuların basketbolu beni daha çok heyecanlandırıyor yapabildikleri.
0: Abi zaten basketbolu icat eden Dr. Naysimit bu oyun kısaların ve uzunların oyunudur demiş. Ve de o günden bugüne geliyor. 1 ve 4 numaraları bir takımların mutlaka olması lazım.
1: Evet.
0: %60 dışarıdan oynanır bu basketbol.
1: Hı hı.
0: Genel konuşuyorum. %40 da boyalı alandan oynanır. Bu dengeyi kuran basketbol takımları oturaklı bir takım demektir. Ve de o kısaların içinde de top cambazları olduğu zaman tabii seyrine doyum olmuyor basketbolun. Şu anda Mark James bu marka oyun kurucu Mark James var Anadolu Efes'te.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin de Baldwin'i var. Tucker'ı var. Tucker da muhteşem bir adam. Yani onun bir de şutunun ötesinde çembere gidiş peşinden de sırtına bir iki adam alıp götürmesi var. Amerikan futbolundan, hı-hı, gelen alışkanlığıyla. Dolayısıyla o da müthiş bir adam. Tabii ki kısalar daha zevk veriyor. Bir de üçlükleri onlar attığı için.

0: genelde daha fazla. O da ayrı bir görsellik katıyor basketbola.
1: Evet. Valla basketbol deyince tabii farklı heyecanın sürekli yenilendiği değil mi? Maçın maç içinde herhalde 5-6 defa gidip geldiği, futbol gibi değil çünkü basketbol. Hem daha tempolu hem de her şey mesela son dakika değişebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden heyecan hep dorukta olduğu bir karşılaşma, durağan olmayan bir spor. Benim çok sevdiğim sporlardan biri.
0: Yani hiçbir şeyin de garantisi yok.
1: Kesinlikle.
0: 20 sayı farkla gidiyorsun devreye, kırdık maçı, aldık götürdük cebimizde diyorsun. İkinci devre bambaşka bir basketbol yapısıyla karşılaşıyorsun, karşı tarafın reaksiyon göstermesiyle. Hı hı. Çünkü oyuncular hepsi bir denk yapılar içerisindeler. Dolayısıyla basketbolun tam 40 dakika full maçını oynuyorsun ve de sonuna kadar bekleyeceksin yani. Son top düdük çalana kadar yani.
1: Evet, 3 saniye kala 5 sayı geride olan takımın kazandığını biliyorum ben. Yani çok maç var öyle. Çünkü saniyelerin saatler gibi geçtiği şeyler oluyor değil mi? Orada oyun duruyor, bir top atıyor tekrar taktik faul derken. Hele geçen hafta ligde kendi sahasından Tofaş maçında atılan basket. Ya son saniyede işte, değil mi? Maçın kaderini değiştirdi.
0: Tabii tabii yani Baldwin'in de Fenerbahçe'nin de Final Four'da öyle aldığı maçlar var.
1: Evet.
0: Solukas çok yapar bunları şu anda.
1: Evet, Solukas son topçu değil mi? Sıcak el.
0: Son topçu yani, zaten bu saydığımız adamlar, Mark James de son topçu. Bayılırlar evet. Yani heyecanı gerip ondan sonra o adrenalin yükselme patlamasıyla o sayıyı attıkları zaman kendileri tatmin olurlar çok.
1: Doğru.
0: Abi.
1: Doğru.
0: Halde. Hero ball, kahraman topu deniyor bu son toplara. Evet. Bunun peşinde bütün oyuncular ondan büyük zevk alıyorlar.
1: İşte bu yüzden bundan hayranıyız basketbolun. Bundan dolayı çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim sevgili Ünal Özak. Ağzına sağlık. İnşallah sağ her şey dilediğin gibi olur. Çok güzel şeyler
0: evet,
1: söyledin.
0: Bu akşam evet benim bu dilediklerim çıkmasını hep beraber şey yapalım. Tahtalara vuralım ve
1: İnşallah.
0: Bu akşamdan Kızıl Yıldız'ı devirelim. Sonra da Barcelona Dubai gelsinler.
1: Evet inşallah diyelim. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet Semih Nişancı, sen basketbol takip ediyorsun bildiğim kadarıyla. Yakından evet. Takip ediyorsun sen de. Sadece futbol değil senin şeyin.
2: Evet basketbolda.
1: Nasıl gerçekten Euroleague ayrı bir heyecan değil mi?
2: Çok tabii. Ya ben
1: NBA'den daha çok seviyorum mesela. NBA maçlarında açıkçası sanki bana gösteri maçıymış gibi geliyor NBA.
2: Onlar da biraz şov kısmı da ağırlıklı olduğu için, demin futbolda bahsetmiştik hani molalar, reklam molaları, aynısı NBA'de de mevcut.
1: Mesela orada bazen kasıtlı olarak frene basıyor bir takım, hani öbür takım üzerinden silindir gibi geçer aslında, kasıtlı olarak frene basıyorlar, son 2 dakikayı falan bekliyorlar yani, o heyecanı yaşatmak için herhalde.
2: Yani biraz şov kısmı playofflara kadar daha biraz daha o kısım ağır basıyor. Biraz daha düşük tempoda, düşük viteste gidiyor.
1: O kadar paranın olduğu yerde tabii o para nereden geliyor? Bahisten geliyor. Evet. Muhtemelen onlardan dolayıdır.
2: Olabilir.
1: Yani.
2: Ben daha çok Euroleague'çiyim.
1: Ben de Euroleague'çiyim.
2: Yani savunma sertliği özellikle. Ya yani şimdi NBA'de tempo var tabii, onu reddedemeyiz ama Euroleague'in savunma sertliği ve o temaslı oyun beni daha çok cezbediyor.
1: Semih Nişancı, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Basketbol bile konuşmuş olduk seninle. Efendim bize ayrılan süre bu akşamlık da bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy'du. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
3: Spor Servisi.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.
7: Dünyanın Z raporu başlıyor.

0: Efendim dünyanın Z raporu başlıyor. 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, teknik ekipte İbrahim Türksoy ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor efendim.
1: Gündemden perspektifler.
0: Gündemden perspektifler, birbirinden güzel haberler var, birbirinden güzel başlıklar var ve birbirinden güzel konular var efendim, her zaman olduğu gibi. Bakalım bu akşam Z raporunda hangi konuyu konuşacağız, hangi değerli konuğumuz olacak? Hemen konumuza şöyle bir göz atalım. İngiltere'de Chester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sosyal anksiyete yaşayan üniversite öğrencilerinin yalnızca sosyal ilişkilerinde değil, akademik hayatlarında da zorlanabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmada öğrencilerin başkaları tarafından yargılanma korkusu, kendilerini sürekli gözlemlemeleri, yaşadıkları sosyal durumları sonrasında tekrar tekrar düşünmeleri ve zaman zaman da sosyal ortamlardan kaçınmaları ön plana çıkıyor. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü hepimiz merak etsek de bu durum kaygı boyutuna ulaşıp yoğunlaştığında bambaşka bir seviyeye, yani sosyal anksiyeteye sebep veriyor. Okuyamadım. Anksiyeteye, doğru. Çok önemli bir konu. Hakikaten çevremizde çok var bu durumla karşılaşanlar. İşte bu önemli konuyu konuşacağız. Peki sosyal anksiyete tam olarak nedir? Bu kaygı sosyal ilişkilerimizi, eğitim hayatımızı ve gündelik yaşamımızı nasıl etkiliyor efendim? Sorularımıza cevap bulmak üzere klinik psikolog Vildan Bahar önemli. Telefon hattımızın diğer ucunda. Vildan Hanım, merhaba, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim.
2: Merhaba, iyi akşamlar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir konu çevremizde. Ki insanlara sadece çevremizde değil, kendimizde de var. Belki bazıları gizli, bazıları açık. Çok fazla maruz kaldığımız bir problem mi desek, bunun problem olup olmadığı, bunun nasıl tedavi edileceği ile ilgili bu akşam sizle konuşacağız. Anksiyete, doğru söylüyorum değil mi?
2: Evet, doğru söylüyorsunuz. Tamam. Direkt Türkçe olarak kaygıyı da kullanabiliriz.
0: Evet, yani hem kaygı varken Hümeyra, buraya niye bunu yazıyorsun da beni zorluyorsun? Kaygı desem ben işi tamam, de geç değil mi? De geç kaygıyı. Doğru. Kaygılıyız, çok kaygılıyız Vildan Hanım. Normalde evet kaygılarımız çok fazla, bu modern dönemin getirdiği bir şey mi? Yoksa ne bileyim, orta çağda da insanlar bizim kadar kaygılı mıydılar?
2: Orta çağda bizim kadar kaygılı olduklarını fark etmiyorlardı büyük ihtimal.
0: Evet,
2: çünkü
0: evet.
2: Bizim kadar çok bilgi ulaşımları yoktu. Kaygılılarsa bile biz bunu çok bilmiyoruz maalesef.
0: Evet.
2: Kendi aralarında da çok konuşma pratikleri de yoktu büyük ihtimal bu konular üzerine. Ama artık konuşabiliyoruz, artık daha iyi anlayabiliyoruz.
0: Evet.
2: Bu da biraz daha böyle bu konuda hassas ve çok da üstüne düşmeniz durumunu doğurabiliyor tabii.
0: Evet. Çok da güzel sorular hazırladı sevgili yapımcım Hümeyra. Sosyal anksiyeteyi toplumda utangaçlıkla karıştırabiliyoruz. Peki sosyal anksiyete dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz?

0: aslında.
1: Evet.
0: Hani bir söz vardır ya, yedisinde neyse yetmişinde de o.
1: Evet, evet.
0: Mizaç dediğim şey tam olarak ona denk düşer.
1: Hı hı.
0: Bizim doğduğumuz kişilik özelliklerimiz. Utangaçlık da böyle bir mizaç özelliğidir ve kişiler utangaç olduklarında sosyal ortamlara girdikleri zaman ilk başta bir çekinirler. Ama daha sonra alışırlar ve rahat rahat iletişim kurabilirler. O utangaçlık özelliğini biraz daha aşabilirler. Sosyal olarak sosyal durumlarda kaygı duymamız meselesine gelelim bir üst basamağı. Hepimiz sosyal karşılaşmalarda, sosyal ortamlarda bir miktar kaygı duyarız. Bu bizim insan olmamızın bir getirisidir aslında. Evet, hem sosyal varlıklarız ama bir başkasıyla karşılaştığımızda mutlaka bir rahatsızlık da hissederiz.
1: Evet.
0: Bu normaldir. Hele de yeni tanıştığımız insanların yanında böyle bir odayı süzeriz, insanları bir gözleriz. Böyle bir kaygılı hissederiz. Bu da çok normal. Ama sosyal anksiyete, sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz şey de kişinin hayatı çok daha fazla etkileniyor. Nasıl etkileniyor? İnsanlar o sosyal durumlardan, topluluk önüne çıkmaktan, insanlarla konuşmaktan, bazen dışarıda yemek yemekten o kadar rahatsız oluyorlar ki artık hayatları aksamaya başlıyor.
1: Evet.
0: İşlerini yapamaz hale geliyorlar. Mesela bir şirkette çalışıyordur, yeni bir ürün çıkacaktır, bu ürünün sunumunu yapması lazım. Ama sosyal kaygı bozukluğu yaşayan birisi çıkıp o sunumu yapamaz. O sunumu yapsa bile o sunumun için tabiri caizse zehir olur.
1: Evet, evet. Ama çok takılmıyor muyuz? Vildan Hanım, yani hepimiz için geçerli, ben söylüyorum sanki çok kolay takılmamak falan diyen dinleyicilerimiz muhakkak vardır. Yani hayatta ne der, ne derler, o ne der, bu ne der, üzerinde hani üzerimize çok büyük sosyal medyada linç mi edilirim, yani o çok fazla dikkate almamız gereken faktörü, o faktör sayısını da fazlalaştırıp yapmamız gerekenin de yapamıyoruz doğal olarak.
0: Aslında sosyal kaygı bozukluğu tam olarak bu dediğimiz sistem işliyor. Şimdi o kadar da ben de kaygı hissediyorum ki sanki herkes benimle ilgili bir şeyler söyleyecek.
1: Evet, evet.
0: Herkes
1: evet.
0: bana bakıyor, evet. Herkes beni eleştirecek. Her şeyi düzgün söylemeliyim. İşte tüm cümleler düzgün olmalı, tüm sunum. Her yaptığım çok düzgün olmalı gibi. Temelde biraz böyle katı bir bilişsel yapı var aslında.
1: Evet, evet.
0: Bu biraz da sosyal kaygı bozukluğunun nedeni olarak görebildiğimiz bir şey oluyor. Aslında sizin demek istediğiniz kısımda tam olarak o.
1: Evet.
0: Odaklandığımız yer bizi kaygılandıran yer olabiliyor. O yüzden sosyal kaygıda böyle odağı değiştirmeye çalışıyoruz. Onu da birazdan konuşacağız.
1: Evet, evet, evet, evet. Toplumdan topluma da değişebiliyor anladığım kadarıyla. Hani başka toplumları işte tatillerimizde gidip görüyoruz. Bizim toplumumuzda ne derler, toplumsal kültürün içerisinde olan bir faktör. Yani bu da mesela Avrupa'da bir ülkeye gittiğimiz zaman, özellikle işte Batı Avrupa'daki ülkelerde hani ne derler üzerinden bir kültür gelişmemiş. Onlar da çok hani ne derlere kimse bakmıyor. Herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Ama bizim bu ne derler, ben bunun olumlu taraflarını da olduğunu düşünüyorum. Yani bu uzun bir tartışma aslında. Bunun belki olumlu tarafları, belki de olumlu tarafları da vardır. Ama bu ne derler bizde tüm kültürümüzün her tarafında, her bölgedeki kültürün içerisinde muhakkak eskiden beri olan bir şeydir, öyle değil mi?
0: Evet, hem böyle başkalarıyla karşılaştırma yapılması, hem başkalarının bizi eleştirmesi, işte şey, ele güne rezil olmayalım, öyle bir inanış vardır. Bir başkaları acaba beni nasıl bulacak kaygısı bizde çok fazla, kolektif bir toplumuz.
1: Evet, evet.
0: Hep beraber yaşıyoruz. Bunun destek mekanizması açısından dediğiniz gibi çok büyük yararları olsa da sosyal kaygı konusunda biraz bizi zorluyor ama bir yandan da şöyle bir faydası var. Biraz da böyle topluluk olarak yaşamaya alışık olduğumuz için
1: evet.
0: Bazen diğerlerine de daha alışık davranabiliyoruz aslında. Yani iki yönlü bakmak lazım. Böyle çok bireysel toplumlarda da işte ben üstüne bir şeyimi tam yapabildim mi? Acaba
1: evet.
0: tam sunabildim mi? Gibi bir kaygıyla başlayabilir sosyal kaygı bozukluğu.
1: Evet, evet, evet.
0: Bizde de diğerleri ne der? Acaba işte beni kötü gördüler mi? Arkamdan konuşurlar mı? Gibi kaygılarla beslenebilir.
1: Evet. Evet, bunlar
0: hem
1: çok önemli.
0: Hem kötü yanı var.
1: Evet, evet, evet. Hümeyra'nın derlediği güzel sorularla devam edeyim. Kendisi veya yakını sosyal anksiyete ile mücadele eden kişilere şu döngü tanıdık gelecek.

0: demektir. Kaygılandığımız için ortamdan kaçıyoruz. Kaçtıkça da bir sonraki sosyal ortam gözümüze daha da korkutucu geliyor. Biraz bu döngüden bahsedebilir misiniz? Bu kaçınma döngüsünü nasıl kırabiliriz? Ortamlara giriyoruz. O ortamda istemediğimiz insanlar da olabiliyor. Ama o ortamda da olmak zorundayız. Bunu kafamızda nasıl bir duygu düşünceyle yatıştırıp da ortama girebiliriz? Vildan Hanım.
1: Önce bir kaçınma döngüsü nasıl işliyor ondan biraz bahsedeyim. Kaygının tüm türlerinde biz kaçınma davranışlarını çok görürüz.
0: Evet.
1: Kişi o kaygıyı hissetmemek için başka şeyler yapmaya başlar. Şeyi çok biliriz mesela, canımız sıkıldığında temizlik yapmaya başlarız. Canımızın sıkıntısından kaçmak isteriz. Sosyal kaygıda da şöyle bir durum var. Ben o insanların bakışlarına maruz kalmak istemiyorum. O insanlara maruz kalmak istemiyorum diye buluşmalarımızı erteliyoruz.
0: Evet. Ya da ortama girmiyoruz ortama.
1: Evet, ortama girmiyoruz. Kaçıyoruz. Onların arasına dahil olmuyoruz. Kaçıyoruz. Ya da gidiyoruz masanın en ucuna oturuyoruz. En ucuna kadar kaçıyoruz.
0: Evet.
1: Kimse beni görmesin. Mesela sosyal kaygıda çok bilmediğimiz bir şey var. Bana hep çok ilginç gelmiştir. Sosyal kaygı bozukluğu olan kişiler dışarıda tek başlarına oturup yemek yiyemiyorlar.
0: Evet.
1: Çünkü çevredekilerin hep kendisini gözlediğini düşünüyorlar. Dışarıda karnım acıktı ve yemek yemem lazım. Yemek yemekten kaçıyorum. Gidiyorum evde yiyorum.
0: Evet.
1: Bu kaçma davranışları ilk başta benim kaygımı azaltıyor. Kaçtım ve rahatladım. Ortama girmedim ve rahatladım. Evet. O kişilerle görüşmedim ve rahatladım. Evet. Mutluyum.
0: Evet.
1: Ama kaygı hala orada.
0: Evet.
1: Kaygı hala gitmiyor. O yüzden bunu insanlar azaltmak için bu kaygıyı bazen böyle kendi dikkatlerini dağıtıcı şeyler kullanabiliyorlar. Mesela ekstra neşeli davranabiliyorlar. Ekstra dışa dönük davranmak için kendilerini zorlayıp bir maske kullanabiliyorlar aslında o kaygıyı bastırmak için.
0: O da maske sayısını arttırabiliyor zaman zaman bizde.
1: Aynen. Bu da bir şekilde kendimizi ifade etmeyi zorlaştırıyor aslında maskeler dediğiniz gibi.
0: Kısa
1: vadede çok fayda sağlıyor gibi görünse de uzun vadede yine benim kaygımı arttırıyor.
0: Üstelik
1: ortamlar uzak durdukça kaygım besleniyor da.
0: Evet.
1: Kaygı diyor ki haklıyım bak.
0: Doğru. Yani ben mesela en basit örneği bana en yakın olan kızımdan biliyorum. Çok kaygılı. Anksiyetesi çok yüksek, böyle tabir ediliyor herhalde. Yani bir perdeyi kapattığınızda evin perdesini, en ufak perdedeki bir açıklık bile karşıdan izlendiği izlenimini doğuruyor mesela benim kendi kızımda. Yani bir ortama girdiğinde eğer perdede en ufak bir arada bir açıklık varsa hemen rica ediyor, perdeyi kapatabilir misiniz diyor. Halbuki onu ne karşıdan biri izliyor, ne karşıdan biri gözlüyor. Hep bu kaygıyla mesela. Üniversitede şu an ama bu kaygısı, acaba birisi benim TC kimlik numaramı alır mı, birisi işte beni takip eder mi? Yani ve bu çok büyük bir kaygı olarak onunla devam ediyor. Bu tip insanlar da muhakkak çevremizde vardır diye düşünüyorum. Nasıl bir ebeveyn olarak, mesela ben aslında bu soruyu size direkt sorayım. Bir ebeveyn olarak evladı böyle olan insanlarla nasıl mücadele ederken nasıl yaşamayı, nasıl yaşayalım? Hangi yöntemleri kullanalım?
1: Şimdi şöyle, aslında burada iki yol var. Bir, yanınızdaki kişinin, çocuğunuzun, aileden birisinin ya da arkadaşınızın bu hissettiği kaygıdan onu korumaya çalışmak. İlk içimizden gelen şey budur aslında. Onu o kaygılı ortamdan koruyayım.
0: Evet.
1: Ve genelde bunu yaparız. Kaygı uyandıracak yerlere girmesin. İşte o fark etmeden perdeyi biz kapatırız. Onun istemediği yerlere gitmeyiz. Evet. Onun sunum yapması için zorlamayız.
0: Evet. Ama hayatında kendisi yapacak bunları başka yerlerde.
1: Aynen öyle.
0: Onları nasıl yapacak? Evet.
1: Biz kısa vadede koruduğumuz sanırız. Ama uzun vadede o kişinin yanında durup onu ufak ufak desteklememiz lazım. Bu birden zorlamak değil tabii ki. Yani hadi git sunum yap. Hadi işte perdeyi komple aç, rahat rahat otur. Bu kişinin kaygısını birden çok daha fazla arttırır. Ama ufak adımlarla, işte arkadaşlar ne yapacaksın önce bana yap, dinleyelim. Bak ben senin yanındayım, ben seni destekliyorum gibi. Böyle ufak destekler vermek gerekiyor aslında çevremizdeki kişilere ve şeyi hatırlatmak gerekiyor onlara. Bu kişi

0: Ettiler. Senden çok şu an kendileriyle meşgul. Etraftaki insanlar. Bizi bir sunum yaparken dinleyen insanlar. Onlar o konuyu dinliyor olabilir. Ama senin neler hissettiğini fark edemezler.
1: Evet.
0: Bunu konuşmamız lazım bu kişilerle. Çünkü bu kişilerin buna dair çok büyük kaygısı var. Karşıdakilerin hepsinin dikkati bende. Ama hayır, onların dikkatleri daha dağınık. Tüm dikkatleri sende değil. Bunu böyle tekrar yanımızdaki kişiye destekleyici bir şekilde anlatmak lazım.
1: Evet. Evet. Anlatırken de işte eğer karşı taraf ısrar ediyorsa ve atması da zorlaşıyorsa ya da onunla yaşamak zorlaştırıyorsa hayatını, herhalde sizin gibi bir uzmanlardan da destek almak durumunda, öyle değil mi? İşin daha ileri vakaları, daha ileri durumları için.
0: Tabii ki. Eğer kişinin iş hayatı aksıyorsa, okul hayatı aksıyorsa, ilişkileri bozuluyorsa, o zaman mutlaka bir uzmandan destek alınması lazım.
1: Evet. Bir terapi süreci mi olacak? Nasıl olacak Vilen Hanım? Terapi sürecinde neler öğrenecek? Neleri değiştirmeyi hedefleyeceğiz biz?
0: Terapi süreci şöyle işliyor. Kaygı bozukluklarının hepsinde olduğu gibi sosyal kaygıda da böyle işliyor. Hangi durumlarda kaygıların olduğunu önce anlarız. Daha sonra orada bedeninde neler hissediyor, neler düşünüyor, onları buluruz. Ve deriz ki gel bu düşünceleri ufak ufak kırmaya başlayalım. Bak işte kimsenin sana bakmadığını hatırlayalım. Bir hata yapmayabileceğini hatırlatalım. Sen hata yapan biri değilsin. İşinde yeteri kadar uğraşan, oraya emek veren birisin. Bunları bir hatırlayalım beraber diye önce bunları konuşuyoruz. Ve daha sonra ufak denemeler yapıyoruz. İşte bir birilerine ufak bir şeyler anlat. Böyle ufak ufak adımlarla onlara ödevler veriyoruz aslında. Kademeli maruz bırakma deniyor buna.
1: Evet.
0: O kişileri böyle o kaçındıkları duruma ufak ufak maruz bırakmaya çalışıyoruz aslında. Mesela şey ödevleri veririz sosyal kaygı bozukluğunda. Bir sunum yaparken kendinizi videoya çekin ve izleyin. Bakın aslında videonun çektiği sizin hissettiğiniz gibi değil. Siz vücudunuzda böyle terleme hissedersiniz, sıcak basması hissedersiniz. Ama videoda bunların hiçbiri görünmez. Diğer insanlar da bunu görmez.
1: Hı hı.
0: Bunu mesela sosyal kaygı bozukluğunda çok kullanırız. Ve kişiler şey der, evet ben içimden kötü hissediyorum ama insanlar bunu fark etmemiş. Demek ki fark ettirmeden de ben kendim bu sunumu yapabiliyorum, bu işimi halledebiliyorum diyerek orada kendisine tekrar güvenmesini sağlıyoruz aslında terapi sürecinde.
1: Evet, yani bu yöntem elinizde kullanabileceğiniz çok fazla yöntem var aslında bununla ilgili.
0: Evet.
1: Evet. Son olarak, gerçi son dakikalarımıza yaklaştık mı? Evet, son dakikalarımıza da yaklaştık. Çok önemli bir konu, dediğim gibi sizin gibi bir uzmanla da konuşmak çok daha değerli. Sosyal anksiyete yaşayan birine çevresindeki insanlar nasıl yaklaşmalı? Aile olarak, gerçi siz bunlardan zaman zaman bahsettiniz sohbetimiz içerisinde, ama bunları mesela sıralayacak olursak. Garip karşılanıyor, garip karşılıyoruz, artık yeter diyoruz, yani bunu aşman gerekir diyoruz. Bunlar çok beylik laflar onlar için.
0: Evet.
1: Çünkü bize basit gelebiliyor ya da karşı tarafa basit gelebiliyor. Fakat onlar için çok büyük, aşılması çok güç problemler. Nasıl bir yöntem denememiz gerekir? Belki madde madde de sayabiliriz bunu.
0: Birkaç madde şöyle sayabilirim. İlk madde onun neler hissettiğini anlamaya çalışmak.
1: Evet.
0: Az önce dediğiniz gibi, yani takma kafaya geçer, hiçbirimize iyi gelmiyor. Çünkü hepimizin odağı farklı bir yer.
1: Evet.
0: Onun odağında neler var, neler onun canını sıkıyor.
1: Hı hı.
0: Onu böyle bir şefkatle dinlemeye çalışmamız lazım. Diğer bir maddede aşırı korumacı davranmamak gerekiyor. Yani üzülmesin, zorlanmasın, istemiyorsan yapma, sana zor geliyorsa yapma gibi korumacı tavırlarla onların deneyimlerini kısıtlamamak lazım aslında.
1: Evet.
0: Onun yerine ben senin yanında olacağım, sen bunu dene ve ben hep senin yanında olacağım diye onu hatırlatmak gerekiyor. Diğer bir maddede de sonucu değil, emeğin ne kadar kıymetli olduğunu konuşmamız gerekiyor yanımızdaki kişilerle.
1: Evet.
0: Orada görünen şey değil, senin buraya emek verdiğin şeyler önemli, bu çalışmayla ne kadar uğraştığın önemli diye onlara da bunu hatırlatmak gerekiyor. Ve bunları hatırlattıkça kişiler de daha iyi hissetmeye başlıyor. Spot ışığı etkisinden kurtulmaya başlıyorlar aslında. Her göz benim üzerimde ve her şeyi çok iyi yapmalıyım baskısı biraz azalmaya başlıyor kişilerde bu şekilde.
1: Evet, evet. Giderek hani bu modern hayatın getirdiği, özellikle büyük şehirlerde yaşayan, İstanbul gibi başta metropollerde, büyük metropollerde yaşayan insanlardaki kaygı seviyesinin Türkiye geneli içinde tabii konuşacak olursak, geçmiş yıllara göre, geçmiş dönemlere göre istatistikler vardır mutlaka. Giderek kaygılı insan sayısı ve bunu itiraf edip, itiraf derken bir çözüm arama, bir destek almaya niyetlenen insan sayısında geçmiş yıllara göre bir farklılık var mı Vildan Hanım?
0: Tabii ki var, çünkü insanlar çok daha yoğun yerlerde daha tek yaşamaya başlıyorlar artık. Daha küçük olarak yaşamaya başlıyorlar ve o sosyal desteğimiz azaldıkça kaygımız artıyor.
1: Büyük aileler çünkü küçüldü, hatta küçük aileler daha da küçülüyor.
0: Aynen öyle. Evet. Yani o bağlarımız daha zayıflıyor ve bu bağlar insana daha böyle hayatta tutan, hayatı sevdiren şeylerdir aslında. Bunlar azaldıkça biraz kaygının arttığını görüyoruz. Gelecek kaygısından dolayı birçok kişinin şu an kaygı bozukluğunu yaşadığını görüyoruz. Teknolojik gelişmeler bunu etkiliyor, sosyal medya çok fazla etkiliyor. Bunların hepsi bir yerde toplanınca böyle çok yüklü bir kaygı yükümüz oluyor ve hangisiyle önce uğraşalım onu biraz şaşırıyoruz açıkçası.
1: Evet, evet.
0: Modern hayatta... Hayatta kalmaya çalışmak çok zor.
1: Çok zor.
0: Kocaman bir kaygıyla uğraşmak
1: evet,
0: zorundayız.
1: Çok zor. Evet, dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ünlü bir hocamızın dediği gibi insanın fabrika ayarlarına dönmek gerekiyor. O fabrika ayarlarından da bir tanesi iyi ilişkiler kurmak. Bu kaygı ve bunun gibi problemlerde de belki insana en iyi gelenlerden bir tanesi iyi ilişkiler kurmak. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Efendim, önemli bir konuyu konuştuk bu akşam. Kaygı bozukluğu, anksiyeteyi konuştuk. Söyleyebildim değil mi Meyra? Anksiyeteyi konuştuk. Güzel bir akşamdı. Hepimizi, emin olun hepimizi, az ya da çok, çok yakından ilgilendiren bir konu olduğunu düşünüyorum. Sevgili İbrahim Türksoy sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına iletti. Hümeyra Zengin her zaman olduğu gibi çok güzel bir konu ve konukla yine bizimle beraberdi. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Z raporunda canlı yayında İstanbul Radyosu'nda olacağız. TRT'yle kalın, radyoyla kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Erdoğan bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor açıklamasını yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonun yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ödenecek. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i hakkında tutuklama istendi. 5'i içinse adliye kontrol uygulanması talep edildi. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de

aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Erdoğan, siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşulabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Bugün terör bitme noktasına geldi dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisteki yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesinin demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, meclisin açılış gününe böyle bir davranış yakışmamıştır dedi. Yurdun çeşitli yerlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkiliydi. Hatay'da bazı ev ve tarım arazileri hasar gördü. Malatya'da ise cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Yılın büyük kısmını beyaz örtüyle geçiren Van'ın Bahçesaray ilçesine ise mevsimin ilk karı düştü. Çanakkale'yi etkisi altına alması beklenen şiddetli rüzgar bazı feribot seferlerinin iptaline yol açtı. Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den ve Gökçeada'dan saat 7 ve 21 seferleri yapılamayacak. Geyikli Bozcaada hattında ise Geyikli'den 8 ve 23, Bozcaada'dan ise 7 ve 22 seferleri iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurumun savaş hazırlığı için harekete geçtiği duyuruldu. Irkçılığın ve göçmen karşıtlığının yükseldiği Avrupa Birliği tartışmalı bir karara imza attı. Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan'ın anlaştığı plana göre sığınma veya oturum hakkı bulunmayanların geri gönderilmesini kolaylaştıracak yeni kurallar onaylandı. Birlik dışında kurulması planlanan geri dönüş merkezleri için Ruanda ve Uganda öne çıkan ülkeler arasında. Haberleri dinlediniz.

0: Akıp Giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sunay. Herkese kocaman sevgiler yolluyorum. Nasıldı geçen hafta? Anadolu zengin kültürün kaynaştığı ve fışkırdığı yer. Ve bütün dünya bu kültürü tekrardan kavuşmak için, görmek için akın akın Türkiye'ye geldiğini anlattık. Arkadaşım Profesör Doktor Sümer Atasoy. Lan beraber bu konuyu irdeledik ve Sümer Atasoy eksik olmasın. Benim sorularımın daha çok olduğunu öğrenince bugünkü programa da katılmaya karar verdi. Tekrardan şimdi beraberiz ve bugün geçen hafta anlattıklarımızın üzerine size yeni, ben tabii bu yeni dediğimiz konu Göbekli Tepe olsun istiyorum. Sümer Atasoy'la bu konuyu konuşmak istiyorum. Göbekli Tepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak kabul ediliyor artık. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Göbekli Tepe arkeolojik alanı Türkiye'nin en hızlı ziyaretçi arttıran ören yerlerinden bir tanesi. Mutlaka gidip görmeniz lazım. Bir de sanal dünyada da gidemiyorsunuz eğer, sanal dünyada da Kültür Bakanlığı'nın güzel bir çekimleri var. Gayet güzel anlatıyor Göbekli Tepe'yi. Lütfen orayı ziyaret edin. Çok şey öğreneceksiniz. Ziyaretçi sayısı çok fazla. Aşağı yukarı 800 bin kişi yıllık. Tarihin en yüksek ziyaretçi rekoru bu. 850 bin kişi. Şimdi bunun 1 milyona geçeceği tahmin ediliyor. Dünya akın akın buraya geliyorsa demek ki burada başka şey var. Şimdi ben bugün Sümer Atasoy'la o bir başka şeyi konuşmak istiyorum. Nedir Göbekli Tepe? Nedir? Yani bu taş tepe.

0: Neler projesi nedir? Bu Şanlıurfa Neolitik alanları nedir? Ne anlama geliyor? İnsanlık tarihi için değeri nedir? Hoş geldin Sayın Sümer Atasoy. Hadi bakalım şu meraklarımı bir gider.
1: Hoş bulduk, hay hay. Şimdi şöyle başlamamız lazım. Kuşkusuz Göbekli Tepe her açıdan çok önemli bir buluntu yeridir. Ve dünyada kazı çalışmaları sırasında en gelişim sürecini tamamlamış ve herkesin ilgisini çeken kazılardan biri olarak görülmektedir. Yani halkın anlayacağı bir dille söylersek Göbekli Tepe ders kitaplarımızda cilalı taş devri olarak adlandırılan Neolitik döneme ait bir yerleşim yeridir. Bu nedenle öncelikle Neolitik dönem kültürünü kısaca bakmamız gerekiyor. En basit tanımıyla Neolitik çağ insanların avcılık ve toplayıcılık yerine besin üretime gezginci bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçtiği toplumun bütün kurumlarıyla biçimlendiği bir dönemi temsil eder.
0: Tamam. Yani toplayıcı, avcı olan halk artık toprağa bağlanıyor ve topraktan da ürün almaya başlıyor ve yerleşik düzene geçiliyor ve biz buna Neolitik çağ diyoruz. Biz bunu Neolitik çağ Göbekli Tepe'de görüyoruz. Doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Peki başka ne görüyoruz Göbekli Tepe'de?
1: Göbekli Tepe kazılarında pek çok buluntuya rastlıyoruz ve ilk defa böyle bir şey çıkıyor. Ama şöyle de bir şey yapmamız lazım. Daha önce burada yapılan kazılarda da bir takım buluntular çıkmıştı. Ama burada çıkan buluntuları bir takım yorumlarla özellikle uzayla bağlantısı gibi efendim cennetin kapısı gibi bir kavramlar verildi ve saptırıldı.
0: Bir dakika şimdi burası... Bir dakika burayı bir kavrayayım ben. Ben kavramam lazım. Önce benim kavramam lazım. Yani bu kazılar daha evvel de yapılıyordu ufak ufak Göbekli Tepe civarında. Öyle mi?
1: Evet.
0: Ve burada bir takım farklı buluntular vardı. Bunu uzayla bağlantılı semboller oldu iddia ediliyordu.
1: Göbekli Tepe buluntuları böyle kabul edilmeye sıfır noktası denmeye başlandı. Halbuki burada daha önce yapılan kazılarda Neolitik döneme ait buluntulara rastlandı.
0: Ha bu vardı zaten.
1: Vardı ama Göbekli Tepe buluntuları daha değişik olduğu için değişik yorumlara sebep oldu.
0: Göbekli Tepe buluntuları fazla abartılmış durumda.
1: Çünkü 1978 yılında Nevali Çörü olmak üzere bu bölgede bir takım Neolitik dönem kalıntıları çıktı. Bu bize bir haber veriyordu. Yani Neolitik dönemde burada bir yerleşim vardı, bir kültür vardı deniyor. Ama böyle acayip hiç bilmediğimiz buluntular çıkmamıştı. Yani Göbekli Tepe'de çıkan bu alışılmamış buluntular
0: ve figürler
1: bize absürt bir takım yorumlara sebep oldu. Onu demek istiyorum. Göbekli Tepe'de 1995 yılından bu yana kazılar yapılıyor. Çıkan buluntular çok şaşkınlık yarattı ve bugün gittiğiniz zaman orada rehberlerin, tercüman rehberlerin veya Türk rehberlerin çok absürt bir takım yakıştırmalar yaptığını göreceksiniz. Uzaydan gelen insanlar bunları yaptı deniyor. Oradaki betimlere ilk insan betimleri deniyor ve orada bir ağaç var. Kazıların Göbekli Tepe'nin hemen yanında oraya çaputlar bağlanıyor, etrafında dönüyor.
0: Oraya da mı çaput bağlıyorlar artık?
1: Evet.
0: Ya biz ne kadar çok seviyoruz bu çaput bağlamayı ya.
1: Ve böylece aykırı, gizemli buluntu yerleri statüsüne giriyor ve anıtsal yapılar, o çıkan hayvan figürleri, insan figürleri hiç dikkate alınmıyor ve deniyor ki bir karışık şaşkınlık.

0: yaratılıyor ve amacından saptırılıyor.
1: Aslında onun amacı bunun 12 bin yıllık bir geçmiş olmasını, tek gerçek var budur değil mi?
0: Evet. Ve şimdi daha sonradan Taş Tepeler projesi başladı. Daha ileride Karahan Tepe'de mesela yine Göbekli Tepe'ye benzeyen buluntular çıktı. Daha başka buluntular çıktı. Bu bölgede daha çok kazı yapılacak ve çıkacak. Ve böylece Doğu Anadolu bölgesinde, o havalide kültür yoktu. Hiçbir yerleşim yoktu. Burası kültürün beşiği değildi. Tezi çökmüş oldu.
1: Peki ben biliyorum ama sana söyleyeyim. Şimdi biz diyoruz ki burası 12 bin yıllıktır. Arkeoloji bilimi kaynaklarına göre bir yerin kaç yıllık olduğunu nasıl ölçüyor dünya? Bunu anlatır mısın? Şimdi nasıl tarihlendiriyoruz?
0: Yeni metotlar var. Eskiden çıkan çanak çömlekten benzerleri bulunarak bir tarihlemeye gidilebilirdi. Mezar buluntularıyla beraber, diğer buluntularla mukayese ederek bulunmaya çalışırdı. Ama karbon 14 metodu çıktı ortaya.
1: O zamanlar evet biliyorum onu.
0: Tahta, bir tahtanın tarihini tespit edebiliyoruz. Organik, inorganik maddeler var. Bunların yaşam süreleri var. Buradan hareketle bulunabiliyor. Ve böylece ortaya çıkıyor.
1: Şimdi son teknolojilerde aynı yerde duruyor muyuz? Başka şeyler bulundu mu?
0: İleri teknolojiyle toprağın altında yıllarca kalmış buluntuları tarihlemek çok karışık ama
1: mümkün.
0: Mümkün.
1: Ve sağlam mı bu tarihlemeler?
0: Çok az artı eksileriyle aşağı yukarı bulunabiliyor.
1: Peki Göbekli Tepe'deki 12 bin yıl tarihlenmesi sana göre gerçek mi ve doğru mu? Bunun ispatı var mı?
0: Var.
1: Arkeolojiye eğitim aldım ama yapmadım arkeologluk ama hobi olarak devam ettim. Kazılara katıldım. İşte senin kazılarında kazı fotoğrafçılığı falan yaptım. Ama benim tarafsız arkeolojiye bakış açımda şöyle bir nokta var. Arkeolojinin dediklerinin %100'ü doğru değil. Arkeoloji her zaman doğru kesin kanıtlar sunamıyor. Onun için kazılar yıllar yılı hep devam ediyor bir ömür boyu kazı. Türkiye'yi kazmaya kalksan, gece gündüz kazsan bitiremezsin. Şimdi tarihlemeler doğru mudur? Ben anlamıyorum. Bu konuda ne dersin yani? Doğru mudur bu tarihlemeler? Doğru mudur? %100 müdür? Şunun tarihi bu kadardır, bunun tarihi bu kadardır. O 12 bin yıllıktır, bu 3 bin yıllıktır. Bizim elimizdeki teknoloji buna uygun mu? Yoksa palavra mı?
0: Palavra değildir. Eğer yine 1960'lara dönersek, o zaman kazılarda bulduğumuz, bilmediğimiz şeyleri dini anlamda bir eşyadır deyip geçerdik. Ama bugün için öyle bir şey yok. Modern teknolojiyle %100 olmasa bile artı eksisiyle beraber tarihlemek çok mümkün olabiliyor.
1: Bugün arkeoloji fakültelerinde bir yığın çocuk okuyor. Peki bugün eğitim, senin incelemelerine göre eğitim seviyesi gerek hocalarda gerek öğrencilerde nerede bu nokta? Arkeoloji kürsülerinde de bir enflasyon görüyorum ben. Yani biz Türkiye'yi daha ne kadar kazacağız? Kaz bitmiyor bu Türkiye. Böyle bir gerçek de var. Çünkü nereye bir çapa atsan oradan bir şey çıkıyor. Ne olacak bu iş? Bir de böyle yorumla bakalım. Şimdi, çok zor bir şey soruyorum biliyorum.
0: Şimdi Anadolu'da maden aranıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Petrol aranıyor.
1: Evet.
0: Doğal gaz aranıyor.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bunları yapan insanlar da arkeologlar arasında bir çekişme var. Ama çok acele etmeden şu yüzeydeki arkeoloji kalıntıları bir çıkarsak, bir envanter etsek, kayıt alsak daha iyi değil mi?
1: Tabii ki çok daha iyi, çok daha iyi. Bütün dünyada arkeolojiye ortak bir merak var. Antika eşyalar, bunlar, arkeolojik buluntular hep ilgi görüyor. Hep ilgi görüyor. Müzeler bunlarla dolu. Sen uzun yıllar müzecilik de yaptın.

0: İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalıştın. Türkiye'deki müzeciliği nasıl görüyorsun?
1: İyi yolda diyorum.
0: İyi yolda.
1: Çünkü şu anda Türkiye'de 51 tane üniversitede arkeoloji sanat tarihi 4 yıllık eğitim veriliyor.
0: Bir dakika, bir daha söyler misin rakamı?
1: 51 üniversite.
0: 51 üniversite.
1: 51 üniversitede 4 yıllık eğitim veriliyor.
0: 51 üniversitede arkeoloji okuyacaklar. Kaç bin çocuk çıkacak sonra mezun olacak arkeolog olarak?
1: Arkeolog olarak aşağı yukarı 900 tane eğitim yapmış öğrenci çıkıyor ortaya ama iş bulma imkanı maalesef yok. Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Türkiye'de 3 tane üniversitede müzecilik bölümü var.
0: Bak, o çok önemli.
1: 3 tane üniversitede müzecilik eğitimi veriliyor.
0: Eskiden hiç yoktu.
1: Hiç yoktu. İşte ben örnek vereyim. Ben arkeolojiden mezun oldum. O zamanlar sadece müzelerde görev alabiliyorduk veya üniversitelerde çok az kısıtlı öğrenci alınıyordu veya mezun olmuş kişiler. Ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne asistan olarak gittim. Bana sen müze asistanısın dediler. Ben gittim. Eserler bana baktı. Ben eserlere baktım. Ne envanter yapmasını biliyorum, ne ölçü almasını biliyorum. Hiçbir şey bilmeden oradaki benden önce müzeci olmuş arkadaşlarımdan öğrendim. Müze kurtarma kazıları vardı. İstanbul'da inşaatlara gidiyorduk. İnşaatlarda çıkan Osmanlı eserlerini, Bizans eserlerini fotoğraflıyorduk, ölçü alıyorduk ve gelip rapor yazıyorduk. Bunları hiç bilmeden paldır küldür öğrendik.
0: Şimdi 3 tane fakültede var. Bu da güzel tabii. Bak, buna varım. Gerçi enteresan, her arkeoloji okuyan benim gibi arkeologluk yapmıyor zaten. Gerçek anlamda arkeolog olmak isteyen ciddi boyutta çalışıyor.
1: Eskiden sadece müzelerde görev alıyordu arkeologlar. Daha sonra değişti. Gümrük kapılarına kondu, eski eser kaçırılmasını önlemek için. Karayollarında, karayolları yapılırken bir takım buluntular çıkıyor. Karayolları aldı, devlet su işleri aldı. Onlar aldı, bir takım kuruluşlarda görev aldılar. Sadece müzelerde değil ama yeterli değil.
0: Ama durmadan yeni müzeler açılıyor. Bak, buna varım ve çok hoşuma gidiyor. 2025 yılında önceki yıla göre %5 artmış bu. 664 tane şu anda müze varmış. Müzelerin 220 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde. 426 tanesi de özel müze kategorisinde bugün. Bir de ayrıca Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı 18 müze var. Ören yerleri var tabii, 148 tane de bundan varmış. Yani benim araştırmalarımda bunları görüyorum.
1: Askeri müzeler var, evet. Belediye müzeleri var.
0: Var, var. Güzel, bunlar güzel. Yani bunlar gerçekten, ya bu vatan enteresan bir şey. Mesela şimdi aklıma geliyor bu konuşmadan. Troya geliyor aklıma. Var mı böyle bir yer dünyada? Bütün dünyanın mitolojisinden, filmlerinden, Homeros'undan, İlyadas'ından... Bizde Troya ve çok büyük yeni yapılan müzesi çok güzel, Troya Müzesi.
1: Ödül kazandı.
0: Ödül kazandı. Bu alanda çok büyük gelişmeler var. Dünya kültürüne büyük katkı sağlıyor artık Türkiye. Öncülük etmeye başladı. Benim gördüğüm o. Yani bu kazılarda biraz da bu çıkıyor. Karahantepe özellikle o çevre kazıları dünyanın tarihi değişiyor değil mi?
1: Şimdi önceleri Troya kabul ediliyordu. Troya kazıları, Şiliman'ın yaptığı Troya kazıları milat kabul ediliyordu. Doğu ile Batı arasında bir geçiş kabul ediliyordu. Ama Göbekli Tepe çıkınca Troya'nın papucu dama atıldı demek lazım.
0: Evet, ama işte onda gene Homeros, İlyadas'ından falan hala elde tutuyor. Onların da yani bazı kaynaklara göre Homeros'un Anadolu çocuğu olduğu, burada yetiştiği bir takım böyle iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Batı'nın biraz tabii abartması yani.
0: Evet.
1: Batı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Medeniyeti Grekler ortaya çıkardı. Yani antik Yunanlılar çıkardı diyor. Biz onlara Hellen diyoruz. Ama sonradan yapılan araştırmalarda Ege bölgesinde Yunanistan'dan gelenlerin Ege bölgesinde medeniyet bulduğu, onu geliştirdiği ya kabul ediliyor. Var.
0: Evet. Yani o yani, milattan evvel 1200 ilk gelişleri sanırım. Evet. Doğru göçleriyle geliyorlar. Milattan evvel 1200'de geliyorlar. Ama burada insanlar var tabii o zaman.
1: Tabii şimdi bunun öncüsü Fahri Işık. Profesör Fahri Işık. O uygarlık Anadolu'da doğmuştur tezini savundu. Evet. Ve bunun için kitap yazdı, konferanslar yaptı. Tabii Batı biraz bunu istemiyor ama doğru, yani yaptıkları ve söyledikleri doğru. Yani
0: daha evvel Azra Erhad'ın da bu tip tezleri vardı benim hatırladığım.
1: Evet, evet. Mavi Anadolu tezi bu esasında ve sonradan
0: kültürlerin buradan çıktığını anlatıyor. Evet.
1: Yani şöyle deniyor, İyonya'da, bugünkü İzmir havalisi diyelim, İyonya'da bir uygarlık vardı. Yunanistan'dan gelen Helenler İyonya'da gördükleri bu uygarlığı daha geliştirdiler ve yaydılar.
0: Evet, birleştiriyorlar. Evet. Aslında burada bir kaynaşma var.
1: Evet.
0: İki kültürün kaynaşması, karşılaşması var.
1: Evet.
0: Ama ben aynı tarihlerde mesela Tunç Çağı'nda bir inceleme yaptım. Çin'de de aynı şeyler var.
1: Var. Kültürler nasıl benzeşiyor değil
0: bak,
1: mi?
0: Çin'de var. Aynı tarihlerde milattan evvel binlere geldik. Çin'deki Tunç Çağı'ndan Anadolu'daki Tunç Çağı aynı. Ben bir ara buna kafayı takmıştım. Ne oluyor bu diye. Aynısını görüyorsun. Ben bilim adamı olmadığım için böyle bir karışık bakıyorum oraya. Daha popülist gözden bakıyorum. Sorunun cevabını bulamıyorum.
1: Peki.
0: Çin'de var, aynısı Anadolu'da var, aynısı Yunan'da var. Peki bu zincire baktığın zaman bütün dünya Yunan medeniyetini kabul ediyordu. Çin'i niye kabul ediyor? Çin daha önde aslında. Çin daha önde.
1: Biz Batı'dan öğrendik. Batı ne derse onu kabul ettik. O zaman da olmuyor işte. Yeni yeni buluntularla çıkıyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Osmanlı'da günümüzde bakır kaplar var. Trabzon bakırı diyoruz, Tokat bakırı diyoruz. Tamam mı? Bunların köklerini ben Napoli Müzesi'nde Etrüsklerde gördüm. Ve şaşırdım kaldım. Etrüks bakır kaplarıyla bugünkü Trabzon kaplarının
0: aynı.
1: Nasıl geldiler oradan oraya?
0: Kim kimenden aldı? Ha.
1: Sonra İtalya'dan bir takım insanların göç yoluyla, karayoluyla İzmir'e geldiği, İzmir'den de yine karayoluyla ta Karadeniz'e kadar çıktıkları ortaya çıktı. Ve bunun için kampanya düzenlendi ve İtalya'dan bisikletli bir grup bisikletleriyle, karavanlarıyla bir yürüyüş yaptılar ve Bartın'a kadar, İzmir'den Bartın'a kadar geldiler ve bizim köklerimiz burada dediler.
0: Kendi köklerini arıyorlar.
1: Bartın'dan bir takım insanlar İtalya'ya gitmişler. Nasıl gitmişler? Ne yapmışlar?
0: Marsilya'da böyle değil mi?
1: O deniz yoluyla var mesela.
0: Anadolu'dan gidiyor.
1: Evet. Sonra ben Karadeniz arkeolojisiyle, tarihiyle uğraşırken bir şey elime geçti. Suriye'den, yani bugünkü Suriye topraklarından bir takım insanlar karayoluyla ta Samsun'a gelmişler. Bir takım kalıntılar bırakmışlar. Ve böylece Suriye'den karayoluyla insanların geldiği, sonra deniz yoluyla Rusya'ya, bugünkü Beyaz Rusya'ya gittikleri, Kiev'de gittikleri anlaşıldı. Bütün bu yol güzergahında paralar bulundu. Çanak çömlek bulundu. Hep bir ticaret var. Hem karayolunda ticaret var, hem deniz yolunda var. İşte gelin de işin içinden çıkın.
0: Anadolu enteresan bir geçiş yeri zaten.
1: Daha çok kazı yapılması lazım. Çok buluntu çıkması lazım ki biz tarihimizi anlayabilelim.
0: Anadolu gerçekten kültürlerin beşiği. Yani dünyaya bir yayılım var buradan. Ya da dünyadan gelen etkilerin burada büyümesi var. Yani ikisi de olabilir. Hem gelme hem gitme, ama burada müthiş bir kültür var. Biz bu kültüre layık mıyız? Şimdi benim hep kafamdaki soru bu. Biz bu kadar büyük kültürlerin içinde burada Osmanlı kültürü var, Selçuk

0: yollar var, antik çağlara gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, geri gittik. Devamlı kültür buluyoruz. Değişik kültürler buluyoruz. Peki bugün Anadolu'da yaşayan, hep bu soruyu kendime soruyorum, bizler bu kültürlere layık insanlar mıyız? Biz bu kültürlerin beşiğinde olduğumuz yer, bugünkü olduğumuz yer doğru yer midir? Bizim artılarımız, eksilerimiz nelerdir? Artık bence bunlar konuşulmalı. Din, dil, ırk, millet, bunları hiçbir şeye düşünmeden. Anadolu toprağı nedir? Anadolu toprağından nasıl bir dünya görüyoruz değil mi önümüzde? Tarihin geliştiği, oluştuğu, toplayıcılıktan, avcılıktan, tarıma geçiş burada, yeni medeniyetler burada. Ben aslında bu coğrafyada yaşadığım için çok mutluyum.
1: Halkın bilinçlenmesi lazım. Biz kazmamız lazım, yabancılar değil. Biz gavur malı diyoruz. Halbuki bizim eserimiz o.
0: Bizim değil mi?
1: Atalarımızın bıraktığı eserler. Bunu kabul etmemiz lazım. Arkeologlara mezar kazıcısı diyorlar ve papazın altınlarını buldum mu diyorlar. Hala kazarken öyle diyorlar. Düşünebiliyor musun?
0: Neyse, bunlar artık değişmeye başladığına ben inanıyorum. Bizim halkımız da duyarlı ve ihbar ediyorlar bu tip şeyleri. Farklı boyutları. Eskiden bütün mezarları parçalamışlar zaten.
1: Hala devam ediyor.
0: Hala ediyor mu?
1: Hala devam
0: mezar
1: ediyor.
0: Mezar hırsızlığı.
1: Biz gitmeden, arkeologlar gitmeden, müzeciler gitmeden tahrip edilen çok yer var.
0: Teşekkür ederim Sümer Atasoy. Bazen gülerek, bazen düşünerek, bazen üzülerek ama böyle bir vatan toprağında yaşadığımızı bilerek aslında mutluyuz. Her an bana heyecan veriyor. Her şey, her şey, her gün doğuşu bana heyecan veriyor bu topraklarda yaşadığım için. Eksik olma Sayın Profesör Doktor Sümer Atasoy.
1: Böyle bir programı halkımıza duyurmak ve onları bilinçlendirmek konusunda yaptığınız, böyle bir programı gündeme getirdiğin için bir arkeolog olarak, bir vatansever olarak seni kutluyorum, devamını diliyorum.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tunay. Bu programın teknik yapımcısı Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzel günler, geceler diliyorum. Bu vatanı çok sevin, iyi şeyler düşünün, mutlu olun. Sizleri seviyorum, yolunuz açık olsun.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan dağları ve Pamir istikametinde 3 ay 3 kere büyüyüp küçülmeden terek davan yol vermedi. Attan çocuktan donanlar oldu. Onların da hikayesi orada bitti. Onların yarım kalmış hikayesine kadınlar ağladılar. Yıllardır köşelerini bekleyen ak sakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada terek davanın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler.

0: bile olmuştu. Aklımda kalan bu satırlar Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından, Ötüken Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe, yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün çocuklarda kök hücre nakillerini, başarı oranlarını ve sürece ilişkin bilgi alacağız. Kök hücre vericisi olabilmek için neler yapılması gerektiğinin detaylarını öğreneceğiz. Konuğumuz Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doktor Seda Şahin. Sayın Şahin, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Sayın hocam, öncelikle kök hücre nedir? Ne işe yarar ve hangi hastalıklar söz konusu olduğunda kök hücre tedavisi gündeme gelir?
2: Şöyle, kök hücreyi en basit haliyle anlatmam gerekirse vücudumuzdaki kan hücrelerin anası diyebilirim. Al yuvarlar, ak yuvarlar ve trombositler, yani oksijen taşıyan, enfeksiyonlarla savaşan ve kanamayı durduran hücrelerin tamamı kök hücrelerden gelişiyor. Bu hücreler kemik iliğinde bulunuyor ve hayat boyu kan üretimini sağlıyorlar. Bilimsel olarak kök hücrelerin iki temel özelliği var, çok önemli. Kendini yenileyebilmeleri ve farklı kan hücrelerine dönüşebilmeleri. Ancak lösemi gibi bazı hastalıklarda bu kök hücrelerin genetik yapısı bozuluyor. Sağlıklı hücre üretmek yerine kontrolsüz ve işlevsiz hücreler çoğalmaya başlıyor. İşte kök hücre nakli bu bozulmuş sistemi sıfırlayıp yerine sağlıklı bir kan ve bağışıklık sistemi kurmayı hedefliyor. Hangi hastalıklarda yapılırla ilgili konuşacak olursak, çoğu kişinin aklına sadece lösemi geliyor aslında.
1: Evet, ilk söylendiğinde aklımızda hep lösemi beliriyor.
2: Ama çocuklarda kök hücre naklini çok geniş bir hastalık grubunda uygulayabiliyoruz. Bunu 4 ana başlık altında anlatabilirim aslında. Kan kanserleri, evet, temel olarak yaptığımız hastalık grubu. Özellikle akut lösemiler, yüksek riskli lösemi alt tipleri veya tedaviye dirençli ya da tekrarlayan lösemilerde kök hücre nakli destek tedavisi değil, hastalığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yani küratif bir yaklaşım oluyor. Yine bazı lenfoma türlerinde, farklı kanserlerde de hastalık tekrarladığında veya yüksek risk taşıdığında kök hücre nakli gündeme geliyor. Bunun dışında doğuştan gelen bazı kan hastalıkları var ikinci grubumuzda. Bunların en bilinenleri talasemi, yani Akdeniz anemisi. Bir diğeri orak hücreli anemi. Bu hastalıklarda çocuklar hayat boyu kan nakline bağımlı yaşamak zorunda kalabiliyorlar ve bunun getirdiği yan etkiler, hayatın zorluklarıyla savaşmak zorunda kalıyorlar. Kök hücre naklinde ise bu çocuklar kan nakline bağımlı olmadan yaşama şansı kazanıyorlar. Burada nakil semptomları azaltan değil, hastalığı kökten ortadan kaldıran tek tedavi olarak düşünülebilir. Bunun dışında bağışıklık sistemi hastalıkları var. Doğuştan bağışıklık yetmezlikleri. Bu çocukların bağışıklık sistemi mikroplarla savaşamıyor. Basit bir enfeksiyon bile hayati risk oluşturabiliyor. İşte bu hastalarda kök hücre nakli çocuğa yeni bir bağışıklık sistemi kazandırmak anlamına geliyor. Bu nedenle burada nakil bir seçenek değil, zorunluluk oluyor. Bunun dışında da son olarak kemik iliği yetmezlikleri ve nadir hastalıklarda da yine kök hücre nakli yapabiliyoruz. Bunlar nedir? Aplastik anemi veya bazı genetik sendromlar olabilir. Bu çocuklarda kök hücre nakli hayatla ölüm arasındaki fark olabilir. Ayrıca bazı nadir metabolik hastalıklarda da erken dönemde yapılan nakil hastalığın ilerlemesini durdurabiliyor.
1: Çocuklarda hematolojik hastalıklar dediğimiz zaman genetik kökenli mi, yoksa daha sonradan gelişebilen bir durum mudur?
2: Hematolojik hastalıklar, tabii ki genetik kökenli hastalıklar da var. Daha sonradan gelişen, bazı tetikleyicilerle gelişen hastalıklar da söz konusu tabii ki.
1: Genellikle kök hücre nakledendiği zaman son çare aklımıza geliyor bizim. Bu gerçekten doğru bir bilgi midir? Son çare midir kök hücre nakli?
2: Evet, en sona bırakılan işlem gibi algılanıyor ama bu doğru değil. Modern tıpta kök hücre nakli doğru hastada, doğru zamanda yapılan stratejik bir tedavi. Bazı hastalarda ilaç tedavileri yeterli olurken bazı durumlarda kök hücre nakli en güçlü ve kalıcı tedavi seçeneği haline geliyor. Ama bu bir son çare değil, bazen zamanında yapıldığında ilk tedavi yöntemi olarak da kullanabiliyoruz.
1: Kalıcı sonuçlar elde ediliyor mu hocam kök hücre naklinde?
2: Evet, kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz kök hücre naklinde ama bu süreç zorlu bir süreç. Bu kadar

0: basit kalıcı çözümler elde edebiliyoruz demek yanlış olur belki.
1: Kafamızda belirmesi için sizden bazı detayları vermenizi rica edeceğim. Kök hücre yapılmasına karar verildi. Hastamız ister öncesinde medikal başka tedaviler görmüş

0: grubu önemli, tedaviye verilen yanıtlar önemli ve çocuğun genel durumu yine en önemli şeylerden biri. Burada sadece doktor değil, nakil ekibi, enfeksiyon ekibi, yoğun bakım, hemşirelik ve gerektiğinde de psikososyal ekip hep birlikte değerlendirme yapıyor. Nakilden önce çocuğa nakle uygun mu diye kapsamlı bir tarama yapılıyor. Kalbi, akciğerleri, böbrek, karaciğer fonksiyonlarına bakılıyor. Gerekirse görüntülemeler yapılıyor. Çünkü kök hücre nakli güçlü bir tedavi ve bu güçlü tedaviyi güvenle verebilmek için vücudun bu sürece hazır olmasını istiyoruz. Ayrıca enfeksiyon açısından taramalar yapıyoruz. Çünkü nakil süresince bağışıklık geçici olarak zayıflayacağı için mevcut bir enfeksiyon varsa önceden kontrol altına almamız gerekiyor. Sonrasında verici kısmı başlıyor. En ideal verici tabii ki uyumlu kardeş. Kardeş yoksa veya uyumlu değilse ulusal veya uluslararası bağışçı havuzlarından arama yapmamız gerekiyor. Buradaki en kritik noktamız HLA uyumu. HLA'yı şöyle düşünebiliriz. Bağışıklık sisteminin kimlik kartı gibi düşünebiliriz. Uyum ne kadar yüksekse naklin tutma olasılığı artar, komplikasyon riski ise azalır. Verici bulunduğunda da vericiye tıbbi taramalar yapıyoruz ve bağış sürecini planlıyoruz. Sonrasında yine hastadan devam edecek olursam, çocuğumuza birkaç gün süren, süresi hastalığına göre değişen bir hazırlık tedavisi veriyoruz. Conditioning dediğimiz. Bu hazırlığın iki tane temel amacı var. Birincisi hastalıklı hücreleri olabildiğince temizlemek. İkincisi de vücudun yeni kök hücreleri kabul edebileceği bir ortam yaratmak. Bu dönemde bulantılar, iştahsızlık, halsizlik gibi yan etkiler olabiliyor. Bunlar genellikle geçici oluyor ve
1: bunlar destek tedavilerle. Bunlar verici için mi hocam?
0: Bunlar hepsi alıcı için. Yani bizim hasta çocuğumuzdan bahsediyorum. Sonrasında da nakil günü kök hücrelerini veriyoruz. Ama burada da bitmiyor. Bizim tutma dönemi dediğimiz nakilden sonraki en kritik dönem geliyor. Bu dönemde yaklaşık 2 ila 4 hafta sürüyor. Verilen hücrelerin kemikliğine yerleşip çalışmaya başlamasını bekliyoruz. Ama şöyle düşünün, bu süreçte öncesinde verdiğimiz ilaçlarla hastanın bağışıklık sistemini çok zayıflatmış oluyoruz ve hasta enfeksiyonlara karşı çok savunmasız hale geliyor. Yakın takip etmemiz gerekiyor. Koruyucu ilaçlar, hijyen kuralları, ziyaretçi kısıtlaması, tek bir ebeveynle kapalı bir odada izole bir şekilde hastayı takip etmemiz gerekiyor. Bu dönemde ateş olabiliyor. Çok ciddi, bağışıklık sistemi olmayan bir hastalığı çok ciddi bir durum ateş ve çok ciddiye alıyoruz. Çünkü bağışıklık sisteminin toparlamasına belki henüz daha çok süre var oluyor.
1: Tamamen steril bir ortamda o zaman korunması gerekiyor değil mi alıcının,
0: evet,
1: bu durumda?
0: Yani şöyle, dışarıdan giriş çıkış olmuyor. Hastanede nötropenik diyet dediğimiz özel diyet geliyor hastaya. Bu arada enfeksiyonlara karşı bizim verdiğimiz tedaviler ve bakım tedavileri oluyor. Bunlarla hani insanın kendi florasındaki, bağırsağındaki mikrop bile kendisine düşman hale geliyor. Cildindeki mikrop bile düşman hale geliyor. O nedenle hastanın kendisinden bile hijyenle korunması gerekiyor bir yerde.
1: Bağışıklık hücreleri kendisiyle savaşıyor diyebilir miyiz bu durumda hocam?
0: Bağışıklık hücresi olmadığı için normalde bizim yararımıza olan bazı mikroplar vücuda savaş açıyor gibi kabul edebiliriz belki.
1: Hı hı.
0: Bu engraftman dediğimiz hücrelerin tutmasından sonra, kemikliği tuttu kabul ettikten sonra da yine süreç ne yazık ki bitmiyor. Bu bağışıklık sisteminin olgunlaşması aylar sürebiliyor ve bu nedenle çocuklar taburcu olduktan sonra da düzenli kontrollere geliyorlar. Aşı planları yeniden yapılıyor. Okula dönüşler, kalabalık ortam, beslenme kuralları tek tek adım adım planlanıyor. Yani nakil bir günde olup biten bir olay değil. Yakın takip ve ekip işi gerektiren çok uzun bir süreç.
1: Peki kök hücre nereden alınıyor hocam?
0: Kök hücreyi bizim bankalarımız var. Öncelikle aile içi tarama yapıyoruz. Aile içerisinde uyumlu bir birey varsa eğer o şekilde elde ediyoruz. Eğer aile içerisinde uyumlu bir birey yoksa havuzlardan elde etmeye çalışıyoruz. Önce yurt içi havuzlar, daha sonra yurt dışı taramalarla. Gönüllü bağışçıların verdiği kan örneklerindeki HLA uyumuna göre karar
1: yani
0: veriyoruz.
1: Yani kandan alınıyor değil mi? Dinleyicilerimiz,
0: evet,
1: bunu merak ediyor. Yani omurilikten mi alınıyor, kandan mı alınıyor, nasıl bir işlem yapılıyor diye. Bunu, o işleme ilişkin bilgi,
0: evet,
1: almak mümkün müdür?
0: Bu merak konusu, bunu aydınlatayım ben. Kök hücre bağışçısı olmak aslında çoğu kişinin düşündüğünden çok daha kolay ve çok daha değerli. Çünkü burada bağışlanan şey paraya da zaman değil. Bir çocuğun, hatta bir insanın hayatı oluyor. Bu süreci daha da netleştirmek için adım adım anlatayım ben size. Kimler kök hücre bağışçısı olabiliyor? 18 ila 50 yaş arasında olan, genel sağlık durumu iyi olan, bulaşıcı veya ciddi kronik hastalığı bulunmayan herkes kök hücre bağışçısı olabiliyor. Burada bağışçıdan beklenen şey mükemmel sağlıklı olmak değil, genel olarak sağlıklı olmak, kronik bir hastalığı olmamak diyebilirim. Burada ilk adım bağışçı olabilmek için küçük bir kan örneği, ağız içinden alınan bir sürüntü olabilir. Kişi bağışçı havuzuna bu şekilde bu kan örneğiyle kaydediliyor ve bu örnekteki kişinin HLA doku

0: şekilde belirleniyor. HLA dediğim gibi bağışıklık sistemimizin parmak izi. Ve bu bilgi ulusal ve uluslararası kök hücre bankalarına saklanıyor, stoklanıyor. Bağışçı olduktan sonra çoğu kişiye uzun süre haber gelmeyebiliyor. Ama bir gün telefon çalıyor ve diyorlar ki bir hasta ile uyumlusunuz. İşte bu noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bağışçı olmak hala o aşamada dahi tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Kimse zorlanmaz, kimse mecbur bırakılmaz. Bağışçıya mutlaka süreci detaylı bir şekilde anlatırız, sorularını yanıtlarız ve onam alırız bağışçıdan. Bağışçı kabul ettikten sonra detaylı bir sağlık kontrolünden geçiririz, kan tahlillerini yaparız, bulaşıcı hastalık taramaları yapılır, genel sağlık durumu değerlendirilir. Amacımız yine bağışçıyı korumak hem de alıcı için en güvenli nakli sağlamak oluyor. Burada en çok merak edilen kısım kök hücre bağışı iki yöntemle yapılıyor. En sık kullanılan bağışçıya birkaç gün boyunca kök hücreleri kana çıkaran özel bir ilaç veriyoruz. Ardından koldan kan verilmesi şeklinde bir işlem yapılıyor.
1: Bu bir günlük süren bir işlem mi hocam?
0: Evet, öncesinde ilaç aldığı süreci saymazsak eğer kan verme işlemi bir gün sürüyor. Kan bağışına çok benziyor. Ameliyat yok, anestezi yok. Bağışların büyük çoğunluğu aynı gün, ertesi gün normal hayatına dönüyor. İkinci yöntem daha nadir oluyor bazı özel durumlarda. Kısa süreli anestezi altında kemik iliğinden, bel kemiğindeki kemik iliğinden kök hücre alınabiliyor. Bu işlem de bağışçı için güvenli. Vücut verilen hücreleri kısa sürede yerine koyuyor. Ve bağışçı için risk var mı diye sorarsanız bilimsel olarak kök hücre bağışı kalıcıya bir zarar vermiyor.
1: Evet, bu en çok merak edilen konulardan birisi, çünkü ben eğer böyle bir bağışta bulunursam bana ne olacak endişesi yaşanabiliyor.
0: Ne olabilir? Geçici bir halsizlik olabilir, kısa süreli bir kemik ağrısı olabilir ya da yorgunluk hissi olabilir, ama bunlar kısa süreli ve tamamen geçici etkiler oluyor. Ama şöyle düşünün, bağışçı için bu işlem birkaç gün süren bir süreç ama alıcı için bir ömür demek oluyor. Alıcı için o çekilen bir günlük zahmet çok çok hayati olduğu için o küçük acılar belki göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Bir çocuğun hastaneden çıkıp okula dönmesi, arkadaşlarıyla koşup oynaması, geleceğe umutla bakabilmesi demek oluyor. O yüzden bağışçı olurken birazcık daha geniş düşünmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Aslında sadece kan veriyoruz, kemik iliğimizden bağış yapıyoruz gibi böyle cümlesel olarak baktığımız zaman eylem çok basitmiş gibi geliyor.
0: Evet.
1: Ama biraz önce sizin de vurguladığınız gibi düşünürsek aslında bir çocuğun geleceğimize umut taşıyoruz. Hayata dönmesini, eğitim fırsatlarından yararlanmasını, hatta bir çocuk için çok önemli olan evin içerisinde izole bir şekilde yaşamak ve kaderine küsmek yerine arkadaşlarıyla dışarıda oynamasına vesile oluyoruz. Bu çok değerli bir şey değil mi hocam?
0: Evet, çok değerli ki şöyle düşünün, sizin verdiğiniz o kan çocuğa bir günde verilmiyor. O hasta ya da buna ihtiyacı olan çocuklar bu süreci yaşamaya devam ediyorlar. Onun için aslında sizden alınan ufak bir kan olabilir ama onun için süreç o kadar kolay bile değil aslında.
1: Kan sonuçta, değil. Evet. Aslında hani tırnak içerisinde ifade ediyorum ama tekrar can verilmesine vesile oluyoruz diyelim.
0: Evet, ama
1: bu çok kıymetli bir
0: çok
1: süreç.
0: Çok yoğun yaşıyor çocuklar. Hani düşündüğünüz zaman damardan veriyoruz kanı ama sonrasında enfeksiyonlar, izolasyonlar, yemek kuralları, maske kuralları, aşılar, her şey baştan başlıyor. Hani aslında o çocuk için evet yeni bir hayat oluyor ama o süreç bile çok meşakkatli oluyor hem aileler için hem çocuk için.
1: Peki sayın hocam, uzun yıllar bu alanda çalışıyorsunuz, gerçekten dramatize etmek değil ama yükü çok ağır olan bir bölümdesiniz. Çocuklarla çalışıyorsunuz ve kan kanserleri bu çocukların büyük bir kısmı. Şöyle bir hikayeniz oldu mu? Yani yapılabilecek hiçbir şey yok. Artık kök hücre bulunması lazım. Aile endişeli, çocuk mutsuz ve bunun farkında bir süre sonra. Yani ölümle burun buruna gelen bir çocuktan bahsediyoruz. Geleceğim olmayacak endişesini yaşamaktan ziyade bunu kabullenmeye başlayan bir çocuk profilinden bahsediyoruz. Bunları bir hekim olarak izlemek eminim çok zordur. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok çünkü bir bağışçı olmadığı sürece. O yüzden buradan vereceğiniz bilgiler bizler için çok değerli. Ama bu noktaya gelmiş olan bir hastanıza ansızın bir telefon çalıp, evet, uyumlu olan bir kök hücre bulundu, hastanızın yaşamı kurtulacak dediğiniz bir hikayeye tanık oldunuz mu? Ve bu süre zarfında eğer böyle bir tanıklığınız varsa o duyguları buradan dinleyicilerimize aktarmanız mümkün mü? Aile neler hissetti? Çocuğumuz neler hissetti?
0: Yani şöyle, bu süreç o kadar yoğun bir süreç ki tanıdan itibaren tedavi, tedavinin işe yaraması ya da yaramaması, tekrarlaması hastalığın ya da doğumdan itibaren olan bir hastalıkta tek seçenek olan bir tedavi olması kök hücre naklinin, burada gerçekten uyumlu donörden uyumlu bir nakil çok çok hayati riske sahip. Eğer çok acil hastalıksa evet, hastalığın tipine göre yarı uyumlu nakil de yapıyoruz ama ona bağlı olarak komplikasyonlar, yan etkiler çok daha fazla oluyor. Bu süreçte evet, tedavi yanıtı olmayan nakil için çok ciddi arayışlarda olduğumuz, nakile kadar idare ettirmek için çevirdiğimiz, tedavilerini uzatmaya çalıştığımız hastalar oluyor ne yazık ki. Çünkü her istediğimizde kolaylıkla donör bulamıyoruz. Aile içerisinde yoksa Türkiye'deki bağışçı sayısı belki artması çok daha güzel olacaktır. Yurt dışında aynı şekilde. Bazen de yurt dışından ya da Türkiye'den donör kabul ediyor. Son anda vazgeçebiliyor. Onlar da çok büyük travma oluyor.
1: Hayal kırıklığı
0: için,
1: oluyor
0: tabii,
1: değil mi? Yani aslında bunun da altını çizmekte evet, fayda var hocam. Evet. Yani bir şeye gönüllü oluyorsak, bunun yaşımız ilerlediğinde 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ama bir gün o telefonun evet, çalacağını bu, bilerek bağışçı olmak
0: evet,
1: lazım.
0: Geçici bir heyecan değil. Gerçekten bu hastaların hayatına çok büyük role sahip kararlar bunlar. Hani canınız istediğine gidip bağışçı olmak değil, bunun gerçekten ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bilip ona göre bağışçı olmak çok önemli. Bu tip durumlar evet, duygusal olarak baş etmekte zorlandığımız durumlar. Ama çok şükür hani o nedenle hasta kaybettiğimiz olmadı. Nakillerini hep yapıyoruz.
1: Sizi çok etkileyen bir anınız var mıdır hocam?
0: Yani her aşaması benim için şöyle, tanı anından itibaren, çünkü sağlıklı bir çocuğu olan ebeveynler aile düzenlerini sağlarlarken bir anda tanı lösemi geliyor veya bir kötü hastalık geliyor veya doğumda hastalık karşınıza çıkabiliyor. Bir bakıyorsunuz hastanızda ciddi bir bağışıklık yetmezliği var. Bu şekilde yaşamasının imkanı yok. Bu ilk tanıyı söylerken, anlatırken ailenin tepkisi, bunu kaldırabilmesi çok etkileyici oluyor benim için açıkçası. Ama biz ekip olarak çalışıyoruz. Hem hemşire hanımlarla hem bütün personelimizle birlikte. Herkes bu aşamanın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bilerek aileye ona göre davranıyor. Destek olmaya çalışıyoruz. Protokoller belli zaten. Tedavi şekillerimiz belli. Ailenin bu şekilde desteklendiği durumda, uygun merkezlerde, uygun tedavilerle hastalar, aileler bir şekilde hayata tutunmaya başlıyorlar. Bunu gördüğünüzde zaten çok mutlu oluyorsunuz. Siz de motive oluyorsunuz. Her zaman risklerini, her zaman yan etkilerini, olası her şeyi zamanında ve uygun bir şekilde aileye bilgilendirdiğimiz için süreci birlikte yönetiyoruz. Hematoloji onkoloji uzmanı olmak gerçekten zor ama bir yandan da tatmin edici. Gerçekten o ailelerle aile olmak, onların her duygusunu paylaşabilmek çok önemli.
1: Bir çocuğun gülümseyebildiğini görmek çok önemli. Çok mutluluk verici bir şeydir
0: yani,
1: değil mi
0: bir
1: hocam?
0: Bir gün halsizken ertesi gün yüzünün gülüp bir oyuncakla oynayabiliyor olması, insana hani o oyuncakla bile oynayabildiğine şükrediyorsunuz bazen, öyle bir şey. Mesleğimi seviyorum ben, çocuk da çok seviyorum zaten.
1: İyi ki varsınız hocam. Sayın hocam, nakil dediğimiz zaman hep organ nakillerini hatırlıyoruz ve orada tabii bir takım protokoller, kurallar var. Hem hastayı hem vericiyi korumak için yasal haklar, hukuki düzenlemeler var. Aynısı kök hücre nakilleri için de geçerli
0: tabii
1: mi? Örneğin yani bir hastanız bir gün size gelip bana tekrar hayat verilmesine fırsat veren vericimle tanışmak istiyorum dediğinde, verici ve alıcının bir araya gelmesi ya da birbirlerini bilmesi mümkün mü?
0: Yok, mümkün olmuyor. Bize de sadece numara anlamında, hani kişisel olarak kesinlikle tanımıyoruz biz de, sadece numune geliyor. Bu belki çok resmi işlemlerle ileri düzeyde belki olabilecek bir şey ama rutinde kesinlikle böyle bir şey olmuyor.
1: Ama hep merak ediyorlardır
0: evet,
1: değil mi?
0: Hep
1: kim
0: minnet
1: diye
0: duyuyorlar evet. Öyle.
1: Sayın hocam, peki filmlerde daha çok medyatik yanından bahsediyorum ama şöyle hikayeleri duyuyoruz. Verici bulunamadı, bankalardan da bir şey olmadı ve bunun için tekrar anne olmak isteyen bir evet, umut için çocuğuna, biraz önce kardeşin en önemli bağışçı olabileceğini söylemiştik. Bunun için tekrar anne olmak isteyen hikayeler de vardır. Bu doğru mu?
0: Şöyle, bazı hastalıklar için evet, bazı hastalıklarda nakilin çok acil yapılması gerekiyor çünkü hayati önem arz ediyor. Bu aşamada dediğim gibi belki anneden babadan yarı uyumlu nakile gitmek zorunda kalıyoruz. Olası komplikasyonlar, yan etkiler anlatılarak. Ama talasemi gibi mesela, Akdeniz anemisi gibi kronik süreçte takip edebileceğimiz, uygun olduğunda nakil yapabileceğimiz hastalıklarda çocuk sahibi olmak bir seçenek. Ama bu da bir süreç gerektiriyor. Hem gebeliğin planlı yapılması gerekiyor, uyumlu olması gerekiyor, o gebeliğin sağlıklı sonlanması gerekiyor. Bebek doğduktan sonra da, orada kort kanını alıyoruz evet, ama bebek doğduktan sonra da en azından bir 10 kiloyu görmesi gerekiyor ki bu 1-2 yıl sürebiliyor. Kort kanıyla birlikte bu donör dediğimiz bebeğin kanını birleştirip ancak o şekilde kullanabiliyoruz. Kort kanı tek başına yeterli olmuyor ne yazık ki. Bu süreç kimler için geçerli? Dediğim gibi acil hastalığı olmayan, hayati riski olmayan hastalıklar için geçerli. Bu zaten aileyle planlanan, aileyle konuşularak yapılan bir süreç oluyor. Var öyle hastalarımızda. Ha burada nedir? Evet, kardeşten tamam.

0: tamamen uyumlu ve kardeş olması güzel bir donör oluyor bu. Ama o süreci kaldırabilecek bazı hastalıklar için geçerli oluyor.
1: Sayın hocam, peki bu durumda nakil yapıldı, kök hücre nakli yapıldı. Bu bir daha gereken bir durum mudur? Bir kere yapılması yeterli midir?
0: Şöyle, bazı hastalıklarda ne yazık ki hastalık tekrar edebiliyor. Bazı hastalıklarda nakil tutmayabiliyor başka farklı nedenlerle. O zaman ikinci bir nakil evet düşünülebiliyor, ama bir nakilde elde ettiğimiz başarılar, yan etkiler, komplikasyonlar düşünüldüğü zaman ikinci nakil çok daha riskli oluyor. Sonuçları çok daha zor oluyor. Yönetimi de daha zor oluyor. Bunun kararını vermek de biraz ekip işi oluyor. Hem hastalığa ve hem hastanın durumuna göre değişebiliyor. Ama nakil tekrarlanabilir. Tercih ettiğimiz ya da hoşlandığımız bir şey değil, ama evet yapılabiliyor.
1: Sayın hocam, programımızın sonuna yaklaştık. Çok özel bir bölümde hekimlerimizin hepsi çok değerli, alanların hepsi birbirinden kıymetli, ama iş çocuk onkoloji, hematoloji olduğu zaman hepimizin içi birazcık daha titriyor. O yüzden iyi ki varsınız. Var olmaya devam edin efendim. Bu tür sıkıntılarla umarım hiçbir çocuğumuz karşılaşmaz. Evet. Ama buradan bir hekim olarak özellikle bağışçı olmak isteyenlere, yani bir hayat kurtulmasına sebep olacak olan kişilerimize vereceğiniz son mesaj ne olacaktır? Bir bilim insanı ve bir kadın hekim olarak çok daha duygusal olacaktır diye düşünüyorum. Buyurun efendim.
0: Yani şöyle, kök hücre nakli korkulacak bir kavram değil. Donör olmak çok özel bir şey. Belki herkese nasip olacak bir şey de değil diyebilirim yani. O yüzden tamam, donör oluyorsunuz, kanınızı veriyorsunuz. Mutlaka takip edin, vazgeçmeyin. İhtiyaç olduğunda geri çekilmeyin ve korkmayın. Bilimle, doğru zamanlamayla, dayanışmayla bir çocuk için, birçok çocuk için kök hücre nakli yeni bir hayatın kapısı, öyle düşünün. Ben bağış olayını çok önemsiyorum. Lütfen donör olmak için bir adımda bulunsun herkes. Çok önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün çocuklarda kök hücre nakillerini, başarı oranlarını ve sürece ilişkin bilgileri aldık. Kök hücre vericisi olabilmek için neler yapılması gerektiğini değerli hocamızdan öğrendik. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doktor Seda Şahin konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
2: Her Şey Sağlık İçin.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 10, ispat yükü. Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hallerde sözleşmeye aykırılık söz konusu olamaz.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de özel bir müzedeyiz bu akşam. Yalnız Azerbaycan'da değil, etnik caz müziğinde bütün dünyada tanınan bir sanatçının, Vagif Mustafazade'nin evi burası. Mustafazade, Doğu ve Batı müziğini başarıyla harmanladığı besteleri bir yana, piyano çalmadaki ustalığıyla da etno caz dünyasında tanınmış bir isim yapmıştı. Vagif Mustafazade 1940'ta Bakü'de doğdu. Askeri doktor olan babasını erken yaşta kaybeden Vagif, ülkesinin ilk piyanistlerinden biri olan annesi Ziver Hanım'ın desteğiyle müzik dünyasına adım attı. Ziver Hanım, Azerbaycan klasik müziğinin kurucusu sayılan Üzeyir Hacıbeyov'un öğrencilerinden biriydi. 16 yaşında ilk solo konserine çıkan Vagif, Devlet Konservatuarı'nda öğrenciliği devam ederken Azerbaycan Radyo Orkestrası'nda solist olarak çalışmaya başladı.

Tiflis'te ilk grubu Kavkaz Caz Üçlüsü'nü kurdu. Katıldıkları Tallinn Caz Festivali'nde onu dinleyen Amerikalı caz eleştirmeni Vagif hakkında şimdiye kadar duyduğum en lirik piyanist yorumunda bulunacaktı. Sovyetler Birliği şehirlerini dolaştıktan sonra doğum yeri Bakü'ye döndü. 1977'de kurduğu Mugam isimli caz grubuyla başarısı ve ünü günden güne büyüdü. Aziz Ay'ı Beklerken adlı bestesiyle Dünya Caz Müzik Yarışması'nda büyük ödülü kazandı.

Yalnız caz müziği değil, senfonik ve oda müziği de çalışıyordu Vagif Mustafazade. 39 yıllık kısa ömründe 1200'den fazla beste yapmıştı. 1979'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te turnedeyken rahatsızlandı ve kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Uluslararası caz müzisyeni ve eleştirmenlerinin ortak görüşü, Vagif Mustafazade'nin kendi tarzını yaratabilmiş dünyanın en iyi caz piyanistlerinden biri olduğuydu. Bakü'nün tarihi merkezi olan İçerişehir'deki doğduğu ev olan Vagif Mustafazade Müzesi'nde sanatçının piyanosu ve özel eşyalarını görmenin yanı sıra 1970'lerin caz müziği atmosferini de hissedebiliyorsunuz. Vagif Mustafazade'nin adını daha önce duymamış olsanız da kızı Aziza Mustafazade'yi muhtemelen duymuşsunuzdur. Ülkemizde de defalarca konser veren piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza, 2024 yılının yaz aylarında Türkiye turnesi yapmış, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da sahneye çıkmıştı. Caz müziğinde Azerbaycan'ın mugam geleneğini yaşatarak yeni bir tür ortaya çıkaran babası Vagif Mustafazade ile ilgili şu sözleri dile getiriyor Aziza. "Babam adeta bir gezegen gibiydi. Başka kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü onun müziğinde her şey vardı. Nasıl olur da Azerbaycan'da cazın olmadığı bir dönemde doğan biri, Amerika'daki siyahi bir müzisyen kadar iyi, onun ruhuyla caz yapabilir, hala anlayamıyorum. Onun müziği her şeyi içeriyordu." Bu akşam sizlere Vagif Mustafazade'nin Bizim Bakü Geceleri adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Evveli, ahiri, zahiri, batına selamlarım. El evveli Allah, el ahiri Allah, el zahiri Allah, el batını Allah. Sahibi selamlarım. Sahibi hakikiyi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. Levlake sırrının mastarını selamlarım. Validesini, Hatice validemi, Fatıma validemi selamlarım. Cihar-ı yar-ı güzini selamlarım. Erkan-ı Erba'yı, Selman'ı, Miktat'ı, Ammar'ı, Ebu Zer'i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn'i selamlarım. Taife-i Ecinli'yi selamlarım. Müminlerini ve Müslimlerini ve sizleri selamlarım. Efendim, bugün programa çok güzel ruhaniyetli bir selamla başladık. Bu selam merhum Fethi Gemuhluoğlu'na ait. 22 Kasım 1975'te dostluk üzerine yaptığı konuşmanın girişinde yer alan bir selamlama. Değerli dinleyenler, başka bir örneği var mıdır bilemiyorum, ancak Gemuhluoğlu'nun bir toplantıda yaptığı ve ünü bugüne kadar ulaşan konuşması dostluk üzerine başlığıyla kitaplaştırıldı. Okuyucuların ilgisi sonucu kitabın pek çok baskısı daha yapıldı. İşte bu konuşmanın giriş selamıyla selamladık sizleri. Merhum Fethi Gemuhluoğlu mühim bir isim. Kadim Osmanlı ile modern cumhuriyet arasındaki ilişkiyi çok rahat kurmuş köprü şahsiyetlerden. Türkiye'nin son yüzyılında nesilleri yetiştiren bir kültür adamı, bir gönül insanı, bu toprakları mayalayan Horasan erenlerinin izinde ömür süren isimlerden bir alperen. Kısaca özgeçmişine baktığımızda Arap kirli Türkmen bir ailenin oğlu olan Fethi Gemuhluoğlu, Ocak 1922'de İstanbul Göztepe'de dünyaya gelmiş. Çocukluğu son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçer. Kendini yetiştirmesi, geniş tarih bilgisi, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde ailesinin ve çevresinin büyük tesiri olmuş. Gemuhluoğlu ilk ve ortaokulu doğduğu yer olan Göztepe'de, liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış. Öğretmenlik başta olmak üzere çeşitli yerlerde görevler yapıyor ama onu en çok andığımız yer Türk Petrol Vakfı'ndaki hizmetleri efendim. Malumunuz, programlarımızda dün yaptığı hizmetlerle bugünlerin oluşmasına vesile olan insanlarımızı da hatırlatıyoruz, konuşuyoruz. Zor zamanların yiğit insanlarını hayırla yad etmek ve unutturmamak hepimizin vazifesi. Bugün bir neslin ağabeyi merhum Fethi Gemuhluoğlu'nu konuşacağız. Konuğumuz yine çok değerli bir kültür adamı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı Beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar.
2: Hoş bulduk, safa bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Efendim, tabii sizden dinleyeceğiz bugün Gemuhluoğlu'nu, hizmetlerini, onun şahsiyetini, onu hususi kılan özelliklerini, etkilerini bize nasıl anlatırsınız? Kimdir Fethi Gemuhluoğlu? Buyurunuz, söz sizde.
2: Çok teşekkür ediyorum. Fethi Gemuhluoğlu son yüzyılımızda bu topraklarda iz bırakan, bu ülkenin evlatlarını yetiştirmek için gayret gösteren bir vakıf adamı, bir gönül adamı. Sizin de ifade ettiğiniz üzere bir alperen. Alperen'i biz şöyle tanımlıyoruz. Bu topraklarda medeniyetimizi yeniden diriltme ve yeşetme azmini güden kişi olarak tanımlıyoruz. Fethi Gemuhluoğlu da tam bu tanıma uygun yaşayan bir insan. Çünkü o bu topraklarda yeniden medeniyetimizi diriltme azmi için gayret gösterdi. Ve bu uğurda bir nesil yetiştirme derdiyle dertlendi. Çünkü Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı Enderun sistemini görüyoruz. Geleceğin devlet adamlarını yetiştiriyor. Geleceğin devlet adamlarını en donanımlı ehliyet ve liyakat çerçevesinde yetiştiren bir kurum. Fethi Gemuhluoğlu ise bir kurum değil, fert, ama bir devlet aklı taşıyan kişi. Geleceğin büyük Türkiye'sinde hangi alanda kime ihtiyaç varsa o alana dair gençlere doktora bursu veriyor. Onları yönlendiriyor. İşte diyor ki gelecekte Türkiye'nin divan edebiyatı alanında şu kadar insana ihtiyacı olacak. Hocamızın birisini oraya yönlendiriyor. İlahiyatta bir gence diyor ki sen şu alanı çalış, tasavvuf çalış. Diğerine madenler çalış diyor. Ve kendi çerçevesinde, vakıf çerçevesinde devletin geleceğinde söz sahibi olacak kadroları yetiştiriyor. Bu manada Mehmet Genç Hoca, Fethi Gemuhluoğlu'nu yakından tanıyan değerli bir hocamız, o da yakın zamanda rahmeti rahmana kavuştu, dev bir isim. Fethi Gemuhluoğlu'nu

0: Hanımlarken gençlere olan ilgisini, çalışmasını Fethi Gemihlioğlu cevheri olan gençleri keşfetmiyordu. Her gençte bir cevher keşfediyordu. Yani hani yanına gelen bir gencin kendisindeki istidadı genç bilmese bile Fethi Bey onu keşfediyor ve o alanda yönlendiriyor. Ve vakıf başkanına, Türk Petrol Vakfı Başkanı Aydın Bola bir genç geldiğinde o genci şöyle tanıtıyor. Ağacığım diyor, yeni bir Türkiye daha geldi.
1: Muhteşem.
0: Muhteşem. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her öğretmen her öğrencisini Türkiye'nin geleceği olarak görse, yeni bir Türkiye olarak görse, 1 milyon öğrencimiz, gencimiz yeni Türkiye'nin mimarı olur. Geleceğin Türkiye'sinin mimarı olur. Fethi Gemihlioğlu Anadolu'dan gelen gençlere sadece burs vermiyor. Onlara bir hayat dersi de veriyor. Ağabeylik yapıyor. Onların sadece üniversite hayatları boyunca değil, üniversiteden sonra evlenmeleri, iş bulmaları, akademide kürsü bulmaları için de son nefesine kadar gayret gösteren birisi.
1: Yani burada burs bahane, bir vesile aslında.
0: Tabii.
1: Mühim olan insan yetiştirmek.
0: Somuncu Baba'yı biliyoruz efendim. Somuncu Baba somun dağıtıyor. Aslında somun orada bir zahiren bir vesile. Orada himmet ediyor. Yani Fethi Gemihlioğlu da geçmiş dönemdeki hak dostlarının, Anadolu erenlerinin günümüzdeki temsilcilerinden birisi. O da burs vesilesiyle Somuncu Baba'nın somun dağıttığı gibi gençlere ulaşıyor. O gençleri geleceğe taşıyor, yetiştiriyor, insan yetiştiriyor. Dolayısıyla yanına gelen gençleri her anlamda tam olarak yetişmeleri için de gecesini gündüzüne katan, ömrünü vakfeden bir vakıf adamı. Sadece saat 8 ile 5 arası değil, günün her saatinde, pazar günleri de dahil olmak üzere bir Türkiye derdi taşıyan, o gençlerin dertleriyle hemhal olan birisi ve yanına gelen gençler, ilgilendiği gençlerden birisinde böyle birazcık rahatlık gördüğünde onları şöyle uyarıyor. Diyor ki evladım, ben seni tanımıyorum, anneni tanımıyorum, babanı tanımıyorum. İşte şu üniversiteden bir hoca gönderdi seni bana. Ben seni geleceğin Türkiye'sine hazırlıyorum. İşte kızım yok ki seni damadım olarak düşüneyim. Yani ben seni kurtarırsam Türkiye'yi kurtarırım idealini taşıyorum, rüyasını görüyorum diyor. Ve onlara hep büyük rüyalar görün diyor. Osmanlı büyük bir rüyanın eseriydi. Sizin de rüyalarınız büyük olsun. Aşkı seçin diyor. Aklı olanlar aşkı seçsinler. Akıl akılsızlara gerek diyor. Bir aşk adamı. Gökten bela yağmur gibi yağsa başını ağına tutmaktır aşk dediği gibi büyük şairin. Fethi Gemihlioğlu da tam bu aşk üzere yaşayan, şevk üzere yaşayan bir insan ve Fethi Gemihlioğlu'nun dost halkası, sizin biraz önce programın girişinde okuduğunuz o selamlama, dostluk üzerine destansı bir konuşma. Yani şimdi ben dünyadaki hitabet sanatının örneklerini inceledim. Dostluk üzerine bize sıkça verilen tavsiyeler üzerine aldığımız kitaplar, metinleri okudum. Ama şunu açık yürekle söyleyeyim ki Fethi Gemihlioğlu'nun dostluk üzerine konuşmasının üzerine bir konuşma yok. Onun dostluk üzerine tanımlamalarının üzerinde daha derin, daha entelektüel manası yüksek metin görmedim. O da şöyle, Fethi Gemihlioğlu vitrinde bir insan değil, cephenin gerisinde cepheye hizmet eden, yani Necip Fazıl'ın ifadesiyle sakallık yapıyor, meydan yerinde çok görünmeyen bir insan. Bugün ülkemizde edebiyat anlamında ustalaşmış, üstad olarak gördüğümüz birçok kişide de emeği var. Mesela bunlardan birisi Nuri Pakdil. Nuri Pakdil'in edebiyat dergisini çıkarmasında işte Rasim Özören gibi, Cahit Zarifoğlu gibi o dönemin gençlerinin etrafında toplanmasında, evrensel yazılar yazmasında hep öncülük ediyor, onları yönlendiriyor ve edebiyata çok önem veriyor, işte sanata çok önem veriyor. Fethi Gemihlioğlu özgün bir insan, yani çok yönlü birisi, entelektüel, münevver bir insan. İşte gençlere diyor ki sanatla başladı yurdumuzda yabancılaşma, yine sanatla atılacak yurt dışına. Sanata çok büyük önem veriyor. Yine edebiyata dair Nuri Pakdil'e yazdığı mektuplarda evrensel meseleleri konu edinin diyor. Yani Fethi Gemihlioğlu da evrensel bir adam. Daha 1940'lı 50'li yıllarda Fethi Gemihlioğlu istese devrin büyük merkez gazetelerinde, basın organlarında yazacakken kendi yazılarını Arapgir gibi bir kasaba dergisinde, bir küçük bir ilçe dergisinde yazıyor, Arapgir Postası'nda. Arapgir Postası'nın da gündemi o ilçenin gündemi. Yerel haber.

0: haberlerin olduğu bir gazetede Fethi Gemuhluoğlu Afrika'ya dair yazılar yazıyor. Afrika'nın uyanışını selamlıyor. Pakistan'a dair yazılar yazıyor. Ve Asya silkelenecek, üstündeki Rusya'yı, Sovyetleri atacak diyor. Türk dünyasının o yıllardan uyanışını selamlıyor.
1: 1950'li
0: Tabii
1: yıllar.
0: ki daha Türkiye'de aydınlar ve devlet Afrika'yı anmadığı bir dönemde, hem devletin hem de entelektüellerin hiç kimsenin Afrika'ya dair cümle kurmadığı bir dönemde Fethi Gemuhluoğlu Afrika ile Türkiye'nin işbirliği yapmasını, uyanan Afrika'nın geleceğin dünyasındaki yerini muştulayan bir adam ve Fethi Gemuhluoğlu'nun o zihne gönle attığı tohum onlarca yıl sonra karşılık meyveye duruyor ve Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde Afrika açılımını başlattığında Afrika'daki o muhteşem konuşmasında bu Afrika ilhamını Fethi Gemuhluoğlu'ndan aldıklarını söyleyerek Fethi Bey'i rahmetle, minnetle andı. Yani Fethi Bey geleceğin Türkiye'sini mayalayan bir adam. Şimdi sizin programınızın ismini çok seviyorum ben. En güzel radyo programı isimlerinden birisi, coğrafyadan vatana. Şimdi bu coğrafyayı bize geçmişte kılıcıyla, cehdiyle, cihadıyla vatan kılanlar var. Bir de bu coğrafyayı vatan kılanların yanında vatan kalması için mücadele edenler var. Vatan kılanlar görevlerini yapmışlar. Fethi Gemuhluoğlu gibi gönül erleri, gönül sultanları, ilim, irfan ehli de vatan kalması için mücadele etmişler. Şimdi bizim bu coğrafyanın vatan olması meselesinde vatana ruh verenleri anmamız gerekiyor. İşte bu vatanın ruhunu kimler üflemişler, kimler mayalamışlar? Yunuslar, Mevlana'lar, Hacı Bektaşlar, Hasan Harakani Hazretleri. Hasan Harakani Hazretleri ne diyor? Türkistan'dan Şam'a kadar uzanan o büyük hatta kimin ayağına diken batsa benim ayağıma batmıştır. Kimin ayağına taş değse benim ayağıma değmiştir. Kimin kalbinde bir hüzün varsa o hüznü ben kalbimde hissederim diyor. Hasan Harakani'nin yıllar önce bu insana verdiği değeri Fethi Gemuhluoğlu günümüzde veriyor. Şimdi Fethi Gemuhluoğlu yanına gelen gençlere burs verirken hiçbirisinin işte mezhebini, meşrebini sormuyor. Sadece bu genç Türkiye'ye gelecekte nasıl hizmet eder, Türkiye rüyası nasıl görür ona bakıyor. İşte bir Alevi hocamız var, hatıralarında yazıyor. Ben diyor çekinerek gittim Fethi abi bana burs verir mi diye, ihtiyacım da vardı. Fethi abi diyor yani bana öyle iltifat etti ki benim Alevi-Sünni kardeşliğine dair algılarım yerine oturdu ve sonrasında ben ömrüm boyunca bu kardeşliğin kuvvetlenmesi, muhkem hale gelmesi için mücadele ettim. Tefrikaya karşı mücadele ettim. O gün Fethi abinin beni karşılaması ve biz Ehli Beyt'i severiz ve sen bizim için değerlisin demesi benim diyor hayata bakışımı, insana bakışımı, coğrafyaya, vatana bakışımı değiştiriyor. Yani Fethi Gemuhluoğlu da aynı Hasan Harakani Hazretlerinin kalbini, gönlünü taşıyor. Şimdi Fethi Gemuhluoğlu diyor ki herkesi evliya görmekten zarar etmedim. Bunu neyde görüyoruz? Bunu Yunus'ta görüyoruz. Yunus ne diyordu? Benim bir karıncaya ulu nazarım var diyordu. Yunus'un nazarı neyse Fethi Gemuhluoğlu'nun nazarı da o. İşte Yunus'umuz diyor ki işitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer, aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Fethi Gemuhluoğlu Yunus'un yüzyıllar önceki dilini, usulünü, üslubunu günümüze getiren adam. O aşkla, o şevkle, o dille, o nefesle mayalamayı sürdüren bir insan. Herkese bir Yunus diliyle sesleniyor ve Fethi Gemuhluoğlu'nun dost halkasına baktığımızda da sadece kendi dünya görüşüne yakın isimler yok. Türkiye'nin farklı dünya görüşlerini taşıyan, farklı mahallelerde bulunan insanların tamamı. Dostları içerisinde baktığımızda işte Genco Erkal'lar, Ruhi Sular, İsmet Özel'ler, Sezai Karakoç'lar, Necip Fazıl'lar, Nurettin Topçular, Fethi Gemuhluoğlu'nun dost halkasında olduğunu görüyoruz. Şimdi cenaze muazzam bir cenaze. Yani İstanbul'da kalkan en görkemli cenaze namazlarından birisi. Katılan farklı meşreplerden insanlar. Orada birisi diyor ki Fethi abi cenazesinde bize öğretmeye devam ediyor. Diyor ki Fethi abi için Fethi Bey niye bu kadar sevgiye mazhar oldu? Çünkü o hiç kimse de bir

0: yanlış görmüyordu. Biz herkeste yanlış görüp bir yanlışı büyütürken Fethavi bir insanda 99 yanlış var, bir doğru var, bir güzellik varsa o güzeli büyütüyordu, güzelliği görüyordu ve o güzellik etrafında o insana yaklaşıyordu. Yani insana Hazreti İnsan olarak yaklaşıyordu ki Fethi Bey'in bu konuda şöyle bir sözü var. Yani hepimize bugün insana farklı ideolojideki, dünya görüşündeki insanlara yaklaşımımızı da bu çerçevede ele almalıyız yeniden. Herkese bir Hazreti Ömer talihi tanıyın diyor.
1: Güzel bir cümleymiş bu. Hazreti Ömer talihi tanıyın. Hemen yargılamayın, kesip atmayın. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Tabii. Bu aslında Fethi Gemihlioğlu'nu tanımlamak için çok yeterli. Efendim dedik ki Türk Petrol Vakfı'ndaki hizmetleriyle öne çıkıyor. Pek çok gence burs veriyor. Burs bir vesile dedik. Orada bazı isimleri zikretmek gerekirse, mesela ben programda Profesör Doktor Nabi Avcı Hoca ile konuşurken, onunla da pek çok isimle konuşurken mutlaka bir Gemihlioğlu adı geçiyor. Bu kadar çok insana dokunmuş olması, fayda sağlamış olması beni çok şaşırtmıştır açıkçası her zaman. Ve nasıl hayatlarında önemli bir yer edinmiş. Az ya da çok ama var.
0: Şimdi efendim çok güzel bir konuya temas ettiniz. Teşekkür ediyorum. Şöyle Fethi Bey 54-55 sene yaşıyor. Çok kısa bir ömür aslında.
1: Evet.
0: Bu kısa ömürde binlerce insana dokunuyor. Ve bu dokunuş şey değil yani bir selamlama, bir telefonlaşma değil. Onların hayatlarının her döneminde. Mesela Nabi Avcı hocamızı andınız, büyüğümüzü. Daha lise öğrencisiyken Nabi Avcı'ya ulaşıyor. Nabi Avcı Eskişehir'de lise öğrencisi. İşte o dönem Eskişehir'de liseyi bırak diyor. Kadıköy'de Marif Koleji'ne aldıralım seni diyor. Ve mektup yazıyor. Cedeli bırak diyor. Nabi Bey diyor ki, ben o zaman münazara kulübündeydim, münazarayı bırak diyor. Yani cedelleşme, cedeli bırak dedi ve Nabi Bey o dönem şiir yazıyor. Şiiri bırakma diyor. O senin ibadetindir. Herkesi usta bil, o senin ibadetindir. Ama sen kendin usta ol diyor. Şimdi bir lise öğrencisi. Yani hani annemizin babamızın bile ilgilenmediği kadar herkesi kesinlikle annesinden babasından daha çok. Şimdi insanla ilgilenmek zordur.
1: Evet.
0: İnsan çetrefilli bir varlıktır. Çözümesi zordur.
1: Muamma.
0: Bir muamma. Fethi Gemihlioğlu herkesin gönlüne dokunuyor. Gönül adamı. Ve düşünebiliyor musunuz? Ben yakın zamanda son 3-4 yılda 50'ye yakın şehirde Fethi Gemihlioğlu'nu anlattım. İstisnasız her anlattığım yerde Fethi Gemihlioğlu'nu dinleyenlerin gözleri yaşarıyordu. Yani böyle duygulanıyorlar. Burada da şunu gördüm. Döndükten sonra bana mektup yazan, işte mesaj yazan, Fethi Gemihlioğlu'nu daha ayrıntılı araştırmaya başlayan gençler gördüm. Şu var, Fethi Gemihlioğlu vefat edeli 50 yıl olmuş, sanki bugün hala yaşıyor gibi sözü tesirli. Fethi Gemihlioğlu üzerinden aslında Rabbimiz bize şunu gösteriyor. Siz kendinizi milletinize vakfederseniz hem sizin adınızı aziz kılarım, hem hatıranızı aziz kılarım, hem de sözünüzün tesirini devam ettiririm diyor.
1: Tek kişi çok kişi.
0: Tabii kimin himmeti millet ise o tek başına millettir diyoruz.
1: Yani, tam da bu aslında tabii, değil mi efendim?
0: Yani tek başına millet olan bir adam. Şimdi hani tarihte her şey bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlıyor. Fethi Gemihlioğlu bu millete dair sorumlulukları omzunda hisseden birisi. Ve hiç tenkit etmiyor. Diyor ki Türkiye'deki en büyük hastalık tenkit hastalığı diyor. Her şeyi eleştiriyoruz. Biz tenkitle değil tebliğle memuruz diyor. İslam tebliğidir. Biz tebliğ edeceğiz, anlatacağız, dertleneceğiz, dert edineceğiz. Ve bu gençlerin, ilgilendiği gençlerin sadece üniversitelerinin bölümlerini bilmiyor. Ailelerini, soy kütüklerini, meşreplerini, her şeylerine vakıf. Mesela bir hocamız anlatmıştı. Diyor ki doktora bursu verdiği 250 gence bir iftar yemeği verdi. İftar yemeğinde gençleri bütün özellikleriyle anlattı oradaki misafirlere. Çıkışta sordum, abi dedim, nasıl bu kadar aklınızda tutabiliyorsunuz bize dair bilgileri? Verdiği cevap muhteşem. Rüyalarımda bile sizinle meşgulüm.
1: Evet.
0: Bizzat Bahattin Karakoç'tan dinlemiştim ben. Bahattin abi, ben diyor Fethi Gemihlioğlu'na gittim. Fethi abi bana çocuklarımı soruyor. İşte Oğuz ne yapıyor, Fatma ne yapıyor, öğretmeni değişti mi? Abi dedim diyor, nasıl aklında tutuyorsun? Ben bile babalar olarak bu kadar bilgiye vakıf değilim.
1: Çok önemli.
0: Dost dostun her halinden bilmezse o dost sayılmaz diyor.
1: Hmm.
0: Şimdi

0: Fethi Gemuhluoğlu'nun dostluk çizgisi kendi konuşmasında ifade ettiği üzere o muazzam konuşmada ne diyordu? Dost ol kişidir ki öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan bir gecede dostun yatağına yatar. Kimdir o? Şahı Velayet'tir, Hazreti Ali'dir. Dost ol kişidir ki mağara arkadaşıdır, yâri gardır, Ebu Bekir'dir. Ve bütün delikleri tıkadıktan sonra yılan gelmesi muhtemel olan deliği tabanıyla tıkar. Onu yılan ısırır diyor. Şimdi Fethi Gemuhluoğlu'nun dostluk tanımında şu var. Dost, göze sezdirmeden gözyaşını silendir. Fethi Gemuhluoğlu bir aforizma üreten birisi değil. Aforizma üretip bir şey yazma derdinde de değil. O istese her yerde yazabilecek Muharrem Ergin gibi Türk Edebiyatı'nın dev ismi diyor ki Fethi Gemuhluoğlu enerjisini, vaktini edebiyata ayırsaydı dünya edebiyatında bir isim olurdu. Başka bir dostu diyor ki Fethi Bey siyasete girseydi büyük bir devlet adamı olurdu ve iz bırakacak bir konumda olurdu. Öteki ticarete girseydi aynısını söylüyor. Ama Fethi Gemuhluoğlu insana vakit ayırıyor. İnsana ömrünü vakfediyor. Ve Fethi Gemuhluoğlu'nun beni etkileyen en çok önemli yanlarından birisi bu kadar çevresi bugünkü gençlerin tabiriyle network olmasına rağmen network'ünü kendine değil o network'ü ülkenin yoksul, garip Anadolu evlatlarına harcıyor. Bu adam ki koalisyon görüşmeleri esnasında Demirel Erbakan Türkeş arasındaki uzlaşmazlığı Ankara'ya gidip çözüp onları buluşturup barıştırıp konuşturup hükümet kuran bir adam. Bu adam bir gün sonra İstanbul'a geliyor ve yeni bir şiiri çıkmış dergideki genci buluyor. Sizinle yemek yiyebilir miyiz efendim? Bana o şiirinizi imzalar mısınız diye bir gence yani önemli insanlara göre sıradan gelebilecek bir konuya bu kadar ilgileniyor. Şimdi Fethi Bey vefat ettiğinde banka hesaplarında bir kuruş yok. O sadece vaktini, o sadece ömrünü değil, bütün varlığını vakfetmiş. Hani İbn Arabi Efendimizin bir sözü var. Sadakanın en büyüğü kişinin varlığını tasadduk etmesidir diyor. O yüzden bu adamlar dev adamlar oluyor. Varlıklarını feda ediyorlar.
1: Onun için sözleri bu kadar tesirli
0: Tabii.
1: oluyor. Hala etkisi devam
0: Devam
1: ediyor.
0: ediyor.
1: Efendim, şimdi vakit ilerliyor ama altını çizmek istediğim birkaç husus var. Dediniz ki Arapgir postasında yazarken 50'li yıllarda Türkiye'nin ve İslam dünyasının meselelerine çözümler arayan yazılar kaleme almıştı. Yine zannediyorum o dönemlerde Türk Enstitüsü, Kürt Enstitüsü, Alevi
0: Harika.
1: Enstitüsü kurulması yönünde gayretleri var.
0: Harika.
1: Bu konuya da
0: Ya,
1: biraz değinelim.
0: müthiş. Ya Fethi Bey bir yandan dergi çıkaran gençlerle ilgilendiği gibi bir yandan üniversitedeki bir gence akademide kadro ayarladığı gibi bir yandan da Türkiye'nin gelecek yüzyıldaki önündeki engelleri aşmaya çalışan ateş çemberinden Türkiye'yi çıkaracak önerilerde bulunan büyük bir adam. Fert ama devlet aklı taşıyan birisi. Diyor ki Fethi Gemuhluoğlu eğer diyor tarihe dost olmazsak, coğrafyaya dost olmazsak bir gün bize Anadolu topraklarını bile çok görürler. Biz diyor 23 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye nasıl düştük? Gençlere bunu soruyor. Gençlere meşhur bir sorusu var. Sen hiç aşık oldun mu diyor. Bunu soruyor ama bir yandan da şunu düşündürüyor. 23 milyon kilometre karemiz nerede diyor. Biz diyor bugün Balkanları kaybettiğimize utanmalıyız. Rumeli türküleri dinlerken gözlerimiz yaşarmalı. Ağlayan bir adam, dertli bir adam, Balkanları kaybetmemizin hüznünü ciğerinde taşıyan bir adam. Fethi Gemuhluoğlu diyor ki eğer tarihe dost olmazsak Balkanları kaybettiğimiz gibi gün gelir Anadolu Beylerbeyliğini de bize çok görürler. O yüzden tarihe dost olacağız. O yüzden diyor ben kırgınım. Kendi derdiyle meşgul olanlara, vitrinlere bakanlara, ihale alanlara Türkiye'yi düşünmeye çağırıyor. Türkiye'nin geleceğini düşünmeye çağırıyor ve Türkiye üzerine oynanan oyunların farkında bu oynanan oyunlardan birisi Kürt sorunu olarak tanımlanan bir oyun. İşte dışarıdan Endülüs'ü alan ama Anadolu'yu hala bizden alma fikrinden vazgeçmeyen emperyalistlerin Kürt sorununu fitilleyeceklerini, bu sorunu büyüteceklerini ve çok kan döküleceğini söylüyor. Bu meseleler daha başlamadan, PKK eylemlere başlamadan Fethi abi 70'lerde devlet adamlarına, Demirel gibi devleti yöneten devlet büyüklerine

0: Diyor ki Türkiye'yi bekleyen iki tehlike var. Bir de çözüm bulmamız gereken bir konu var. Bu konularda enstitü açalım. Bir, Alevi kardeşlerimizi araya tefrika sokacaklar. Bir, Alevi enstitüsü kuralım. Bu konuda birlik ve beraberlik noktasında çalışalım. Bir de Kürt enstitüsü, Şark enstitüsü kuralım. Orada ileride Türk-Kürt çatışması yapıp orada bizden topraklar koparmaya çalışacak emperyalist oyunlara karşı çözümler üretelim diyor.
1: Ve hazırlıklı olalım.
0: Hazırlıklı olan muazzam bir adam. Tabii üçüncüsü de Türk devletleri bağımsızlığına kavuşacak. Bakın ufka bakın. Yani Fethi Bey'e hayran olmamak elde değil yani. Türk devletleri özgürlüğüne kavuşacak. Daha 90'larda kavuşuyor. Onlarca yıl önce. Biz Türk devletleri bağımsızlığına kavuştuğunda hazırlıksız olmayalım.
1: Evet.
0: Ve bir Türk devletleri enstitüsü kuralım diyor.
1: Çok çok önemli hakikaten bunlar. Hocam hepsi de başlı başına açılacak mevzular. Şurayı da atlamayalım. Suriye ile ilgili olarak
0: tabii,
1: bu da.
0: Harika.
1: Profesör Doktor Haluk Dursun'un
0: harika
1: yaşadığı bir
0: tabii
1: hatıra var. O da henüz bildiğim kadarıyla lise öğrencisi.
0: Tabii. Lise son sınıf, üniversite birinci sınıf öğrencisi.
1: Hocam bu çok kıymetli bir şey. Siz lise, üniversite öğrencisi olarak Anadolu'dan geliyorsunuz ve size rehberlik eden, yol gösteren, ışık tutan, elinizden tutan, sizdeki cevheri keşfeden birisi var. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Evet, Haluk Dursun'un yaşadığını
0: harika
1: dinleyelim.
0: Yani Fethi Gemuhluoğlu'nun Anadolu'nun çocuklarını, bu memleketin evlatlarını nereden alıp nereye taşıdığı, hangi ufku ve vazifeyi yüklediğine dair en güzel örnek Haluk Dursun Hoca. Haluk Hoca diyor ki biz Fethi abi ziyarete gittik öğrencilik yıllarımızda. Fethi abi bize meşhur sorusunu sordu. Sen hiç aşık oldun mu? O soru meşhur malumunuz. Sonrasında sürekli bana iltifat etti diyor. Sen gelecekte ülkemize hizmet edeceksin, kültürümüze hizmet edeceksin, medeniyetimize hizmet edeceksin. Yanımda da bir arkadaşım var. Ona da hiç iltifat etmeyince abi arkadaşım da benim gibi dedim diyor. O da söze giriyor. Abi ben de Haluk gibiyim. Ama diyor hala bana iltifat ediyor, ona etmiyor. Ben de yine arkadaşımı hatırlatınca onu boş ver dedi diyor. O da ayakkabısının bağını tam bağlayamamış. Daha kendisini taşıyan nesneye hürmeti olmayanın memlekete hizmeti olmaz dedi diyor. Benim işim senle. Dedi gidiyor Haluk ne olacaksın? Tarihçi olacağım. Masa başı tarihçisi olma. Saha tarihçisi ol. Türkiye'de bugün akademinin en büyük yarası masa başında. Saha bambaşka, masa bambaşka. Masadan saha görülmez. Suriye meselesi diyor bizim başımızı çok ağrıtacak. Gün gelecek. Fitnenin evveli Şam, ahiri Şam. Bir gün bu devletin Suriye uzmanına ihtiyacı olacak. Eğer bir gün bu devletin Suriye uzmanına ihtiyacı olduğunda adama ararlarsa onlara yardımcı olacaksın. Bakın 70'li yıllar Suriye meselesi 2010'ların başında patlak veriyor. Haluk Hoca diyor ki gittim, gittiğimde şunu gördüm. Bütün devletler, batılı devletler parsel parsel, mahalle mahalle, sokak sokak akademisyen kılığı altında istihbarat çalışması yapıyorlar ve oraları çalışmışlar. Suriye mezhepsel etnik meseleleri çalışmışlar. Tek biz yokuz diyor. Ben gittim büyükelçi o dönem beni diyor göndermeye çalışıyor. Güvenliğinizi koruyamayız falan. Ben diyor Fethi abiye söz verdiğim için gittim, çalıştım. Fethi abi 1977 yılında vefat etti. Aradan 25-30 sene geçti. 2010'ların başında bir telefon geldi. Arayan devlet yetkilileri. Haluk Bey, Suriye uzmanına ihtiyacımız var, bize yardımcı olur musunuz? Diyor ki Haluk hocamız merhum, o da çok büyük bir değerimizdi. Eğer diyor devlet Fethi abi gibi önceden bu tehlikeyi görseydi Suriye meselesinde yaptığımız bazı yanlışları yapmazdık, bocalamazdık en azından diyor. O yüzden Fethi Gemuhluoğlu geleceğin Türkiye'sinde nerede ihtiyaç varsa oraya yönelik. İşte Tokat'tan bir genç geliyor, Alaaddin Büyükkaya abimiz. Diyor ki sen sigortacı olacaksın. Ben diyor sigortanın ne olduğunu bilmiyorum. Onu yetiştiriyor ve şu an Türk sigortacılığının duayen ismi Alaaddin Büyükkaya.
1: Evet hocam tabii örnek çok,
0: çok
1: fazla.
0: Çok,
1: çok yönlü bir insanı, çok özel, nevi şahsına münhasır bir adamı konuşmaya çalışıyoruz. Ama veda etmek durumundayız.
0: Evet.
1: Belki birkaç cümle.
0: Hayatı dostça yaşıyor. Vedası da dostça. Hayata dost, ölüme de dost. Ölümünden önce bütün dostlarını arıyor, helalleşiyor. Rahman suresini Kani Karaca'ya okutuyor. Hayırdır abi dediklerinde vakit dar olsa gerek diyor. Ve bir dostuna diyor ki abi niye çok ölümden bahsediyorsunuz? Kuşlar geldiler.

vedamı fısıldadılar diyor. Ve kısa bir süre sonra da bütün dostlarıyla, ailesiyle vedalaştıktan sonra gitme saatim yaklaştı diyor. Kısa bir süre sonra da 5 Ekim'de

Yabancılaşma yine sanatla atılacak yurt dışına, sanatla kalkacağız ayağa görüşünü savunan Fethi Gemuhluoğlu, Necip Fazıl'ın ifadesiyle kendisine hiçbir zaman tecelli zemini aramayan tevekkül zarfına sarılı bir fikir sakasıydı. Bir kez daha rahmetli anıyoruz, ruhu şad olsun. Ve konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'ya da tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Türkay Güner. Gelecek hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Biraz önce olup biteni hatırlayınca acıyla mırıldandı prens. Delidir o kadın. Bunu sen bile söylüyorsan doğrudur. Arada bir ben de öyle düşünür ve rahat uyurdum. Ama görüyorum ki evdekiler benden daha doğru düşünüyor. Bu yüzden onun deli olduğuna artık inanmıyorum. Evet, şirretin tekidir. Ama zeki de, yalnız deli değil. Kapiton Alekseyeviç konusundaki bugünkü çıkışı fazlasıyla kanıtlıyor bunu. Onun bu yaptığı tam bir sahtekarlık. Yani en azından belli bir amaçla yapılmış bir Hinoğlu hinlik. Kapiton Alekseyeviç kim oluyor? Ah tanrım Lev Nikolayevich, hiç dinlemiyorsun beni. Konuşmamın başında söyledim ya sana Kapiton Alekseyeviç'in kim olduğunu. O kadar fena oldum ki elim ayağım hala titriyor. Bugün onun için fazladan oyalandım kentte. Kapiton Alekseyeviç Rodomski, Yevgeni Pavlovich'in amcasıdır. Ya diye haykırdı prens. Sabah şafak vakti saat 7'de tabancayla canına kıymış. 70'li yaşlarda, saygıdeğer, yaşamdan haz almasını bilen epikürcü bir ihtiyardı. Ve o kadının dediği gibi yüklüce bir devlet parası. Peki nereden öğrenmiş bunu? Nereden mi öğrenmiş? Kente gelmesiyle birlikte hemen bir kurmay grubu oluştu çevresinde. Şimdi nasıl insanlar girip çıkıyor evine biliyor musun? Onunla tanışmak mutluluğuna erişmiş.

yapmak istiyorlar. Çevresindekilerden bir şeyler öğrenmiş olması olağandır. Çünkü şimdi bütün Petersburg biliyor olayı. Burada da Pavlovsk'un yarısı, belki de bütün Pavlovsk. Duyduğuma göre üniformayla, yani Yevgeni Pavlovich'in tam zamanında ordudan ayrılmasıyla ilgili çok anlamlı şeyler söylemiş. Ne şeytani bir ima. Hayır, deli olamaz o kadın. Yevgeni Pavlovich'in bu felaketi bildiğine inanmıyorum elbette. Yani falanca gün sabahın 7'sinde vesaire. Ama bunu sezinlemiş olabilir. Ben de, biz hepimiz de, Prens Şeh de amcasının ona bir miras bırakacağını biliyorduk. Büyük, çok büyük bir miras. Şunu da bilmeni isterim, Yevgeni Pavlovich'i suçlamıyorum ben. Ayrıca hemen şunu da söyleyeyim sana, yine de kuşku uyandıran bir şey var ortada. Prens Şeh çok şaşırmış durumda. Bütün bu olaylar çok tuhaf bir biçimde üst üste gelmiş. Peki ama Yevgeni Pavlovich'in davranışlarında kuşku duyulacak bir şey mi vardı? Hayır, yoktu. Son derece ağırbaşlı efendiydi. Öyle bir şey söylemedim. Yanılmıyorsam servetiyle ilgili bir sorun yok. Lizaveta Prokofievna duymak bile istemiyor tabii. Ne var ki asıl önemli olan bu aile felaketi veya daha doğrusu bütün bu aile içi kavgalar. Görüyorsun işte, ne diyeceğini şaşırıyor insan. Evin gerçek bir dostusun sen. Düşünebiliyor musun Lev Nikolayevich? Belki kesin değildir. Ama öyle anlaşılıyor ki bundan bir ay önce Yevgeni Pavlovich Aglaya'ya evlenme önerisinde bulunmuş ve sözde resmen red cevabı almış. Olamaz diye haykırdı prens heyecanla. General şöyle bir silkindi, şaşkınlık içinde olduğu yerde çakılmış gibi kala kaldı. Yoksa bir şey mi biliyorsun dedi. Gördün mü değerli dostum, belki de boşboğazlık ettim. Yakışık almaz şeyler söyledim sana. Ama bunun nedeni senin nasıl söylesem, öyle bir insan olmandır. Belki bir şeyler biliyorsundur. Yevgeni Pavlovich'le ilgili bir şey bilmiyorum dedi prens. Ben de bilmiyorum. Beni diri diri gömmek istiyorlar kardeşim. Bunun bir insan için çok ağır olduğunu, bu kadarına dayanamayacağımı düşünmüyorlar. Az önce olanları görseydin, korkunçtu. Seni öz oğlum gibi bildiğim için anlatıyorum sana. Önemli olan da Aglaya'nın annesiyle sanki alay ediyor olması. Ablaları üstü kapalı olarak onun bir ay önce Yevgeni Pavlovich'e galiba red cevabı verdiğini, aralarında gayet resmi bir konuşma geçtiğini bir olasılık, hem de güçlü bir olasılık olarak anlatıyorlardı. Gel gelelim, bu kız öylesine başına buyruk, öylesine değişik bir şey ki anlatamam. Yüce gönüllülükte, kalp temizliği de, zeka da hepsi onda. Ama öte yandan kapris de, alay da, kısacası şeytanlık, üstelik tuhaflık da onda. Demin annesiyle, ablalarıyla, Prens Şeh'le gözlerinin içine bakarak alay etti. Kendimi saymıyorum. Benimle alay etmediği zaman yoktur zaten. Ben de ne diyorum? Sana bir şey söyleyeyim mi? Seviyorum ben onu. Benimle alay ettiği için daha çok seviyorum. Yanılmıyorsam o küçük şeytan da özellikle bunun için seviyor beni. Yani evdeki herkesten daha çok demek istiyorum. Bahse girerim, şöyle veya böyle seninle de alay etmiştir. Demin üst kattaki fırtınadan sonra verandada seninle konuşurken gördüm onu. Bir şey olmamış gibi oturuyordu yanında. Prens kıpkırmızı oldu. Bir şey söylemeden sağ yumruğunu daha da sıktı. General duygulu, heyecanlı bir sesle birden şöyle dedi. Sevgili Lev Nikolayevich, ben Lizaveta Prokofievna'da, bilmiyorum neden tekrar atıp tutmaya başladı senin için. Bir de nedense senin yüzünden bana da. Ben de her şeye karşın, yani görünürdeki her şeye karşın seviyoruz seni. Yürekten seviyoruz ve sayıyoruz. Ama düşünebiliyor musun sevgili dostum? Ne kadar şaşırdık, ne kadar üzüldük o soğuk yürekli küçük şeytan birden şunları söylediğinde. Çünkü bütün sorularımıza annesinin karşısına dikilerek sonsuz bir küçümsemeyle cevap verdi. Özellikle de benim sorularımı. Lanet olsun. Nereden aklıma estiyse ailenin reisi olarak biraz sert çıkayım demiştim. Aptallık etmişim. O deli yalnızca böyle söz ediyor işte Nastasya Filipovna'dan. Onun da seninle aynı sözcüğü kullanması şaşırttı beni. Ne pahasına olursa olsun beni Prens Lev Nikolayevich'le evlendirmeyi koymuş aklına. Bunun için de Yevgeni Pavlovich'i bu evden uzaklaştırmaya çalışıyor. Böyle dedikten sonra başka bir açıklamada bulunmadan kahkahalar atarak kapıyı çarpıp çıktı odadan. Ağzımız açık kalmıştı.
Sonra biraz önceki Nastasya Filipovna ile senin olayını anlattılar bana bak sevgili prens, pek alıngan bir insan değilsin sen. Hatta çok aklı başındasın, farkındayım. Ne var ki? Bana kızma ama. İnan alay ediyor seninle. Bir çocuk gibi eğleniyor seninle. Bunun için kızma ona. Ama böyle bu kız işte. Aklına kötü bir şey gelmesin. Seninle de bizlerle de can sıkıntısından eğleniyor. Neyse, hadi hoşça kal. Sana karşı olan duygularımızı biliyor musun? Hepimiz yürekten seviyoruz seni. Bu duygumuz da hiçbir zaman hiçbir şey için değişmeyecek. Ama neyse, benim yolum bu yana. Hoşça kal. Hiç bu kadar hapı yutmuş, ne biçim deyimse bu, bu kadar kötü hissetmemiştim kendimi. Sözüm ona yazlıktayız. Kavşakta yalnız kalınca çevresine bakındı prens. Çabuk adımlarla yolun karşısına geçti, ışığı yanan bir eve yaklaştı. İvan Fyodorovich'le konuştuğu sürece sağ avucunda sıkıca tuttuğu küçük kağıt parçasını açtı, zayıf ışıkta okumaya çalıştı. Yarın saat 7'de parkta size gösterdiğim yeşil bankta olacağım ve sizi bekleyeceğim. Doğrudan sizinle ilgili çok önemli bir konuda sizinle konuşmaya karar verdim. P.C. Umarım kimseye göstermezsiniz bu notu. Gerçi size böyle bir uyarıda bulunmaktan utanıyorum. Ama durumunuzu bildiğim için sizin gülünç karakteriniz sebebiyle yüzüm kızararak da olsa uyarmak istedim sizi. P.P.C.C. Sözünü ettiğim, bugün size gösterdiğim yeşil banktır. Utanın, bunu bile eklemek zorunda hissettim kendimi. Aglaya'nın bu notu aceleyle yazdığı, verandaya inerken de büyük olasılıkla gelişigüzel katladığı belliydi. Prens büyük bir korku içinde tekrar sıktı kağıdı avucunda. Yakalanan bir hırsız gibi pencerenin ışığından çabucak uzaklaşmak amacıyla dönünce hemen arkasında duran bir adama çarptı. Sizi izliyordum prens, dedi adam. Şaşırmıştı prens. Siz miydiniz Keller, diye haykırdı. Sizi arıyordum prens. Yepanchinlerin evinin önünde uzun süre bekledim. İçeri girmeye cesaret edemedim. Generalle yürürken arkanızdan yürüdüm. Hizmetinizdeyim prens. Keller'e güvenebilirsiniz. Gerekirse canımı bile vermeye hazırım sizin için. Peki ama neden? Sanırım düelloya çağıracaklar sizi. Şu Teğmen Molotsov. Çok iyi tanırım onu. Yani bizzat değil de. Hakaretin altında kalmaz. Bizim gibileri, yani benim ve Rogojin gibileri adam yerine koymaz. Bu durumda hesap soracağı bir siz kalıyorsunuz. Yani hesabı siz göreceksiniz prens. Duyduğuma göre hakkınızda bilgi topluyormuş. Öyleyse arkadaşlarından biri yarın kapınızı çalacaktır. Belki şimdi evinizde bekliyordur bile sizi. Beni düello tanıklığına değer görürseniz hazırım. Seve seve yaparım bu görevi. İşte bunun için arıyordum sizi. Prens birden kahkahalarla gülmeye başladı. Keller'i şaşırtmıştı bu. Siz de mi düellodan söz ediyorsunuz? Katılırcasına kahkahalar atıyordu. İğne üzerinde oturuyormuş gibi tedirgin olan Keller, kendini düello tanığı seçmesini önermesinin arkasından prensin böylesine neşelenmesine gücenmiş gibiydi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. İlk fon ödemesi için yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönüyle araştırılması gerektiğini söyledi.
3: Vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili

0: Kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i için tutuklama, 5'i içinse adli kontrol tedbiri talep edildi. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma ile ilgili başsavcılıktan bir de açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticisinin mal varlığına uygulanan tedbirin devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi.
2: Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap etti. Terörsüz Türkiye sürecinin milli ve toplumsal mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunun altını çizdi.
2: 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasada da vaz edildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor ifadesini kullandı.
2: İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Saldırıyı planlayanlarla Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. El Hatip 2013'te saldırının faillerinden Yusuf Nazi'yi, dönemin Suriye askeri istihbaratındaki üst düzey isimlerinden biriyle buluşturdu. Saldırının ayrıntıları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Nazik saldırıdan önce Türkiye'ye giderek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. El Hatip saldırıda kullanılacak bomba düzeneğinin malzemelerinin temininde de rol aldı. Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ele geçirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisteki yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesinin demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, meclisin açılış gününe böyle bir davranış yakışmamıştır dedi. Çanakkale'de etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda feribot seferinin iptaline yol açtı. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den ve Gökçeada'dan saat 7 ve 21 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 8 ve 23, Bozcaada'dan ise 7 ve 22 seferleri iptal edildi. Planlı diğer seferlerin elverişsiz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışması aralıksız sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Ara seçimden sonra İran'ı bombalayacak mısınız sorusuna mümkün diyerek yanıt verdi. İran'la barış sağlanacağına inanmadığını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. Gerekçe olarak müzakerelerin yeniden tıkanması gösterildi. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetini ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurumun savaş hazırlığı için harekete geçtiği duyuruldu. Petrol, enerji, su ve ulaşım altyapılarına yönelik olası saldırı içinde müdahale senaryosu oluşturuldu. Irkçılığın ve göçmen karşıtlığının yükseldiği Avrupa Birliği tartışmalı bir karara imza attı. Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan'ın anlaştığı plana göre sığınma veya oturum hakkı bulunmayanların geri gönderilmesini kolaylaştıracak yeni kurallar onaylandı. Birlik dışında kurulması planlanan geri dönüş merkezleri için Ruanda ve Uganda öne çıkan ülkeler arasında. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler Belçika maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı belirten Montella, sonuçlara odaklanmadan A Ligi'nde göstereceğimiz performans önemli dedi. Arda Güler ise kendi kalitemizi ortaya koyabilirsek iyi şeyler yapabiliriz ifadesini kullandı. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada olmamız Türk futbolu adına önemli dedi. Kulübün resmi sosyal medya kanalına konuşan Özbek, Galatasaray'ın Avrupa futbolunda gördüğü saygı bizi mutlu ediyor ifadesini kullandı. Fenerbahçe FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama, FIFA nezdindeki işlemler tamamlandı.

0: ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. Trabzonspor evinde oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu, Bitlis 7, İstanbul, Sinop 14, İzmir, Trabzon 16, Sakarya, Malatya 12, Zonguldak, Denizli 13, Muğla 11, Ordu 15, Erzurum 5, Van 10, Kars 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Konatlı Ankara yolunun 44'te 45. kilometresi arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılmış olup ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Söğüt Kızılca'dan Korkuteli yolunun 19'la 34. kilometresi arasında yapılacak olan sati kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 951 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi. Atış eğitimi 2-3 Ekim 2026 tarihlerinde saat 7'den saat 11'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. Saha 1. 40 derece 46 dakika 26 saniye kuzey, 28 derece 25 dakika 58 saniye doğu. 40 derece 47 dakika 44 saniye kuzey, 28 derece 29 dakika 22 saniye doğu. 40 derece 36 dakika 20 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 22 saniye doğu. 40 derece 36 dakika 20 saniye kuzey, 28 derece 25 dakika 58 saniye doğu. Saha 2. 40 derece 36 dakika 30 saniye kuzey, 28 derece doğu. 40 derece 36 dakika 30 saniye kuzey, 28 derece 26 dakika doğu. 40 derece 44 dakika kuzey, 28 derece 26 dakika doğu. 40 derece 44 dakika kuzey, 28 derece doğu. Denizcilere duyurulur. Denizcilere 955 numaralı yerel bildiri. Çanakkale Boğazı 40 derece 11 dakika 4 saniye kuzey, 26 derece 21 dakika 44 saniye doğu mevkiindeki Eceabat Limanı Güney Mendirek Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 956 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi 40 derece 58 dakika 1 saniye kuzey, 27 derece 57 dakika 43 saniye doğu mevkiindeki Marmara Ereğlisi Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz. Saatimiz 23.17'yi gösteriyor. Konu konuk ve müziklerimizle gece saat 1'e kadar sizlerle beraber olacağız. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleneceğiz. Programı Berivan Erin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner bu gece bizlere eşlik ediyor efendim. Bu geceki programımızın ilk konuğu toplumsal konular üzerine önemli araştırmalar yapan uzman sosyolog Fatma Bereket sevgili dinleyenlerimiz. Sayın Fatma.

Ama bereketli dijital eğitim konusunda konuşacağız bu gece. Sayın Fatma Bereket'i uğurladıktan sonra programımızın ikinci bölümünde çizgi roman editörü ve uzman Hakan Şaşmaz konuğumuz olacak. Hakan Şaşmaz'la çizgi romanlardaki şiddet hakkında sohbet edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir şarkı dinleyelim şimdi. Bu şarkıyla gecenin içinden programını hep birlikte açalım. Mehmet Erdem'den dinliyoruz. Haydi gel gidelim.

Mehmet Erdem'in seslendirdiği Haydi Gel Gidelim adlı bu şarkıyla Gecenin İçinden programına başladık. Biraz sonra ilk konuğumuz Gecenin İçinden programında uzman sosyolog Fatma Bereket stüdyomuzda yerini alacak. Kendisiyle dijital eğitim konusunda sohbet etmeye başlayacağız TRT Antalya Radyosu stüdyolarında. Şimdi Aydilge'yi dinliyoruz. Aşka Gel.

0: Radyo 1 Gecenin içinden programına iki şarkıyla başladık. İlk konuğumuz stüdyodaki yerini aldı. Hazır sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz. Saatimiz 23.27. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatlarımız dijital dünyaya entegre olmaya başladı. Evimizde yaptığımız alışveriş, okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz müzik, her şey dijitale uyumlu hale geldi artık. Yaşadığımız dijital dünya ile birlikte eğitim de artık bu anlamda konuşulmaya başlandı. Bu gece programımızın bu ilk bölümünde dijital eğitim konusunu konuşacağız. Nedir? Mümkün müdür? Bu gibi pek çok soruyu uzman sosyolog Sayın Fatma Bereket'e soracağız. Sayın Bereket, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sizi gördük, sesinizi duyduk, daha iyiyiz.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Yayından önce kısa bir sohbet etme fırsatımız buldu, oldu. Sizinle hem TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınlarımızda, hem TRT Radyo 1'de, hem de farklı platformlarda, TRT'nin farklı radyo kanallarında pek çok programda buluştuk bugüne kadar.
1: Evet.
0: Bilginizden, birikiminizden, çalışmalarınızdan mümkün olduğunca yararlandık. Biz sizi yakından tanıyoruz ama sevgili dinleyenlerimiz de biraz tanısınlar istedik.

0: Tamam. Ben sosyoloğum. 26 yıldır mesleğimi icra ediyorum. Eğitim alanında, aile danışmanlığı alanında ve de şirketlere iş geliştirme danışmanlığı alanında hizmet veriyorum. Son dönemde de artık eğitimi de dijitalleştirmeye başlayarak dijital bir eğitimci olarak da çalışma hayatıma devam etmeye hazırlanıyorum.
1: Pek çok kulvarda eş anlı olarak
0: Evet.
1: çalışmalarınıza devam ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi dijital eğitim mümkün müdür, değil midir? Buna bakacağız, bunu tartışacağız bütün
0: Evet.
1: sohbetimiz boyunca. Ben kendimce hani pandemi döneminde özellikle bu çok karşımıza çıktı.
0: Dünya pandemiyle
1: Dünya
0: birlikte.
1: pandemiyle birlikte bu dijitalleşmeye daha bir eğildi. Bilgisayarların içine daha bir
0: Aynen.
1: girdik. Eğitim bile oradan yürümeye başladı. Biraz oldu gibi mi? Olmadı mı? Oradaki eğitimden çocuklar yeterince yararlandı mı? Yüz yüze eğitim gibi oldu mu?
0: İlk
1: Dijital
0: adımıydı
1: eğitim,
0: aslında.
1: dijital eğitim mümkün mü?
0: Mümkün. Daha da güzel. Ben çok desteklediğim bir şey aslında bakacak olursanız. Hatta ve hatta hep eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği diye söyleriz ya.
1: Doğru.
0: Bazı kesimler eğitimden daha az yararlanırken, bazı işte sosyal sınıftan eğitimden daha çok yararlanıyorlar. Eğitimde fırsat eşitliğini bugüne kadar dünyanın hiçbir ülkesi %100 başaramadı. Ama dijital eğitimle birlikte eğitimde fırsat eşitliğini de böylece sağlamaya başlıyoruz.
1: Evet.
0: Böyle de bir faydası var.
1: Geniş bir perspektifle bakmak
0: Aynen.
1: lazım biraz. Bu dijital eğitimden kastettiğimiz sadece öğretmen işte bir programın başında, bilgisayarın başında herhangi bir yazılım kullanarak karşısında da bilgisayar başında öğrenciler olsun, o canlı anlatsın, karşıdakiler de dinlesin, not alsın, soru sorsun. Hani bunu anlamamak lazım.
0: Tam öyle değil.
1: Tam
0: Evet,
1: öyle
0: değil
1: değil, o
0: değil.
1: değil. Benim oğlum mesela gitar çalmayı YouTube'dan, video paylaşım sitelerinden, oradaki videoları izleyerek öğrendi tek başına.
0: Öğrenilebilir.
1: Yani oldu, çalıyor bugün.
0: Yani burada önemli olan şey, aslında eğitimde önemli olan şey bugüne kadar hep neydi? Siz ister örgün eğitim verin, ister yaygın eğitim verin, isterseniz özel ders şeklinde eğitim verin. İster çocuğa verin, ister yetişkine verin, hiç fark etmez. Eğer kişi o bilgiyi almak istemiyorsa, o eğitimden faydalanmak istemiyorsa, ne yaparsanız yapın, o bilgiyi veremiyorsunuz, eğitemiyorsunuz o
1: Aslında
0: insanı.
1: eğitim verilmez, alınır.
0: İşte o kadar güzel, ben oraya getirecektim. Siz son söyleyeceğimizi ilk söylediniz.
1: Peşin
0: Sizin
1: peşin.
0: çocuğunuz zaten o eğitimi almak istiyormuş
1: Evet.
0: ve almış.
1: Evet.
0: Bunu birisiyle birlikte de yapabilirdi. Ama kendi kendine de yapabilir artık günümüz dünyasında ve yapmış. Çünkü o eğitimi almak istiyor aslında. Bizim eğitimde en büyük problemimiz eğitimi nasıl verdiğimiz değil. Eğitim müfredatı, bunlar tabii ki sorun. Bunların tabii ki düzenlenmesi lazım ama asıl sorunumuz alıcının onu almak istemesi, istetmemizle ilgili bir şey.
1: Eski bir sözcük bunu çok güzel tanımlıyor. Bu kavramı çok güzel bir tanımlamıştı birisi. O benim kulağıma küpe oldu. Şöyleydi, tam olarak ifade edebilir miyim bilmiyorum ama
0: Mealen.
1: öğrenciyle talebe arasında fark vardır demişti.
0: Evet,
1: O
0: doğru söylemiş.
1: öğrenci bir eğitim için o sınıfta bulunan
0: Öğrenir.
1: yani öğrenci, herkes öğrenci. Talebe
0: Eğitilir.
1: onu talep eden.
0: Evet.
1: Talep edendir
0: Şimdi
1: ve
0: bunu
1: talebe olmak lazım. Öğrenci, herkes öğrencidir zaten. Yani o sıradan, onu almak isteyen de oradadır, istemeyen de oradadır, mecburen orada olması gereken de oradadır, olmaması gereken de oradadır. Ne bileyim, herkes oradadır, öğrencidir onlar.
0: aslında
1: Ama
0: şöyle,
1: talebe, o eğitimi talep edendir diye açıklamıştı. O benim hoşuma gitmişti, o anlatım
0: Türkçe'de,
1: biçimi.
0: Türkçe derslerinden ilkokulda bize öğretirlerdi ya, işte alınmak, darılmak, küsmek, bunlar aşamalı ve farklı duyguları ifade eden kelimelerdir diye. Şimdi burada da farkındalık, bilgilenme, öğrenme ve eğitilme diye bir silsilemiz var aslında bakacak olursanız. Farkındalık dediğiniz şey, hani bir şey var, evet, TRT Antalya Radyosu var, ben bunun farkındayım. Ama onun içeriğine dair vesaireye dair hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Farkındalık budur, bir şeyin var olduğunu bilmek.

0: daha zihinsel bir süreç başlamaz orada. Bilmek ise biraz daha ayrıntıya girer ve zihinsel sürecin de ilk başlangıcının aşamasıdır. Yani Antalya Radyosu var, işte şu adreste bu tür programlar yapıyor gibi bir takım.
1: İçinde şöyle önsel, çalışanlar var.
0: Evet, gibi. Önsel teknik bilgileri alırsınız ama o kadarla kalır. Onu yorumlamazsınız. Hı-hı. Ya da yorumlayabilecek düzeyde değilsinizdir. Biz buna bilgilenme diyoruz. Hı-hı. Öğrenme dediğimiz şey ise o edinmiş olduğunuz bilgiyi artık biraz daha analitik düzeyde yorumlayabilmenizdir.
1: İşleyebilme hali.
0: İşleyebilme
1: hali. Sonuç çıkartmak.
0: İşleyebilme onda. Halidir. Hmm. Sonuç çıkartmak eğitimle gelir. Hah. İşleyebilme hali. Ha. İşte Antalya Radyosu'nda şu kadar çalışan var. O zaman haftanın şu kadar günü var. O zaman işte şu kadar programın yapılması gerekir. Fakat daha az program yapılıyor. Dolayısıyla burada bir aksaklık var. Bunu düzeltmemiz lazım gibi bir durumda.
1: Şimdi artık tam müdür oldunuz siz kuruma mesela gibi.
0: Evet.
1: Tarif ettiğiniz yere artık.
0: İşte artık öğrenmişsiniz. Hı hı. Eğitim dediğiniz şey ise işte sizin o söyleyen kişinin talebe dediği şey aslında artık onu bütün sosyal hayatımıza, gündelik hayatımıza nakşetmemizdir. Yani siz arabaya geçtiğiniz zaman eliniz direkt radyoya gidip TRT'yi açıyorsanız artık eğitilmişsinizdir. Gündelik hayatına geçmeyen hiçbir bilgi bizim için aslında kıymetli değildir. Bunun daha
1: zaten
0: böyle
1: çoğu insan onu öğrenmeye, o bilgiyi öğrenmeye de evet, ihtiyaç duymaz. Bakın, öğrenme ihtiyaçtan kaynaklanıyor biraz.
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: Da var, tabii.
0: Bunu daha çarpıcı bir örnekle şöyle söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi bilim insanları işte çok fazla eleştirildi. Neden? Çünkü full kendilerini bilgiye adamışlardı, yani bir adanmışlık vardı. Hatta günümüz dünyasının uzay teknolojisi bile biliyorsunuz ki o dönemin Nazi bilim insanları tarafından geliştirildi. Amerika ve Rusya'nın o bilim insanlarını kendilerine dahil etmeleriyle
1: savaştan sonra onlar
0: savaştan sonra
1: ve
0: aynen
1: çalıştılar.
0: Öğrenmişlerdi ama ne yoktu? Sosyal hayatlarına o bilgiyi adapte etmemişlerdi. Yani işte ikizler üzerinde çalışan doktor gerçekten ikiz çocuğun nasıl yapılabileceğini ve DNA'nın o ya da genetiğin temellerini atarken aslında orada bir insanlık suçu işlediğini, orada işte çocukların da duygularının olabileceğini, bunu daha insancıl yapabilmesi gerektiğini edinmemişti. Yani eğitilmemişti. O yüzden eğitimin önemini biz burada görüyoruz. Sizin sosyal hayatınızda o bilgi işe yaramıyorsa ve o bilgiyi iyiye kullanmıyorsanız sadece öğrenmişsinizdir, bu kadar.
1: Evet, sizin ışığınızla aydınlanmaya
0: başlayacak.
1: Estağfurullah. Şimdi daha kim bilir neler çıkacak.
0: Aynen.
1: Bakalım. Peki şimdi dijital dönüşüm diye son dönemde çok duyuyoruz. Dijital dönüşüm sürekli duyduğumuz bir kavram ama
0: evet,
1: bunu ne kadar biliyoruz? Şimdi eğitimde dijital dönüşümden neyi kastediyoruz?
0: Kaçınılmaz.
1: Oraya gidelim. Sınıflarda teknolojinin kullanılması mı yoksa bağımsız dijital dünya eğitimleri mi? Yani
0: hepsi var.
1: Nedir bunu, hadi açalım.
0: Şimdi geçtiğimiz programda hatırlarsanız yine dijital aileden bahsetmiştik ve velilere tavsiyeniz var mı diye sorduğunuzda ben şu tavsiyede bulunmuştum. Çocuklarınız lütfen dijital dünyadan uzaklaştırmayın. Dijital dünyayı doğru öğretin, doğru kullanmayı öğrensinler. Çünkü artık bundan kaçınamayız. Böyle
1: tabii,
0: bir şey yok
1: tabii.
0: Yani. Dolayısıyla da eğitim de dijitalleşecek. Hatta günümüzde Estonya, Güney Kore, işte Amerika'da zaten okula gönderilmeyen çocuklar vardı aile eğitimi alması için. Amerika'da o evdeki eğitimi dijitale döndürdü. Singapur gibi ülkeler full dijital eğitime geçmiş durumdalar. Nasıl yapılıyor? Bu konuda en çok bize gelen soru şu: ne yani, artık işte yapay zeka da çıktı, öğretmen olmayacak mı gibi.
1: Hı hı.
0: Hayır, olacak. Dijital dünya eğitimi ya da dijital eğitim dediğimiz şey sizin aslında bireysel olarak kendi ihtiyacınıza, kendi eğiliminize ve kendi yönelimize, kendi zihin yapınıza göre aldığınız eğitimin size tamamen ekranlardan verilmesi. Ama bunun yine mesela işte Estonya ya da Singapur gibi ülkelerde devlet kontrolünde müfredatların belirlenmesi, sistemin kurulması.

0: Çocuk tüm bilgileri ölçme değerlendirmeyi, veli takibi sistemi her şeyi dijital üzerinden yapıyor. Yani dijital üzerinden dediğimiz tabletlerden ve bilgisayarlarından yapıyor. Burada fonksiyonlarımızın ne olduğunu ayarlamak aslında daha önemli. Sadece mesela sizin oğlunuz bir gitar çalmayı YouTube'dan öğrenmiş, evet öğrenebilmiş, ama bunu akademik olarak başaracaksanız yine bir öğretmene ihtiyacınız olacaktır.
1: Şüphesiz, şüphesiz,
0: Yani sizin
1: şüphesiz.
0: takıldığınız noktaları, daha teknik noktaları ya da o işi daha ileriye götürmek isterseniz yine bir öğretmene ihtiyacınız olacaktır. Ve de çocuktan bahsediyoruz ya, 6 yaşında okula başlayan çocuktan bahsediyoruz biz
1: Bir
0: burada.
1: konservatuvar mezunu kadar ya da bir konservatuvar öğrencisi ya da kendine o işi adamış sayısız öğretmenlerle çalışmış, gerçek ustalarla çalışmış bir gitarist kadar iyi çalması elbette mümkün değil.
0: Bir virtüöz
1: Bir
0: olamaz
1: virtüöz olması
0: tabii ki.
1: evet.
0: Virtüöz için yine bir eğitmene, bir öğreticiye ihtiyaç var.
1: İhtiyaç var.
0: Çünkü her şeyin böyle bir trik var derler ya, şimdi işte Z kuşağın dediği gibi bug'ı var. İşte o
1: Ha,
0: bug'larını
1: ha.
0: da o şeyler, eğiticiler tabii ki biliyorlar. Dolayısıyla öğretmensiz zaten olmaz. Hoş. Dijital dünyadaki o müfredatı da hazırlayan, yani dijital dünyaya o verileri hangi yaş grubundaki hangi çocuğa hangi bilgilerin
1: Nasıl
0: verileceğini
1: verileceğini.
0: zaten öğretmenler karar veriyorlar.
1: Ve onlar anlatıyorlar
0: Ve de
1: zaten orada.
0: evet, onlar anlatıyorlar. Ve dijital dünyada bunu takip ediyorsunuz. Yani çocuk işte o konuları dinliyor, konular üzerine çalışıyor, bir takım projeler geliştiriyor vesaire. Ve hatta dijital dünyada çocuğu takip etmemiz daha kolay oluyor. Çünkü çocuk işte bizim klasik anlamda, işte biraz indirgeyerek anlatayım, konuyu dinledi, sorularını çözdü, sınavlardan başarılı oldu ama hala geçemiyor. Neden? Çünkü proje yapma zorunluluğu getiriyorsunuz dijital dünyada çocuğa. Bunu mesela örgün eğitimde yapamıyordunuz, yani bir şekilde geçiyordu ama dijital dünyada artık buna yer yok. O projeyi yapacaksın diyorsa o sistem, çocuk o projeyi yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz çocuğu daha fazla bilgi bombardımanına tutabiliyoruz ve daha kolay aslında kontrol edebiliyoruz.
1: Peki bu gözlükle bakınca şimdi bir soru soracağım, buna bağlantılı bir soru daha soracağım çünkü
0: Tamam.
1: peşinden o gelecek. Aklımda bunu sıraya dizmeye çalışıyorum. Şimdi yeni eğitim modelleri mi geliyor
0: Evet.
1: bu gözlükle bakınca, yoksa geldi mi bile?
0: Geldi geldi, işte Singapur, Estonya gibi
1: Başladılar
0: ülkelerde
1: bile.
0: artık resmi devlet kanalıyla dijital eğitimler

0: Bazı veliler çocuklarını okula göndermek istemiyorlar ama devlete taahhüt ediyorlardı. Ben çocuğumu evde kendim eğiteceğim ve aynı düzeyde eğitebilirim diye. O çocuklar için ya da bazıları işte engelli oluyor vesaire gibi. Evdeki çocuklar için tamamen zaten sınıfsız bir ortam oluyor ama Çin'de başladı ama şu an gelişmiş olan 3 tane ülke var. Güney Kore, Singapur ve Estonya %90 oranında dijitalleşmiş durumda fakat okula gidiyorlar düzenli bir şekilde. Okul içerisinde o dijital eğitimi gerçekleştiriyorlar.
1: Biraz önce fırsat eşitliğinden falan da söz ettik. Şimdi
0: Evet.
1: en iyi öğretmenler her zaman en iyi okullarda, en üst düzeyde olacak. Bu işin kaçınılmaz bir sonucu. Yani her konuda olduğu gibi öğretmenlerde de, öğrencilerde de iyiler var, kötüler var. Öğretmenlerde de iyiler var.
0: Tabii
1: Daha,
0: ki.
1: daha iyi, daha iyiler var ve daha iyiler var diyelim.
0: Evet.
1: Kötüler var demeyelim. Öğretmenlik çünkü çok kutsal bir meslek. O açıdan bakalım. Tek tipleşmeye gider mi? Yani mesela dijital eğitimde bir tercih unsuru da söz konusu olursa bu en iyi öğretmenlerden eğitim alır. Diğer öğretmenlerin boşa çıkması gibi bir şeyi acaba söz
0: Bilakis
1: şeye götürür mü?
0: tek tipleşme bizim örgün eğitimde var. Çünkü şöyle düşünelim. Çocuk bir okula gidiyor. İşte bir fizik öğretmeni giriyor ve belki de bir köy okulundan bahsedelim. İşte ortaokulda 3 yıl 4 yıl boyunca aynı fizik öğretmeninden
1: Aynı
0: ders alıyor.
1: öğretmenden ders alıyor.
0: Başka bir ihtimali de yok, şansı da yok, mümkün değil.

0: Öğretmen vardır işte tarihte, aa yok ben şu hocaya gideyim o daha iyi anlatıyor der ya hani. Şimdi burada yüzlerce hatta binlerce, hatta yabancı dili varsa çocuğun on binlerce dünyanın farklı yerlerinden öğretmeni dinleme şansı var. Bu bir, tek tipleşmeye gitmiyoruz. İkincisi, tek tipleşmeye gitmememizin bir gitmeyeceğimizin bir göstergesi de şimdi biz örgün eğitimde diyelim ki 8. sınıftayız ve sadece 8. sınıf derslerini görüyoruz ve başka hiçbir şey bilmiyoruz. Yani üsttekiler ne görüyorlar, alttakiler ne almışlar, yenilikler neler konuyla ilgili çocuk bunu alma ya da algılama şansı yok. Tek tip bir çocuk yetiştiriyoruz ama bugün mesela bu ülkeler biraz araştırırlarsa dinleyicilerimiz de göreceklerdir. Mesela Singapur'da bir işte 8. sınıf öğrencisi o dijital dünyanın içerisinde o yapay zeka ile birlikte dolaşırken farklı farklı bilgiler de geliyor. Sonra bir bakıyor, aa bu 9. sınıf 10. sınıf konularıymış diye, bakın farkındalık ediniyor çocuk. Önden farkındalık ediliyor. Böylece tek tip yetiştirmemiş oluyoruz.
1: Bir de şey var. Çok hızlı algılayan, çok çabuk öğrenen çocuklar var. Onların da şansı yükselecek.
0: Evet.
1: Mesela üniversitelerde var. Üstten kredi alıyor. Üst sınıftan. 4 senelik okulu 3 senede bitirebiliyor.
0: Aynen.
1: Yurt dışında daha güzel örnekleri var. 1 senede bitiriyor üniversiteyi.
0: Dahi çocuklarımızı bulabileceğiz.
1: Dahiler tabii, ortaya çıkacak.
0: Dahi çocuklarımızı bulabileceğiz.
1: 2-3 sene sonra profesörlüğe yürüyebilecek. Ne bileyim 20'li yaşlarında profesör olabilecek
0: hiç
1: belki.
0: Hiç üniversiteye gitmeyin. İlk öğretim
1: dünyada örnekleri var.
0: Çocuklar mesela sıkıntıdan patlıyorlar bazen derslerde çünkü o kadar kolay geliyor ve bildiği konular geliyor ki, ama öğretmen genele anlattığı için
1: mecburen
0: o bir tane çocuk orada kayıp oluyor.
1: Kayıp oluyor. Evet.
0: Fakat burada biz bu çocukları hemen yakalayıp keşfetme fırsatını yakalamış olacağız ve o çocuğu geliştirebileceğiz.
1: Evet.
0: Böylece dolayısıyla hiçbir yönden aslında tek tipleşmeye gitmemiş olacağız.
1: Peki şimdi yapay zekayı son dönemde çok konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Yapay zeka mesleklerimizi elimizden alacak falan diye bir, böyle bir şey var, mit var ortada. Çok da konuşuluyor ama bana biraz saçma da geliyor bu. Ama işte yapay zekanın nereye gideceğini 10 sene sonra, 5 sene sonra, ne bileyim 1 sene sonra ne olacağını şu anda kestirmek güç yapay zeka söz konusu olduğunda.
0: Evet.
1: Öğretmen olmama ihtimali ortaya çıkabilir mi yapay zeka ile beraber? Yapay zeka öğretmenlerin yerini alabilir mi?
0: Şimdi şöyle bir düşünelim. Yani yapay zekanın tabii tehlikeleri bugün tartışılmaya başlanıyor. Hatta Amerika'da önceki gündü galiba. İşte bu dijital şey patronlarla toplantı yaptı Donald Trump.
1: Hı hı.
0: Kendi aralarında etik bir anlaşma yaptılar. Bilgileri birbirleriyle paylaşma ve daha yavaş ilerleme ile alakalı. Bu yapay zekanın tehlikeleri artık gündeme gelmeye başladı. Fakat yani tamam yapay oralara çünkü belki gidebilir de şöyle bir şey var. Yani şu anda yapay zeka dediğiniz şey, yani uzmanların söylediği kadarıyla 5 yaşında bir çocuk düzeyinde ve de aslında bizim verdiğimiz bilgileri yorumluyor. Yani dikkat ederseniz, ben şimdi bu programa gelmeden önce de bugün bayağı bir farklı yapay zeka modelleriyle küçük böyle çalışmalar yaptım. Gerçekten bir şey değil, az önce hani farkındalık, bilgilenme, öğrenme ve eğitilme demiştik ya. Şu anda yapay zeka bilgilenme aşamasında ve öğreniyor sadece. Yani bana verdiği yorumlar aslında eğitilmiş birinin yorumları ve sıfırdan üretme yorumları değil. Sıfırdan üretemiyor. Yok yani bir makine sıfırdan şu an henüz üretemiyor. Çünkü sinir ağları henüz yok. Bizim beynimizdeki gibi sinir ağları henüz yok diyelim biz ona. Şimdi dolayısıyla
1: ama birleşip bilinç oluşturabilir, kendi kendine bir bilinç oluşturabileceğine dair fikirler de ortaya atılmaya başlandı.
0: Var.
1: Korkutucu tarafı
0: yani
1: o zaten.
0: Yani korkutucu tarafı o. Ama birleşik bilinçler yaratıldığında belki daha iyi olacak. Biz dünyayı savaşlar içerisinde bıraktık. Belki de yapay zeka bizim savaşmamızı önleyecek. Ne biliyorsunuz?
1: Ortada öyle bir de Terminator filmi var yani, ama Arnold Schwarzenegger.
0: Tabii yani Hollywood senaryolarını bir kenara bırakırsak. Şimdi burada
1: yani bunun sonu yok. Evet.
0: Şimdi öğretmen olmadığı sürece gibi. Yani o bilgileri oraya yüklemediğiniz sürece, dijital dünyada yer almadığı sürece yapay zekanın o bilinci oluşturması, ortak bilinç, orta

0: ortak bilinç oluştursa bile yine sizin yüklediklerinizle iş görüyor olacak. Dolayısıyla burada aslında esas nokta şu. Çok uzun yıllardır öğrencilerimize de hep aynı şeyi söylüyoruz. Gelecek dünya bilgi dünyasıdır. Bilgiyi üreten kazanacak. Bu ne demek oluyor? Akademisyenler prim yapacak. Çünkü yapay zeka sokağa çıkıp bir sosyolojik araştırma yapamaz. Bakın son insani gelişmeleri size yapamaz yani yapay zeka. Psikolojik bir araştırma yapamaz. Belki doğa bilimlerinde de yapamaz aslında. Hani şöyle bir düşünüyorum şu anda. İşte bir coğrafyacı mesela diyelim ki işte dağ bayır gezip taşların özelliklerini ya da analizlerini size yapamaz bunu. Hani bu böyle bir şey yok ya hani.
1: Yeni bir arkeolojik buluntu,
0: Ya
1: yeni bir
0: da
1: böcek türü, yeni bir bitki türü.
0: bulduğunda yeni bir arkeo şeyi düşün mesela ilk dinozor fosili bulunduğunda insanlar bunun ne olduğunu bilemediler. Sonradan ne olduğunun farkına vardılar. Fosiller çoğaldıkça yani yapay zekanın bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Makinalarla kazabilir ama bulduğu şey yine kendisinde var olan veriyle
1: İşleyecek.
0: işleyecektir. Dolayısıyla ben öğrencilerime de hep aynı şeyi söylüyorum ve o yönde mesleklere yönelmelerini istiyorum. Bilgiyi üreten olmak zorundasınız günümüz çağında.
1: Bugüne kadar da öyle değil miydi zaten? Yani
0: Yani
1: bilgiyi
0: yine
1: üreten, ürünü üreten, çalışan üreten, kafayı çalıştıran, zekasını kullanan ve bununla katma değer yaratan adamlar bugüne kadar hep kazandı. Bundan sonra da öyle olacak.
0: Yani aslında çok öyle değildi ya. Kapitalistler parası olan
1: Paradan para rant başka bir
0: evet.
1: şeydi. Paradan para kazanmak evet ama
0: Kapitalistler kazanıyorlardı. Bilgiyi üretenler
1: sömürgeciler de biraz
0: kapitalist bilgiyi
1: kazandılar.
0: üretenler kapitalistlerin yanında burjuvanın üstünde işte diyebileceğimiz o arada daha üst seviyedeki
1: Bir
0: konumlara
1: sınıf
0: geldiler. Bir sınıf
1: oluşturdular.
0: oluşturdular ama yine de sahibi değillerdi o sistemin. Şu anda biz mesela ne diyoruz? Dijital kapitalistler diyoruz ya da dijital zenginler diyoruz. Çünkü bilgiyi üretiyorlar. Bakın geçenlerde Amerika'da bir yapay zeka firmasından istifa eden çocuk firmanın bütün şeylerini, özel bilgilerini ve yapay zeka ile ilgili tehlikeleri basına verdi. Bunu engelleyemezsiniz artık. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Kapitalistler artık bilgi üretenlere de sahip değiller. Yani eskiden bunu yapamıyordunuz. Bir takım yükümlülükler vardı, sorumluluklar vardı, o vardı, bu vardı. Ama şu anda çocuk istifa etti ve bunun hepsini aleni bir şekilde ortaya serebildi. Hiç de bir yaygara kopmadı. Eskiden olsa bir yaygara kopardı. Neden yaygara kopmadı? Çünkü bu bilgiyi üreten kendisi. Tekrar üretebilir. Elinde araçları var tekrar üretebilir. Çocuk bunun farkına varmış durumda. Ben onun açıklamasının tamamını okudum metin olarak. Gerçekten bilgiyi ürettiğinin farkında. Ve bugün günümüzde yani hani öğretmene ihtiyaç var mı derseniz evet var. Çünkü o okul sistemine bilgiyi girenler de öğretmenler. Hangi bilginin yer alacağını, çocuğun hangi bilgiyle karşılaşması gerektiğini ve hatta bizim bugün korkmuş olduğumuz işte zararlı siteler vesaire gibi yerlere mesela o dijital eğitime geçmiş ülkelerde özellikle işte Singapur'da bunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çocuk koruma kilitleri o kadar geliştirilmiş durumda ki çocuğu velinin ve okul idaresinin yani öğretmenin hiç istemediği hiçbir şeyi çocuk görmüyor. Yapay zekaya öyle bir algoritma yazmışlar. Çocuklar bunu göremez ve
1: Yeni bir
0: çocuklar onu
1: sekme açıp orada
0: göremiyorlar.
1: ders varken yeni bir sekme açıp oradan başka bir şeyle de ilgilenemeyecek belki de.
0: Yani o kadar ayrıntısını bilemiyorum ama onu kısıtladıklarını zannetmiyorum. Çünkü bu yasal olarak yani resmi olarak dijital eğitime geçmiş olan ülkelerde 3. ve 4. sınıftan itibaren ve hatta Güney Kore'de 1. sınıftan itibaren yazılım dersleri de verilmeye başlanmış durumda. O sekmelerle ilgili çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Çok esnek bir eğitim modelinden bahsediyoruz
1: Çocuğun
0: burada.
1: kendi inisiyatifine bırakılacak ama özgürlük zaten belki de güzel bir şey. Öyle de bakmak lazım.
0: Bence çok güzel bir şey çünkü bu ülkeleri incelediğiniz zaman yani dijital eğitime girdiklerinden beri ilk ondalar sürekli PISA sınavlarında.
1: Verimlilik artıyor yani.
0: Verimlilik artıyor. Kendi işlerinde baktığımız zaman da lise

0: mezunu oranıyla yüksek öğrenim kazanma oranları birbirine çok yakın. Yani örneğin %70 lise mezunu varsa %68, %65 gibi de üniversiteyi kazanma oranları var. Mesela oranlar da çok yüksek. Baktığınız zaman dijital eğitime geçmiş ülkelerin gerçekten daha ileri seviyeye doğru gittiğini görüyoruz.
1: Yani dijitalleşiyor ya da yapay zeka işin içine dahil oluyor diye. Evet. Öğretmenin bilgisine ihtiyaç ortadan kalkacak gibi bir şey söz konusu değil.
0: Hayır, çocuk
1: öğretmenin
0: bir şeye
1: bilgisine
0: takılıyor.
1: Yine ihtiyaç var. Öğretmenin yönlendirmesine, öğretmenin profesyonel skill'lerine, hani ne diyorlar ona,
0: yeteneklerine
1: öğretmenlerin yeteneklerine ve becerilerine yine ihtiyaç
0: ve hatta
1: olacak.
0: Yine eğitimde fırsat eşitliğine gelecek olursak, burada çocuk mesela, diyelim ki bir öğretmen işte 30 tane öğrenciden sorumlu dijital eğitimde. Bir öğrenci köklü sayılarda takılmış, bir öğrenci işte çarpanlara ayırmada takılmış, yani sınıfta farklı ders konulardan farklı takılan öğrenciler var. Eskiden daha gelir seviyesi yüksek olan aileler çocuklarını özel öğretmen tutabiliyorlardı. Olmayanlar tutamıyorlardı. Fakat şu anda herkes özel ders alacak yani dijital eğitimde.
1: Sayesinde.
0: Çünkü sistem onu fark ediyor. Diyor ki bu çocuk burada takıldı ve öğretmen orada hemen devreye giriyor. Neden takıldın köklü sayılarda deyip köklü sayıları çocuğun nasıl anlayacaksa ona tekrar bunu anlatıyor.
1: Tekrar ve tekrar.
0: Tabii. Mesela geçenlerde bir hoca Çin'e gitmiş. Çin liselerini bir gözlemlemek için Çin'deki bir liseye gitmiş ve
1: gördün mü? İzledim.
0: Görmüşsünüzdür,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Bir profesör.
0: Dijital bir sınıfla hala tahta tebeşir, yani tebeşir dediğimiz blackboard dediğimiz şeyi hala bir arada kullanıyorlar.
1: Kara tahtayı. Ha, bir de o var. Çok zenginler, dünyanın en zenginleri çocukların elinden tabletleri, telefonları, bilgisayarları alıyor da gene kara tahta üzerinde eğitim verdiriyorlar çocuklarına falan gibi, öyle bir söylenti de var. Acaba bu doğru mu?
0: Yani tabii o biraz indirgemeci bir söylem de, şimdi burada şu aslında orada görmemiz gereken kısım şu: öğretmenin orada çocuklara en pratik bir şekilde anlatabileceği ve silip tekrar bunu yazabileceği bugüne kadar keşfetmiş olduğumuz en pratik sistem kara tahta. Çünkü ben her iki sistemde de öğretmenlik yaptım mesela. Marker kalemlerle, yani keçeli kalemlerle de tebeşirle de öğretmenlik yaptım. Tebeşir çok daha rahat.
1: Tebeşirle siyah tahtaya da yazdınız.
0: Evet.
1: Markerlarla beyaz
0: öğretmen
1: tahtaya da
0: yazdınız. Öğretmen olarak elinizi de daha kolay temizliyorsunuz. Diğeri siyah oluyor. Sabunlamanız gerekiyor. Ama tebeşirde şöyle bir elinizin ayasıyla silip sonra çırpıp elinizi temizletebiliyorsunuz. Yani her türlü aslında daha pratik.
1: Kara tahta ve tebeşir hala güzel.
0: Candır.
1: Veliler bu işin neresindeler? Neresinde olmalılar, neresinde olacaklar, ne olacak, veli ne yapacak?
0: Velilerde bir değişiklik yok aslında. Yani örgün eğitimde de veliler işte öğrenciyi takip etme, ödevlerini kontrol etme vesaire gibi sorumluluklarını yapmalarını istiyorduk ve yapmıyorlardı. Yani
1: ya da bazı veliler fazlasıyla yapıyorlardı.
0: Ya da helikopter ebeveynlerde gereksiz çocuğu bunaltıp boğuyorlardı.
1: Veya ev ödevini tamamen veliye ele alabiliyordu.
0: Hiç arasını bulamadık biz velilerde. Yani veliler aynı. Velilerde bir değişiklik yok bizim velilerimizde. Fakat dijital dünyada velilerin içini rahatlatmak için söyleyelim. Korkmasınlar, çocukların daha kolay takip edebilecekler. Şu anda ellerinde tabletten, bilgisayardan ne izliyor ne izlemiyor paniği yaşıyorlar ya bu çocuklar. Ama eğitim sistemi eğer devlet kontrolüyle yasal bir dijital eğitime dönülürse, çocuğun artık elindeki telefon da tableti de okula bağlı olacağı için, bağlı olmak zorunda kalacağı için çocuğunuzu çok daha kolay ve rahat takip ediyor olacaksınız. Yani bu açıdan da aslında dijital eğitime geçilmesinin altyapılarının geç bile kaldık da hazırlanması lazım. Ülkeler teker teker geçmeye başladılar. Bu kaçınılmaz bir şey.
1: Evet.
0: Yani biz şu anda olması gerekeni konuşmuyoruz. Yani ya da ideal şey budur, hadi biz de yapalım demiyoruz. Bu olacak.
1: Zaten olmakta olan şeyi
0: konuşuyoruz.
1: Olmakta
0: olan şeye geç kalmayalım. Yani bizim ülkemiz de geçecek dijital eğitime. Bu kaçınılmaz bir şey.
1: Kaçınılmaz.

0: Geç de kalmayalım çünkü dünya teknolojisini neden geriden takip etsin ki bizim çocuklarımız
1: Tam
0: sonuç
1: tersine daha
0: itibariyle?
1: ileriden takip etsinler keşke. Tabii.
0: Aynen. O yüzden bundan korkmasınlar. Bu var, zaten var. Oldu. Şu an oldu. Kontrolsüz durumda. Bence bir an önce geçilmeli. Çünkü o kadar bilgi kirliliği var ki bugün bizim ülkemizde. Yani açıyorsunuz, dijital dünya çöp. Yani yapay zeka çöp. Ama bir kontrol yapılmış bununla ilgili. Dijital eğitime geçmiş ülkeler ve dijital eğitime geçmemiş ülkeler içerisinde işte belli yaş grubundaki çocukların hangi internet sitelerinde dolaştığıyla ilgili ve ne yaptıkları, hangi oyunları oynadıkları ile ilgili dijital dünyaya geçmiş olan ülkelerde çocukların, yani genel olarak uzatmayalım, boş beleş yerlerde dolaşmadıkları, daha çok projeleri üzerinde, bilimsel araştırmalar üzerinde ve yapay zekaya sorduğu sorular mesela üzerinden gitmişler bir araştırmanın bir bölümünde. Dijital eğitime geçmiş olan ülkelerde çocukların daha bilimsel içerikli bilgiye yönelik sorular yönelttikleri ve oyun oynayacaklarsa da işte benim şu eğitimimle ilgili bana bir oyun öner deyip o oyunu oynadıkları tespit edilmiş.
1: Yani eğitilmiş, iyi eğitilmiş insan her zaman
0: Evet.
1: olduğu gibi yine
0: Her zaman
1: iyi
0: olduğu gibi, evet.
1: eğitilmiş
0: Aslında hiç değişiklik
1: insan.
0: yok.
1: Evet, sadece işin yapılış biçimi değişiyor ve verimlilik artacak mı artmayacak mı bunu tartışıyoruz aslında.
0: Yani
1: Yani
0: evet, materyalimiz değişiyor
1: materyal
0: diyelim. Yani bir
1: değişiyor
0: tek materyal
1: ve
0: değişmiyor.
1: mekan belki.
0: Ve mekanın çok değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü çocuğun bir şekilde o sınıflara girmesi gerekiyor ya da sınıf olmasa bile belli bir alanda toparlanması gerekiyor. Çünkü belki soracaksınız ya da sormayacaksınız bilmiyorum da asosyalleşmeden falan bahsediliyor ya şimdi çocuğun yalnızlaşması
1: Dijitalleşme bizi biraz oraya götürdü. Onu da
0: gibi.
1: soracaktım. Evet, o
0: İşte
1: konu oraya da gidiyor.
0: bunun önüne geçmek için de o çocukları
1: Bu
0: o
1: sadece çocuklar için geçerli değil, hepimiz için geçerli.
0: Evet.
1: Bilgisayar başında vakit geçirdikçe gerçek insanlara dokunma ihtiyacımız azaldı.
0: Çünkü konfor alanımızdan çıkmıyoruz.
1: Çıkmak
0: O çok rahatız.
1: istemiyoruz.
0: Sinirimizi bozan yok. Bizi geren yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şey yapmak zorunda değilsiniz orada. Ve edilginsiniz tamamen. Hani orada böyle devrilip tabiri caizse divana sadece gözünüz çalışıyor. Korteksiniz, ön korteks çalışıyor. Burada işte bunun önüne geçmek için çocukların bir şekilde o evden çıkartılması, başka bir mekana getirilmesi, hatta şeyde Estonya'da çocukların spor yapma zorunluluğu bile var. Yani belli bir ödevi falan yapıyorsunuz ama belli bir fiziksel hareket içeren kulübe ya da işte spor şeyine ya da oyun grubuna geçmediğiniz sürece o puan ya geçer notu alamıyorsunuz. Sınıf
1: Evet.
0: geçemiyorsunuz gibi
1: Evet.
0: sistemler kurgulanmış durumda. Yani bu iyi bir şey bakacak olursanız.
1: Yıllar yıllar önce ilk öğretimimde eğitimimize devam ederken ortaokulda lisedeyken beden eğitimi derslerini sorguladığımız zamanlar olurdu. Ne ihtiyaç var buna diye. Aslında ne kadar
0: Evet,
1: önemliymiş
0: evet.
1: beden eğitimi dersi,
0: Çok
1: değil mi?
0: çok önemli ve hatta bize şey
1: Ve biz dolu
0: yaptırırlardı.
1: dolu geçirdik o beden eğitimi derslerini. İyi ki de öyle yapmışız.
0: Ağaç diktirirlerdi, bahçe bakımı yaptırırlardı. Hatta benim ilkokulum yeni yapılmıştı. Okulun çevresindeki ağaçlar hep biz tarafından dikildi. Yani okulun ilk öğrencileri tarafından hepimiz bir ağaç dikmiştik.
1: Ne güzel.
0: Okulun dört çevresine böyle boylu boyunca. Ve sorumlu tutmuştu öğretmenlerimiz. Herkes kendi ağacına bakacak ve büyütecek diye.
1: Çok güzel bir şey bu.
0: Harika bir şeymişti ama o zamanlar ne kadar şey zorlanıyorduk. Bahçıvan yok mu? Neden bize
1: Siz
0: yaptırıyorlar
1: bunu
0: bunu diye.
1: söyleyince aklıma teknik yönetmenimiz Ersel Hüner geldi. Şu an radyoda TRT Antalya Radyosu'nun Lara'daki, Kundu'daki stüdyolarındayız. Lara plajının kenarındayız. Bulunduğumuz binanın çevresi çok fazla ağaçla dolu ve bu
0: Evet.
1: ağaçların pek çoğu teknik şu an masamızda oturan bizim sesimizi sevgili dinleyenlerimize ulaştıran Ersel Hüner tarafından
0: Harika.
1: yıllar önce dikilmiş ağaçlar bugün hepsi kocaman birer gölge unsuru, birer tabiat unsuru olarak binamızı süslüyorlar.
0: Programdan önce Ersel Bey'le yaptığımız sohbette Ersel Bey'in ciddi de spor yaptığını öğrenmiş olduk. Günde 20 kilometre
1: Günde 20 kilometre kadar
0: yürüdüğünü
1: yürüyormuş.
0: söyledi. Haftada 2 gün ya da 3 gün yürüdüğünü söyledi. Bu harika bir şey. İşte sırf bu yüzden Ersel

0: Ersel gibi ol.
1: Ağaç dik, ağaç spor dik, yap.
0: Spor yap, Ersel gibi ol olsun diye çocuklarımız.
1: Hep de genç kal.
0: O binalar mutlaka olacaktır. O sınıflara çocuklar mutlaka getirilecektir. O bir de sosyalleşme de var tabii ki. Orada başka çocuklarla birlikte olacak. O sosyalleşmeyi de yaşaması için onlar mutlaka olması gerekir.
1: Şimdi çok pembe bir tablo çizdik. Son 5 dakikamız artık. Yani eğitimde dijitalleşme çok güzel. Şöyle evet. İyi, böyle iyi. Yok mu bunun hiç kötü tarafı?
0: Var. Olmaz riski, olur mu?
1: Riski yok mu hiç? Ne olacak?
0: Bir kere çok hareketsiz kaldığımız için metabolik olarak bir başka bir şey evrileceğiz yani. Çünkü inanılmaz hareketsiziz. Çocuklarımız da çok hareketsiz.
1: Ersel Bey'in tersine benim olduğum gibi. Hareket az, ne kadar az o kadar
0: aynen.
1: Metabolik sorunlar.
0: Dolayısıyla yeni hastalıklar ve metabolik sorunlar ortaya çıkacak. Bunu bir tıp doktorunu çağırırsanız aslında o çok daha güzel anlatacaktır. Ama bu olmazsa olmaz. Özellikle ortopedik bir takım rahatsızlıklar. Hı-hı. İşte dizlerin çalışmamasıyla ilgili ya da eldeki eklemlerle ilgili bir şeyler.
1: Boynumuz, sırtımız artık öne doğru eğiliyor. Kamburlaşıyoruz gitgide.
0: Bir evrimsel bir süreç yaşayacağız. Nörolojik olarak bir takım sorunlar yaşayacağız bir kere. Çünkü biz bilgisayara bakarken görsel ve işitsel olarak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama beynimizin hani beş duyu organımız var diyoruz ya dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde o beş duyu organımızı da çalıştırmamız lazım. Konuşmuyoruz mesela, koklamıyoruz mesela, dokunmuyoruz mesela.
1: Evet.
0: Bunları da çalıştırmamız lazım. En basit anlatımıyla söylüyorum. Bunlar eksik kaldığı için algı düşüklüğü, empati düşüklüğü yani duygusal zekada düşüklük gibi bir takım sorunlar yaşayacağız. Eğer işte çocuklarımızı dışarıya çıkartmazsak, kendimiz dışarı çıkmazsak sosyolojik olarak problemler yaşayacağız. Tamamen işte yalnızlaşmış bireysel insanlar olacağız. O yüzden lütfen sevgili dinleyenler kendinizi zorlayın, dışarıya çıkın. Bir kafeye gidin, iki kahve için iki insan görün. Benim annem öyle der, dışarı çık da iki insan gör diye. Ne kadar haklıymış kadın. Gerçekten iki insan görmemiz, onlarla konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz insanız, sadece yapay zeka ile sohbet edemezsiniz. Yapay zeka ile sohbet etmek sizi şu anda ciddi anlamda kısırlaştırır, indirger ve sınırlar. Çünkü 5 yaşındaki bir çocukla sohbet ediyorsunuz ve edemiyorsunuz da. Hı-hı. Fark ettiyseniz yapay zeka sürekli siz onu bir şey düzelttiği zaman aa doğru haklısın bu böyle deyip sizin yönlendirmeniz de cevap veriyor.
1: Yani evet bir kısır döngü gibi
0: gerçek
1: sanki.
0: Gerçek bir insanla sohbet etmek, şimdi burada mesela biz soruları hazırladık, sorulara hiç bağlı kalmadan kendiliğinden konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Gerçek insanla sohbet etmek insanı geliştiren bir şeydir.
1: Çığır açar.
0: Size
1: yeni kapı, yeni kapılar açar size.
0: Aynen.
1: O yüzden öyledir. Karşılıklı iki insan ya da birden fazla insan yan yana gelip birbirine dokunmalı, göz göze bakmalı.
0: Kavga etmeli
1: belki, tartışmalı.
0: Sorun
1: tabii.
0: Yaşamalı.
1: Bu arada tartışmaktan söz ettiğimiz kavga etmek değil. Tartışmak çok güzel bir şeydir.
0: Evet, kesinlikle.
1: Tartışmak, karşılıklı bilgi alışverişi.
0: Aşık olmalı.
1: Üst üste ekmek. Aşık olmak tabii.
0: Yani siz yapay zeka ile aşk yaşayamazsınız.
1: Tabii.
0: Gibi bir takım problemler ortaya çıkacaktır.
1: Yani bizi insan yapan şeyleri unutmamamız lazım ama bu işte işin riski olarak ortaya çıkıyor, görünüyor.
0: Mesela psikolojik olarak da dopamin en büyük problem şu anda sıkıntımız o zaten. Sürekli dopamin salgılıyoruz. Dopamin
1: cep telefonunda alt alta böyle reels videolarını yüzlerce arka arkaya saatlerce.
0: Aynen.
1: O dopamin.
0: Dopamin nedir? Dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Anlık haz veren durumlar.
1: Hı-hı.
0: Mutluluk da değil, anlık haz veriyor.
1: Yani, reels videoları bize onu yapıyor değil mi işte?
0: Aynen, kısa süreli anlık hazlar. Dopamin mesela bağımlılık hormonudur da deriz. Neden? Çünkü uyuşturucu anlık haz verir ya. Ya da işte diğer zararlı maddeler ya da izlenen bir takım zararlı görseller anlık haz verir size ve dopamin salgılar ve o anda siz mutlu olduğunuzu zannedersiniz. Ama çok kısa aralıklıdır, hemen geçer, tekrar ihtiyaç duyarsınız, işte bağımlılık da buradan geliyor.
1: O yüzden o cep telefonunda kaydır, 5 saniyelik 10 saniyelik videolar.
0: Aynen,
1: bir bakıyorsunuz
0: öyle.
1: 2 saat geçmiş.
0: Ve hatta şu an daha tehlikeli olan,
1: kafanızı kaldırdığınızda başınız falan dönüyor böyle bir tuhaf tuhaf.
0: Televizyon açık, televizyonda bir şey var. Yanınızda birisi konuşuyor ve sizin elinizde telefon
1: kaydırıyorsunuz.
0: Bağımlı olduk.
1: Evet.
0: Sadece çocuklarımızı suçlamayalım.
1: Evet.
0: Biz de bağımlı olduk.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bunun önüne

0: geçmeniz gerekiyor. Tıpkı işte sigarayı bırakmak gibi düşünebiliriz. Alkolü ya da diğer bütün yasaklı maddeleri bırakmak gibi düşünebiliriz bunu. Kendi irademiz burada çok önemli. Destek alın. Yani yapamıyorsanız aile bireylerinizden ya da bir psikologtan, bir uzmandan destek alın. Bu bir bağımlılık. Dopamin dediğimiz şey bağımlılığa yol açar. Sadece çocuk tehlikesi değil. Lütfen bundan vazgeçin. Dışarı çıkın, iki insan görün.
1: Sosyolog, uzman sosyolog Sayın Fatma Bereket.
0: Evet.
1: Her zamanki gibi çok akıcı, çok hoştunuz. Çok şey öğrendik.
0: Estağfurullah.
1: Çok yararlandık. Son sözleriniz. Allah gecinden versin, öyle değil yani. program için son sözleriniz.
0: Ruhuna el Fatiha gibi şey oldu. Terfim ve aşk olsun.
1: Estağfurullah, şaka bir yana. Program için.
0: Şimdi aileler bana sürekli soruyorlar. Biz bu çocukları nasıl çıkartacağız? Hocam iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz da bu çocukları dışarıya nasıl çıkartacağız? Ben buraya bir iki tane tavsiye yazdım. Onları buradan hiç şey yapmadan söyleyeyim. Mesela çocuklar şu anda bu akıllı saatleri vesaireleri kullanıyorlar ya. Ailece yarışa girin mesela, adım sayar yapın. Her gün işte 3000 adım, 5000 adım, 10.000 adım, neyse artık. İşte kim yürümüşse birbirinizi ödüllendirin ve o seviyeye ulaştırmaya çalışın.
1: Benim sen de yakalayamaz ki, dokun kaç böyle, o gibi, seni kovalasın sokakta. Gibi.
0: Ya evde mesela hareket odaklı oyunlar mutlaka oynayın. Yani evin içinde saklambaç oynayın, evin içerisinde koşun. Ya da hiç yapamıyorsanız bile komşularınızla bir ilişkiye girin ya. Yani zaten bu bugünün sorunu değil, 80'lerden beri problemimiz ya. Apartman dünyası dediğimiz,
1: kimlerin oturduğunu bile bilmeyebiliyoruz. Evet.
0: Bir komşunuzun kapısını çalın, yani sizin apartmanınıza ya da sitenizde olan çocukları görüyorsunuz ve komşunuza söyleyin, yani kapımızı çalın ve oğlumu oyun oynamaya ya da kızımı oyun oynamaya çağırın ya da senin çocuğun çağırsın deyin, bunları yapın. Yine ben velilere çok yükleniyorum da, velilere yükleneceğim benim çocuklarımın, çünkü hiçbir suçu yok.
1: Yani
0: akraba ve eş dost ziyaretleri, yani komşudan oraya geleceğim, biz bunları yapmıyoruz artık. Eskiden hatırlayalım Tayfun Bey, biz çocukken akşam gezmelerine gidilirdi ve siz ağlasanız da zırlatsanız da ailenizle birlikte o akşam gezmesine giderdiniz
1: evet.
0: Giderdiniz yani ve mutlu olurdunuz. Orada size işte çay, pasta, kurabiyeler ikram edilirdi. Ev sahibinin teyzesi "ah yavrum benim, gel bak ben sana neler yedireceğim" derdi.
1: Arada lafa karışırdınız, fikrinizi söylerdiniz.
0: Bunları yapın, komşularınızı,
1: yanaklarınızı morartırlardı bazen.
0: Arkadaşlarınızı,
1: severken.
0: Kuzenlerinizi aile ziyaretlerine mutlaka gidin. Çocuğunuz surat assa da, üzülse de, ağlasa da, hırçınlaşsa da, bunu 1, 2, 3, 4. yaptığınızda o ziyaretlerdeki o misafir ağırlama hoşnutluğundan çocuk da mutlu kalacaktır. Biz bazı evlere giderken ne mutlu oluyorduk değil mi? Ay Ayşe teyze gidiyoruz şimdi, güzel börek yapmıştır falan gibi şeyler söylüyorduk. Bunu mutlaka yapın. Ve çocuklarınızı mutlaka okullarda fiziksel kulüplerde yer almasını sağlayın. Bunu dediğim gibi dijital eğitime geçmiş ülkeler zaten zorunlu kılıyorlar. Ama siz de öğretmenleriyle konuşun. Okullarınızda okul aile birliği olarak, her okulda okul aile birlikleri var ve bunlar okuldaki çocuğun velilerinden oluşuyor. Fiziksel kulüpler kurun. Tiyatro kulübü, işte spor vesaire gibi. Hareket ettirin çocuğunuzu diyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Bu kadar artık, çok söyledik.
1: Estağfurullah. Her zamanki gibi, az önce de söylediğim gibi, çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Gene gelin, gene konuşalım başka bir konu.
0: Ben de çok keyif aldım, çok teşekkür ediyorum. Gene çağırın, gene gelirim.
1: Sağ olun, sağ olun. Bu arada sizinle sohbet ederken uzman sosyolog Sayın Fatma Bereket, Perşembe gününden Cuma gününe geçtik ve ilk 13 dakikasını çaldık bile Cuma gününün.
0: Ne güzel.
1: Bu arada saati de söylemiş olduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz, sizi hürmetle uğurluyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum, çok
1: bir
0: sağ olun.
1: Bir müzik eseri dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkının ardından TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının ikinci bölümünün konuğu, çizgi roman editörü ve uzmanı Sayın Hakan Şaşmaz stüdyomuzda yerini alacak. Bakalım onunla neler sohbet edeceğiz, neler konuşacağız. Şimdi Sertab Erener'i dinleyelim. Satılık Kalpler Şehri.

0: Sertab Erener'in ardından Ayna Topluluğundan da Denizi Bulana Kadar adlı şarkıyı dinledik sevgili dinleyenler. Ve bu arada söz ettiğimiz konuğumuz, az önce duyurduğumuz konuğumuz stüdyoda yerini aldı. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımızın bu ikinci bölümünün konuğu çizgi roman editörü ve uzmanı Sayın Hakan Şaşmaz. Kendisiyle çizgi roman dünyasındaki şiddeti konuşacağız bugün köşemizde, bu bölümümüzde sevgili dinleyenlerimiz. Sayın Hakan Şaşmaz, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi Antalya'da bir çizgi roman editörü, bir çizgi roman uzmanı olduğunu bilmiyorduk. Sizinle beraber öğrenmiş olduk. Bu bizim için hem sürpriz hem güzel bir şey oldu.
1: Sağ olun. Ya işte biz de yıllarca yayınlar yaptık bu konuda. Kalem oynattık, işte makaleler yazdık vesaire. Uzun süredir de Antalya'dayız. Bir kısmı bu çalışmaların Antalya dışında oldu ama ben genellikle Antalya'daydım. Hatta bazı çalışmaları da önümüzdeki dönemde Antalya'ya kaydırmak, daha çok Antalya base'li, Antalya merkezli çalışma düşüncemiz de var. Arttırmak bu konuyu.
0: Çok güzel. Bir ara kale üç kapıların karşısında bir iş merkezinin altında sırf çizgi romanlar satan bir dükkan da açıldığını hatırlıyorum. Siz görmüş müydünüz o dükkanı? Çok güzel bir yerde orası.
1: Evet, sanırım evet, biliyorum. Özellikle Japon türü çizgi romanlar.
0: Evet, özellikle.
1: Japon ekolünden çizgi romanlar oluyor. Belki de herhalde en çok çizgi roman satan noktalardan bir tanesi Antalya'da.
0: Antalya'da öyleydi hakikaten. Yani
1: ismini söylemiyorum.
0: Yani reklam olmasın tabii.
1: Olmasın. Evet.
0: Sayın Hakan Şaşmaz, biraz sizi tanıyabilir miyiz efendim? Kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben gemi inşaatı mühendisiyim.
0: Aa, ne güzel.
1: Evet, yıllarca da bu mesleği yaptım. İşte halen de özel şirkette mühendis olarak çalışıyorum.
0: Devam ediyor musunuz?
1: Devam ediyorum.
0: Gemi mühendisi olarak.
1: Gemi mühendisliği olarak değil ama yine bir mühendis olarak bir firmanın teknik konularında yetkili olarak çalışıyorum. Yine Antalya ve yurt dışında da bir takım tesisleri olan bir firmada devam ediyorum. İşte Adapazarı doğumluyum. Ama uzun süredir, hadi 30 küsur yıldır Antalya'da özel bir şirkette çalışıyorum.
0: Fevkalade. Çizgi roman hobiniz miydi yoksa profesyonel bir çalışma alanına dönüştü mü zamanla? Biraz o kısmına merak
1: ediyorum. Evet, yani hobi olarak tabii okur olarak başladık. Okuyarak, severek. Küçük yaşlarda diyeyim. Genç dönemlerimizde ve işte ortaokul, lise dönemlerinde ağırlıklı olarak, hatta ilkokul. Daha sonra sevdiğimiz, böyle çok sevdiğimiz çizgi romanların yayınlanmasını, layıkıyla yayınlanması konusunda böyle bir fikir gelişti. Hani çok başarılı ürünler var ama maalesef ülkede çok kötü yayınlanıyorlar. Kötü baskılar, kötü çeviriler. Düzenli olmayan, kronolojik olmayan yayınlar. Sonra ya biz yapalım bu işi falan diye. Biraz hobilikten çıktı ama yine aynı amatör ruhla devam ettik. Yani çok fazla ticari bir kaygı, hatta bir kazanç beklemeden, ki olmuyor da zaten. Düzgün layıkıyla yaparsanız çok büyük okuru olan, çok büyük kitleleri olan bir tür değil henüz. Dolayısıyla yarı hobi olarak devam etti. Yani hobi olarak devam etti ama tabii şimdi bir ürün basıyorsunuz, satışa giriyor, dağıtılıyor falan. Biraz hobilikten çıkmış gibi bir şey oldu.
0: Kendiniz çizdiniz mi hiç? Öyle bir denemeniz oldu mu?
1: Yok. Daha çok sevdiğimiz ürünleri çizdirdik sevdiğimiz ressamlara vesaire. Yani özgün üretimler yaptırdık. Sadece çeviri yurt dışından alıp çevirmenin dışında. Hatta dünyaca ünlü çizerleri getirip hem İstanbul'a hem Antalya'ya.
0: Aha, çok güzel.
1: İmza günleri vesaire düzenledik geçmişte. Ama son yıllarda biraz ara verdik çeşitli sebeplerle. Gerek ekonomik sebepler, gerek arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar, sorunlar, işte malum.
0: Evet.
1: Biraz ara verdik.
0: Şimdi ilk sorumu müsaade ederseniz şöyle sormak istiyorum. Biraz

0: dolaylı bir şekilde. Texas Tomix derdik biz onlara eskiden, değil mi?
1: Evet.
0: Ne kadar kötü şeylerdir bunlar, değil mi?
1: Ya
0: biraz şaka yoluna da sorayım.
1: Değil tabii, öyle bir algı oldu yıllarca.
0: Bir an öyle
1: Zararlı
0: bakıldı.
1: ürünler, zararlı yayınlar, işte çocukların ders çalışmasını engelleyen
0: Tabii.
1: ya da işte vakitlerini çalan ürünler gibi bakıldı.
0: Münir Özkul'a Adile Naşit filmlerine bile konu olmuştur değil mi? Ders kitabı, o çocuklar çalışırken ders kitabının arasına o
1: Tabii.
0: çizgi romanı koyup mış gibi
1: Tabii.
0: aslında onu okuyordu falan.
1: Tabii
0: Böyle
1: çünkü
0: oradan kaçırıyormuş çocukları gibi.
1: tabii gizli gizli okunurdu.
0: Gizli gizli. Yasak,
1: Ya,
0: tukaka.
1: tabii bulundukları zamanda genellikle işte banyo termosifonları, sobaları yakılırdı falan filan ya da atılırdı. Ama zaman içinde bunun tabii böyle olmadığı, aslında zararlı olmadığı, okuma alışkanlığını, hayal gücünü zenginleştirdiği, çocuklara edebiyatı sevdirdiği, ki aslında şimdi bir edebiyatın alt türü olarak görülüyor artık.
0: Tam onu soracaktım. Evet,
1: Evet,
0: artık edebiyatın bir alt türü değil mi çizgi
1: tabii
0: roman?
1: tabii. Yani işte polisiyenin yaşadığı süreci yaşıyor. Polisiye de eskiden olumsuz bakılan, edebi eser gibi görünmeyen, tabii ki kötü ucuz örnekler vardı ama zaman içinde bu algı polisiyede nasıl değiştiyse çizgi romanda da benzeri bir süreç sürüyor. Artık o da değişti, büyük ölçüde değişti. Batı'da zaten böyle bir şey yoktu ama bizim ülkemizde vardı 70'lerde, 80'lerde. Biraz da iyi örneklerin gelmemesi Türkiye'ye ya da iyi örneklerin layıkıyla yayınlanmaması buna sebep oldu, bu olumsuz algıya.
0: İngilizler özellikle çok düşkünler değil mi? Polisiye deyince polisiyeye, dedektiflik hikayelerine Amerikalılar, İngilizler özellikle sanki.
1: Aslında şöyle, bunun yaygınlaşması, seri olarak üretilmesi, endüstrileşmesi Amerika'da oluyor. İngilizler böyle 1950-70 arası Avrupa'da baskın bir sektör, baskın bir endüstri oluşturuyorlar. Ama yine bir Amerika kadar değil, Amerika'daki kadar değil. Sonra daha ziyade 70'ler, 80'lerle birlikte İngiltere'de bu tirajlar düşüyor, üretimler azalıyor. İyi yazar ve çizerler çıkıyor ama onlar da daha çok Amerika pazarına çalışmaya başlıyorlar. Günümüzde hemen hemen öyle. Yani İngiltere'de büyük bir duraksama oldu son yıllarda. Yani bir 20 yıldır falan Avrupa'da, Avrupa çizgi romanı dendiği zaman İngiliz çizgi romanı pek gelmez akla. Bir Fransa gelir, İspanya gelir, İtalya gelir. Belçika, Benelux devletleri, işte Fransa ile birlikte Frankofon gelir ama İngiliz çizgi romanı pek gelmez. Ama 50'lerde, 60'larda dediğim gibi dominanttı. Hatta bu bahsettiğim ülkelerin çizerleri İngiltere'ye çalışıyorlardı o dönemlerde. Ama orada bir gerileme oldu, ciddi şekilde.
0: Günümüzde Uzak Doğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya, hatta
1: Tabii.
0: belki öncesinde, biraz oranın durumunu da değerlendirir misiniz?
1: Japon ekolleri, işte mangalar diyoruz bunlara. Japon çizgi filmi, animenin de etkisiyle şu an lider ekol diyebiliriz. Yani
0: Bütün
1: tüm
0: dünyada
1: dünyada, evet tüm
0: Japonlar.
1: dünyada tabii Japonlar
0: Ha.
1: çok fazla üretiyorlar. Her yaş grubu için, her tür insan için diyeyim, her türlü farklı düşüncelere sahip insanlar için bir manga üretiliyor. Çok sayıda üretiliyor. İnanılmaz derecede, yani Fransa, hatta İtalya ekolünü ciddi şekilde baskıladılar.
0: Geride bıraktılar.
1: Geride bıraktılar. Türkiye'de de yaygın, çok yaygın. En çok okunan, özellikle gençler, ortaokul, lise dönemindeki gençler arasında en büyük ekol, en çok okunan grup Japon, Kore vesaire dediğimiz mangalar, Uzak Doğu çizgi romanları.
0: Benim oğlum üniversitede okurken

0: küçükken İzmir'de bir tane almıştı kalınca. İyi de bir para vermişti ona. O zaman kızmıştım ben. Yani buna niye para veriyorsun? Gereksiz gibi görüp, hani o eski anlayış vardı ya az önce söylettiğimiz. Sonra ona kızdığım için kendime kızdım. Niye kızıyorsun? Bunun aynı zamanda koleksiyon değeri de var. Bu kıymetli bir şey. Bu bir sanat. Yani bırak çocuk takip etsin.
1: Doğru.
0: Belki oradan yeni yollar açacak kendine. Belki başka bir şeyler olacak. Neden engel oluyorsun diye kendime kızdım sonra.
1: Ama bu hani size özgü bir şey de değil. Bu gerçekten bu algı vardı ülkede.
0: Biraz bakış açısının değişmesi gerekiyor bu anlamda.
1: Öyle bir düşünce var. İşte zararlı olduklarını düşünenler, hatta geçmiş bu büyük tartışmalara da konu oldu bu yüzyılda, geçtiğimiz
0: Muhakkak.
1: yüzyılda zararları var mı yok mu vesaire diye.
0: Büyük bir endüstri mi? Maddi anlamda, parasal anlamda?
1: Büyük bir endüstri, yani 50'lere, 60'lara, hatta 70'lere kadar daha da büyük bir endüstri. Biraz sanki sinemanın, işte biraz değil yani, önemli ölçüde işte bilgisayarın, internetin, görsel, bu tip dijital imkanların çıkmasıyla,
0: Animenin.
1: çizgi filmler, sinema, ama en çok da bilgisayar erişimi endüstriyi biraz ufalttı, küçülttü yani.
0: Evet. Şimdi genel olarak çizgi roman dünyasını sizin bilgi birikiminizden de yararlanarak birazcık özetlemeye çalıştık. Şimdi müsaade ederseniz çizgi romanlardaki şiddet gösterimini biraz konuşalım. Zaten bugünkü konu başlığımız o. Öncelikle bize anlatır mısınız efendim? Çizgi romanlarda şiddet neden, ne zaman, nasıl kullanılmaya başlanmış ve zamanla bu şiddetin biçimi, anlatım biçimi nasıl değişmiş?
1: Şimdi tabii çizgi romanda işte macera önemli bir tür, en çok ilgi gören tür. Başlangıçta, ki şimdi başlangıcı genellikle 1895 yılı alınıyor. İlk görsel resmin üzerine konuşma balonu veya balon olmasa bile metin konuluyor diye için ilk örnek, hatta Sarı Çocuk diye bir çizgi roman Amerika'da, 1895'i milat kabul ederler. Tabii farklı görüşler de var. Hani bunu biliyorsunuz, bütün görsel sanatlarda bir mağara resimlerine bir dayandırma vardır ister istemez. Ama
0: Tabii.
1: biz ona o kadar gitmeyelim. Daha günümüz formatından başlarsak 1895 yılında başlıyor bu. 1930'lara kadar genellikle böyle eğlencelik, komedi vesaire, aile komedileri, sitcom diyeceğimiz türden günlük bantlarla gidiyor. 1931'de ilk defa böyle şiddeti de içeren diyebileceğimiz bir Dick Tracy, işte dedektif filmleri de yapılan bir polis dedektifi,
0: Meşhur bir
1: çiziliyor.
0: markadır o, bu
1: Tabii Dick
0: anlamda değil mi?
1: Tracy önemli bir karakter, ve bu çok tutuyor 1931'de. Hatta ilk şiddet içeren çizgi roman kabul edebiliriz bunu.
0: Dick Tracy.
1: Evet, Dick Tracy'yi. O da neden? İşte o dönem Amerika'da biliyorsunuz gangsterler, mafya falan, 30'lu yıllar, o dönemin konjonktürüne bakarsanız bunu konu alan bir şey. Hatta çok başarılı olunca, Chicago Tribune'di galiba Dick Tracy'nin yayınlandığı ilk gazete, rakip gazeteler böyle polisiye bir şeyler yapalım diyorlar. Çünkü çok ciddi tiraj kazandırıyor gazetesine Dick Tracy. Hatta William Randolph Hearst sanırım. Evet, medya patronu, Amerika'da ünlü medya patronu. Diyor ki biz de bir şey yapalım. Bana işte bir polisiye yapalım. Bana Dashiell Hammett'i getirin diyor. O zamanın ünlü polisiye, bizim sert polisiye dediğimiz hardboiled tarzı romanlar yazan adam, ama çizgi roman yaptırıyor. Bu Hearst da kim derseniz, sinema severler bilirler. Gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri Yurttaş Kane. Aslında bu basın medya patronunun hayatını anlatır. Çizgi romanları gazetelerine sokup 30'a yakın gazetesi var o dönem böyle.
0: Gelmiş geçmiş en iyi film olarak değerlendirir pek çok sinema
1: Birçok
0: eleştirmeni.
1: eleştirmen, bravo.
0: Evet.
1: Mesela o da bu aslında
0: Yurttaş
1: Dick Tracy'nin başarısının üzerine kendi gazeteleri için bir polisiye yaptırıyor. Yani hatta
0: başlangıcı oradan çıkıyor yani.
1: tabii,
0: Ha?
1: yani şiddet tabii süper kahramanlarla da yayılıyor, ama ilk gösterimi şiddetin yoğun olduğu diyeyim, işte silahlar patlıyor, katiller, gangsterler ölüyor vesaire falan, 31 yılı. Sonra 34'te işte X9, gizli ajan X9'u Randolph Hearst

0: diyor ünlü bir yazara, sonra ünlü çizer Alex Raymond'u alıyor Hammett'le birlikte getirip vesaire. O yıllar ilk başlangıç yılları. Akabinde süper kahramanlarla devam ediyor.
1: Hı hı.
0: Başlangıç böyle. Tabii değişim nasıl oldu dediniz?
1: Barbar Conan'ı hatırlarım mesela. Conan daha sonra mıdır onlardan?
0: Tabii Conan daha sonra. Conan 1970'lerde.
1: Ben hiç okumadım ama arkasında çok ciddi, iyi bir felsefe, derin bir felsefe yattığını söylerler Conan'ın da.
0: Var tabii. Şöyle ki orada Conan Türkiye'de çok tuttu.
1: Çok tuttu,
0: çok
1: evet.
0: Çok tuttu. Bunun birkaç sebebi var. Klasik öykülerin, işte Western'di, Texas Tom Mix dediğiniz dönemin dışındaydı.
1: Hı hı.
0: Bambaşka bir konuydu, işte ilkel çağlar, hı hı, ilk çağlar vesaire falan. Ve sonra tabii komik bir şey ama müthiş adeleli, kaslı, hı hı, bir adam ki hani rahmetli bir arkadaşım şey derdi. Yani ilk yani Conan'a bakarsak ilk vücut geliştirme tekniklerini bulan karakter. İlk çağlarda böyle bir, yani o vücuda sahip olamazsınız profesyonel, bilimsel çalışmadığınız sürece falan.
1: Aynen öyle. Çok görkemliydi hakikaten o karikatür.
0: Evet.
1: Yani çizimle yapılmış olsa bile çok görkemli, evet, bir adamdı o.
0: Kadınlar vesaire çok güzel estetik çizildi, hı-hı, falan, hı-hı, o da böyle. Ve hı-hı, Conan'la birlikte vücut geliştirme salonları patladı Türkiye'de,
1: hı-hı,
0: 70'li yıllarda falan. Tabii onda da vardı şiddet ama tabii o çok artık çok daha sonraki dönemler.
1: Çok daha sonra.
0: Değişim yani ilk başlangıçta çok fazla şiddet yok. Yani birisi ölüyor, düşüyor, bir kan yok falan filan ama bu sonra artmaya başlıyor. 40'larda, 50'lerde falan pik yapıyor ve Amerika'da büyük tartışmalara konu oluyor. Çünkü vahşet hikayeleri, dehşetengiz şeyler, parçalanan kollar,
1: vücutlar,
0: bacaklar,
1: kollar,
0: falan
1: bacaklar
0: falan.
1: Tabii, bu kadar kan
0: tabii
1: tasvir edilmesi.
0: Hatta Amerikan senatosunda tartışmalara konu olup çok ciddi boyutlara geliyor.
1: Hı hı.
0: 54 yılında bir profesör, Almanya'dan Amerika'ya geçmiş profesör Frederick Wertham bir kitap yazıyor bu konuda. Amerika'da olayı patlatan kitap bu. Şiddete karşı, çizgi romanlara karşı bir kamuoyu oluşturan Seduction of Innocent diye, o da işte masumları baştan çıkarmak diye.
1: Ha.
0: Bu kitapla birlikte çizgi romana karşı bir lobi oluşuyor. İşte hı hı, senatoda konuşuluyor, defalarca oturumlar yapılıyor falan. Bakıyor ki çizgi roman yayıncıları bir ciddi bir sorun olacak. Hemen kendileri önlem alıp bir devlet müdahalesiyle kapanacaklar falan. Bir araya gelip bir çizgi roman kanunları diyeceğimiz Comics Code Authority diye bir kurallar belirliyorlar.
1: Hı hı.
0: 54 yılının hemen akabinde. İşte çok enteresan bu şiddeti önlemek için. Çünkü Wertamp'ın bu kitabı çok tedirginlik yaratıyor halkta. Çocuklarımız okuyor falan. Yüz binlerce basılıyor o dönem. Süper kahramanlar. Hatta bizde de yayınlanan, belki duymuşsunuzdur, o 50'lerde bir korku, vahşet, dehşet çizgi romanları basan bir EC, EC yayın evi var.
1: Ha.
0: Bizde o korku ve vampirellaları yıllar sonra Türkiye'de yayınlanmıştı.
1: Hı
0: hı. Hatta kitapların, çizgi romanların adı işte horror, dehşet, crime,
1: hı hı,
0: suç,
1: hı hı,
0: korku vesaire böyle, terör falan bunlar. Bunlarda şiddet çok üst seviye. Zaten o 50'lerdeki bu yaygınlık biraz da bu profesörü bu konuda yazmaya, konuşmaya, kitap yazmaya itiyor.
1: Hı hı.
0: Tabii bu kurallar çıkınca yayıncılar kendileri artık bir otosansür kurumuna dönüştürüyorlar kendi derneklerini.
1: Bir çeki düzen veriyorlar diyebilir miyiz?
0: Veriyorlar. Kurallar çok sert. İşte kan olmayacak, efendime söyleyeyim. Devlet yetkililerine her zaman saygı gösterilecek çizgi romanlarda. Evlilik dışı ilişki yok. Tecavüz yok. İşte zombiler vesaire, vampirler falan kesinlikle olmayacak.
1: Kollar, bacaklar, bedene bitişik, tabii, olacak, tabii, parçalanmayacak, tabii, yani, kan akmayacak.
0: İşte kadınlarda çıplaklık olmayacak. Küfür, argo kesinlikle yok. Hmm. İyiler her zaman kazanacak, kötüler mutlaka cezalandırılacak,
1: kaybedecek
0: falan diye.
1: Aa.
0: Tabii tabii. Bu kurallarla bir 30 yıl 40 yıl çizgi roman böyle gidiyor.
1: Tam onu soracaktım. Ne kadar devam etti bu kurallar böyle?
0: Böyle 80'lerde
1: bir yerde yıkılmış olması
0: tabii
1: lazım.
0: 80'lerde

0: başlıyor bir iki yayın. İşte Örümcek Adam'ın bir hikayesi, o da çok popülerdir. İnsanlar bilir Örümcek Adam çünkü filmleriyle de çok yayıldı.
1: Hala çekiliyor bugün versiyonları.
0: Öyle, evet.
1: Tabii.
0: Bu bir süre, ya şimdi bu Comic Code Authority damgasını üzerinde taşımayan çizgi romanlar sergilenmiyor, satılmıyor çünkü dernek karşı çıkıyor artık. Çünkü daha büyük bir şey olmasın falan diye. Ama işte 80'lerde bazı yayıncılar, bazı yazar çizerler bir dakika diyorlar, bu yaratıcılığımızı kısıtlıyor falan. Bunu esnetmeye başlıyorlar. 2000'lerde falan tamamen kalkıyor bu
1: İş tamamen serbestleşiyor zaten.
0: Serbestleşiyor, evet.
1: Günümüzde Quentin Tarantino'ya kadar geldi iş.
0: Evet.
1: Yani sinemada artık sınırı yok.
0: Tabii sinemada sınırı yok. Dediğiniz gibi ki Tarantino da çizgi romanlardan beslenen bir adam.
1: Çok.
0: Geçmiş
1: Çok.
0: sinemadan ve çizgi
1: Ben
0: romanlardan.
1: onun filmlerinde çok hissederim o karikatürize şiddeti.
0: Yo,
1: Çok çok
0: haklısınız. Evet.
1: hissederim. Çok hissederim.
0: Besleniyor.
1: Peki
0: Buyurun.
1: insanlar, estağfurullah, insanlar, daha doğrusu bu çizgi romancılar bu şiddet ihtiyacını neden hissediyorlar? Bu neden
0: Ya
1: kaynaklanıyor?
0: bu
1: Hani işin biraz
0: evet.
1: sosyolojik,
0: Evet.
1: psikolojik boyutunu belki irdeleyebiliriz
0: Ya
1: burada.
0: şiddet ihtiyacı, şimdi şiddeti salt böyle bir aksiyon sahnesi olarak görmemek lazım. Orada nasıl sunulduğu önemli bir. İkincisi, bu aynı zamanda bir politik duruş, karakterin ruh halini betimleyen bir olgu olarak gerekiyor bazen. Hani onu, o karakteri tanımlamak için, o karakterin yanlış bir karakter bile olsa bir takım yanlış hareketler yaptığını, şiddete başvurduğunu göstermek zorundasınız. Yani şiddete meyilli bir karakterse bu, hani bunu nasıl aktaracaksınız? Tabii bu ister istemez okurlarda ya da ebeveynlerde, işte çizgi romanı daha çok çocukların okuduğu düşünülüyor. En azından bizim ülkede algı bu. Dünyada böyle değil.
1: Dünyada böyle
0: Böyle değil
1: değil.
0: yani.
1: Yetişkin insanlar da çok takip
0: Çok fazla
1: ediyorlar.
0: okuyorlar. Hatta yani bazı ülkelerde yetişkinler daha fazla okuyor.
1: Tabii.
0: Günümüzde çocukların tekrar okuması bu dijital çeşitlilik konusu sebebiyle biraz daha azaldı. Çocukken okumayanın da hep konuşuruz biz. İleride çizgi romandan tat alması daha zor oluyor. Durağan geliyor ona, işte sinemayla büyümüş çocuklar ya da böyle işte çizgi filmle büyümüş çocukların. Hiç çocukluğunda, gençliğinde çizgi roman okumadıysa çizgi romana ısınması zor olabiliyor. Dolayısıyla yani salt, hem bu da oldu. Yani sadece şiddet, yani içeriği şiddet olsun, şiddeti ben ön plana koyayım diyen ve bu sebeple tepki alan, sansür yiyen Avrupa'da yayımcılar, çizerler de falan oldu, ama genellikle şiddet amaç değil. Dediğim gibi, konunun gerektirdiği şekilde varsa çok da sorun teşkil etmemesi lazım. Etmiyor da zaten.
1: Kaldı ki insanlar arasında da bunu talep edenler de vardır mutlaka. Yani kendisi şiddet uygulamasa bile şiddeti izlemekten zevk alan, belki de ona tırnak içinde zevk alan
0: Evet.
1: diyelim ona da,
0: Tabii.
1: bu ihtiyacı hisseden
0: Yani
1: insanlar, talep edenler olmalı ki üretimi var ve
0: ya
1: sunuluyor
0: bu
1: insana.
0: doğru. Yani bu işin psikolojik
1: Yani
0: rahatsızlığı da
1: satıyor
0: olabilir.
1: şiddet bir
0: Ama
1: kaba tabirle.
0: demin örnek verdim ya, 31'de Dick Tracy, sonra 34'te, 1934'te X9, sonra 40'ta The Split gibi polisiye şiddet içeren ilk örnekler aslında çizgi romanın ismini bile değiştiriyor. O kadar enteresan ki. O yıllara kadar olanlar Funnies diye geçer Amerika'da.
1: Ha.
0: Sonra Funnies de Funny'den gelir, işte eğlence, komik
1: Eğlenceden,
0: şeyler.
1: tamam.
0: Sonra iş komediden, aile, hayvan komedisinden, işte küçük hayvanlar, konuşan hayvanlar falan. Kediler özellikle çok vardır çizgi roman tarihinde. Ya da Walt Disney kahramanları gibi hayvanlar. Buradan maceraya geçince artık komik olarak adlandırılıyor.
1: Ha.
0: Gazetede yayınlanlar. Yani o aslında şiddet ve macera çizgi romanları başlayınca türün ismini bile değiştiriyorlar. Değişiyor otomatik olarak. İşte ha, komik de gerçi komikten, mizahtan gelir, ama içerik olarak baktığında funny tamamen eğlence amaçlı komik hikayelerdir. Ama comic book'larda macera var, korku var,
1: Şiddet var.
0: şiddet var, komedi var. Hepsi var. Yani o 30'lu yıllardan sonra bu çizgi romanların ismi bile comic book olarak, comics olarak değişiyor. Yani çok talep görüyor ve dediğim gibi büyük

0: Medya patronları bu konuda çizgi roman ürettiriyorlar. Gazete tirajlarını katlıyor falan. Talep olabilir ama bu şöyle, gerçekçilik de var biraz. Hani şimdi salt şiddet için biri alır mı çizgi romanı, şiddet görmek için bilmiyorum. Hani çok sağlıklı biri değil ama bir hikayede işte bu Sin City filmi vardır mesela, çok estetiktir falan. İşte orada da bir ince çizgi var, yani şiddeti estetik olarak sunmak acaba özendirir mi falan, ki profesörün endişesi de işte çocukları suça,
1: Teşvik
0: ahlaksızlığa
1: eder mi?
0: itecek diye. Ve bunda çok da emin. Bir de bir psikiyatr olunca bu bu konuda destek almıştı. Hani salt şiddet içerenler 60'larda İtalya'da yapılıyor. Yine halk ayağa kalkıyor falan böyle. Sonra onlar da sansürleniyor vesaire.
1: Yine aklıma, siz bunları söylerken yine aklıma Tarantino geldi. Mesela onun Kill Bill
0: Evet.
1: serisini ben son derece estetik bulmuşumdur.
0: Doğru.
1: Son derece şiddet içerikli olmasına rağmen çok
0: Evet.
1: estetik yaklaşmıştır o.

0: dönemlerinde şiddetli, bunun hani uzmanlık alanı değil ama tıbbi bir sürü deney var, çalışma var.
1: Muhakkak.
0: Psikologların yaptığı denemeler var. Çocuklar özellikle erken çocukluk döneminde kopyalayarak rol model ilişkisiyle öğreniyorlar.
1: Tabii.
0: Ve siz çok küçük yaşta, ilkokul öncesi çocuklara şiddete maruz bırakacak yayınlar.
1: Orada girecek en ufak bir sinyal
0: Tabii.
1: belki ilerleyen yıllarda başka bir şeye evrilir
0: Tabii.
1: gider yani çocuğun zihin dünyasında.
0: Kesinlikle yani hani çizgi romanın aslında bugün çocuklara da faydalı olduğu kabul gören bir şey artık. Eskisi gibi
1: Tabii.
0: zararlı olduğu düşünülmüyor ama tabii ki sinemadaki gibi bunu hangi yaş grubu için üretildiyse onu takip etmek, ebeveynler olarak onu izletmek gerekiyor. Aksi durum tabii ki negatif sonuçlar doğurabilir.
1: Bu anlamda süper kahramanlar biraz işi meşrulaştırmış mıdır ya da kolaylaştırmış mıdır? Yani süper kahraman gelir, şiddet yine vardır ama süper kahraman onun üstesinden gelir ve güzellik ortaya çıkar.
0: Doğru.
1: Sonuç
0: Şimdi
1: güzel
0: çok
1: olur.
0: güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani süper kahramanlar
1: Onlar faydalı galiba.
0: polisiyelerde de var. Ondan önceki polisiyelerde de aslında orada bir işte bir kaos var. İşte bir kötü bir adam var. İşte yaptığı hırsızlık vesaire, adam öldürme, gasp, çeteler falan filan. Burada bunlarla mücadele, işte düzeni tekrar sağlamak, adaleti sağlamak açısından şiddeti meşrulaştırıyor ister istemez.
1: Evet.
0: Bu sorgulatmıyor size falan. Bu tehlike yaratıyor. Yaratır
1: Biliyorsun,
0: mı?
1: biliyorsunuz ki
0: Tabii.
1: tekrar güzelleşecek
0: Tabii,
1: iş. Süper
0: evet.
1: kahraman onun
0: Yani
1: üstesinden gelecek. Sonuç güzel olacak.
0: evet, yani bu meşrulaştırma konusu tartışmaya maruz kaldı. Ama tabii ya, bu konuda kesin bir şey söylemek zor ama gereklilikse bu ve siz sonradan şimdiki çizgi romanlarda örnek vereyim. Mesela süper kahramanlarda bu yoktu. Adam yapıyor, düzeni sağlıyor, okur da hak veriyor. Hiçbir sorun yok vesaire. Şimdi günümüzde daha psikolojik yaklaşıyor. Yani bugün ana karakter bir suçluyu bile öldürse aslında bir suçluluk duyabiliyor. Yani hani ben ölümüne sebep oldum ama hani bu beni de mutlu etmedi falan tarzında veriliyor. Bu yani nasıl anlatıldığı kastım o benim. Eğer sürekli olarak siz çocuklar konumuz olduğu için söylüyorum, sürekli olarak çocukları şiddete maruz bırakırsanız, bu çocuklarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki direkt veya dolaylı yoldan çocukların davranışlarını etkileyebiliyor. Yani o risk var ama dediğim gibi yaş grubuna göre olmak zorunda. Süper kahramanlar evet bunu arttırdı biraz.
1: Hı.
0: Çünkü hak gördünüz siz, düzeni sağladı, adaleti sağladı falan diye. Ama dikkat etmek lazım tabii. Yani
1: Aslına bakarsanız neticede hayatın içinde var olan her şeyi sanata da yansıtmak gerekiyor. Herhalde bunun veriliş biçimi ya da onu verecek insanın, onu konu edinecek insanın maksadı.
0: evet.
1: Maksadı ve veriliş biçimi galiba ön plana çıkıyor
0: Çok
1: burada.
0: doğru, tabii.
1: Yani cinsellik hayatın bir parçası, şiddet, ölüm, kan,
0: Tabii.
1: savaş, bütün bunlar hayatın birer parçası.
0: Tabii.
1: Bunları bir sanat eserinin içine
0: Tabii.
1: yedirebilirsiniz, kullanabilirsiniz ama ne kadar, ne şiddetle, nasıl, hangi amaçla kullandığınız galiba
0: Çok doğru.
1: biraz ön plana çıkıyor.
0: Bir örnek vereyim. 30'lardaki çok satan çizgi romanlarda, 40'lardaki Superman'de falan adam ölüyor ama İşte kan yok, olduğu yere düşüyor. Adam işte asit çukuruna düşüyor, kötü adam diyelim falan. Ama hiçbir kötü görüntü yok falan. Şimdi onu yaptığınız zaman kimse okumuyor, gerçekçi bulmuyor. Şimdi işte böyle işte bir şiddet sahnesinde bir yumruk varsa işte bir takım kanların saçılması lazım falan. Öyle bir beklenti içine de girdi çizgi roman okuru. Çünkü gerçeklik istiyor. Hani şiddet görmekten değil, inandırıcılık istiyor okuduğu şeyin. Gerçek hayatta bir karşılığı olsun istiyor. Yani nasıl diyeyim size? Yani 60 yaşındaki bir adam, ama diğerleri masal gibi geliyor. 60 yaşındaki bir adam masaldan ne kadar zevk alırsa, şimdi klasik çizgi romanlar, yüz binlerce satan çizgi romanlar artık aynı şekilde üretilse bugün kimse okumaz.
1: Evet.
0: Böyle bir durum söz konusu.
1: Peki çocuklar açısından bu kanıksama riskini ortaya çıkarabilir mi? Yani sürekli şiddet içeren çizgi romanların okunması bir süre sonra çocuğun

0: alışmasını ve onu kendi zihin dünyasında normalleştirmesine sebep olabilir
1: kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle.
0: Kanıksayıp normal şimdi, sıradan bir şey, bu kadar kan, bu kadar şiddet te gider mi? Normalleşir mi?
1: Doğru. Şöyle dediğim gibi mutlaka çocukların üretilen çizgi romanların da filmler gibi yaş sınırlamasına göre çocuklara izlettirilmesi lazım. Aksi durumda bu dediğiniz mümkün, birkaç riski var çocuklarda. Yapılan araştırmalar, deneyler bunu gösteriyor. Bir tanesi duyarsızlaşma, gerçek hayatta da empati eksikliği doğuruyor. Yani izlediği filmde işte ölen, yaralananlar vesaire falan var ama bir acı yok vesaire falan. Gerçek hayatta da bunu gördüğü zaman bunun karşı tarafta
0: Ya sıradan bir
1: hiçbir
0: şey
1: etki
0: ama. Evet.
1: bırakmayacağını oluyor. Bir empati duygusu, onun acısını paylaşma, anlamadan uzak kalıyor. Bir
0: Oraya giderse işte bu
1: tabii,
0: çok korkunç bir olay.
1: tabii yani bu ciddi bir duyarsızlaşmaya sebep oluyor, olabiliyor. Eğer dediğim gibi çocuğa uygun olmayan bir,
0: İnsanı
1: özellikle
0: psikopatlaştırır bu Allah esirgesin uzun
1: olabilir.
0: vadede verdiği
1: Özellikle
0: bilgi.
1: şimdi çizgi romanlarla yapılmış çok fazla deney test yok ama sinemada bu çok var. Bilimsel akademik çalışmalar. Bu duyarsızlaştırma söz konusu, çok ciddi bir risk. Davranış bozukluğu yaratıyor. Çocuk da sorunu işte şiddetle çözmeye, ikili ilişkilerindeki sorunu çok daha kolay. Buna maruz kalan, kalmayanlara göre, şiddete maruz kalmayan, bu filmleri izlemeyenlere göre daha fazla şiddete başvurup daha sert davranabiliyor arkadaşlarına. Daha agresif tutumlar sergiliyor ki bunlar denenmiş çalışmalar.
0: Bundan birkaç ay önce Amerika'da sık gördüğümüz o silahı alıp
1: Evet.
0: okul taramaya kadar
1: Gitti.
0: artık Türkiye'de de gördük
1: Bizde de
0: bunu
1: var. Evet, bizde
0: maalesef.
1: de var. Tabii şiddet bulaşıcı bir şey bir de. Hani bu da bilimsel bir gerçek. İşte evde ailesinden gördüğü şiddeti dışarıda da yansıtıyor çocuk. Kendi çocuklarına da yansıtıyor. Öyle bir genetik olarak da gidiyor yani.
0: Aynalıyor onu
1: Tabii
0: yani.
1: tabii. Çocuklar dediğim gibi kopyalayarak öğreniyorlar. Bu duyarsızlaştırmanın dışında bir de korku ve kaygı yaratıyor. İkinci bir etkisi çocuklarda. Orada olan kötü olayların gerçek hayatta da başına gelme düşüncesiyle karşılaşıyor. İşte kabuslarına sebep oluyor, rüyalar
0: Ha bir de
1: görüyor
0: o
1: falan
0: var.
1: filan.
0: Evet.
1: Tabii tabii yani bu da özellikle sinemada yine denenmiş bir şey bu. Bir grup çocuk deneniyor böyle. Ve bu filmleri izlemeyenlere göre
0: Ruh dünyasını
1: tabii tabii
0: bozabiliyor
1: kaygı
0: çocuğun
1: ve
0: yani.
1: korku yaşıyorlar. Başka üçüncü bir etkisi de işte yanlış kahraman algısı. Yani o bahsettiğim gibi bir kahraman mutlaka şiddete başvurur. Gayet bu hani havalı bir şey, Amerikalıların tabiriyle cool bir şey, şiddetle sorunun çözmesi falan. Onu kendine rol model yapabiliyor. Davranış değişikliği dışında ona da öykünüyor, özeniyor vesaire
0: Batman'in
1: falan.
0: karşısında Joker var mesela.
1: Tabii.
0: Batman'e değil de Joker olmayı seçebilir
1: Tabii.
0: çocuk belki oradan. Ona öykünür belki de.
1: Yani bu karakterlerin hiç şiddetten sonra hiç pişmanlık duymaması, karşıdaki kurbanların ise hiç acı çekmiyor olduğunu düşünmesini sağlıyor ve gerçek hayatta da bu kahramanı model alıyor kendine vesaire,
0: Evet.
1: küçük çocuklarda. Bu tip etkileri var. Özellikle sinemada bu dediğim gibi belgelenmiş bir şey akademik araştırmalarla. Çizgi roman üzerinde sinema tabii çok daha görsel, çok daha etkili bir şey ama çizgi romanda da mutlaka ebeveynlerin günümüzde çok şiddet algısı yükseldi artık. Yani şiddeti olmayan bir macera serüven çizgi romanı yok gibi bir şey.
0: Tam onu
1: Evet,
0: soracaktım. Hani
1: yani.
0: madem çocuklarda böyle üç farklı etkiden söz ettiniz,
1: Evet.
0: böyle bir risk var. Hani büyükler bunun karşısında nasıl bir önlem alabilirler? Ne yapmak lazım?
1: Ne yapmak lazım? İşte
0: Yasaklamak bir çözüm değil, onu biliyoruz.
1: değil. Kaldı ki bu bahsettik etki genellikle ilkokul çağı ve öncesinde oluyor. Hani belli bir yaş olgunluğa gelen çocuklarda bunlardan etkilenme, sağlıklı bir çocukta, sağlıklı bir ortamda yetişmiş bir çocukta bu tip etkilenmeler belli yaştan sonra çok olası değil. Dolayısıyla küçük yaşlardaki çocuklara ebeveynler dikkat etmeli. Yani ne okuduklarını dikkat etmeli. Kendileri seçmeli vesaire. Kitabın artık dediğim gibi tehlikeli, çocuklar için risk oluşturabilecek kitapların mutlaka arkalarında yaş grubu

0: uyarısı var. Buna dikkat etmeleri lazım. Tabii çok kötü bir profil çizdik ama bu bahsettiğim benim şiddet içermeyen çizgi romanlar da var. Yani mizah dolu ya da işte
1: Elbette çizgi romanları
0: gündelik.
1: kötülemeye
0: Evet.
1: çalışmıyoruz. Yani burada maksadımız asla o değil. Ama şiddet içinde ne
0: Evet.
1: ölçüde kullanılıyor ve nasıl etki ederi biraz tartıştık bu
0: Hatta
1: bölümde.
0: bir sinemadan bir istatistik vereyim yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam günümüzde artık 10 filmin 9'unda ciddi şiddet sahnesi var. Yani o
1: Evet.
0: kadar yaygın oldu.
1: Evet.
0: Üretilen 10 filmin 9'unda.
1: Evet.
0: Çizgi romanların da serüven türlerinde, polisiyelerde bu yaygın olarak var. Ama yine bu ebeveynlere düşüyor iş yani. Çocuklarla birlikte kitabı seçmeleri, ne okuduğunu küçük çocuklar için söylüyorum, takip etmeleri, onu yönlendirmeleri önemli.
1: Yani çocuklarınıza iyi bir eğitim verir ve onlarla yakından ilgilenirseniz, her alanda olduğu gibi bu alanda da onlara doğru örnek olursanız sonuç mutlaka iyi olacak.
0: Evet, çok doğru
1: Yani
0: bir
1: mutlaka demeyelim de çok büyük olasılıkla iyi olacak.
0: çok
1: Anormal bir sağlık problemi yoksa eğer çocukta, zihin
0: doğru,
1: dünyasında normal olacaktır her şey.
0: çok doğru bir tespit oldu.
1: Çok keyifliydi bu bölümde sizinle sohbet etmek. Artık son bir dakikamızdayız. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Hakan Şaşmaz?
0: Eklemek istediğim bir şey aslında yani şiddet konusunda aslında birçok şeyi dile getirdik. Çizgi roman görsel sanatlardan hatta işte Fransızlar dokuzuncu sanat diyor güzel sanatların işte fotoğraftan sonra onu koyuyorlar sinema 7 8 fotoğraf 9 çizgi roman
1: Çizgi roman.
0: güzel sanatların bir dalı sayıyorlar ve hakikaten çok çok iyi örnekler yapılıyor yani senaristinin çok başarılı olduğu çizerlerin usta ressamlar olduğu bunları okumak büyük keyif çocuklara da dünya çapında birçok edebiyatçı yani dünya çapında hemen işte Umberto Eco'yu hep örnek veririm. Çok var ama çok popüler olduğu için bir çizgi roman delisi diyebileceğim. Çok seviyor. Bütün kitaplarında bahsediyor falan. İyi örnekler gerçekten çocuklara da yetişkinlere de çok güzel anlar yaşatıp güzel keyifli bir tecrübe sunuyor. Yani uzak durmamak lazım iyi örneklerden.
1: Elbette, elbette. Çizgi roman kötü bir şey değildir. Tukaka değildir. Tam tersine 9. sanat dalı olarak Avrupalılar bunu tescillemişler zaten.
0: Doğru.
1: Çizgi roman editörü ve uzmanı Sayın Hakan Şaşmaz. Antalya'da sizin gibi bir insan olduğunu öğrenmiş olmak, sizinle sohbet etme fırsatı bulmak bizim için büyük bir keyifti. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
0: Sağ olun, ben çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun, var olun. Yerinizde kalınız lütfen. Bu arada programımızın kapanışını yapalım sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden programı her Perşembe ana haber bülteninden sonra olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendi canlı olarak. Artık veda vakti geldi. Önümüzdeki Perşembe gecesi 23 ana haber bülteninden sonra yine Antalya'dan sesleneceğiz. Tekrar görüşene dek her şeyi gönlünüzce olsun, sağlıkla, mutlulukla kalın diyoruz. Programı sizin için hazırlayan Berivan Erindi, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner sesimizi en güzel şekilde sizlere ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü sizlere seslendim kıymetli konuklarımızla beraber. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikte bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında konuşan Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını hayal kırıklığına uğrattığını da vurguladı. Bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var, bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli

0: Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde bir ses kaydına ulaşıldı. Ses kaydındaki detaylar inceleniyor. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Mersin Büyükşehir ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Bir iş insanı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e rüşvet verdiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiğini duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan ve Türk Halk Müziği'nin duygu yüklü ezgileriyle gönüllere dokunacağımız Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş türküler, usta yorumcuların sesinden bu gecede sizlerle buluşacak. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Ahmet Yamacı'ya ait Gaziantep türküsüyle Zülal Bakırcı sizlerle. Bahçelerde mor meni, veremettin sen beni.

Gece Ezgilerinde sırada Sivas yöresinden bir türkü var. İhsan Öztürk Yüksel Yıldız'dan derledi bu türküyü. Kubilay Dökmetaş sizler için söylüyor. Ezrail serime çöktüğü zaman kırılır kanadım kol yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin dininen iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş.

Değerli dinleyenler, şimdi Hayri Cansu'ya ait bir türküyle Zeynep Cihan sizlerle. Oğlan adın İsmail, ismine oldum mail. Bir içim su ver bana, hem sevaptır hem hayır.

Mustafa Özışık'a ait Niğde türküsüyle Soner Özbilen sizlerle. İki turnam vardır, aklı kareli. Avcı vurmuş kanatları yaralı.

Ramazan Şenses'in Ahmet Ağarbaş'tan derlediği Sivas türküsüyle Adile Kurt Karatepe sizlerle. Çağrışır bülbüller gelmiyor baban. Hoyrat dost bağından gül aldı gitti. Yüz bin mihnetle bir bağ bitirdim. Ben yari benzettim, el aldı gitti.

Mahmut Erdal'ın Murat Toraman'dan derlediği Sivas türküsünü Nihat Erdal söylüyor. Kader torbasına elim attım, tecelli kağıdım karalı çıktı. Ecel defterine bir yol göz attım, dertliler içinde sıralı çıktı.

Programımızda şimdi Genç Osman'a ait bir türkü var. Muzaffer Sarı Sözen derledi bu türküyü. Semra Bağcı mikrofonda. Silindi mi maşrabamın kalayı? Bozuldu mu zeybeklerin alayı?

Aysun Gültekin, Celal Güzel Ses'e ait bir türküyle şimdi sizlerle. Yavrum bugün yaradan var, oğul yeri göğü yaradan var.

Zülkü Falta'nın İrfan Sezgin'den derlediği Gaziantep türküsünü Hediye Karabağ söylüyor. Dama çıkma iz olur, çuha çal var toz olur.

Necla Erol'un Cevdet Erkmen'den derlediği Orta Anadolu türküsünü Hayal Has söylüyor. Gidin durnalar gidin, yârime selam edin. Nazlım öfkeliyse dilinden kelam edin.

Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Başımızı gökyüzüne doğru kaldırdığımızda gördüğümüz o muazzam kervan sadece bir göç hareketi değildir. Yeryüzünün ve gökyüzünün asırlardır hiç şaşmayan o büyük ilahi mizanının dilsiz birer şahididir. Bugün nezaket mevsiminde bakışlarımızı sokağın kaldırımlarından kaldırıp gökyüzünün o ucu bucağı olmayan mavi atlasına çeviriyoruz. Mevsimlerin döndüğü, rüzgarların yön değiştirdiği ve tabiatın o gizli saatinin kurulduğu o muazzam vakitler deyiz şimdi. Konumuz göçmen kuşlar. Göçmen kuşların o ince patikası ve onların asırlık yolculuklarına yeryüzünden pürüzsüz bir ihtimamla refakat etmenin gerektirdiği o derin ekolojik nezaket ne kadar önemli değil mi sevgili dinleyenler? Kuşlar gökyüzünün sınır tanımaz misafirleridir. Onlar binlerce kilometrelik yolları aşarken bizim beton binalarımızın, yüksek ışıklarımızın ve hoyrat gürültülerimizin arasından süzülüp giderler. İşte bu yüzden göç yollarına hürmet etmek insanın bu evren deki haddini ve hududunu bilmesinin en rafine göstergesidir. Saadettin Ökten medeniyetimizin kainatın o muazzam estetik nizamına teslim olmakla yoğrulduğunu söyler. Ökten'in işaret ettiği o nizam, ecdadın göçmen leylekler için kurduğu gurabahani laklakan gibi muazzam şefkat müesseselerinde hayat bulmuştur. Gökyüzünün bu yorgun yolcularına hürmet etmek, göç mevsimlerinde şehirlerin o çiğ, göz alan yüksek ışıklarını geceleri biraz olsun hafifletmekle, onların dinlenme alanı olan sulak alanları ve korulukları bencilce talan etmemekle başlar. Kemal Sayar, insanın kendi dışındaki o muazzam canlı akışına pür dikkat kesilmesinin ruhun kibrini kıran en büyük şifa olduğunu hatırlatır. Kemal Sayar'ın bu akışa pür dikkat kesilme vurgusunu gökyüzüne taşıdığımızda görürüz ki o masum canların rotalarını devasa yapılarla, yüksek gerilim hatlarıyla ya da hesapsız çevre politikalarıyla bozmak, işte Kemal Sayar'ın bizi uyardığı o modern insanın tabiata karşı sağırlaşma halidir. İncitici olan kendi yerleşik hırslarımızı gökyüzünün o dilsiz seyyahlarının yaşama ve geçiş hakkından önde görmektir ne yazık ki. Sosyolog Goffman, kamusal alanların paylaşılmasındaki o sessiz ve pürüzsüz mutabakatı inceler çalışmalarında. Ekolojik nezaket penceresinden baktığımızda gökyüzü de Goffman'ın işaret ettiği o ortak alanların en büyüğü sayılabilir. Kuşların göç zamanlarında onların beslenme ve soluklanma durakları olan kıyılara, ormanlara pürüzsüz bir dikkatle yaklaşmak, o alanları gürültüyle, kirlilikle taciz etmemek, o en büyük kervanın sessizce ve emniyetle geçip gitmesine rıza göstermektir. Bauman'ın her şeyi kendi hızı ve konforu için dönüştüren, sınır tanımayan akışkan modernite eleştirisi, kuşların asırlık göç rotalarını hiçe sayarak inşa edilen o gürültülü kentlerde yankı bulur ne yazık ki. Oysa o göç hareketi, Henry Bergson'un bahsettiği o tabiatın kendi içindeki canlı ve saf süresidir. O ritmi bozmak, zamanın ve evrenin ruhuna, hukukuna haksızlıktır. Yunus Emre, kuşlar dilince söyleşelim, gönül evine yerleşelim derken tabiatın lisanını anlama inceliğine hepimizi davet eder. İncelik kendi sınırlarını yeryüzüyle çizip gökyüzünün o özgür ve dilsiz yolcularına pürüzsüz bir hürmet alanı bırakabilme olgunluğudur. Gelin bu göç mevsiminde adımlarımıza ve şehirlerimize o kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Kuşların rotasına gölgemizi düşürmeyelim. Unutmayalım ki dünya sadece yeryüzüne kök salanların değil, gökyüzünde o asil nizamla kanat çırpanların masumiyetiyle dengede durmaktadır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, bakışınızın gökyüzü gibi ferah, halinizin her daim nazik kaldığı huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz.

0: Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bir Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Yaşlı bireylerimizin çoğalmasıyla sağlıklı yaş almak kadar yaşla beraber artan hastalıklarla mücadele de önem kazandı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sena Dost Öntan konuğumuz olacak. Teknolojisi kaliteli, sağlıklı yaşlanmanın en önemli yolları olarak aşıları ön plana çıkarıyor. Günümüzde bu daha da önem kazandı. Konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüçhan Sertözü programımızın ikinci bölümünde ağırlayacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sena Dost Öntan'ı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Merhaba Sıla Hanım.
0: 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Kutlu olsun diyelim. Çünkü yaşlı olmanın hani biraz olumsuz gibi algılanan yönleri olsa da çok güzel yanları var aslında. O yaşa gelebilmek, o yaşamışlık, yaşanmışlık güzel şeyler. Bir de sağlıklıysa insan gerçekten hoş zamanlar diyebiliriz. Ama biz sizinle biraz daha sorunları konuşacağız. Dünyada yaşlı nüfus arttı, epeyce arttı. Biz ülkemizde de artık bunu görüyoruz. Bu yüzden de yaşlılarımızın sağlığı, kaliteli yaşamı çok büyük önem kazandı. Bu kaliteli yaşam, sağlıklı yaşlanmak nasıl tanımlarsınız bizim için?
1: Aslında şöyle, evet dediğiniz gibi dünya yaşlanıyor, Türkiye'de yaşlanıyor. Artık yaşlı nüfusumuz %10'un üstünde ülkemizde de. Ama tabii şöyle bir algımız var. Diyelim yaşlı bir birey 65 yaşında, 70 yaşında doktora gitti ve hipertansiyon tanısı olduğunu öğrendi. Ya da şeker hastalığı, diyabetes mellitus tanısını olduğunu öğrendi. Tedavi başlandı. Bu kişi artık sağlıklı mıdır, sağlıklı değildir düşüncesi var. Dünya Sağlık Örgütü çok yeni bir güncelleme yaptı aslında yaşlı hastalar için. Diyor ki, ya da biliyoruz ki artık, bir hastalığa sahip olmak ya da bu hastalığın ilaçlarını kullanmak yaşlı bireyi, yaşlı kişiyi sağlıksızdır dedirtmiyor. Yaşlanmakla beraber, yaşla beraber hastalık sayısı artıyor. Hastalıklar artıyor, evet. Bunu bir çantamıza, heybemize aldık gibi düşünelim. Bu hastalıklar heybemizde, çantamızda, ama biz yürüyüşümüzü yapabiliyoruz. Kullandığımız arabayı kullanmaya devam edebiliyoruz. Market alışverişimizi yapıyoruz, tatile gidiyoruz, ev işlerimizi hallediyoruz. Yani hala yaşamın içerisinde aktif, işlevsel olarak hayatımıza devam edebiliyorsak, evet, biz sağlıklı yaşlıyız demektir.
0: O zaman günümüzde yaşlı nüfus fazla diyoruz. Yaşlıların özelliklerine bir bakalım mı? Artıları, eksileri bakımından belki geçmişteki yaşlılıkla farkı nedir? Onu sorayım size.
1: Evet, baktığımızda eski zamandaki yaşlılarla şimdiki yaşlıların farklı olduğunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Bir kere yaşam süresi uzadı. Bunu bilime, tıbba, teknolojiye borçluyuz. Önceden biliyoruz ki yaşlılar ya da yaşlı denen kişiler aktif işlerini yaparken ani bir durumla, belki bir enfeksiyon hastalığıyla ya da kalp kriziyle yaşamları son bulabiliyordu. Ama şu anda yaş artmasıyla beraber daha çok kronik hastalıklar, bu hastalıkların kötüleşmesiyle daha aktif değil ama kötüleşmiş, fonksiyonelliğini devam ettirememiş bir halde yaşamın son dönemlerini yaşadığını görüyoruz. Modern tıp bize bilim teknoloji yaşı getirdi ama bununla beraber şunu da getirdi. Yaşlanmakla beraber hareket belki daha çok azaldı, işlenmiş gıda, besine ulaşımın, kaliteli gıdaya ulaşımının az olması. Eskiden yaşlılar daha hareketliydi, aktif yaşamın içerisindeydi ama şimdi daha hareketsiz. Tabii yaşla beraber hastalıkların sıklığı da arttı. daha fazla kanser hastalığı görüyoruz mesela.

0: mesela gibi. Evet. Öyle olunca yaş süresi uzadı ama yanında bazı yükler de getirdi.
1: O zaman sistemi biraz belki konuşmak lazım. Eskiden yaşlılar farklı yaşıyordu. Daha erken de ölünüyordu.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Düşününce
0: evet.
1: Ortalama yaş daha azdı. Şimdi hormonlar değişiyor, metabolizma değişiyor yaşla birlikte. Belli yaştan sonra vücutta ve beyinde neler değişiyor? Bize biraz anlatabilir misiniz? Yani yeni karşılaştığımız ortalama ömrün uzamasıyla birlikte eskiden görmediğimiz sorunları da görmeye başlıyoruz. Evet. Neler bunlar?
0: Yaşlanmakla beraber vücutta değişmeyen herhangi bir sistem, organ, hücre neredeyse yok. Yaşlanmakla beraber bütün sistemimiz, hücrelerimiz, organlarımız değişiyor. Ne örnek verebiliriz? Mesela beyni de ayrı düşünmemek lazım aslında. Evet, unutkanlık, demans çok korkulan bir durum. Ama beyin de tek başına bir organ değil. Tüm vücut aslında iletişim halinde. Her sistem birbirini etkiliyor. Yaşla beraber evet hormonların azaldığını biliyoruz. Mesela kadınlarda menopoza çok aşinayız. Ama bu hormon değişikliklerini erkeklerde de görüyoruz. Buna bağlı neler olabiliyor hastalarımızda ya da kişilerde? Kemik erimesi olabiliyor. Kemiğin yapısı, kalitesi, mimarisi bozulabiliyor. Bunu biz kırıklarla görebiliyoruz. Ya da kas erimesi diye bilinen, kas gücünde ve kas kitlesinde azalma bir sarkopeni görebiliyoruz. Peki bu bize ne demek oluyor sarkopeni dediğimiz zaman? Daha güçsüz, daha çabuk yorulan, denge bozukluğu olan, düşen, kırıklarla karşımıza gelebilen bir yaşlı demek oluyor. Ya da yaşla beraber insülin direnci, mesela metabolik sendrom çok gündemde. Özellikle karın çevresinde, iç organlarda olan bir yağlanma artışı. Bu yağ hücrelerinin kana hormon demeyelim ama belli moleküller salgılaması ve böyle vücutta sürekli bir alarm uyarı, sanki bir iltihap varmış gibi vücudu böyle çok düşük derecede, inflammaging deniyor buna, yaşla beraber gelen düşük sürekli bir iltihabi durum varmış gibi vücutta sürekli bunların olması gibi örneği her sorabileceğiniz sistem için çoğaltabiliriz.
1: Bunlar olabilecek şeyler ama en sık görülenler hangileri?
0: En sık görülen, eğer hastalıktan bahsediyorsak, bizim de hatta bölümümüzde yaptığımız çalışma var. En sık hipertansiyonu görüyoruz yaşlılarda. Bunu takip eden
1: kadın erkek fark etmiyor.
0: Evet, en sık hipertansiyon neredeyse %60-%70 sıklığında hipertansiyonun eşlik ettiğini görüyoruz. Bunu şeker hastalığı takip ediyor, kardiyovasküler sistem hastalıkları takip ediyor ki hipertansiyon, şeker hastalığı, diyabet, yani kardiyovasküler hastalıklar, bir damarı bir ağ gibi düşünürsek aslında beyine de gerekli olan oksijeni, besini, kanı götüren bu damar sistemi. Yani eğer bunlarda bir problem varsa ve doğru kontrol altında değilse her sistemi, her şikayeti aslında tetikleyebilir.
1: Şimdi o zaman bunların neden bu kadar sık görüldüğünü de konuşmak lazım. Neden en çok tansiyon, ne değişti hayatımızda, nasıl korunabiliriz'e gelmek istiyorum burada.
0: Evet. Korunabiliriz veya da tedavinin, hem korunmak hem de tedavinin ilk basamağında en önemli şey aslında yaşam tarzı değişiklikleri. Ama bazen de şuna da dikkat etmek gerekli. Evet, bunu önleyebiliriz, dikkat edebiliriz ama bu da sadece önlenebilir olmaya da bilir. Eğer bu tanıyı aldıysak da, ilaç da kullanıyor dahi olsak, mutlaka yaşam tarzı değişikliklerimize devam. Ama mutlaka tedavi gerekiyorsa da bu tedavi olmalı ve bu tedaviyle kan basıncımızı, kan şekerimizi kontrol altında tutmalıyız. Ama hani bu ilaç tedavisini bir kenarda bırakalım, biz bireysel ne yapalım tedavinin yanında diyorsak da, mutlaka egzersiz ve beslenme demek gerekir. Egzersiz bizim için çok önemli. Kültürümüzde de şu var, mesela bir yaşlıya gittiğimiz zaman sen otur, biz yaparız, yorulma. Aslında ona iyilik yaptığımızı, onu koruduğumuzu, yormadığımızı düşünürüz. Ama bir yaşlıyı hareketten uzak tutmak, sen dur biz yaparız demek, ona yapabileceğimiz en büyük kötülük. Egzersiz yapalım. Ne yapalım? Yani yürüyüş, evet yürüyüş yapalım. Kardiyovasküler faydaları var. İşte haftada en az 3 gün 30 dakika kalp ritmini arttıralım. Bunu biliyoruz. Ama eğer bütüncül bir sağlıktan bahsediyorsak, hipertansiyonu, diyabeti korurken bilişimizi de belleğimizi de koruyalım istiyorsak, mesela daha yeni şeyler yapalım. Neler yapalım? Yürüdüğümüz zaman aslında beyni bir otomatik pilotta gibi düşünebiliriz. Bildiğimiz şeyi düz yolda yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ama mesela bir dans etmek, yeni hareketleri öğrenmek ya da bir, mesela tekvandonun çok kanıtlı güzel çalışmaları var. Sanki bir yaşta tekvando yapamazmış gibi düşünüyoruz. Ama aynı anda denge

0: dengeyi sağlamak, yeni bir hareket eklemek, oraya bir kardiyovasküler de bir aktivite katmak. Yani çoklu hem beynimizi, hem dikkatimizi, hem dengemizi, kaslarımızı da işin içine kattığımız daha kompleks egzersizler yapmak çok daha faydalı olabilir.
1: Şimdi kültürümüzden bahsettiniz ya, aslında bu söyledikleriniz tamamen farklı bir yaşam tarzı ile ilgili. Yani belli yaşa geldikten sonra bir yaşlının tekvandoya başlaması gerçekten aklımıza gelmiyor. Belki gençlikte de çok fazla hayatımızda yok. Öyle mi? Şu andaki gençler belki biraz daha bilinçli de belli yaşın üstündekilerin hayatında spor ra yer vermek için geç mi kaldılar? Bunu mu sorayım size acaba?
0: Gençlikte yapılan spor elbette bizi yaşlılığa çok iyi hazırlıyor. Yani bu yadsınamaz bir şey. Ama kişi 80-85 yaşında dahi olsa hiçbir şey için geç değil. Mesela nöroplastisite, yaptığımız egzersizle beraber beyinde yeni bağlantıların oluşması hala devam ediyor. Hiçbir şey için geç değil. Tabii ki gençlikten getirdiğimiz bir alışkanlık ve iyi bir beden bizi daha iyi koruyacaktır. Ama artık benden geçti. Bu saatten sonra yapamam diye bir şey yok. Yaptığımız her şeyin katkısını, faydasını görebiliyoruz. Kaç yaşında olursak olalım.
1: Bir de şunu düşünmek doğal sanırım. Bu gerekli. Hareket etmesi gerekiyor yaşlıların, ama fiziksel kısıtlar var. Ağrılar var. İşte hareket ederken zorlanmalar var. Dengede bozulmalar, düşme riskleri. Bu ikisini nasıl bağdaştıracak ve nasıl birleştirecek yaşlılar?
0: Ne olursa olsun egzersizi ekleyebiliyoruz. Mesela diyelim hastamızın tekerlekli sandalyeye bağımlı ya da yatalak bir hasta. Üst ekstremitesini kullanabilir. Yani oturduğu yerde bir direnç egzersizi kullanabilir. Eklem açıklığını koruyacak pasif hareketler yaptırılabilir. Ağırlık kaldırabilir. Yani bunu düşük ağırlıktan başlayıp arttırabilir. Mesela bir su şişesi. Yani 500 cc ile başlar. 1 litreye çıkabilir. Eğer edinebiliyorsa dumbbell edinebilir. Edinebiliyorsa bir pilates bandı edinebilir. Ya da bir profesyonel yanında denge egzersizleri, yani yatalak ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı değil ancak denge problemi yaşıyor. Mesela tai chi egzersizleri var ya da daha ulaşılabilir yoga var. Eğer bir profesyonelle yapabilirse bunu çok daha güvenli olur yanında biri varken, dengesini de geliştirebilir. Ama mesela denge kaybı olan bir hastaya tabii ki bu egzersizleri önereceğiz hekim kontrolünde, evet, ama şuna da bakmamız lazım: bir hastanın dengesi niye bozuk? Altta yatan bir sebep bazen başlanmış olan bir alerji ilacı bile olabilir. Yani öncelikle hastayı bütüncül değerlendireceğiz. Buna sebep olan ne var, neleri düzeltebiliriz? Bunu düzelteceğiz ve mutlaka ona uygun egzersiz programı yaratabiliriz.
1: Az önce dedik ki en sık görülen hastalıklar bunlar. Bunun korunma yolları, yaşam tarzı ile ilgili. Tedavide de ama gelişmeler var, değil mi? Yani yaş ilerledikçe hastalıkların görülme sıklığı arttıkça bu konudaki çalışmalar da artıyor. Tıpta da çok büyük gelişmeler var. Bu tür kronik hastalıkların tedavisinde ne gibi yöntemler kullanılıyor?
0: Hangi hastalıktan bahsettiğimize göre değişir aslında. Hastalıkların artmasının bir sebebi de evet, yaşam arttı. Hastalıkları daha sık görüyoruz. Ama elimizdeki teknoloji sayesinde biz de hastalıkları erken yakalayabiliyoruz. Mesela tarama programları yapıyoruz. Bir kemik erimesini erken tanıyabiliyoruz. Bir kanseri daha kanser evresine gelmeden yakalayabiliyoruz. Kişi bu yüzden tarama programlarına ve kontrollerine gidecek ve biz eğer bir hastalığı erken evrede yakalayabiliyorsak ve bu evrede tedavi edebiliyorsak çok şanslıyız. Ama her hastalık grubunda yeni çıkan ilaçlarımız var ve bunlara yönelik tedavi veriyoruz. Büyük ihtimalle son zamanlarda daha çok unutkanlık ve demans üstüne çıkan ilaçları soruyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü unutkanlık, daha doğrusu bunama, demans olmak hem hastaların hem de hasta yakınlarının korkulu rüyası. Evet, yeni çıkan ilaçlar var. Ancak henüz mucize, tamamen çözüm oldu diyebileceğimiz demans, Alzheimer ilaçları henüz yok. Beyinde yaşlanmakla beraber bazı plakların biriktiğini biliyoruz, amiloid plaklar. Son dönemde bu amiloid plakları temizleyen ilaçlar çıktılar. Monoklonal evet. antikor deniyor bu ilaç gruplarına. Bu ilaçların beyindeki plakları temizlediği gösterilmiş. Ama çok kısıtlı bir hasta grubuna öneriliyor. Hmm. Çok erken evrede, beyin omurilik sıvısında ya da kanda bazı belirteçlerin pozitif olduğu hastalarda kullanılabilir deniyor. Hmm. Bu yapıldığında, bu ilaçlar uygulandığında evet yanıtı

0: gösterilmiş. Beyindeki bu plakları azalttığı, temizlediği gösterilmiş. Ancak hastanın kliniğine baktığımızda beklenen klinik iyileşmeyi henüz göstermemiş. Hmm. Ama bu ilaçlar çok da büyük bir adım aslında. Bundan yola çıkarak çok daha etkin ilaçlar yapılabilir, yapılacaktır. Bilim bize bunu da sağlayacaktır. Hı hı. Ama şu aşamada henüz evet verilecek ve bu hastalığı tamamen tedavi edebilecek deme düzeyinde değiliz. Hı hı. Bizim kullandığımız hastalığı tedavi etmese de en azından yavaşlatan,
1: evet,
0: mevcut kapasiteyi daha uzun süre kullanmasını sağlayan ilaçlarımız var.
1: Bu da erken evrede fark edilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkartıyor.
0: Evet, evet.
1: Bir de takviyeler konusu.
0: Evet.
1: Longevity konusu da çok gündemde. Pek çok takviye öneriliyor. Başka yöntemler var. Ozon terapi, işte tamamlayıcı tıp yöntemleri. Bunlar hakkında ne söylersiniz bize?
0: Şunu tabii ki çok güzel olurdu. Bir damardan bir ilaç verelim ve her şeyin çözümü olsun. Ya da bir cihaza girelim, bizi sıfırlasın, hastayı, hı hı, tedavi etsin. Ama şu anda en azından, hı hı, bizim güvendiğimiz çalışmalar, kanıtlar bunları çok desteklemiyorlar. Elbette zayıf kanıtlı birkaç çalışma, uzman görüşü, küçük deneyimler, anlamlı çıktığını, iyi çıktığını gösteren şeyler var. Ama bizim hastalarımıza, kişilere bunu önerirken daha büyük kanıtlara ihtiyacımız var ve bu kanıtlar şu anda bunları önermiyor. Ama bu kanıtlar şunu öneriyor. Hı. Finger diye bir çalışma var mesela. Bir basamaklı, daha doğrusu çoklu müdahalenin %45 bize sağlıklı bir yaşamı, sağlıklı bir bilişi getirebileceğini biliyoruz. Egzersiz yapmak, ama dediğim gibi çok yönlü bir egzersiz yapmak, Akdeniz diyetiyle beslenmek,
1: evet,
0: ve de hastalıkların, özellikle işte bel çevre kalınlığı, metabolik sendrom, şeker hastalığı, hipertansiyonun kontrolü, yani bunları iyi yaptığımızda aslında %45 faydalanım görüyoruz. Hmm. Ama biz istiyoruz ki bir şey bunu hemen çözsün. Maalesef bu yok. Peki takviyelere gelirsek, hekimin saptadığı, eksikliğini bulduğu şeylerin takviyesi, evet. Ama bunun dışında bana iyi gelsin, anti aging, yani yaşlanmak çok kötüymüş gibi düşünüyoruz. Anti, yani yaşlanmaya karşı olalım. Hı hı. Ama aslında yaşlanma sanatı, art of aging diyelim mesela.
1: Evet.
0: Güzel yaşlanalım. Eksikliği olanları alalım, ama bunun dışında torba torba zaten elimizde, hani görüyoruz hastalarda, buna yenilerini eklemeyelim.
1: Hı hı. Bazen kulaktan kulağa böyle kullanımlar olabiliyor ve insanlar ne zararı olur ki diye düşünüyor. Tamam, faydası olmasa bile ne zararı var, ben bir şansımı deneyeyim. Zararları da olabiliyor değil mi?
0: Olabilir tabii ki, çünkü kullandığı ilaçlarla etkileşebilir. Özellikle, hı hı, kan sulandırıcı diye hani bilinen hastalarımızın kullandığı ilaçlar var. Mesela bu takviyelerde böbrek ve karaciğer üzerinde etkileri var. Bu ilaçların düzeyini zehirli düzeye ya da etkisiz düzeye getirebilir.
1: Hı hı. O yüzden kesinlikle önemli. Doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Siz 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde son olarak dinleyicilerimize nasıl seslenmek istersiniz?
0: Yaşlanmak aslında güzel. Yaşlanmak korkulacak bir şey değil. Önemli olan güzel yaşlanmak. Yaşlanmayı bir sanat haline getirmek. Çünkü yaşlılar bu toplumda bir köprü görevinde aslında. Torunuyla kitap okuyan, ona eski masalları anlatan, eskiyi anlatan toplumumuzun bir değeri. O yüzden yaşlanmayı bir canavar gibi görmemek, güzel yaşlanmak. Ve bunun için de el birliğiyle, hı hı, egzersizi, diyeti, bilişsel egzersizleri hayatımıza sokmak. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne herkesin kutlarım. Davetiniz için de çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Geriatri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sena Dost Öntan konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde stüdyomuzda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Rüçhan Sertöz'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. Ne güzel, Dünya Yaşlı Günü'nde sağlıklı yaşlılığı konuşuyoruz. Çok da şey öğreniyoruz sizlerden. Sağlıklı yaşlanmak ve bunun içinde aşının payı. Ne söylersiniz acaba bu ilişki için?
1: Tabii, aslında yaş almak kaçınılmaz. Hepimiz elbet bir gün sağlıklı yaşlanmayı bekliyoruz. Sağlıklı yaşlanmak ama sadece uzun yaşamak değil. Tabii ki mümkün olduğunca bağımsız, hareketli ve özgürce yaşamak hepimizin dileği.
0: Tabii.
1: İleri yaşta tabii ki basit görünen bir grip, bir zona, bir zatürre genç bir insandakinden çok daha fazla yıpratıcı olabiliyor, ağır yatırabiliyor, hastaneye yatırabiliyor. Hı hı. O nedenle de belki de bu enfeksiyonlar hafıza kaybına bile sebep olabiliyor. Önceki programınızda da görüştüğünüz hocamızla.
0: Evet.
1: O nedenle de tabii ki aşılar şu anda yaşlanmayı durdurmuyor. Yani şu anki aşılar, tabii ki ileriki dönemde bunlar olacaktır. Hı hı. Ama en azından enfeksiyonu belki hafif geçirmeyi, enfeksiyonları engellemeyi, engellemeye sebep olabiliyorlar.
0: Sonraki etkilerinden kurtulma.
1: Tabii ki yaşlanma sürecine, yaşlanma sürecinin o biriktirdiği ağır yükü engel olabiliyorlar aslında.
0: Hı hı. Bu kaliteli yaşamak dediğimiz şey çok kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Ve yaşlılıkta da çok kıymetli. Buna evet. Katkısı oluyor. Yani
1: tabii ki. Tabii
0: aşıların.
1: Ki.
0: Burada belli kriterler var sanıyorum. Belli yaşlardan itibaren yapılması gereken belli aşılar. Bunun bir takibi var mı? Bir takvimi var mıdır? Sayın

0: Tabii ki aslında sağlıklı yaşanırken belli aşıları da olmamız gerekiyor. Bunlar içinde hangi aşılar diye sorunuz diye anlıyorum, değil
1: Evet,
0: mi?
1: tabii.
0: Bunlar içinde zona aşısı son dönemde çok fazla konuşulan bir aşı. Grip aşısı mutlaka. Zatürre aşısı, pnömokok aşısı mutlaka bunlardan olması gerekiyor. Bir diğer aşımız tetanoz aşısı, aslında hep geri planda kalan bir aşı. 10 yılda bir tekrar edilmesi gereken bir aşı. Ve son dönemde gene konuşulan respiratuar sinstiyal virüs dediğimiz RSV aşısı. Bu da aslında 65 yaş üstünde ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Öneriler dahilinde tabii ki saymamız gereken daha çok fazla aşı var ama mükemmellik iyiliği bozar. Bunlarla ilerleyelim.
1: Aslında bir aşılanmayla önüne geçilebilecek pek çok sağlık sorunu yaşayabiliyor yaşlılarımız, değil mi? En çok nelerle karşılaşılıyor? Metabolizma nasıl değişiyor yaşla birlikte? Hani o başta
0: Evet.
1: bahsettiğiniz basit bir grip çok şey değiştirebiliyor, çok büyük problemlere yol açabiliyor dediniz ya. Bu
0: Evet.
1: biyolojik süreci biraz öğrenebilir miyiz
0: Şöyle.
1: sizden?
0: Yani bir taraftan takvim yaşımız ilerlerken bağışıklığımız da aslında yaşalıyor. Nasıl cildimiz yaşlanıyor, nasıl saçımız dökülüyor, beyazlaşıyor. Bununla beraber bağışıklığımız da açıkçası yaşlanıyor. Yani vücudumuzda timus denen bağışıklığımızı eğiten bir organel var. Ergenlikten itibaren bu organel giderek küçülüyor, giderek küçülüyor. Bu ne demek? Aslında enfeksiyonlara yaşla beraber yatkınlığımız artıyor. Ve eş zamanlı zaten yaşla beraber inflammaging dediğimiz yaşla beraber olan kronik düşük düzey inflamasyon her zaman oluyor. Yaşla beraber bu kronik düşük düzey inflamasyon artı bağışıklığımızın giderek timusun da küçülmesi, bağışıklık hücrelerimizin giderek azalması, çeşitliliğinin azalmasıyla beraber enfeksiyona yatkınlıklar son derece artabiliyor.
1: O zaman bunları şimdi düşün, bunlardan korunmak geliyor insanın içinde.
0: Tabii.
1: Yani nasıl engelleyebilirim? Bu biyolojik süreci nasıl yavaşlatabilirim?
0: Yani şöyle aslında yaşalırken dikkat etmemiz gereken pek çok şey var. Yaşalırken kas kütlemiz azalıyor. Yaşalırken sadece yaşamıyoruz. Damar yapımız, metabolizmamız azalıyor. Kemik kaybımız artıyor. Bununla beraber biraz önce bahsettik, bağışıklık sistemimiz azalıyor. Daha fazla kronik hastalıklar çıkıyor. Diyabet, kalp hastalıkları, kanser hastalıkları. Çok fazla bu tip hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları gibi zeminde pek çok sağlık sorunlarımız karşımıza çıkıyor. Bunlar karşımıza çıkarken de neden enfeksiyon yükünü bunun üzerine bindirelim? Enfeksiyonun ayrıca şöyle bir riski var. Enfeksiyon hastalıkları vücudumuzda bildiğimiz ya da bilmediğimiz kalp hastalıklarımızı, akciğer hastalıklarımızı tetikleyebilme özellikleri var. Pandemi tam da bize bunu öğretti. Pandemi sonrasında pek çok kalp krizi gördük, pek çok ölümler gördük, zatürreden kayıplar gördük. İşte viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, bunların her biri mevcut olan bildiğimiz ya da bilmediğimiz kronik hastalıklarımızı tetikleyebiliyor.
1: Şimdi aslında sıkça konuşuyoruz koruyucu tıptan, korunmanın öneminden, değil mi? Artık sağlık sistemimizde bunun farkında mıyız? Bu noktaya geldik mi? Ne diyorsunuz?
0: Yani bu bence giderek öğreniyoruz ama yeterli mi? Değil. Hala canımız yandığında, ateşimiz çıktığında, tansiyonumuz yükseldiğinde, şekerimiz çıktığında o zaman doktora başvurmayı düşünüyoruz. Hala bu noktadayız ama bunun öncesinde ben koruyucu olarak ne yapmalıyım diye düşünme mantığını henüz tam yerleştirmiş değiliz aslında. Aşılama, hareket, uyku, stresten uzak kalma, sigara ve buna benzer bağımlılık yaratan maddelerden uzak durma, taramalar. Aslında bunlar hep aynı koruyucu paketin içindeler. Bunları aşı ile beraber birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Koruyucu sağlık diye bir şey var. Tam da yeterli noktada olduğumuzu kendi adıma söylemek mümkün değil.
1: Ama ilerlemek lazım. Aslında insanların sağlık konusuna ilgisi de yüksek, ama bununla birlikte yanlış bilgiler de çok
0: Tabii.
1: dolaşıyor. İşte o

0: onları ayıklamak. Mesela bir de aşı karşıtlığı diye bir sorunumuz var. Maalesef var. Covid-19 pandemisinden sonra da çok gündeme geldi. Hala bununla ilgili pek çok bilgi kirliliği var. Sağlık camiasından bile yapılan açıklamalar var. Siz bu duruma nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl açıklarsınız aşıların önemini?
1: Yani benim için benim sloganım bilimle sağlıklı yaşam. Hı hı. Öncelikle soru sormak önemli, sorgulamak önemli. Tabii ki kişiler vücutlarına bir ilaç alırken ya da aşı olurken sorgulayacaklar. Hı hı. Ama sorgularken de bu sorunun yanıtını verilerle vermek lazım. Araştırmalarla vermek lazım. Bilimde inanmak yoktur. Hı hı. Bilimde veriler ve araştırmalar vardır. Tabii ki her aşının, her ilacın olduğu gibi yan etkileri var. Ama dünyada en disiplinli kısım aslında aşı kısmı. Aşının bütün yan etkilerinin izlendiği, tıbbi ürünler olduğunu söylemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama karşılaştırırsanız eğer aşı mı, hastalık mı?
0: Hı hı.
1: Bir çok sevdiğiniz bir insanın zona sonrası yaşadığı aylarca, belki yıllarca süren ağrısı, postherpetik nevrazisini gördüğünüz zaman aşının yan etkileri mi, yoksa hmm. hastalığın yan etkileriyle mi mücadele etmem gerekir diye düşünmek gerekiyor. Hmm. Aşının başarısı şurada. Aşının başarısı aslında görünmezliğinde. Aşı yaptığımız zaman hangi hastalıkları önlediğimizi bilmiyoruz. Değil mi? Hmm. Bir boğmacayı, şu anda çiçeği konuşmuyorsak eğer, aşının başarısından
0: tabii ki
1: konuşmuyoruz.
0: Tabii ki.
1: O yüzden aşı görünmüyor aslında.
0: Hmm.
1: Ama kanıtlarımız var.
0: Zona, şimdi bu ilgi çekici. Zona aşısı çok eskiden beri duyduğumuz bir aşı değil, yeni bir aşı sanırım. Biraz anlatabilir misiniz bunu bize? Yaşla birlikte artan bir sağlık sorunu mudur zona?
1: Tabii, biraz önce bahsettim. Yaşla beraber nasıl biz yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz, kaslarımız gidiyor, bağışıklık sistemimiz de düşüşe geçiyor, ama zona öyle bir şey değil. Zona da çocukken geçirdiğimiz su çiçeği, çoğumuz geçirdik değil mi? O dönemde su çiçeği aşısı yoktu. Çocukken geçirdiğimiz su çiçeği aşısı sinir hücrelerimizde uyumaya geçiyor, kalıyor orada.
0: Hı hı.
1: Sonra ne zaman çok korktuk, ne zaman çok yorulduk, ne zaman yaş aldık, bağışıklık hücrelerimizin şekli ve tipi değişmeye başladı. Ne zaman altta yatan bir hastalığımız oldu, kronik bir hastalık üstüne bindi, bir kanser bindi, bir organ nakline gittik. Kendisi su çiçeği virüsü tekrar sahne almaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ve döküntüler ve ağrılarla, belli bölgelerde döküntüler ve ağrılarla karşımıza çıkıyor su çiçeği. Ve buna da zona adı veriliyor.
0: Hı hı.
1: Zona tabii çok ağrılı bir süreç olabiliyor bazı kişilerde, ama bir tek aşıyla bunu engelleyebiliyoruz aslında. O yüzden de zona için aşı vurulmasını, hele çift doz aşı öneriliyor 50 yaşından sonra, ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii ki yan etkileri oluyor. Daha çok yeni annemde yaşadım. Hakikaten bir grip benzeri, yorgunluk benzeri belirtiler olabiliyor, yan etkiler, ama yaşanılan, zonaya bağlı yaşanılan yan etkiler örneğin %10 oranında postherpetik nevralji olabiliyor.
0: Hı hı.
1: Yani haftalarca, aylarca çok ciddi ağrılar yaşayabiliyoruz. İşte aşı tam da bu ağrıların %90'ını engelleyebilme kapasitesinde.
0: Ne kadar güzel. Peki bir takvim var mı sayın hocam? Şimdi kaç yaşından itibaren çocuklar için bir aşı kartımız var, değil mi? Biliyoruz.
1: Evet.
0: Hangi ayda ne yapılıyor, hangi yaşta ne yapılıyor. Bu yetişkinlik için, yaşlılık demeyeyim, yetişkinlik için böyle bir takvim var mıdır? Bize özetleyebilir misiniz?
1: Tabii ki aslında çocuklarda aşı kartı var, ama yetişkinlikte, yaşlılıkta neden olmasın, artık olması gerekiyor kesinlikle. Çünkü benzer durum çocuklukta da bağışıklık tam olgunlaşmamış, yaşlılığa doğru da o

0: 50 yaş sadece sembolik. Aşıdan aşıya, kişiden kişiye bu yaş ve yapılması gereken aşılar değişkenlik gösteriyor. Tam da işte kişiselleştirilmiş tıp bunun için var.
1: Evet,
0: son dönemde
1: evet.
0: hep konuştuğumuz. 50 yaş sadece sembolik dediğim gibi.
1: Hı hı. Ve mesela tetanozun atlandığını söylediniz.
0: Tabii tetanoz atlanıyor.
1: O zaman tekrar bu hangi aşıların neden önemli olduğu ve ne zaman, ne sıklıkla yapılması, bazıları bir kere yapılıyor belki.
0: Evet, evet.
1: Bunları öğrenebilir miyiz?
0: Şimdi biraz önce de söyledim. Yani grip mevsimi başladı. Herkesin yılda bir kendini kontrol etmesi ve tercihen de sonbaharda kontrol etmesi. Sonbahar geldi. Şu anda özellikle 65 yaş üstüne kesinlikle zaten bu ödeniyor, karşılığı var. Ama 50 yaşın üstünde de öneriler dahilinde grip aşısına olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu arada kafasında sorgulaması gerekiyor. Ben tetanozu en son ne zaman oldum acaba? Hele bahçe işleriyle uğraşanların özellikle bu 10 yılda bir bu aşılarını hatırlatması gerekiyor kendine. Bunun dışında eğer risk durumu varsa, altta yatan hastalıkları, solunum, kalp, kanser hastalığı, organ nakli, romatizmal hastalıklar gibi hastalıkları varsa pnömokok, yani zatürre aşısını, zonayı, respiratuvar sinstiyal virüs dediğimiz RSV aşısını bu anlamda sorgulaması gerekiyor. Yani en güzeli aslında aile hekimiyle karşılıklı oturup kendi altyapısı, kendi geçmişiyle beraber aşı durumunu değerlendirmesi gerekiyor.
1: Bu arada çalışmaları yapılan yeni aşılar da vardır diye tahmin
0: Tabii
1: ediyorum.
0: Tabii ki var, var, var.
1: Bizi böyle bekleyen kısa zamanda sizin çünkü takip ediyorsunuzdur gelişmeleri.
0: Evet, evet.
1: Şu anda ne tür aşılar üzerinde çalışmalar, ya belli aşamaya gelmiş aşılar var mı?
0: Yani keşke AIDS için bunu söylemiş olabilsem size ama yok, tabii ki hepsi üstünde çalışılan çok fazla etken var. Her gün çok fazla yeni virüs sahneye çıkıyor ve her yeni virüsün aslında düşünürseniz eğer bir virüsün evrimleşmesini biz laboratuvarda görebiliyoruz. Hı hı. Aynı virüsün farklı tipleri de yıllar içinde değişebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla hepatit B için mesela aşı, evet var, çok güncel aşı var ama bu dinamik bir süreç. Hepatit B'nin yeni alt tiplerine karşı, o mutasyon sürecinde yeni alt tiplerine karşı da aşıların yapılması gerekiyor. Pek çok etken var, o pek çok etkenin her gün yeni çıkan, yeni tanımlanan virüs var, hepsine karşı çalışmalar sürüyor. Aslında yöntem hep aynı.
1: Hı hı.
0: Kimisi canlı aşı, kimisi konjüge aşı, kimisi rekombinan aşı ve her etkene karşı da bu aşı çalışmaları devam ediyor aslında. Şu anda yeni çıkacak şu var, size diyemiyorum o yüzden.
1: Tabii bugün özellikle yaşlarımızı konuşuyoruz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olduğu için, ama her yaşta aslında sağlık takibini yapmak ve gerekli her yaşa özgü, evet, aşıları da olmak gerekiyor. Hepatitin mesela yaşı yok değil mi? Kaç yaşında?
0: Şöyle, şu an 50 yaş üzerindekilerin geçmişte şu anda 90'lı yıllarda rutin aşı semasına girdi hepatit B. Hı hı. Ama şu an 50 yaşın üzerindekilerin böyle bir şansı olmadı. Dolayısıyla da herhangi bir cinsel yolla ve kan yoluyla bulaşan bir etken hepatit, hı hı, B. Kuaförlerden, berberlerden bulaşabilir. Eğer kendinizi riskli hissediyorsanız mutlaka şu an hepatit B durumunuzu geçirdiniz mi? Doğal yoldan mı bağışıklandınız? Hepatit B açısından kendinizi sorgulamanız ve ona göre de aşı yaptırmanız gerekirse gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için bugün gerçekten önemli bilgiler aldık. Sağolunuz, vakit ayırdınız, buraya kadar geldiniz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ben özellikle bugün için davetinize kutluyorum ben de.
1: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüçhan Sertöz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük Gül, ben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, hepinize merhabalar diyoruz. Mutfağın sırlarındasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyoruz. Yumurta hepimizin bildiği gibi protein deposu. Ancak yumurtaya zerdeçal eklendiğinde lezzeti arttırmanın yanı sıra çok güçlü bir antioksidan olan kurkuminin vücuda alınmasını sağlıyoruz. Evet, kurkumin çok önemli, güçlü bir antioksidan, ancak karabiberle birlikte kullanıldığında kurkuminin emilimi kat be kat artıyor. Evet, zerdeçalın içindeki bu çok değerli madde karabiberle birlikte etkisi

0: çok çok artan bir besin. Bu sağlıklı ikili omletlere ya da haşlanmış yumurtaya kolayca eklenebilir. Mesela omlet yaparken yağın içine ilave edeceğiniz zerdeçal ve biraz karanfilin üzerine çırpılmış yumurtayı dökün, kapağını örtün ve yumurtanın kımıl kımıl ağır ateşte üzerinin istediğiniz kıvama gelmesini bekleyene kadar pişirin. Eğer yumurtayı haşlanmış yiyeceksiniz, o zaman biraz zeytinyağının içine zerdeçal, tuz, karabiber ekleyin ve karıştırdıktan sonra dilimlenmiş yumurtaların üzerine bu karışımı dökün. Evet, zerdeçalın yanında karabiber ne kadar önemliyse yağ da o kadar önemli efendim. Onun o harika etkilerinden daha iyi faydalanmak için hem karabiber hem yağı birlikte kullanacağız. Karaciğer ve safra kesesinin yükünü hafifletmeye yardımcı olan antioksidan etkisiyle vücuttaki iltihap karşıtı süreçleri destekleyen kurkumin, yani zerdeçal, son derece önemli. Ama tabii illa da yumurtada kullanmak size zor gelebilir. O zaman biraz yoğurdun içine çok az, birkaç damla zeytinyağı ya da herhangi bir sıvı yağ damlatın. Biraz da karabiber ekin. Zerdeçalı da bir tatlı kaşığı kadar ilave edip karıştırın ve yiyin. Üzerine istiyorsanız su içebilirsiniz tabii. Açıkçası özellikle mercimek çorbasına zerdeçal koyuyorlar ama ben sevmiyorum. Hem çorbanın rengi çok koyu oluyor hem de tadını çok iyi etkilemiyor bana kalırsa. Çünkü mercimeğin kendi tadını bastırıyor zerdeçal. Bunun yerine balla karıştırarak, yoğurtla karıştırarak ya da bir içeceğin içine ilave ederek tüketebilirsiniz. Ama hiç unutmayalım, yanında illaki birkaç damla yağ ve biraz karabiber gerekiyor. Bugün de yayınımızın sonlarındayız. Veda edeceğiz ama yeniden görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikte bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin, mutlaka hesap sorulmalıdır, dedi. Yasama yılının açılışında konuşan Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısını da yineledi. Fon soruşturması sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülasyon